0: Mehmet, kameramda masanın üzerinde bir mektup olacaktı, sen mi aldın?
1: Evet değmenim, sabah erken postaya verdim.
0: Postaya mı? Neden, niçin, bana sordun mu?
1: Siz uyuyordunuz değmenim, uyandırmaya cesaret edemedim. Sonra masanızda mektup görünce, unutmamanız için bana sormadan postaya verebileceğimi söylemiştiniz. Mektubu hazır görünce postaya yetişsin diye verdim değmenim.
2: Ver bana. Ben okuyayım yavrum, sen yorulma.
3: Peki.
2: Nalan, bu mektup diğerleri gibi olmayacak. Bir çocuk gibi kendi kendimi kandırmaktan bıktım artık.

0: Okusana İlhami. Ne oluyor Allah aşkına? Şunu hızlı okusana İlhami.
1: Bu da ne demek oluyor? Bu mektup ne böyle?
0: Ne var mektupta?
1: Oku da konuşalım.
0: Nalan, bu mektup diğerleri gibi olmayacak. Bir çocuk gibi kendi kendimi kandırmaktan bıktım artık. Ayrılık bir rüzgar gibidir derler. Küçük ateşleri söndürür, büyükleri daha çok alevlendirirmiş. Doğru Nalan. Her gün seni biraz daha çılgınlar gibi sevdiğimi anlıyorum. İnan bana, şu anda en büyük arzum yanında olmak. Eskiden olduğu gibi başımı göğsüne yaslayıp ılıklığını, kokunu duya duya ölmek. Sensiz yaşamak. Kenan'ın böyle şeyler yazması için çıldırmış olması lazım.
1: Hislerini açıklamak, hakikati yazmak neden çılgınlık olsun?
0: Hakikat mi? Katiyen!
1: Yalan söyleme! İnkar yoluna sapmakla hiçbir şey kazanamazsın.

0: Kenan neyin oluyor? Söyle. Kardeşin miydi?
1: Yok. Değildi ama... Şey...
0: Yeah. Bu hakikati şimdiye kadar saklamaktaki maksat çok derin. Birbirinize anormal derecedeki düşkünlüğünüzün sebebini şimdi çok daha iyi anladım. Alçaklar!
1: Yanılıyorsun İlhami! Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
0: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
1: İlhami!
0: Şimdi bana cevap ver. Handan'ın babası kim? Sana Handan'ın babası kim dedim?
1: İlhami, yalvarırım böyle konuşma. İnan bana, Kenan'la düşündüğün gibi bir münasebetimiz olmadı. Vicdanımı asla kirletmiş değilim. Her zaman sana sadık kaldım. Şerefini asla lekelemedim, inan bana!
0: Sus! İşte, mektup burada! Hala mı inkar ediyorsun? Yalanlarına kanacak kadar budala mıyım ben? Doğru söyle diyorum sana, Handan'ın babası ben miyim, o mu?
1: Allah'ım!
0: Söyle diyorum sana, çabuk cevap ver!
1: İlhami!
0: Cevap ver diyorum sana! Dünyanın en sefih kadınısın sen! Ölümle pençeleşirken bile kocasına ihanet edecek kadar sefih bir mahluksun!
1: Evet İlhami! Ölümle pençeleşiyorum! Bunlar sayılı günlerimi gösterir! Yakında öleceğimi biliyorum! Suçlu olsaydım, gözlerimi rahatça yumabilmek için senden özür dilerdim. Yemin ederim suçlu değilim. Handan senin kızın. Böyle korkunç bir iftirayla lekeleme beni. Bana acımıyorsan evladına.
0: Hiçbir şey, hiçbir şey benim kanaatimi değiştiremez. Senden intikam alacağım Nalan. Beni aldatmanın ne demek olduğunu göreceksin. İhanetine rağmen boşamayacağım seni. Çünkü nasıl olsa pek yakında öleceksin. Her an beni karşında göre göre, kızının hasretini çeke çeke öleceksin. Çünkü Handan'ı alıp götüreceğim. Bir daha da onu asla göremeyeceksin.
1: İlhami! Allah'tan kork İlhami! Beni öldür, fakat yavrumdan ayırma! İlhami! Öldür beni! Ne istersen yap, fakat yavrumdan ayırma! Yalvarırım, ayırma!
0: Hangi yavrundan? Şerefini asla düşünmediğin, sevişirken aklına bile getirmediğin yavrundan mı? Sen analık ve fazilet hisleri körleşmiş bir kadınsın! Yavrum kelimesini iğrenç ağzına alıp da kirletme! Tekir!
1: İlhami! İlhami, yalvarırım, yapma!
2: Annemi görmek
0: olmaz.
2: İstiyorum.
0: Handan'ın bavulunu hazırla. Akşama gelip alırım.
3: Peki efendim.
4: İlhami? Ne oluyor İlhami? Çocuğu nereye götürüyorsun?
0: Bir arkadaşımın evine götürüyorum. Handan'ın bir müddet bu havadan uzaklaşması lazım. Nalan'ın durumu pek iyi değil.
4: Nalan zaten kızını uzaktan görmekle iktifa ediyor, odasına bile sokmuyor. Bu kadarcık bir teselliden onu mahrum etmek haksızlık olur zannedersen.
0: Ben doktorum ve çocuğumun babasıyım. Neyin iyi olduğunu sizden çok daha iyi takdir ederim. Lütfen müdahale etmeyin.
1: İlhami! İlhami! İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle!
2: Anneciğim!
1: Yalvarırım!
2: Anneciğim! Handan. Anneciğim! Canım anneciğim!
1: Eğer maksadın bir an evvel öldürmekse, bir kurşun sık bağrıma! Ama yalvarırım, Yalvarırım yavrumu benden ayırma!
0: Kurşun mükafat olur sana! Yaşadığın her anın azap olmasını istiyorum ben!
1: İlhami!
2: Anneciğim!
1: Dur! Yapma İlhami! Yalvarırım dur!
2: Anneciğim! Hakan!
1: Kızım! Yavrum!
3: Hala! Yavrum! Kızım! Hala! Yavrum benim!
5: O büyük yanlışlıktan, affedilmez hatayı işlediğim günden beri senden haber alamadım. Deli gibiyim. Hasta mısın, bana mı kırıldın yoksa? Yoksa kötü bir hadiseye mi sebep oldum? Yalvarırım hemen iki satır yaz bana. Ne yaptığımın farkında bile değilim. Acele cevap yaz bana Nalan.
6: Nalan Hanım'a mektup var efendim.
7: Bana ver. Teşekkür ederim.

0: Yavrum, bu mektup eline geçtiği zaman annenin kemikleri çoktan çürümüş olacaktır. Seni çok seven, senin üstüne titreyen bir hasta kadın sana hasret ölürken bu satırları ağlaya ağlaya yazıyor. Benim sevgili kızım. Belki anneni sana çok fena bir kadın olarak tanıtmışlar. Belki de sendeki anne sevgisini silmek için bana iftira etmişlerdir. Bunların hiçbirine inanma. Bu mektubu eline verecek olan Kenan'a sorarsan senden hiçbir şey gizlemeyecektir sanırım. Ben çok talihsiz bir kadınım yavrum. Gönlümün arzularından ziyade bağlı olduğum hüküm ve nizamların çerçevesinde yaşadım. Saadet ve refah içinde kan ağladım. Kan tükürdüm. Fakat sen bana benzeme Handan. Ellere değil, gönlüne tabi ol. İyi düşün, sevdiğin, istediğin adama var. Uzun yılları aşarak sana kadar gelen bu sözler annenin bağrından kopmuş candan nasihatlerdir. Seni büyümüş, yetişmiş bir genç kız olarak görmek, istediğim iyi bir adamla evlendirmek saadetinden mahrum. Talihsiz kızım, seni daha birçok zaman bağrıma basmak isterdim. Öksürüklerden ciğerlerim parçalanıyor. Seni son bir defa görmek isterdim. Kim bilir şimdi neredesin Handan? Bu satırları okurken eminim ağlayacaksın. Annenin unuttuğun sesi kulaklarına yeniden fısıldanıyor sanacaksın. Uzun yıllar sonra duyduğum bu sesi dinle. Sana ne söyledimse yap. Acele etme. Sevdiğin, tamamıyla sevdiğin, İstediğin adama elini uzat. Bu adam uzun boylu, güzel bir deniz subayı olursa ruhum sükuna erecektir. Hasretini çektiğim o parlak neşeli gözlerinden öper. Saadetler dilerim yavrum. Anne, Nala. Kızıma 18 yaşına gelince verilmek üzere. Baba.
1: Söyle yavrum.
0: Senden bir ricam var Kutsi baba.
1: Emret kızım.
0: Kenan'a acele bir telgraf çekmeni istiyorum.
2: Telgraf değmenim. Kenan, ölüyorum, çabuk gel. Nalan.

0: seni bekliyordum. Tam vaktinde geldin. Bazı meseleler hakkında görüşmek istiyorum seninle.
1: Nalan! Nalan nasıl?
0: Nalan öldü.
1: Öldü mü?
0: Evet. Öldü.
1: Nalan! Nalan!

0: Boşuna ağlama! Gözyaşı hiçbir şeyi geri getirmez. Metresini bile.
1: Aklını başına topla! O benim metresim değildi!
0: Yalancı düzenbaz! İnkar edeceğine erkekçe konuş! Hakikati söyle! Nalan'la münasebetiniz ne zaman başladı?
2: Başlamadan öldü. Nalan'la sevişmek, bunu sizin yüzünüze karşı bugün haykırmak bana sonsuz bir zevk verecekti. Çünkü karına o çirkin kelimeyle itham edecek kadar basit bir insansın sen. Evet, ona olan aşkımı inkar etmiyorum. İlk gördüğüm andan beri taparcasına sevdim onu. Taparcasına. Ama asla benim olmadı. Sana ihanet etmedi.
0: İnanmak elimden gelmiyor.
2: Herkesin vicdanını kendi vicdanınızla ölçmeyin. Evet, Nalan'a olan aşkımı inkar etmiyorum. Fakat inanın sözüme asla benim olmadı. Size ihanet etmedi. Etmedi.

0: Yemin eder misin? Askerlik şerefinin üzerine yemin eder misin?
1: Evet. Yemin ederim. Asla benim olmadı. Asla.
0: Koş. Koş, belki yetişirsin.
2: Anlamadım. Nalan?
0: Evet. Nalan... yukarıda son nefesini vermek üzere. Çabuk ol. Koş, durma.

0: hürüm.
1: Ömür boyu birbirlerini sevdiler. Ölümsüz aşklarını kalplerine gömdüler. Ayrıldılar, ağladılar, azap çekip hıçkırdılar.

0: Onlar bir an bile sevgilerini söyleyemediler.
1: Mağrip mi yoksa?
0: Nihayet acı son geldi. Bir ömür böyle sona erdi. Ölüm bu seven kalbe son emrini verdi. Ağladılar, hıçkırdılar. Ölümden önce de olsa aşklarını haykırdılar.

0: çok, daha çok, daha çok. Ben Şef Rafet İnce, günlerden Perşembe, yarışmamızın dördüncü günü. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz.
0: Keyifler iyi mi?
2: İyi şefim.
0: Ha, bugün böyle bir enerjik gördüm seni Yeliz. Can, aa, şapka gitmiş.
2: Belki saçlarım açıkken kızına verir diye düşündüm. Gerçi kız yokmuş. Bir de belki vur getirir şefim, üç gündür kendini
0: oğlum,
2: bulamıyorum.
0: Kızı yoksa bile Fatma abla sana bir nasip bulur.
2: Bulur.
1: Bulurum vallahi.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Neyse, yemek programındayız. Evlilik programında değiliz efendim.
1: Evet efendim.
0: Hasan abim, bugün böyle bir masumsun.
3: Masum mu?
0: Senin adını ben buldum. Taktik Hasan, nasıl?
3: Çok güzel.
0: Taktik Hasan. Yani, bak şimdi, bugün gerçekten böyle Güneydoğu Anadolu bölgesine ait güzel, şık bir yemek var. Ancak bu yemeğin yanında size bir sürpriz hazırladım. Bunu videoda görmeyeceksiniz. O sürprizden, yani yemeği yapacaksınız, kalan malzemeyle fırında yemek pişerken yanına bir şey yapmanızı isteyeceğim. Çok basit, 3-4 malzemeden oluşan, düşünün bu yemeğin yanına ne gider diye yaparken, şimdi değil.
4: Benim yemeğim.
0: Süre 40 dakika. Hızlı hızlı, haydi. Ver coşkuyu. Muhteşem bir yemek yapacaklar bugün. Haydi. Bu ne, bu. Çıkart. Son 15 dakika. Karıştır suyu, karıştır. Hızlı. Dili kalabilir, suyu az. Evet. Cacık ne oldu? Siz hiç evde ciğer doğramadınız mı zamana kadar?
1: Şefim ne yaptınız?
0: Ya şefim ne yaptık?
1: Hiç pilavın ciğerleri kıyma gibi mi olur?
5: Eğer bakarsanız gelin benden birazcık öğrenin.
0: O pilavda sorun var, ciddi sorun var.
3: Yeter bence.
0: Ben bilmem. Beni etkileyin, beni şaşırtın.
1: Lazım.
0: Son 10. Pilavın üzerine bir şey koymanız lazım. 7.
5: Yemeği niye alıyorsunuz Fatma?
0: 6.
5: Alın bırakın.
0: 5. 4. 3. 2. 1. Elleri kaldır. Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı. Adalet.
3: 1 veriyorum.
1: 2 ile 3 arasında gidip geliyorum.
5: Bunda en azından tat var.
0: Adil, etnik bir değerlendirme kriteri olması lazım. Bak bakalım kime ne vermişsin.
2: 5 veriyorum.
0: Wow.
1: Bütün tadları aldım.
6: Yaban olmuş.
3: Bu benim yemeğim değil.
0: Enteresan tadım tabakları. 10 bin liraya giden bu şampiyonluk yolunda. Bakalım son puanı kime vereceksin?
4: Benim yemeğim.
0: 3, 2, 1. Kaldıralım örtüleri. Malzemeleri bilen var mı? Hiç tahmin eden var mı? Ne var burada?
1: Şefim, bu gömlek.
0: Evet.
1: Ciğeri, baharatlarımız da var, yoğurdumuz da var. İç pilav mı yapacağız şefim?
0: Doğru.
1: İçinde.
0: Evet. Sonra başka bir şeyler var. Hasan Bey. Abi senin tam pazarcı işi bak onlar. Salla şöyle bir.
3: Dereotu.
0: Evet.
3: Bu da maydanoz.
0: Pazarda bir maydanozla dereotu satışını bana bir anlat abi. Bir gösterir misin? Bak puan da etki edebilir. Satış pazarlama önemli bir şey.
3: Dereotu maydanoz.
0: Bu mu?
3: Buyurun. Bu kadar.
0: Olmadı. Gitti.
5: Taze maydanozlarım var, dereotum var. Ablacığım çok ucuz, gel demen lazım.
0: Hasan abiye biraz sen taktik ver. Yani pazar taktikleri görüyorsun değil mi?
5: Kesinlikle.
0: Satış böyle bir şey. Evet bakalım Rafet Şef sizler için ne hazırladı?
4: Benim yemeğim.
0: Günlerden gömlekte içli pilav. Malzemelerimiz 3 su bardağı pirinç, yarım çay bardağı kuş üzümü, Mardin bademi, 1 adet soğan, 4 yemek kaşığı tereyağı, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 1 adet yumurta, kuru nane, kimyon, yeni bahar ve kuzu ciğeri. Bunların hepsini birleştireceğim, güzel bir iç pilav hazırlayacağım. Sonra gömlek yağının içerisine doldurup fırında 5 dakika üzerine nar gibi kızartacağız. Hadi başlayalım. Önce ocağımızın altını açacağım. Şöyle içerisine tereyağımı ilave edeceğim. 1 adet soğanımı küçük küçük doğrayacağım. Şimdi soğanla birlikte kuş üzümünün karamelize olasıya kadar güzelce kavuracağım. Ben daha önce pirincimi ısladım, kuş üzümünü ısladım. Bunlar burada kavrulurken daha önce kasaptan almış olduğum kuzu ciğerlerim var. Bunları birazcık küçültmek istiyorum. Soğanlarım burada karamelize olmaya başladı. ciğeri ilave ediyorum. Ciğerlerimi de soğan ve kuş üzümü ile birlikte yaklaşık 2-3 dakika kavurduktan sonra güzel bir şekilde pirinci ilave edeceğim. Böyle çıtır çıtır bir pirincin o kavrulma işlemini göstermek istiyorum ki sonrasında fırında nar gibi kızarmasını da görün. Pilavı hafif biraz böyle lapa ve sulu bırakacağım ki fırında 10 dakikada fırında kızaracağı için tam suyunu çekmesini sağlayacağım. Evet, ciğerlerimi güzelce şöyle bir karamelize soğanla birlikte buluşturdum. Şimdi daha önceden ıslatılmış olan pirinci ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı kuru nanem var. Bir tatlı kaşığı kimyonum var. Bir tatlı kaşığı yeni baharım var. Kavrulmuş bademim var. Bunlar burada kavrulurken dereotum ve maydanozu ince ince kıyıp pilavıma dahil edeceğim. Yarım demet dereotu ve yarım demet maydanozum var. Saf kısmını şöyle ayırdık. Bunları da alıyorum şöyle. Pirincime dahil ettim. Bunu şöyle bir alt üst edeceğim. Hafiften kavrulsun. Tuz ilavesi yapıyorum. Karabiber ilavesi yapacağım. Hafif şöyle bir daha alt üst yapacağım. Efendim şu görüntüye bakar mısınız? Yemyeşil ciğerler. Muhteşem lezzet ne ister? Su ister. Suyu pilava verirken bir serçe parmağının kalınlığında pirincin üzerine geçmesi lazım. Üzerinde bir serçe parmağınızın kalınlığı kadar su çıktı. Ağzını kapatacağım. Bir dakika harlı ateşte tutacağım. Sonra altını kısacağım. Kısık ateşte 8 dakika boyunca suyunu çektireceğim. Kapağımızı açtık. Pilavımız hazır. Yapmamız gereken hemen şöyle bir güzelce bakın. Of, muhteşem. Hemen bir adet yumurtamızın beyazını sarısından ayıracağım. Burada gömlek yağımız var. Gömlek yağını tezgahın üzerine aldık. İçerisine pilavımızı dahil ettik. Yapmamız gereken şu. Buradan aldık. Buradan tuttuk. Bunu da buradan aldık. Bir bohça şeklinde getirdim ve şöyle fazlalığını bir bıçak yardımıyla aldım. Şöyle yaptıktan sonra yerine yerleştirdim. Evet, yapmamız gereken yumurtamızın sarısını bir fırça yardımıyla etrafına şöyle güzelce süreceğim. Şimdi 180 derecede 5 dakika üzerini nar gibi kızartacağım ve servise sunacağım. Fırın eldivenimi taktım. Şu kaynamaya bakar mısınız ya? Of! Fokur fokur kaynıyor. Yapmamız gereken şöyle bir palet yardımıyla tabağa yerleştireceğim. Böyle dolu dolu gözüksün değil mi? Sosundan şöyle üstüne bir gezdireyim. Efendim afiyet olsun, kolay gelsin.
4: Benim yemeğim.
0: İç pilavın malzemelerini gördünüz. Geri kalan turp var, kereviz var, nane, maydanoz, yoğurt. Bunlardan ne yapılabilir bir düşünün bakayım bir. Can, var mı tahmin?
2: Şefim, kerevizi rendeleyip raw yoğurtla böyle mezet tarzında bir şey yapabiliriz.
0: Ne diyoruz ona?
2: Adı vardı, unuttum.
0: Tamam. Yeliz?
1: Ben de o şekilde bir meze yapıyordum.
0: Meze. O mezenin ismini bulalım.
3: Yoğurt salatası. Tarator. Kereviz salatası.
1: Tarator değil. Havuçla oluyor tarator. Ben de diyecektim de tarator değil.
0: Fark ettiyseniz salatalık yok.
3: Salatalık.
0: Salatalık yerine turbu güzelce blenderdan geçiriyorsunuz. Cacık yapıyorsunuz.
1: Kuru cacık yapıyoruz.
0: Kuru cacık yapıyorsunuz. Cacık diyorsak sulu olması lazım biraz. Turp da sulu olduğu için ve turbun mevsimi olduğu için turptan yapıyorsunuz cacığı. İçerisinde kereviz,

0: nane, dereotu, ne isterseniz yapın. Süre 40 dakika, yarışma başladı.
1: Bugünün yemeği biraz zor gözüküyor, bizi zorlayacak.
2: Bugünün yemeği hepimizi zorlayacak bir yemek. Ama başa çıkacağım ve üstesinden geleceğim, en iyi puanı ben alacağım.
0: Diyarbakır bölgesinde çokça yapılan muhteşem bir yemek. Malzeme saklamayacaksın değil mi yine bugün?
3: Yok, saklamayacağım.
0: Bak hepsine bakıyorum. Kuş üzümün, ciğer, kimyon, yeni bahar, tereyağı, pirinç, sarımsak, soğan, yumurta, badem.
1: Ciğerleri küçültecek miyiz biz de sizin gibi?
0: Gördüğün gibi evet. Ben orada ne yaptıysam aynısını.
1: Tamam yapayım. Şefim, aynı.
0: Onu yaparsanız zaten puan geliyor.
1: Tamam şefim.
0: Soğan mı soyuyorsun?
2: Evet, soğan soyacağım.
0: Ben sana soğan soymayı öğreteyim mi? Annenden öğrenmedin, gel ben sana öğreteyim. Koy. Bak, bu bir soğan.
2: Evet şefim.
0: Bu da bir bıçak.
2: Evet.
0: Bunu şöyle inceden çizersin üstünü. Tamam. Bir de buradan çizersin. Tamam. Sonra soğanı şurasından el atarsın ve soğanı soyarsın.
2: Tamam şefim. Teşekkür ederim.
0: Başka bir şey yapmadım sadece. Soğan soymayı öğrettim.
4: Can gibi soğan doğramasını da bilmeyen bir adamın benim gözümde, benim üstümde bir puan dahi önde olması beni aşırı rahatsız ediyor.
2: Yeliz Hanım soğan doğrayamadığımı söylemiş ama ben sadece soğanın kabuğunu soyamadım. Yeliz Hanım oradan kendine bir pay çıkarmasın yani.
0: Kolay mı? Evet. Çöpün içine soy, yani soy da çöpe kadar sokma soğanı.
2: Tamam şefim.
0: Oldu. Yeliz dün benden 4 puan aldı.
2: Evet şefim.
0: Tavru hareketleri değişti mi size karşı?
2: Tavır hareketleri değişmedi. Yeliz Hanım hep aynı şekilde fevri. Bir sert bir mizacı var onun. Böyle
0: evet.
2: İnsanları kontrol etmeyi seven bir yapısı var.
0: Kontrol etmeyi derken?
2: Böyle baskı kurmayı seviyor. İnsanların üzerinde baskı kurmayı seviyor. O yüzden hep aynı şekilde gidecektir o.
4: Can Bey kusura bakmayın ama ben belki konumuzla alakalı yok ama ben güçlü olmak zorunda olan bir kadınım.
2: Evet.
4: Sizde de bunun alakası bile yok. Ben bu yarışmanın başından beri, pazartesi günden beri burada kesinlikle hiçbirinize oynamadım. Bence oynayan farklı insanlar ama ben güçlü olmak zorunda olan bir kadınım.
0: Farklı insanlar kim?
4: Evet. Bana göre Fatma Hanım pazartesi günü daha hiç beni tanımadan nazar boncuğunu oraya koyup da işte Yeliz Hanım'ın gözü daha beni tanımadan, ne olduğumu bile bilmeden adımı zikrederek bunu yaptığı için... Keza Can Bey, hepsi benim üzerime oynadı ama ben bugüne kadar puanlarımla hepsinin üstünde olduğum için nasıl oynadığım belli. Ben el lezzetimle oynuyorum.
0: Hasan abi iyi mi diyorsun? Hasan Bey'i saymıyorum.
4: Hasan Bey'i saymıyorum çünkü o gözümde benim mutfakla alakası olmayan bir kişi.
5: Yeliz Hanım, size şöyle söyleyeyim.
4: Buyurun.
5: Toplumda da bilirsiniz ki mavi gözlülerin nazarı değer derler. Sizin de gözünüzden dolayı öyle bir şey söyledim.
4: Ben de siz kendinize beni rakip bellediniz ki...
5: Tabii ki de burada sonra... herkes benim rakibim. Herkes benim rakibim.
4: Başta öyle demiyordunuz. Ben size rakibiniz değildim. Ne oldu Fatma Hanım?
5: Hayır, ben her
4: korktunuz
5: zaman için geldiğim günden bu yana Hasan abi de benim rakibim. Şu an için de yine rakibim. Henüz yarışma bitmedi. Hasan abi de rakibim, Can da benim rakibim. Henüz yarış
4: bitmedi. Ama ben pazartesi günü neysem bugün de oyum. Bakın ben bugün perşembe. Ben bugün de oyum.
5: En yakınım da Hasan Bey çalışıyor. Hiç ben oynamış gibi bir halim var mı Hasan Bey?
3: Yok.
5: Teşekkür ederim.
4: Fatma Hanım taktik değiştirmiş. Can Bey'i bırakmış, şimdi de Hasan Bey'le muhalefete geçmiş.
5: Evet.
4: Anladım. Güzel.
5: Muhalefet yoktur burada. Doğruluk vardır. Asla öyle bir şey yoktur.
4: Bence şimdi ona geçmişsiniz siz.
5: Yok. Ben öyle bir şey yapmam. Hayatım boyunca yapmadım. Yapmam da Yeliz Hanım. Hayatta başarılar dilerim bebeğim
4: sana. Çok teşekkür ediyorum. Başarılı olduğumu bugüne kadar gösterdiğimi umuyorum Fatma Hanımcığım.
5: Devamını dileyim o zaman ben de.
4: Ben güçlü olmak ve başarılı olmak zorundayım bu hayatta Fatma Hanımcığım.
5: Elbette. Yeliz'in panik hali gitti. Bizlere laf yetiştirmeye yine başladı. Ne yapacağız bakalım.
0: Hasan abi.
3: Evet.
0: Sen programda izlemedin galiba beni.
3: Ne?
0: Yine başladın yine. Ya bugün de hata yapma gözümü seveyim ya. Şu an burada büyük bir hata yaptım.
2: Hasan Bey hataların adamı. Ayrıca taktik yapmaya çalışsa ama bir türlü beceremeyen bir abimiz. Üzülüyorum onun için.
0: Ne yaptın hata?
3: Tereyağını.
0: Ne koydun sen?
3: Tereyağını görmedim. Bir...
0: Tereyağını açmazsan streçlerini bunlara.
3: Zeytinyağı.
0: Gözünün önündeki olan tereyağı görmesin. Evet. Onu da koyacağım deme.
3: Yok.
0: He? Aha. Koyuyor musun?
3: Tereyağı.

0: Biraz koymam lazım.
1: Bol yağlı olacak. Gömleğinde yağ var.
2: Hasan abinin bu yarışmayı kazanması benim uzaya çıkmam gibi bir şey olur sanırım.
1: Ver coşkuyu.
3: Verdim.
1: Evet.
3: Ben buradayım şimdi.
1: Hasan Bey.
0: Efendim.
1: Nasıl gidiyor pazar işleri?
0: İyi gitmiyor. Soğuktan iyi gitmiyor.
1: Ne yaptın?
0: Bademi koydum seni.
1: Bademlere tüm mü koyuyorsunuz, doğruyor musunuz? Evet. Hasan Bey yine taktik geliştirdi. Bademleri bütün ilave etti. Geliyiz.
2: Buyurun efendim.
1: Aha, parmağını kestim. Bir şey oldu.
2: Yok yok. İki tane,
1: aman dikkat.
2: İki tane getirdim.
1: Yine bu. Bu.
2: Şefim, yok onda bir şey. İki tane var. O yüzden bakın.
1: Çıkart. Eli kanlı yemek yapıyorsun. Çıkart, kesmiş yine parmağı.
2: İki tane eldiven geçirdim. Bunun üstüne de bakın.
1: Tamam.
2: Bakın.
1: Ben de diyorum ki çıkart. Eli kanlı yemek yapmanı istemiyorum. Beş tane de eldiven taksan. Yıka elini arkadaş.
3: Şefim, size bir şey söyleyebilir miyim?
1: Buyurun.
3: Şimdi ben ciğerlerimi doğradım. Tahtamı evet. Yıkadım. Bıçağımı değiştirdim. Arkadaşlarım onları yaptı mı?
1: Bakalım.
2: Buyurun şefim. Buyurun.
1: Bakalım. Yeliz Hanım'ın tezgahı çarşı pazar gibi.
2: Siz sonunda bakın. Hatice'ye değil Netice'ye şefim.
1: Can.
4: Şefim.
1: Bu ne ya? Nerede kameraman? Gel abi gör şurayı. Oğlum bu ne?
4: Şefim sonunda pırıl pırıl olacak.
1: Abi sonu bir bırak. Temizle buraya.
4: Tamam şefim.
1: Abi sonunda öyle olacak diye bir şey yok. Sen evde kalırsın, ben sana söyleyeyim. Kağıtında acayip yağlar, etler. Sana ben bir torşon verdim, bir bez verdim. Nerede o?
4: Orada şefim.
3: Can çok dağınık çalışıyor. İnşallah puan kaybeder.
1: Bir temizleyelim lütfen. Sen evde de mi böylesin?
4: Evde böyle değilim o şefim.
1: Ha, evde burası da bir burada, ev. Burada bir eviniz ama yani.
4: Burada heyecandan.
1: Heyecan evde de olur. Bak pilavın içerisinden çıkanlara bakın. Yeriz.
2: Aldım şefim, tamam.
1: Öbürlerin olacak. Sen 4 puanı aldın.
2: Hayır
1: gitti.
2: Şefim, hayır öyle bir şey yok.
1: 4
2: hayır.
1: 4 puanı aldı, evet, maydanozları falan sapıyla atmaya başladı.
2: Hayır şefim, hayır öyle bir şey yok. Gözümden
1: ne diyorsun?
2: Kaçtıklarını alıyorum.
3: Olmaz. Hemen havaya girmemek lazım.
1: Burada da bademlerimiz var, ha. Bütün.
2: Evet, bence de hemen havaya girmemek lazım. Doğru. Katılıyorum yani bu konuda.
0: Fatma Hanım, benden kopya mı çektin, ne yaptın sen de?
3: Vallahi bugün herhalde herkesten kopya çekiyorum ben.
1: Son! Süreyi söyleyeyim mi süreyi?
4: Söyleyin şefim.
1: Hani laklaktan çıkalım artık, süre geliyor.
4: Söyleyin şefim.
1: Son 23 dakika.
3: Şefim ne yaptınız?
1: Ya şefim ne yaptık? Hem iş yapalım, hem birbirimize meydan okuyalım hızlı. O nasıl bir ciğer doğrama şekli ya? Yeliz Hanım.
2: Buyurun şefim.
1: O nasıl bir ciğer doğrama tekniği diyorum. Siz hiç evde ciğer doğramadınız mı?
2: Doğradım da şu anda ona vaktim yok şefim. Geride kalamam.
3: Yeliz panik halde. Ne yapacağını bilmiyor.
4: Yeliz Hanım panikleyerek başladı yemeğe. Çünkü gerçekten bilmediğimiz bir yerden çıkıyor hep yemekler. O yüzden kendine güvenemedi ve panikledi.
1: Bomba gibi muhteşem bir yemek yapacaklar bugün. Dolma geliyor. Vallahi Fatma abladan ümitliyim.
3: Şefim bir dakika müsaade et, yanımda.
1: Vallahi hızlı, ben karışmam. Yeliz'den ümitliyim. Güzel bir iş pilav gelecek ama gecikebilir. Oo Can.
4: Şefim.
1: Oğlum bu kadar pasaklılığa bu yemeği nasıl herkesten önce yetiştirdin? Harbiden tebrik ederim
4: seni. Teşekkür ediyorum şefim.
1: Vallahi. Evet. Cacık ne oldu? Cacık ne oldu? Hızlı.
3: Onu halledeceğim.
1: Haydi. Haydi annem benim. Hasan abim. Bugün senden bomba hareket bekliyorum.
3: Şefim annem kurban olsun sana ama ben çok korkuyorum.
1: Ben vallahi korkmuyorum. Ben enerjinizi yükseltiyorum. Bağırma falan kesinlikle yok.
3: Ya biliyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Evet. Oo. Kadınların fendi yarın erkekleri yenebilecek mi?
4: Hayır şefim, yenemeyecek.
1: Mem, Can, senden bir

0: Atak bekliyorum.
1: Bugün iddialıyım şefim.
0: Bugün iddialısın.
1: Evet. Hodri meydan.
0: Hadi bakalım. Evet, hızlı. Buradaki çöplükleri bir kaldıralım, çöpleri atalım, burayı bir silelim. Haydi. Evet, kaldır şöyle gömleği bir yağını bir görelim. Gömlek yağını bir görelim. Evet, perde perde.
1: Tabii ben bunu ilk defa görüyorum.
0: Bak, böyle aç, aç, aç, yes. Göster, rakibine göster. Böyle yapacaksınız de. Gel gömlek yağına
1: bakalım. Alacaksınız gömlek yağını, atacaksınız şöyle tezgahınıza. Evet. Dolduracaksınız güzel yaptığınız malzemeleri. Bohça gibi yapacaksınız, sonra fırına vereceksiniz.
0: Yumurta sarısı sürmeyi düşünüyoruz.
1: Yumurta sarısı süreceğiz, ondan sonra fırına koyacağız.
2: Can gömlek yağını ilk defa görüyor ama inşallah güzel yapamaz.
0: Son 15 dakika. 15 dakika içerisinde pilavı yapacaksınız, fırına atacaksınız. Yeliz'in yemeğe yetişir mi soru işareti. Suyunu daha çekmemiş.
2: Biliyorum, benimki de.
0: Bu arada cacık yapacaksınız turp suyundan. Hasan abi ne yaptın? Pilavın ağzı bir kere açılır.
3: Evet.
0: Oo.
2: Çok güzel gözüküyor Hasan abi ha. Süper. İyi kopya çektin bu sefer ha.
3: Evet.
2: Vallahi iyi.
3: Bugün becerdi.
2: Bugün becerdin sen.
3: Hiç bakmadım.
2: Sadece.
3: Bakmadım hadi.
0: O pilavda, o pilavda sorun var. Ciddi sorun var. Ciddi bir sorun var.
2: Hasan abi gene malzemeyi bırakmışsın bak.
0: Zamanın var. Acil o hatayı toparla.
3: Su, suyu at. Nihayet. Pişmiş aşağı su katalım.
0: Sıcak su pişmiş aşağı sıcak su katılır.
3: Sıcak olduğunu hatırladım. Yeter bence.
0: Ben bilmem.
1: Hasan Bey hataların adamı. Ayrıca taktik yapmaya çalışsa ama bir türlü beceremeyen bir abimiz. Ne, üzülüyorum onun için.
0: Evet. Haydi, haydi. Bak, bak, bak. Böyle, böyle. Ver bana bıçağı. Bir kebapçıya git. Gördün mü? Ya da bunu buradan tut, böyle. Tamam. Al. Sadece cacıklara puanı ben veriyorum. Bilginiz olsun. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Yok şefim.
0: Yeliz Hanım.
4: Buyurun şefim.
0: Anlaşıldı mı?
4: Asla, tabii ki. Siz ne derseniz o.
0: Tamam.
4: Başım üzerindedir.
0: Vay, vay, vay, vay, vay. Son 10 dakika. Dolmalar dolup fırına atılmalı. Can, iyi gidiyorsun.
1: Sağ olun şefim.
0: 4 tane istiyorum. Dolmaları doldurup fırına atma zamanı. Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Hasan Bey. Hızlı, hızlı. Ne arıyorsun?

0: Ben 4 eşit miktarda ciğerli, bir iç pilavlı, kuzu gömlekli bir dolma istiyorum. Of. Suyunu çekmemiş, suyu çekilmemiş pilav karıştırılır mı? Tencereyi ortalamamışsın. Evet. Evet. Bir taraf kaynıyor, bir taraf kaynamıyor. Yetişecek mi bu yemek Yeliz? Yavaş.
1: Evet. Oo. Yetişecek. Yetişmek zorunda.
2: Yeliz fazla hırslı olmasın. Sonra hırsına yenik düşer, sonra üzülür.
1: Hasan abinin bu yarışmayı kazanabilmesi benim uzaya çıkmam gibi bir şey olur sanırım. Mümkün değil.
0: Yumurtanın sarısıyla beyazını... Hayır, evet. Can, şefim. Şu an önde gidiyorsun.
3: Evet şefim.
0: Evet. Fatma abla.
4: Efendim?
0: Ben böyle bir şey sarmadım bu arada. Ha? Benimki böyle miydi? Yuvarlaktı, top top.
4: Şey, bu kesimde kimse...
0: Olmaz, ben kabul
4: tamam,
0: etmem onu.
4: Tamam, düzeltirim.
0: Heh.
4: Hemen düzeltirim.
0: Altının fazlalığını almıştık.
4: Evet.
0: Hatırlarsan.
4: Hatırladım ama şefim dedim ki.
0: Olmaz.
4: Çıkmışsın.
0: Bak, şey istemiyorum. Kurnazlık istemiyorum.
4: Ay aşk olsun şefim, vallahi üzdüm.
0: Olur mu o kadar, olur mu, olmuş mu?
4: Ya ne bileyim, üzdüm.
0: O makasla kes, bıçakla kes.
4: Öyle dersen çok üzülürüm ben. Ben ağlarım şimdi.
0: Eline dikkat et, aman gözünü seveyim, bak sonra üzülüyorum.
4: Bak ben ağlarım şimdi, siz de öyle dediniz ya bana, ben hiç hak etmem öyle şeyleri.
0: Vallahi şu an yarışmadayız, ağlamak isteyen ağlayabilir.
4: Aşk olsun şefim yani, vallahi.
0: Ben evet bazen kıyamıyorum, bazen üzülüyorum. Ama şu an bir rekabet var.
4: Biz de buradayız.
0: Ama ben senin için söylüyorum.
4: Teşekkür ederim, biliyorum.

0: Diyorum ki o öyle olmaz diyorum. Biliyorum. Yoksa bırakırım, puanı etki eder. Bak senden verdiğim taktiği hemen Yeliz uyguluyor.
1: Evet.
0: Ya.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Oo, fırına girmiş senin pilav.
2: Evet şefim, ilk ben yaptım.
0: İlk sen mi yaptın?
2: Evet.
0: Hasan abinin oraya bakar mısın? Şıkır şıkır, tertemiz.
2: Yetiştirebilecek mi acaba?
0: Yok. Ama temiz çalışıyor.
2: Şefim evet. Bugün ben de iyiyim. Çok ilk güne göre daha iyiyim sanki.
0: İlk güne göre iyisin de Hasan Bey.
3: Efendim buyurun.
0: O yağların altını diyorum bir düzlesek. Hayır hayır anlamadın. Tamam onu da yap da. Bu diyorum dolmaların altındaki fazla yağ diyorum alsak diyorum. Yağlı mı seviyorsun?
3: Evet.
0: He.
3: Oh.
0: Heh. Ne oldu?
3: İnce yerinden.
1: Çıkıyor işte ya. Bir yerini kesiyorsun, bir yerden çıkıyor. Şefim
0: yırttın,
1: kesin
0: yırttın,
1: yırttın. Yırtıldı.
0: He?
3: Çıkıyor yama yapalım.
0: Tamam, toparla, toparla. He? Haydi Hasan Bey.
1: Şefim ya, birine var ya, böyle aklım gitti kendi yöresele. Biraz karabiberle tuz koydum ya. Birine bir şey olur mu?
0: Ben anlamam. Aa, hadi canım. Hadi canım. Kız hangi ara yaptın? Abi bir şey söyleyeyim. Ben Yeliz Hanım bak. Siz bunu yapmaya kalktığınızda Yeliz Hanım.
1: Evet.
0: Daha pilavının suyunu yeni çektirmişti. Yaptı, doldurdu, attı fırına. Siz hala fırına atacaksınız.
1: Geçmiş olsun.
0: Of of of of of of.
4: Şefim bu kurucacık tarzı istemiştik değil mi?
0: Evet.
4: Tamam. Okey.
0: Üzerine dekor olarak zeytinyağı,
4: yapacağım şef.
0: Pul biber.
4: Yapacağım şef.
0: Arasına İstediğinizi yapabilirsiniz. Beni etkileyin, beni şaşırtın. Şaşırtın beni.
1: Aha, tahtamı götürdüm.
0: Hasan abi, yani zahmet olmasa diyorum atsan.
3: Atalım.
0: Abi ama uyalanıyorsun. Bak, son 7 dakika. Son 7 dakika. Tezgahları silelim. Temizliği yapalım.
1: Yok senin.
0: Tabaklarımızı seçelim. Evet. Size ben torşon verdim, torşon. Ne oldu torşonlar?
4: Nanenden alabilir miyim?
0: Torşon ne mi?
4: Ya da sen.
0: Abi torşon ne diyor ya? Torşonun ne olduğunu ben sana söyleyeyim. Ah. Bunun ismi ne Hasan abi?
3: Yani torşon olduğunu bilmedim, bilmiyorum da.
0: Tamam, bunun ismi ne? Ne?
3: Bez.
0: Torşon. Torşon. Bez değil, bez tamam. Başka bir şey. Bunun ismi torşon. Neymiş? Tamam.
3: Torşon.
0: Al bunu kullan. Tamam. Kullanacağın yer neresi? Elini silmen.
3: Tamam.
0: Fırından bir şey götüreceğin zaman, alacağın zaman onu al. Ama tezgah silme. Heh. Bak oldu bu. Heh. Bu oldu.
3: Ama eşimden öğrenmişim.
0: Eşinden mi öğrendin? Tamam, süper, şey. Çok güzel. Yengem sana iyi güzel bir şey öğretmiş. Tahtan falan leş gibi. Heh. Ne istiyorsun?
3: Onu mu sileyim şimdi?
0: Neyi?
3: Onu.
0: Ben sana onu da sil dedim mi? Leş gibi temizle dedim oraları.
3: Tamam.
0: Bezle sil demedim. Hasan abi. Ceset haydi.
3: Ceset almam lazım.
0: Cacığı daha porsiyonlayacaksınız.
4: Yani gene söylüyorum son dakikaya kadar söylüyorum. Hasan abinin bu yarışmada hiçbir şekilde işi yok.
0: Son sürelere yaklaşıyoruz. Can önde evet. Gidiyorsun. Ama fırının çalışmıyor Can.
3: Ben bunu
2: çalışıyor hiç... Şefim sıcak sıcak. Kızardı hiç bile.
0: İlerleme yok mu fırında?
2: İşte kızardı.
3: Oğlum şeyden mi karıştırdın? Şey mi ya?
0: Yeliz Hanım lütfen yere kağıdınız düştü alabilirsiniz.
4: Tamam, tamam.
0: Ellerimizi bir yıkayalım. Maşallah herkesin eli yerde geziyor.
4: Hayır benim.
0: Gidin ellerinizi bir sabunlar mısınız? O ellerle bana yemek sunumu yapmayın. Kesinlikle istemiyorum.
3: Haydari oldu ya.
0: Ne?
3: Haydari oldu.
0: Haydari mi oldu?
3: Evet.
0: Ben haydari istemedim, cacık istedim. Cacık.
4: Şimdi yani Hasan abi buraya geldin, peçetemi kullandın, kullandın, pistini buraya attın gittin.
3: İzin aldım, en son onu...
4: İzin alman da... önemli değil, bunu bitirdin çöpe atacaksın, önümde bırakmayacaksın. Tamam. Ben niye senin yüzünden şeften laf yiyeyim?
3: Tamam.
4: Yani iyi ki bir şef dedi ki bugün temiz çalışıyor, hemen bir şeyi...
3: Özür dilerim.
4: Birine bir şey koyacaksın, laf vuracaksın.
3: Özür dilerim Yeliz Hanım.
4: Bir daha olmasın.
3: Tamam efendim. Çok sen. Gerginsin. Ne oldu?
4: Gerginim tabii ki.
3: Gerginsin.
4: Gerginim. Ben buraya kazanmaya geldim. Ben buraya kazanmaya geldim. Sen orada hala goy goy yapıyorsun. Vallahi ben anlamıyorum
3: bugün
4: seni.
3: Bugün kıskandın herhalde yemek yapışını.
4: Ne kıskanacağım?
3: Gerçekten
4: beni tadını
3: fark ettim. Gerçekten.

0: Gerçekten fark ettim. Bugün
1: şeften
0: fark ettim.
1: Şeften aldığın puanla kıskandır beni.
0: Her zaman gülüyordum.
1: Boş işlerinle kıskandırma.
0: Her zaman gülüyordum. Bugün
1: atsana.
0: Kıskanmaya başladım. Ya, anlaşıldı bugün. Puanlar bende.
1: Ben yorum bile yapmıyorum size.
0: Anlaşıldı. Puanlar bende.
1: Aha,
0: göreceğiz. Hissettirdin yani.
1: Hadi bakalım Hasan abi. Göreceğiz. Bakayım cacığının daha şekli şemali yok daha ortada.
0: Cacığa bak be. Yeme de yanında yat.
1: Daha dur. Ona kararı sen vermeyeceksin. Şefim verecek.
0: Geliz beni rakip gördüğü için bana yüklendi.
1: Az önce birileri bana diyordu ki yetiştiremez. Ama daha cacığını servise koymamışlar.
0: Ben tılsım gibi adamım be. Sen ne?
1: Herkes burada hakkıyla bir yere gelecek. Hani ben çok şey yapıyormuşum ya herkese. Ne kraliçesiydim Can Bey ben?
2: Kaos kraliçesi.
1: Kaos kraliçesiymişim ya. Ben cuma günü size göstereceğim. Sizi bugün tebrik mi etsem Hasan Bey, ne etsem bilemedim. En azından evet. Tadarken gönül rahatlığıyla tadacağım. Biliyorum tadı tuzu yok ama en azından itinayla çalıştığınız için sizi tebrik ediyorum.
0: Az da peçete verebilir misin?
1: Peçete tabii ki.
0: Çok naziksiniz.
3: Ben de buyurun şefime teşekkür ediyorum. Çünkü ilk defa bu yemeği yapıyorum.
4: Can ne yapıyorsun ya?
2: Şefim süs yapıyorum.
4: Süs mü? Evet. Bir dakika, bir dakika. Bu ne?
2: Badem kavurdum.
4: Badem mi kavurdun?
2: Evet.
4: Hangi ara kavurdun?
2: Şimdi biraz önce.
3: Vay.
4: Ne oldu şimdi bu bademi?
0: Metot yapıyor.
1: Cacığa.
4: Vallahi doğru. Sen de yap, sen de yap.
0: Anlaşıldı, anlaşıldı.
4: Sen de yap.
1: Evet, hayır, doğru. O farklı bir metot yaptı. Ben farklı yaptım. Siz de yapın. Doğru.
4: Bir bakayım ya, dur. Doğru söylüyor.
0: Bir ele, verdi, ele. Ele verdin, ele geldi.
4: İyi de onu ben tadacağım sadece. Cacıkları sadece ben tadıyorum.
3: Evet, şef tadacak.
1: Evet.
4: Siz değil. O benim size sürprizim olsun. Biri nane yaptı, biri badem yaptı.
3: Can'ın yaptığı cacık biraz gereksiz bir hamleydi. Hiç gerek yoktu bademe.
2: Bence çok hoş durdu. İyi ki de yapmışım.
4: Hasan abi seninki cacık olmamış. Seninki
0: güzelliği bu.
4: Haydari olmuş. Haydari. Ekmeğin üzerine... Niye gülüyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun?
0: Yok ne demek. Haydari de güzel. Ekmeğin üzerine sürüp yiyeceğiz.
4: Niye sen katı evde haydari ekmekle mi yiyorsun?
0: Yok yani katı oldu biraz.
4: Yanına şöyle sıcak bir gözleme. Bak güzel bir gözleme. Gözlemenin hamurun arasına koy bunu. Birazcık tereyağı. Koy saca. Muhteşem.
0: Bu kadar.
4: Ha, dalga geçilecek bir
0: yok,
4: şey yok.
0: Dalga geçelim. Sizden dalga geçelim.
4: Son 3 dakika.
3: 2 dakika kala çıkaracağım.
4: Bence hiç fırının kapağını açmayın.
3: Açmayacağım. Hayır bekliyorum şefim.
4: Fırının kapağını açmayın dedim.
1: Ben açmıştım şefim.
4: Niye açıyorsun arkadaş? Sen evde kek yaparken her dakika başı fırının kapağını mı açıyorsun?
1: Daha yeni
4: kek açmadım. Çöker.
1: Hiç açmadım biliyorum.
4: Ha, açma işte.
1: Özellikle turtada da açmam çekiyor.
4: Evet. Hasan Bey. Sizin yemek...
0: Oluyor.
1: Üf.
4: Pek olmuyor gibi.
3: Olun.
4: Anacığım bir dur bakayım bir.
1: Şefim.
4: Senin yemekte Yeliz hepinizden geç bitirdi. Yeliz'in yemeği kızardı.
3: Bizimki niye kızardı?
4: Bir dakika geliyorum. Fatma Hanım'ki %70, Can'ınki %5, Hasan abininki %0.
3: Neden?
4: Kızarmayanlar.
3: Aynı fırın.
4: Niye peki sizce?
3: Evet.
4: Pilavı o kadar çok kuruttunuz ki.
1: Ya.
4: Su kalmadı. Su kalmayınca da buhar yapmazsa ürün nemden dolayı kurutma yapmaz.
2: Bilerek yaptın.
1: Hayır, ya. Tabii ki ben bilerek sulu bıraktım.
2: Benimkinde de su vardı.
1: Bilerek sulu bıraktım. Onu bilerek yaptım ben.
3: Canım...
1: Şefimden öyle gördüm.
3: Evet,
1: çünkü.
3: Şef öyle söyledi. Ben ikisi biraz suluydu.
1: Şef dedi ki pilavınız
3: ama...
1: sulu kalacak biraz dedi.
3: Evet. Evet.
1: Öyle
3: evet.
1: Dediniz. Ben izledim sizi şefim.
4: Sulu kalacak dedim de çorba gibi olacak demedim.
3: Ben tamam, benim çorbamındaydı. Ben memnunum pilavımdan ama.
1: Şefim dün zaten Can Bey kıskandı. Ben sizden yüksek puan aldım diye bugün hırs yaptı şimdi.
4: Bir saniye. Bugün en yüksek puanı kim alacak?
0: En yüksek puan bende.
4: Sende.
0: Evet. Görüşürüz.
4: Can.
2: Şefim ben de inanıyorum. Sen nasıl yüksek puan alacağını inanıyorum. Anlamıyorum Hasan abi yani. Bize dalga geçiyorsun genelde ya.
3: Hasan abi
0: Yeliz Hanım beni
3: kıskandı. Hasan abi alacak diyor.
2: Yeliz Hanım seni kıskandı.
0: Yeliz Hanım bugün beni kıskandı. Yemek yapışımın hayran oldu.
1: Asla kıskanma gibi bir şey mi?
0: Aynı hissi.
1: Hele ki Hasan abi sen.
0: Aynı hissi verdiğin zaman puanlar bende
1: olur. Hele ki sen Hasan abi. Sadece günün rahatlığıyla tadacağım yemeğini.
0: Az kaldı.
1: O.
0: Az kaldı.
1: Başka hiçbir şey yok.
4: Son bir dakika. Son bir dakika.
0: Oo.
4: Son bir dakika.

0: 7. Altı, beş, dört, üç, iki, bir. Elleri kaldır. Kaldır elleri. Dokunma. Efendim şimdi tadım zamanı. Buyurun Diyarbakır gömlek pilavı ve üstüne bol böyle güzel bir cacık yiyeceğiz. Hadi tadıma geçelim.
1: Benim yemeğim.
0: Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı. Adalet.
2: Bir verin.
3: 2 ile 3 arasında gidip geliyorum. Bunda en azından tat var.
0: Adil, etnik bir değerlendirme kriteri olması lazım. Bak bakalım kime ne vermişsin?
4: 5 veriyorum.
0: Wow.
3: Bütün tatları aldım.
5: Yaban olmuş.
2: Bu benim yemeğim değil.
0: Enteresan enteresan tadım tabakları. 10 bin liraya giden bu şampiyonluk yolunda bakalım son puanı kime vereceksin?
1: Benim yemeğim.
0: Benim yemeğimde geldik gözler kapanarak puanlama aşamasına. Arkadaşlar günlerden perşembe, yarın final. 10 bin TL'lik bir ödül sizi bekliyor. Hazır mıyız?
4: Hazırız şefim.
0: Yeliz Hanım ilk sizle başlıyoruz. Buyurun.

0: görmüyorsanız artık tadıma başlayalım.
1: Görmüyorum
0: şimdi. Diye düşünüyorum. Bakalım bu yemeklerden hangisi kimin yemeği? Evet.

0: Açalım lütfen. Reçete vereceğim. İlk önce yorum, sonra tahmin, sonra puan.
1: Çok yaban olmuş. Yani baharatları özellikle az gelmiş. Ağzıma ciğer gelmedi. Ciğer gelmediği için ciğerin tadını hiç alamadım. Baharatları az. Ciğer çok sert kalmış içinde. Bu yemeğin Hasan abinin olduğunu düşünerekten tadı tuzu hiç yok. Üzgünüm Hasan abi.

0: Hazırsak.
1: Doğru.
0: Evet.

0: Sizce kimin yemeği olabilir? İlk önce yorum alıyoruz. Sonra tahmin ediyoruz.
1: Ağzıma sonra... çok büyük badem geldi. Ben ve Can bademleri çok küçük doğradık. Bunu biliyorum. Bunun baharatları da bana çok biraz yaban geldi. Fatma ablanın yemeği olabileceğini düşünüyorum. Ama diğer yemeğe göre bunda en azından tat var. Fatma ablanın olabileceğini düşünerekten... Tadını beğendiğim yemeğe puan vereceğim. Beğendiğim bir şey kesinlikle sıfır vermeyeceğim bugünden sonra. Yani bugün. Bir.

0: Acı tuzu az olmuş ama diğer baharatları... ...yerinde olmuş. Fazla da tüyo vermek istemiyorum çünkü ilk şu anda puan veren
1: benim. Sen de hiç tüyo vermiyorsun ya. Niye vermiyorsun arkadaş? Anlat. Şu an burada tadım yapıyoruz.
0: Bu yemeğe de 2 vermek istiyorum.
1: 2 vermek istiyorsun?
0: Evet. Ya canın ya benim yemeğim bu ama. Öyle düşünüyorum.

0: Bunun tuzu diğerine göre tuzu daha iyi. Buna da 3 veriyorum. Yine
1: sence
0: söylüyorum.
1: Sence kimin olabilir?
0: Ya canı ya benim yemeğim. İkimizden birinin yemeği bu.
1: Gözümüzü çıkartabiliriz.

0: Buyurun kalkabilirsiniz. Bak bakalım kime ne vermişsin.
1: Olsun ama evet, canın yemeği lezzetliydi. Kendi bence hakkaniyetli verdim. Hayır, olsun. Demek ki benim yemeğim, ama tadını alamadım şefim. Açık ve net söylüyorum. Benimse sıfırı ben de hak ettim.
0: Üzülmedin mi?
1: Üzüldüm tabii ki ama hani beğendiğim bir şeye de sıfır veremezdim. Sonra gece yatamazdım yerimde. Kendi yemeğime sıfır verdiğimi hazmedemiyorum. Zaten şu anda en büyük sıkıntım, en büyük gerginliğim o.
0: Şimdi sıra kimde? Bir bakalım. Hasan gel. Takalım gözlüğümüzü. Hazır mısın?
2: Hazır.

0: peçete vermemi ister misiniz?
1: Tuzu az.
0: Evet.
1: Baharatlarda da bir fark etmedim. Baharatlarını fark edemiyorum.
0: Neden?
1: Tuzu gelmedi, baharatları şey...
0: Ne baharat vardı mesela bunun içerisinde?
1: Kekiği, kimyonu yok. Yani hiç baharat şeyi alamadım, tad alamadım. Yani lezzetini alamadım, gayet güzel. Alamadım.
0: Kaç puan?
1: Buna... Sıfır veriyorum.
0: Peki. Sıfır puan verdiniz. Buyurun. Su vermem ister misiniz?
1: Yok. İçeyim az.
0: Buyurun. Hasan abi, önce yorum yüksek bir sesle,
1: evet.
0: Sonra tahmin, sonra puan.
1: Bu öbüründen bir tık yani şeydi, bunun da tuzu az. Baharatları hiç fark edemedim yine. Bunun da lezzeti yani ondan nazaran iyiydi. Pirinçler biraz diri olmuş ama. Badem de hiç ağzıma gelmedi zaten.
0: Badem verdin mi?
1: Hiç ağzıma gelmedi zaten.

0: Puan.
1: Buna 3 veriyorum.
0: Kimin olabilir sence bu yemek?
1: Bu yemek Fatma Hanım'ın olabilir.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Açalım. Evet. Buyurun.
1: Bu yemekte güzel olan bir de yağı fazla olmuş galiba. Biraz yağlı geldi bana. Yine bizde tuz sorunu var arada. Hiçbirimiz doğru düz tuz atmıyoruz. Yemeklerin tuzunu daha hepsi aynı. Biraz yağlı olmuş. Pirinçler de biraz diri olmuş.
0: Peki sence kimin yemeği olabilir bu?
1: Bu yemek Can'ın olabilir bu.
0: Can'ın olabilir. Evet. Kaç puan?
1: Buna da 2 puan veriyorum.
0: Rakibini biliyorsun. Can olduğunu biliyorsun. Ve 2 puan veriyorsun. Neden? Hani onun olduğunu emin misin?
1: Ya biraz tereddütte kaldım ama işte canlı yemeğine benzettim ama biraz da tereddütte kaldım.
0: O yüzden 2 puan verdim.
1: Evet.

0: Evet Hasan abi. Yorum, tahmin ve sonrasında puan.
1: Bunun da aynı, tuzu yok. Bademler ağzıma kırık geldi. İlk defa badem geldi ağzıma. Bir önceki yemek benim yemeğimdir. Bu benim yemeğim değil. Bundan önceki yemek benimdir. Bu yemek canın olabilir. Bu yemek canın olabilir.
0: Peki, puanın kaç?
1: Buna da bir veriyorum.
0: Hasan abicim, gözlüğünü çıkartabilirsin. Hasan Bey, buyurun yerinizi alalım sizi. Bak bakalım kime ne puan vermişim.
2: Hasan abi.
0: Ne oldu?
1: Canı
0: Hasan Bey.
1: Canı buldun mu?
2: Canı buldum.
0: Canı az önce de bulmuştun.
1: Evet.
2: Canı buldum diyor.
1: Ya kuruluğundan anlamıştım da. Yağlı geldi bir tanesi de. Benim yemeğim biraz yağlıydı.
3: Benim yemekti o.
1: Ya en çok ben koydum aslında da.
0: He bak yine taktik. Ya taktik. Ben
2: şefim tereyağını arttı. Yok tereyağını
1: üstelik arttırdım ya ondan dolayı yani.
0: Peki
1: yani
0: onu mesela yağını ben biraz bol koymuştum dedin. Yağlı gelmiş dedin. O yemek senin olduğunu tahmin etmedin mi?
1: Ama geçtikten sonra anladım.
0: Hayır. Orada da yorumda yaptın ya.
1: Evet.
0: Hani bunun yağı fazla diye orada uyanman lazım. Bu benim yemek diye. Doğru mu? Kimin yemeğiydi peki o?
1: Yeliz Hanım.
0: Demek ki bir uyanık sen değilmişsin. Doğru mu?
1: Evet.
0: Kendine kaç verdin?
1: Sıfır.
0: Sıfır. Peki Yeliz Hanım'a kaç verdin?
1: Yeliz Hanım'a iki verdim.
0: Fatma Hanım'a kaç verdin?
1: Üç.
0: Üç.
1: Üç puan verdim.
0: Peki
2: teşekkür
0: Can'a?
2: Ederim.
1: Can'a da bir puan verdim.
0: Bir. Demek ki hak edene hak ettiğini vermek lazım.
1: Yine kendi yemeğimi bulamadım ya bugün. Biraz üzüldüm. Gittim herkese puan verdim. Kendime puan vermedim. Olacak iş mi bu?
0: Peki şimdi tadım sırası. Can. Evet Can. Buyur seni buraya alalım. Can gözlüklerini takalım. Evet Can, hazır mısın?
4: Hazırım şefim. Ama ricam olacak, kaşıkla verirseniz bana sevinirim.
0: Kaşıkla?
4: Evet niye? Şefim. Hem daha iyi tatmak istiyorum yemeklerim de karnım aç. İkisinden de faydalanmış olurum.
0: Stratejik bir şey yok değil mi tadımla ilgili?
4: Yok şefim. Yani sonuçta tadabilmek için de biraz anlamak lazım.
0: Oo. Son günlerde neden böyle? Herkes su içiyor, bol bol tadıyor. Yarın final. 10 bin lira veriyoruz ve şampiyonu belirliyoruz. Bunda bu söylediklerinin bir etkisi var mı? Farkına vardınız galiba.
4: Şefim var. Yani ilk tattığımız tat kalınca ağzımızda, diğerinde de etkiliyor. O yüzden su içmek istiyoruz.
0: Peki 10 bin lirayı alınca ne yapmayı düşünüyorsun Can?
4: Şefim borçlarım var, onları halledeceğim.
0: Borçların, ne borcun var? Evlilik borcu mu?
4: Kredim var, kredi kartım var.
0: Hazır mısın bu arada?
4: Hazırım şefim.
0: Sen kaşıkla istemiştin değil mi?
4: Evet.
0: Bekleyelim bir saniye o zaman. Sana böyle bol kaşıklı kaşıklı vereyim de.
4: Tamam şef.
0: Suyumuz da var. Buyurun. İlk önce yorum, sonra tahmin, sonrasında puan.
4: Şefim yemek lapa olmuş. Dişime yapıştı birçoğu. Tatlısı baskın biraz. Tat tuz asla yok. Ki pirinç tuz çeker. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu yemek benim yemeğim değil şefim. Bu yemek Fatma Hanım'ın olabilir. O yüzden vereceğim puan 0.

0: Açalım. Evet. Dinliyoruz.
1: Şefim, bu da yaban. Baharat olarak diğerinden daha iyiydi. Bir şeyler hissedebiliyorum ağzımda.
0: Mesela ne hissediyorsun? Baharatlar neler vermiştik?
1: Daha ağzımda şu anda baskın bir tat var. Biraz öncekinde hiç yoktu mesela. Şu an baskın bir tat
0: baskın
1: var.
0: Baskın tat nedir?
1: Nanemiz vardı. Kimyonumuz vardı. Tuz, karabiber zaten. Ayrıca sebzelerimiz de vardı. Maydanoz, işte dereotu.
0: Aldık mı onları?
1: Baharatlardan aldım, evet. Yine kendi yemeğimi olduğunu düşünmüyorum şefim. Kararsızım. Yeliz Hanım'ın olabilir. Ama riske dağıtmayacağım puan olarak. 2 veriyorum.
0: 2?
1: Evet.

0: Hazır mısın?
1: Hazırım şefim.
0: Açalım. Evet Can. Üçüncü tadım.
1: Şefim bu yemek de yağlı bir yemek. Bayağı kuyruk yağı gibi bir tat geliyor ağzıma. Ve yapışıyor. Ciğerler de çok büyüktü. Bunun benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum şefim. Buna vereceğim puan 1.
0: 1.
1: Evet şefim.
0: Senin yemeğin olma ihtimali var mı?
1: Bu kadar yağlı olduğunu düşünmüyordum. Düşünmüyorum kendi tabağımın. Diğer yorumlara da bakarak açıkçası. Hala yağ tadı var ağzımda, bocalıyorum.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şefim.

0: 10.000 liraya giden bu şampiyonluk yolunda bakalım son puanı kime vereceksin?
1: Şefim bu lezzetli olmuş. Yani tuzu da yerinde gibi. Yani tuzuna dikkat ettiğimi düşünüyorum. Benim olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama korkuyorum da.
0: Enteresan enteresan tadım tabakları. Ama tabii ki karar senin.
1: Şefim,
0: kimin tabağı olabilir?
1: Riske atacağım şefim. Güzel de olmuş. Hakkaniyetli olmak gerekirse 5 veriyorum ona.
0: Wow. Sence Hasan Bey'in olma ihtimali var mı?
1: İhtimal dahilinde değil.
0: O kadar güveniyorsun.
1: Hasan Bey'in yapamadığını evet.
0: Bakalım Hasan Bey'e ve kendine kaç puan vermişsin? Şimdi gözlüğü çıkartalım. Buyurun siz yerinizi alalım.
1: Suratlardan anlamaya çalışıyorum. Sen kötüsün, sen de kötüsün, sen mutlusun. Ya ama gerçekten güzeldi şefim. Yani devam edebilirdim yemeğe. Gerçekten güzeldi. Tebrik ediyorum kendimi.
0: Peki tadım sırası şimdi Fatma Hanım'da. Fatma ablacığım buyurun.
2: Teşekkür ederim şefim.
0: Gözlüklerimizi takalım. Hazır mıyız?
2: Hazırım şefim.
0: Peki. Şimdi sana güzel bir yemek tattıracağım.
2: İnşallah şefim.
0: Bakalım. Kime ne vereceksin?
2: Bakalım.
0: Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Açalım. Fatma ablacığım.
2: Efendim şefim.
0: Önce yorum, sonra tahmin ve sonra puan.
2: Şefim bu baharatlarını falan hepsini aldım. Gayet pirinci de bir tık daha pişebilirmiş ama yine de iyi. Bütün tadları aldım. Birazcık bir baharatında farklılık var ama ölçüler aynı olduğu için bilemedim. Bu sanki kendi tabağım da olabilir. Ama bilmiyorum. Risk can gibi alsam mı almasam mı onu da bilemedim. İlk tattığım tabak çünkü biraz risk olur gibi diye düşünüyorum. Bir iki üç tatsaydım hissedebilirdim ayrımcı ayrı olmasını ama. Dediğim gibi her şeyini aldım güzel. Bir tık daha şey ama. Buna 3 veriyorum şefim.

0: Fatma ablacığım.
1: Efendim.
0: İkinci yemeğimizi tatmaya hazırsanız. Buyurun. Biraz fazla gelebilir. Biraz büyük açalım. Hop.
1: Şefim, bunun tuzu az olmuş. Baharatları daha az alıyorum diğer yemeğe nazaran. Bir tık daha aşağısı gibi diğer yemeğin. Bunun biraz yavan var, tuzsuz. Hiç baharat tadı alamıyorum şefim.
0: Yeşillik tadı?
1: Hiç yok. Ne yeşillik ne... Yani nanenin ve o şeyin aroması hiç gelmiyor. Dereotunun.
0: Sence kimin olabilir bu?
1: Bence bu canın da olabilir, Hasan abinin de olabilir.
0: Peki kaç puan veriyorsun?
1: Kendim de. Buna şefim. Diğerinden bir tık aşağı olduğu için 2 veriyorum.

0: vermem ister misin?
1: Hiç fark etmez. Siz nasıl yapın? Hepsini yiyorum.
0: Biraz daha yiyeyim.
1: Şefim bu hiç güzel değil. Bu şefim hiçbir lezzet alamıyorum. Ne kuş üzümünü, ne bademi, ne baharatı. Hiçbir şeyi. Sanki şey lapalaşmış. Ciğer zaten hiç yok gibi gündeminde.
0: Kimin olabilir sence bu?
1: Bunu yine bilemiyorum ama yine Hasan abi diyeceğim. Bu hiç istemezdim ama bu kimin tabağıysa sıfır veriyorum.

0: Açalım.
1: Şefim, bunun tuzu dışında diğerlerini alabiliyorum. Bir tuz sorunu var ama yağı falan fena değil, iyi. Yenmeyecek gibi mi? Yenebilen bir yemek ama... Ben de çok risk bilemiyorum. Kendi yemeğimi de bulmak isterim ama bitti bu son tabak.
0: Kimin olabilir?
1: Bu benim de olabilir şefim. Bu benim tabağım da olabilir. Risk alsam mı diye düşünüyorum işin açığı. Ama ben kendi yaptığımda kuş üzümlerim güzeldi benim. Bunda çok kuş üzümü tadı da alamadım. Şefim.
0: Puan alalım.
1: Bunu 2 ile 3 arasında gidip geliyorum. Buna şefim 2.
2: Hiç puan vermesi yok.
0: Teşekkür ederim. Gözlüklerini çıkartabilirsin.
1: Sana mı verdim üçünü?
0: Görebiliyor musun?
1: Yok, onların yüzüne baktım.
0: Buyurun, yerinizi alalım. Orada yorumlarımızı yapalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
3: Fatma abla, senin Hasan Bey'in yemeğine hep puan vermeni hayretle şaşıyorum. Kusura bakma. Gerçekten.
2: Ama Yeliz'in yemeğini mi beğenecekti? Ben de yedim ya dedim. Hiç tat yok.
4: Kendi yemeğine 0 verdin, bana 2 verdin. Nasıl olacak?
2: Yani... Ağzıma kırık şey geldi ondan böyle.

0: Onu gerçekten
1: sinirden gülüyorum. Fatma Hanım'a laf ediyorsun. Az önce kendi yemeğine sıfır verdin, bana iki verdin.
0: Yemeğini çok beğendim. Sadece kırık bir şey gelince, badem gelince.
2: Kırık ne gelebilir? Badem. Sen bademi nasıl yaptın? Bütün attın. Niye iki verdin o zaman? Sen kendi taktiğini bile şaşırıyorsun abi.
3: Elif, sen daha sana fazla puan vermedin mi?
1: Evet. Ben
3: öyle hatırlıyorum. Bir mi iki puan ne verdin? Bir verdim. Evet. Ama kendi yemeğine de sıfır verdin.
1: Sıfır verdim.
0: Yani sıfırlık zaten yemekti.
2: Bence bu yarışmanın en uygun yarışmacısı benim. Çünkü benim yemeğimi bulma yarışması olduğu için kendi yemeğimi bulmam gerekiyor. Ve ben her defasında olmasa da çoğunlukla kendi yemeğimi buldum.
4: Yeliz benden sıfır alınca bütün motivasyonu düştü. Oh canıma değsin.
1: Yarın final gününde ben de kendime bir taktik uygulayacağım. Ama final anına kadar kimseye belli etmeyeceğim bunu.
3: Evet, yarışmacılarımız puanlarını verdiler. Benim verdiğim puanlar da yarın şampiyonu belirleyecek puanlar oluyor biliyorsunuz. 10.000 TL bakalım. Can, Yeliz, Fatma, Hasan. Dördünden biri gidecek. Hadi başlayalım. İlk Hasan'dan başlıyorum. Burada hatırlatırım. Cacık puanı etkiler demiştim. Cacığımızın içerisinde ne vardı? Yoğurt, turp, kereviz, gerisi size kalmıştı.
1: Evet.
3: Doğru mu?
1: Evet.
3: Kömürek yağı pişmemiş çiğ. Hasan Bey. Bademleri bütün atıyorsanız, bademlerin kabuğunu keşke soysaydık. Değil mi? Şimdi geçelim tadıma.

0: Hasan puanım. Sana. Üç.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi Fatma Hanım'a geçelim. Fatma ablacığım.
2: Efendim şefim, evet.
0: Aynı durum senin
2: evet,
0: için de geçerli.
2: Evet, ben de öyle hata yaptım.
0: Madem bütün badem atıyorsunuz, böyle çekirdeklerini, böyle kabuklarını soymanız lazım.
2: Son anda aklıma geldi ama geçti.
0: Neden zeytinyağı kullanmadın da ayçiçek yağı kullandın?
2: Ah. Hiç istemezdim.
0: Fatma abla.
2: Efendim şefim.
0: Sana puanım.
2: Evet.
0: Dört.
2: Çok teşekkür ederim şefim. Sizde iki dörtüm oldu.

0: Koydum, bir yarımını ona bıraktım şefim.
1: Tadına bakmak ister misin? Sana puanım. Üç. Gelelim Can'a. Can.
2: Şefim.
1: Bu pilavı yaparken bir yerde hata yaptım demiştim, hatırladın mı? İnşallah o hata tadım yaparken denk gelmez.
2: Tamam.
1: Şimdi söyleyeceğim sana. Hatırlarsan dedim ki yandı dedim alt tarafı, yanık yerlerini al dedim. Hatırladın mı?
2: Hatırladım şefim.
1: Tadım esnasında bakalım. Çok bir şey değildi. Küçük bir yer yanmaya başlamıştı. Uyardım, kurtardın. Ama inşallah denk gelmez.

0: 5.
1: Sana puanım.
0: 5.
1: 5.
2: Lezzetli. Teşekkür ediyorum şefim.
1: Tebrik ederim.
0: Evet.
2: Çok sağ olun.
1: Eline emeğine sağlık.
0: Evet.
1: Elinize emeğinize sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Muhteşemdi.
0: Evet.
1: Bugün benim istediğime en yakın, benimkine en yakın, zamanı iyi kullanan, cacık da etkendi bu arada. Ve en iyi nane, dereotu, soğan, kimyon, özellikle kimyon bu işin ana noktalarından bir tane. Ciğer ve kimyon bir aşkı vardır. Onu tam vurgulayan tabaklı, tebrik ederim canım.
2: Teşekkür ediyorum canım.
1: Peki şimdi sıra geldi puanları okumaya. Hazır mıyız?
2: Hazırız şefim.
1: Bugünkü almış olduğunuz puanlarla birlikte pazartesi gününden perşembe gününe kadar almış olduğunuz toplam puanları açıklıyorum arkadaşlar. Hasan abi, şu ana kadar almış olduğum puan en düşük puan. Ve 22 puan. Yeliz Hanım, sizin puanınız Fatma Hanım'la birlikte eşit 32 puan. Fatma ablacığım.
0: Efendim?
1: Yeliz Hanım'la tam böyle başa başsınız. Sizin puanınız da 32 puan.
0: Evet şefim.
1: Ve şu ana kadar 1 puan, yani Fatma Hanım ve Yeliz Hanım'ın bir tık üzerinde Can 33 puanla 4 günün lideri oldu. Ne hissediyorsun?
2: Şefim, inanılmaz heyecanlıyım şu an. Beklemiyordum açıkçası. Çünkü 10 puan vardı. Hani final günü dışında kapatabileceğimi zannetmiyordum. Kapattım ve önüne geçtim. Evet. Çok gururluyum ve sevinçliyim. Özellikle sizden 5 puan aldığım için çok gururlu ve sevinçliyim.
1: Kendi size... yemeğini buldun.
0: Kendi yemeğini.
2: Kendi yemeğimi de buldum şefim, evet. Benim yemeğim.
1: Yarına iyi hazırlanın. Yarın final günü.
0: Evet.
1: 10.000 TL'nin sahibi yarın belli olacak.
0: Aynen.
1: Ve 0'dan 10'a kadar puan verebileceksiniz. O yüzden kafanızı iyice toparlayın. Yarına hazır olun. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Haydi bakalım. 10.000 TL var işin ucunda. Biz oyun mu oynuyoruz burada? Ne yapmaya çalışıyorsun? Haydi. Abbao. Can'a hatasını söylemek isteyen arkadaş var mı?
3: Bugün final.
4: Bugün diyor yok.
3: Soğan doğramasını bilmeyen bir adam benden fazla puan aldı.
2: İnanın sizin hissettiğiniz kadar ciddiye almıyorum. Birinci olduğumda da suratınızın ifadesini gerçekten görmek istiyorum.
3: Son gülen iyi güler yalnız.

0: bunu da
1: unutmayın. Hadi bakalım.
2: 5, 4, 3 Allah! 2, 1, 0 Bırak! Bırak, hayır, kabul etme, bırak. Bırak. Şimdi tadım zamanı ama tadıma geçmeden önce...
0: Ben bugün 0 kullanmayacağım.
1: Ve puanım 0.
2: 10'a kadar rakam var. Kim kazanırsa üzülürsün.
3: Vallahi hak eden kazansın derim.
0: Kazanmadığını düşündüğüm için üzülürüm.
1: Benim damak tadım var.
4: Şu an iyi bir yerdeyim.
3: Ben bugün çok risk yapacağım.
4: Çok umutluyum ve çok heyecanlıyım.
2: Şimdi sıra bende. Benim verdiğim puanla acaba 10.000 TL'nin sahibi kim olacak?
4: Çok mutluyum. Sizinle yarıştığım için.
2: Benim vermiş olduğum 3 puanla birlikte...
4: Gerçek bir yarışma duygusu bana verdiğiniz için.
2: Neden limon kabuğunu az kullandım? Haftanın finalin birincisi

İstanbul denilince iki büyük imparatorluğun buram buram tarih kokan kasırları, hanları ve sarayları geliyor hemen aklımıza. Büyük bir imparatorluğun adım adım çöküşünü ve tarihin tozlu sayfalarına gömülüşünün sızısını hiç şüphesiz en çok bu şehir hisseder derinliklerinde. Sizi bugün bu kadar yakınımızda olan bilinmemiş bir güzelliğe, İstanbul'da ilk defa Hitit izlerinin bulunduğu Küçükçekmece Havzası kenarındaki Batoneya Antik Kenti kazılarına doğru yolculuğa çıkartıyoruz.

0: Batonea.
1: Battaniye de diyebiliriz.
0: Battaniye de diyebiliriz. Ya yani şu arkadaki çirkin yapıları görünce bunlar antik program mı yapıyorlar yoksa programın formatını değiştirdiler de mega yapılar mı yapıyorlar bize düşünebilir.
1: Ne yapıyor bunlar bizi?
0: Evet.
1: Bunlar ne ya?
0: 2000'li yıllardan sonra yapılmış mega yapılar bunlar. Hep böyle antik kentleri geziyorduk ya.
1: Bu antika bir kent.
0: Bu antika. Yeni dönemde yapılmış böyle antik 2000'den kent. Sonra. Evet. Ha,
1: kent değil ama.
0: Kent değil, yerleşke ama o taraf kent herhalde.
1: Evet, orası başka türlü bir şey.
0: Küçükçekmece havzası ve havzanın küçük liman diye adlandırılan kuzey cephesindeyiz.
1: Fakat aslında ne kadar güzel bir yer. Şimdi
0: çok güzel değil mi?
1: Şu sahile bakıyorum ve karşı sahil. Sonra birdenbire şöyle bir şey ve felaket bir şey ama gerçekten çok güzel bir doğa varmış burada evet. Eskiden.
0: Peki buranın İstanbul olduğunu söylesem inanır mısınız bana?
1: İstanbul işte yani tabii. İnanırım çünkü karşıdan Olimpiyat stadı görünüyor.
0: Mega çirkin yapılar
1: Bunlar görünüyor. Ama şurası dediğin doğru hakikaten hiç İstanbul gibi değil o evet. Ağaçlık. Bölge ve şurası da değil tabii.
0: İyi ki sit alanı olarak ayrılmış. Nefis, yoksa sit alanı olarak ayrılmasaydı şimdi kit alanı olarak hayatına devam edecekti. Hocam bir şey söyleyeceğim. İstanbul dedik ve İstanbul'un ilk yerleşkesi olarak da Yarımburgaz Mağarası adlandırılır.
1: İstanbul'un değil insanlığın,
0: İnsanlığın
1: neredeyse.
0: Değil mi? Yani paleolitik çağ. Avcı toplayıcılığa geçişin en belirgin şeyidir. Muazzam ve tam kuzey ucumuzda var. Yani buradan yaklaşık 1-2 kilometre ötede işte.
1: Evet.
0: Ve onun hemen 1-2 kilometre havza, Küçükçekmece böyle. O havzanın tam kenarına bir antik liman yerleşkesi. Şu anda da üstündeyiz.
1: Evet, Batonea dediğimiz yer, bölge diyelim. Aslında limanıyla galiba meşhur olmalı. Evet. Çünkü buranın gelişmesine aslında burası hakkında söylenen hiçbir şey kesin değil.
0: Evet.
1: Hep araştırma süreci var şu anda ve devam ediyor her şey ama ilk kanı o. Buranın gelişmesinde en büyük nedenlerden bir tanesi tabii ki buranın büyük bir limana evet, sahip olması.
0: Şöyle bir şey, tarihteki bir sürü mesela bizim Strabon'umuz da dahil olmak üzere bir sürü antik yazar buranın ismini geçirmiş kaynaklarında. Ama asıl buranın ismi olsa olsa Batonea olur diyen Semai Eyici Hoca.
1: Öyle mi?
0: Evet, İstanbul'la ilgili Şengül Hoca anlattı bana da. Dedi ki ilk dedi Semai Hoca geçirdi. Buranın ismi olsa
1: Şengül
0: olsa.
1: Şengül Hoca dediğin kim?
0: Şengül Aydıngün, Kocaeli Üniversitesi yardımcı dekan ve Batonea yerleşkesinin de kazı başkanı. 2009 yılından beri. Burası hani arkeolojik anlamda daha genç.
2: Bizim bu kazı alanımız Batonea olarak tanımladığımız kazı alanımızsa Batonea ismi Helenistik dönemden beri gelen bir isim olduğunu düşünüyoruz. Ve Helenistik dönemin izlerini de bulduk biz burada. Roma dönemi de var. Ayrıca da ağırlıklı olarak şu anda kazı yaptığımız dönemin ağırlığı geç Roma ve erken Bizans tabakalarını kazıyoruz. Ama her açmada başka bir dönemi bulabiliyoruz. Burası o yüzden farklı dönemleri veren çok kompleks bir yer.
0: Son zamanlarda arkeolojik dünyanın en fazla gözünün üstünde olduğu yerlerden biri.
1: Yani
0: İstanbul olması, işte Yarımburgaz Mağarası'nın hemen kuzey yamacında olması.
1: Tabii İstanbul deyince şimdi bugünkü İstanbul'u düşünmüyoruz mutlaka.
0: Evet.
1: Bundan önceki İstanbul'u da düşünmüyoruz. Yani Konstantinopol ya da işte Bizans İmparatorluğu vesaire. Onları da düşünmüyoruz. En eskisini düşünüyoruz. Bizantiyon'u düşünüyoruz.
0: Evet.
1: Yani işte Korint'ten gelen, Argos'tan gelen vesaire o halkların burada kurduğu yerlerden bahsediyoruz. Bizantiyon.
0: Arkeolojik alanı yani yerleşkeyi gezerken şimdi ta erken Helenistik çağa ait bile örnekler var. Erken Helenistik'ten de önce Hitit'e falan da gidiyor hocam böyle
1: zaten
0: içinde.
1: Zaten benim söylediğim Helenistik'ten de önce. Evet. Yani milattan önce 7'de falan Bizantiyon'dan bahsedebiliyoruz İstanbul'da. Ama onun yeri tarihi Yarımada.
0: Evet.
1: Yani şimdiki Sultanahmet'in
0: evet.
1: olduğu yerler. Ya da Sarayburnu'nun olduğu yerler. Fakat burası mesela milattan önce 5. yüzyılda şimdi rıhtım taşlarını görüyoruz. Bütün sahil boyunca uzanıyor. Üzerinde
0: 4 kilometre kadar gidiyormuş.
1: Üzerinde durduğumuz yer o küçük rıhtıma liman. Açılan bir yol ve denizde bitiyor. Hı hı. Ve bu taraftan da o rıhtım devam ediyor.
0: Burna kadar.
1: İşte bunlar milattan önce mesela 5. yüzyıla tarihlenebiliyor.
0: Evet.
1: Yani Helenistik'ten filan
0: çok daha önce.
1: Önceden bir tarihi var evet. buranın. Şimdi Bizantiyon İstanbul'da ana merkez.
0: Evet.
1: Burası da işte dışarıdan gelenlerin demek ki kurduğu yine aşağı yukarı aynı dönemlerde ya da biraz sonra gelişmeye başlamış bir mahalle mi diyelim ya da bir banyo gibi.
0: Yerleşke daha doğru
1: olur. Yerleşke ama liman vasıtasıyla evet. da
0: tamamen ticaretin yer. Yapıldığı ve tacirlerin işte hani amaç bir kenti yağmalamak değil. Yani işte ta Vikinglere kadar gidiyor bu. Vikingler getirmiş olduğu malları değiş tokuş yoluyla gemileriyle birlikte. Tabii o zaman makine enerjisi falan olmadığı için rüzgar enerjisiyle birlikte o böyle şeyden Marmara Denizi'nin iç denizi.

0: Girdiği zaman burası da hani o rüzgarları, yelkenlerin şişilmesi anlamında buraya gelip burada konaklıyorlar ve başka bir rüzgarın çıkmasını bekliyorlar ki buradan ayrılsınlar
1: diye. Bunlar doğru ama buna bir hafif itirazım var. O da şu, mesela Viking deyince tabii çok ilginç geliyor herkese. İstanbul'da Viking'in işi ne?
0: Ne alakası
1: var? Çok çarpıcı bir şey oluyor, çıkış oluyor. Evet. Ama Viking buranın çok asli malzemesi değil.
0: Tabii tabii.
1: Yani Vikingler de burada mesela milattan sonra 9. ve 11. yüzyıllar arasında falan görülmüşler, doğru. Ama burası aslında sadece Vikinglerin ya da sadece bir iki işte geminin geçerken rüzgar dolayısıyla ya da hava koşulları dolayısıyla konakladığı bir yer değil.
0: Evet.
1: Burası bayağı büyük bir liman. Evet, hatta evet, bunun evet. Yanında birkaç limanın daha olduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: Yani en büyük liman burası. Buraya özellikle geliyorlar. Evet. Geçerken gelmiyorlar evet. Yani. Ticaret için geliyorlar. Ve nereden anlıyoruz mesela bunu? Gece gündüz de çalışan çok büyük bir liman. Geliyorlar burada demirliyorlar ve işte malları buraya indiriyorlar ya da buradan alıp gidiyorlar. Bir de buranın deniz feneri var.
0: Evet. Şimdi zaten yerleşkeyi ve arkeolojik alanı gezerken bu söylediğinizi doğrulayacak çok fazla şey var. Mesela içinde bir sarnıç var. 7000 metreküp su olduğu düşünülen kocaman bir sarnıçtan söz ediyoruz.
1: Ona açılan bir sürü tünel var, tünel, su yolu var evet. Filan. Şimdi onlara bakacağız ama deniz feneri hakkında en son şunu da söyleyeyim. Şimdi bu deniz feneri üzerine de bir hikaye var.
0: Efsane.
1: Efsane var. Mesela uzun yıllar burada halk işte birbirlerine ya da buraya gelenlere şunu anlatıyorlarmış. Burada bir cami var. Caminin minaresi ara sıra kendisini gösteriyor suyun içinden. Sonra buraya işte kazı çalışmaları başladığı andan itibaren... Aa,
0: bilimsel veriler işin içine girince...
1: Evet, mesela bakıyorlar ki aslında bu bir deniz feneri olabilir. Çünkü burası bir liman ve sular biraz
0: bazen yükselebilir,
1: yükseldiği zaman kayboluyor, alçaldığı zaman da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun yanında da bazı yapılar daha tespit edilmiş ama tam olarak ne olduğu bilinmiyor o deniz fenerinin yanında. Böyle bir durumu var yani. Bunun.
0: 2009 yılından beri yani 2015'te olduğumuza göre 6 yıldır çalışma yapılıyor. Daha önünde çok uzun bir yolculuk var ama yine de 6 yıldır yapılan arkeolojik veriler doğrultusundaki kazılar bize bugün antik kentin içerisinde çok daha belirgin yapıların ön plana çıktığını
1: onlara
0: da gösteriyor.
1: Onlara da bakalım. Bak, zaten gene limanla ilgili, denizle ilgili konuşmalarımızı da yollarda devam ettirebiliriz.
0: Evet,
1: yani. Çok
0: evet.
1: Hikaye var.
0: Ne mutlu bize ki bugün sualtı arkeolojisiyle de bir röportaj yapma ve çalışma imkanı bulacağız.
1: Evet.
0: Antik limandan uzayalım.

0: Aslında şimdi limandan ayrıldık ama bu bitmez tabii bu limanla ilgili şey. Şimdi rıhtıma baktık, sonra iskeleye baktık ve bu milattan önce 4. yüzyıla kadar falan gidiyor aslında bunun yapımı.
1: Evet, evet.
0: Yani işte Helenistik şeyler taşıyor sonra, özellikler taşıyor ama Roma görüyoruz biz.
1: Evet,
0: aslında
1: şu anda gördüğümüz Roma.
0: Bu yol Roma yolu, evet. Yani. Belki sonra üstüne bir şeyler yaptılar tekrar.
1: Ya da hiç yapmama ihtiyacı duydu, böyle var olanla yetindiler.
0: Biliyor musun, burada muazzam bir balık ticareti varmış.
1: Evet, yani.
0: Buraya yüzlerce teknenin yanaştığı şu rıhtıma.
1: Evet.
0: Ve burada da işte çuval balıkların oraya yüklendiği, evet. Ve aynı zamanda evet ticari bu yolun bir sonunda bir agoramsı, agora diyebileceğimiz bir yer,
1: evet,
0: var.
1: Evet, bir ticaret meydanı ve orada daha hemen işlem görür görmez vergilendiriliyormuş.
0: Evet, Bizantiyon'a işte. Dedik, evet. Ya İstanbul'da asıl merkez Bizantiyon o sırada,
1: evet.
0: Ve oraya vergi olarak gönderiyorlar balıkları. Ne kadar miktar ya da ne kadar tutuyor bilmiyorum ama burada da öyle bir balık ticareti var.
1: Evet, evet.
0: Ya da işte vergilerini de balıkla ödüyorlar aslında.
1: Evet. Burası coğrafi olarak çok uygun ama. Bir kent

0: yerleşkesinin kurulması ya da kent sözcüğünü hiç kullanmayayım ama bir yerleşkenin kurulması için çok uygun bir arazi gibi değil mi?
1: Çok uygun bir arazi ama işte havza o kadar her yani. Şey üst üste gelmiş ki kent evet. Şeyde bu yerleşkede yani dediğim gibi tarihler birbirlerinden çok net olarak ayrılmıyorlar, uzaklaşmıyorlar. Evet. Hemen bir tarih ve yanını kazdığınız zaman, çok azıcık altına indiğiniz zaman 1200 sene, 1300 sene tarih fark etmeye başlıyor.
0: Evet.
1: Böyle bir arkeolojik açıdan da hem ilginçlik hem zorluk da var açıkçası.
0: Evet. Ama şeyin yerleşkenin bölümlerinin birbirine yakın oluşu da bu anlamda avantaj. Hem arkeolojik kazı çalışması yapan ekip olarak avantaj hem de burası hakkında bilgi edinmek isteyen için böyle buraya geldiği zaman hepsini iç içe görebiliyor.
1: Hem de bizim için bir avantaj.
0: Hem de biz program yapan için
1: daha kolay yapıyoruz. Evet.

0: Oo hocam. Ya. Bayağı büyük bir meydana çıktık. Medeniyetler güzel. Tarihinin gizli tanımları hocam. Ticaret merkezi gibi, evet. Küçük limandaki o yolu takip ettik. Biraz hafif tepeyi tırmandıktan sonra böyle bir alana geldik. Meydan gibi bir yer hocam. Arkeolojik kazı çalışmaları çok iyi yapılmış.
1: Evet, buranın ilk önce bir pazar yeri olduğu ya da pazar meydanı olduğu yazılıyor. Ve üzerine 19. yüzyılda Osmanlı döneminde...
0: Bir mahalle herhalde, bir dört yol ağzı.
1: Bir meydan inşa edilmiş neredeyse. Evet. Burada bir çiftliğin olduğu da yazılıyor. Burası bir kavşak noktası, dört yol ağzı ve ortada da bu meydanda da pazar yeri var. Evet, sen bir yeri işaret ediyorsun.
0: Tam sizin şimdi. Arkanızda hocam bir su yapısı var. Su yapısının üstündeki kalıntıya baktığımız zaman, taş yapıya baktığımız zaman Helenistik çağdan.
1: Su yapısı dediğimiz çeşme.
0: Evet.
1: Helenistik çeşmenin... olduğu tahmin ediliyor üzerindeki.
0: Devşirme taş da olabilir, bu Osmanlı'da da olabilir. Bir yalağı var. Yalağın hemen kenarında o hani biraz önce söylemiştik ya tutulan balıkların içine konduğu bir havuz var.
1: Aslında küçük. Büyük bir havuz. Yani evet. 10 metre 10 metre ve burada balık ticaretinin ya da balıkçılığın çok şey olduğu...
0: Ana geçim kaynağı.
1: Büyük noktalara ulaştığı söyleniyor. Ona göre de bir havuz var.
0: Ondan sonra sizin dediğiniz gibi işte 16, 17, 18, 19. yüzyılda da Osmanlı geldi baktı bu bir çeşme var. Ardında bir havuz var. Bunların içi su dolacak.
1: 19. yüzyılda.
0: 19. yüzyıl. Pat hemen bir hamam inşa edeyim dedi. Hamam inşa etti. Dikkat ettiyseniz kiremitleri kullanmış içinde. O herhalde ısının dışarıya çıkmaması ya da dışarıdaki ısının özellikle kış aylarında içiyle...
1: Tuğla ısıyı muhafaza eden bir şey.
0: Fonozlu bir yapı kullanmış.
1: Şimdi buranın kazı başkanı Profesör Şengül Aydıngün'ün söylediğine göre oranın da röleve çalışmaları başladı. Ve hem hamam herhalde hem de o çeşme ya da işte oradaki o su yapıları dediğin şey işte belki de artık yavaş yavaş kağıt üzerinde netleşmeye başlayacak. Bundan sonra da restorasyonu olur mu olmaz mı, ne zaman olur, orası da belli değil.
0: Çalışmalar bittikten sonra sanki böyle kent biraz daha genişleyecek, daha böyle bir gün ışığına çıkacak.
1: Bakarız.
0: Daha bir görünür hale gelecek herhalde ama tabii ki bilimin ışığı.
2: Burada biz 2007 yılında yüzey araştırması başlattığımızda doğrusu bir şeyler olacağını tahmin ediyorduk, bir şeyler bulacağımızı. Ancak çok çok büyük yapı gruplarının geleceğini her dönem, yani insanlık tarihine ait pek çok dönemin burada var olduğunu beklemiyorduk. Her dönemi buluyoruz. Paleolitik dönemden Neolitik döneme, Tunç Çağı'na, milattan önce 2. binli yıllara, 1. binli yıllara milattan önce ve Roma, Helenistik dönem, Roma dönemi, Bizans dönemi çok ilginç bir yer. O yüzden çok dönem olduğu için çok da farklı malzemeler geliyor. Her dönemin farklı malzemesi. Multidisipliner başlamıştık zaten çalışmamıza ilk yıllardan itibaren. 2009

0: kalıntı Helenistik döneme bağlı olduğu söyleniyor.
1: Taşlara çünkü baktığımızda Helenistik doğruluyor.
0: Ama tabii Roma'da mutlaka üstüne bir şeyler ilave etmiştir. Aslında Osmanlı'da mutlaka.
1: Kesinlikle.
0: Yani önünde bir yalak olduğu söyleniyor.
1: Orayı mesela göstereyim mi oraya gidip?
0: Evet tabii
1: seyirciler
0: ki
1: daha rahat
0: ve
1: anlasın.
0: Ve bir de kemerli
1: diye
0: bir yapı olduğu
1: evet
0: söyleniyor.
1: Şurası hocam, burası kemerli bir yapı herhalde
0: evet
1: değil mi? Şöyle.
0: Evet.
1: Böyle bir kemeri vardı bunun. Alttan herhalde su kanalından buraya su akıyordu. Aşağıda bir yalağı var bunun. Böyle devam ediyor suyla ilişkili olan.
0: Bravo, suyla ilişkili bu çevre.
1: Aha.
0: Hemen yanında çünkü işte hamam olduğunu söyledik. Balık havuzu da hamamın hemen yanında.
1: O hani biraz önce konuştuğumuz balık havuzu orası değil mi? 10
0: evet
1: metre büyüklüğünde, genişliğinde, uzunluğunda
0: evet
1: dediğimiz şey. Hani biraz önce aşağıda iskelenin orada anlatmıştınız ya, limanın
0: evet
1: orada, küçük limanın orada
0: balık
1: anlattınız
0: havuzu.
1: Balık havuzu burası oluyor.
0: Büyük bir balık havuzu.
1: Evet.
0: Çünkü büyük miktarda üretiliyor ya da tutuluyor ve
1: evet
0: ticareti yapılıyor.
1: Baksanıza 10'a 10. Bayağı bir büyük. Aa. Bir anda giremedim. Bayağı bir büyük hocam. Sonra tabii ki hani balıklar burada vergilendiriliyor ama burası sanki başka amaçlar için de kullanılmış. Bakın yeni dönem bir beton atılmış içerisine ve tarihte yazılmış. Öyle 1973 mü yazıyor?
0: Okuyamıyorum.
1: 1900'lü yani bir tarih var ama orada.
0: Valla 1954 gibi bir şey yazıyor.
1: Evet. Şey hemen bitiminde de bir hamamla karşılaşıyoruz. 19. yüzyıl bir hamam yapısı.

0: Hocam tamam, baksanıza fazla
1: gitme.
0: Burada dikkat bir et. Kazı yapılmış, gördünüz mü? Yani evet. Belli ki bir takım böyle hani bu hazine avcıları, define avcıları dedikleri insanlar burada kazmalarla, küreklerle bir şey aramışlar. Ulan burası hamam işte, birazcık bir tarih ihtimal. İnsan, biraz arkeolojiden anlasan buranın bir hamam kompleksi olduğunu anlaman gerekiyor. Baksana böyle bu, buradan buharların çıkacağı küçük bacalar var. Burada ne aradın be adam, bunu niye böyle tahrip ettin?
1: Gel gel.
0: Sinirleniyorum
2: dikkat
0: hocam.
2: Dikkat et ama.
0: Düşeceğim oraya, gömün beni.
2: Tabii şimdi burada şık ufak suyla ilgili bir şeyler konuştuk ama bu yapılarda. Hı hı. Yani mesela Helenistik ve Roma ve Osmanlı'nın üstüne bir şeyler ilave ettiği bir kemerli çeşmeden bahsettik. Hı
0: hı. Balık havuzundan
2: bahsettik ki o da gene milattan önce herhalde 5. 6. ya da 6. 5. yüzyıl
0: olabilir.
2: E burası Osmanlı diyoruz. 19. yüzyıl. Ve sürekli yıkılıp yeniden yapılan bir yer. Yani üst üste o yıkıntıların üstüne
0: yaşam kesintisiz gelmiş. Devam etmiş.
2: Kesintisiz devam etmiş. Şunu söyleyeceğim. Mesela burası 7. yüzyılda filan işte o ilk hayatı bitiyor buranın. Ya depremlerle.
0: Bir karanlık çağı var burada.
2: Ya da evet o Balkanlardan gelen avarlara bağlanıyor. İşte onların yıktığı söyleniyor.
0: Yapılan höyük çalışmalarında o dönemde bir yangına da maruz ya, kaldı.
2: Evet yangın var. Çünkü yanık bir sarayla daha sonra karşılaşacağız. Ve sonra işte Osmanlı burayı bir parça daha şöyle yaşanacak bir hale getiriyor ya da kendince yaşayabileceği bir hale
0: getiriyor.
2: Ve burası da işte son dönemin
0: su mimarisi.
2: En ayakta kalan binası işte hamam bu kadar kalmış demek.
0: Kanımca bu yerleşkede en güzel, en koruna gelmiş şey yollar.
2: Evet.
0: Yollar pırıl pırıl.
2: Pırıl pırıl olmuş. Meydanlar da çok güzel olmuş.
0: Meydanlar da güzel olmuş. Keşke daha az talim olsa. Aşağıda o tanrı ve tanrıçaların heykellerinin olduğu apsisli bir yapı var. Hemen bunun bitiminde hocam, oraya bir gidelim isterseniz.

0: Şimdi öyle bir yere geldik ki evet. Bir sürü şey iç içe hakikaten gene. Şimdi mesela nereden başlayalım?
1: Şu görünen yerden başlayalım hocam isterseniz.
0: Ama orası daha önce.
1: Peki tamam, orası daha önce.
0: Şimdi orada ne görüyoruz?
1: Bir absis görüyoruz.
0: Absis ama neyin içinde bir absis? Ya absis

0: dediğimiz şey yuvarlak cepheli bir şey yani.
1: Evet,
0: bir
1: genellikle yapı. Kilisenin içerisinde kullanılan.
0: Evet. Bu apsis dediğin yer, o yuvarlak yapı dediğin yer bir kilisenin ya da bir bazilikanın, buradaki bazilikanın içinde.
1: İçinde.
0: Burası milattan sonra 4. yüzyılda yapılmış bir yer. Ne zaman oluyor o zaman? Demek ki Roma.
1: Roma, geç Roma.
0: Sonu geç Roma. Yani 5'ten sonra da işte Bizans'a.
1: Yavaş yavaş Bizans'a doğru. Söylüyor. O da Doğu Batı diye ikiye ayrılıyor zaten. Burada bir kilise var. Büyük bir kilise var. Bazilika diyebileceğimiz büyük bir kilise var.
0: Şimdi biz onun tam kıyısında duruyoruz.
1: Evet.
0: Ve bu
1: bir depremle yıkılıyor.
0: Depremle yıkılıyor. Şimdi
1: deprem Ayasofya 532'de kurulsa 550'lerde falan.
0: Demek ki 6. yüzyılın ortasında.
1: Ortası.
0: Aynı depremle çünkü yıkılıyormuş.
1: Hatta antik kaynaklardaki yazarların birçoğu diyor ki bu bölgedeki birçok şey temeline kadar yıkılıyor.
0: Yıkılıyor. Yapı. Büyük bir deprem. Büyük Ayasofya bir deprem. Ve burası da yıkılıyor. Ondan sonra
1: yıkıldıktan sonra
0: şurada bir alan oluşuyor.
1: Evet. Nekropol alanı.
0: Evet, burasını mezarlık olarak kullanmaya başlıyorlar.
1: Şengül Hoca'nın anlatımına göre de buradan 100-150 tane mezar çıkmış, biliyor musunuz?
0: Öyle mi?
1: Evet. Zaten nekropoller küçük küçük böyle görünüyor mezarlar.
0: Evet, buradan çıkan iskeletler. Hı hı.
1: Sonra adli tıp kurumu tarafından inceleniyor. Hani
0: öyle mi?
1: Neden ölüm nedeni inceleniyor.
0: Evet.
1: Değişik disiplinler tarafından incelendiğinde hani buradaki insanların yaşı.
0: O halde adli tıp kurumu incelemiyor da.
1: Oradaki görevli bir arkeolog arkadaş.
0: Evet, arkeolog yani bu şeyle evet. Dönemi tespit etmeye çalışan ya da nedenlerini tespit etmeye çalışan bir arkeolog.

0: Batenya arkeolojik kazı çalışmalarında farklı disiplinlerle de çalışıldığını gördük ve fark ettik. Bugün adli tıp odasındayız. Biz bu adli tıpla arkeolojik kazı çalışmalarını ilişkilendirmek üzere sizi bir tanıyabilir miyiz? Kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Arkeolojik kazılardaki yeriniz, öneminiz nedir? Biraz bunlardan söz edebilir misiniz bize?
1: Şöyle başlayayım. Ben Doktor Ömer Turan, adli tıp uzmanı olarak görev yapıyorum. Batenya arkeolojik kazısında 5 yıldır, yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz. Burada iskeletleri değerlendiriyoruz. İskeletleri değerlendirme süreci de iskeletlerin alanda bulunmasından, mezarın tespit edilmesinden veya iskelet tek olarak da, kemik tek olarak da bulunabilir, bir mezarda da bulunabilir. Onların değerlendirilmesinden laboratuvar süreçleri ve belli bazı tahlil süreçlerine kadar bu aralıktaki bütün bu süreci biz yürütüyoruz.
0: 2015 yılında ne kadar buluntu var? Bir nekropol alanı kazılmış galiba.
1: Evet, kazı alanı çok geniş bir alan. Farklı isimlendirmeleri var. Birinci alan ve ikinci alan diye tasnif ediyoruz biz. Her iki alanda da mezarlık bölümleri var. Kemikler bize mezarlar şeklinde ve ayrı ayrı buluntular şeklinde geliyorlar. Her iki alanda yaklaşık biz 50'ye yakın mezar ve mezara benzer bölge açtık. Burada da yaklaşık 70 civarında kişiye ait kemik buluntuları elde ettik.
0: İlginç verilere ulaştınız mı? Bizi gösterebileceğiniz, bizimle birlikte paylaşabileceğiniz.
1: Bu ikinci alandan, bu kafatasını biz ikinci alandan elde ettik.
0: Nekropol alanıydı değil mi?
1: Evet. İkinci alanı nekropol alanından elde ettik. Yaklaşık 1000 yıllık bir, gene arkeologlar tarafından tarihlendirildiği cihetle rahat konuşabiliyorum. 1000 yıllık bir mezar buluntusundan bahsediyoruz. Yaptığımız değerlendirmede kişinin kadın olduğu, 20 yaş civarında olduğunu.
0: Genç yani.
1: Evet, genç bir yaşta vefat ettiğini.
0: Dişleri de güzelce mi?
1: Anlayabiliyoruz. Dişlerinde değişik bir bulgusunu tespit ettik. Bunu diş hekimlerimiz tarafından da değerlendirdik. Şurada gördüğünüz gibi bir
0: kıyık var. Evet. Dişin ucunda bir kırık var.
1: Uzaktan kırık gibi gözüküyor fakat yakından değerlendirildiğinde, hem fotoğraflar hem büyüteçlerle değerlendirildiğinde, oranın kenarları yuvarlatılmış ve kronik bir travmaya maruz kaldığını fark ediyoruz. Evet. Bu kronik travma bize bu kişinin sağlığında o dişiyle alakalı devamlı bir şeyler yaptırttığını, bir şey örmüş olabilir, oradan bir şeyle ezmiş olabilir, bir şeyler yaptırttı.
0: Burası bir liman kenti, balıkçılıkla uğraşmaları gayet doğal. Acaba böyle bir ağlarla bir şey mi?
1: Ağ da örebilir, başka bir tür dokuma bir şey olabilir ama bizim anladığımız ve bildiğimiz kesin bir şey var ki bu diş kronik bir travmaya maruz kalmış.
0: Evet.
1: Ve o travma onu seneler içinde, zaman içinde
0: aşındırmış. Peki dedik ki 20 yaşında genç bir kız dedik. Ölüm nedenini görebiliyor muyuz kafatasının üzerinde?
1: Şimdi
0: anlayabiliyor
1: bütün,
0: muyuz?
1: İncelediğimiz ikinci nekropol alanının genel özelliği hiçbir iskelette, şu ana kadar çıkarttığımız hiçbir iskelette belirgin bir travmatik ölüm sebebi yok.
0: Evet.
1: Gördüğümüz şu, kemikleri ağır yükün altında olduklarını bize gösteriyor. Hı-hı. 20 yaşında vefat etmesi ve travmatik bir ize rastlanmaması daha çok enfeksiyon gibi tıbbi nedenlerle vefat etmiş olabileceğini.
0: Olasılığı var.
1: Bu büyük mezarlık alanı içinde travmatik olarak öldüğünü düşündüğümüz veya travmayla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir en son açtığımız iskelette.
0: Nereden anlıyoruz bunu?
1: Görebiliyoruz. Bu iskeletin ön tarafında, kafatasının ön tarafında, frontal kemiğinde bir üçgene benzeyen bir kırık var.
0: Kafasına bir şey saplanmış olabilir ya da düşmüş olabilir.
1: Düşmüş olabilir, bir şey saplanmış olabilir.
0: Sabah zamanı.
1: Bir profesyonel el tarafından tedavi amaçlı böyle bir uygulanma yapılmış olabilir.
0: Tıbbi olarak.
1: Burada hem bu ön tarafta hem de sol tarafında birer adet bir
0: açılmış yani o.
1: Nasıl diyeyim?
0: Bir delik var.
1: Yani tedavi amaçlı ya da yaralanma sebepli bir iki tane şeyimiz var. Travmatik alanımız var. Eski dönemden beri bazı vakalarda tedavi edici amaçlı kafatasına trepanasyonların, deliklerin açıldığını biliyoruz. Bu o uygulamalardan biri olma özelliğini taşıyor.
0: Vallahi çok bilimsel bir şey yapıyorsunuz yani. Saygı duymaktan başka hiçbir şey yapamayız size.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Şengül Aydıngül hocamız da dedi ki o şeyin içerisinde, bazilika apsisli yapının içerisinde çıkan bir tanrı ve tanrıçe heykelci.
0: Ya.
2: Onu lütfen ben anlatayım dedi. O buranın çünkü
0: çok
2: bayağı böyle şeye falan yayınlara geçmiş.
0: Eserlerinden bir tanesi
2: evet,
0: buradan
2: evet. Bunlar
0: çıkan.
2: Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.
0: Ayrıca o işte evet hocanın anlatması daha iyi. Çünkü o buranın bir uzmanı olarak, baş uzmanı olarak o çıkan yer biraz karışık.
2: Karışık.
0: Yani. Yine evet, böyle katmanlar yan yana gelmiş ve aralarında müthiş bir fark var. Onları ayırması onun daha kolay olacaktır yani.
3: 2 yıl evvel, 2013 yılında biz burada hemen şu arkamdaki apsisli alanda bir heykelcik bulduk. Demirden bir heykelcikti ve o apsisin altında. Bu heykelciye önce inanamadık. Stil ve üslup özellikleri tamamen bizim erken Hitit dönemine tarihleyebileceğimiz bir heykelcikti. Önce şaşırdık. Burada ne arıyor Hitit dönemi? Ama milattan önce 2000'e ait izler var mı yok mu onu bilmiyorduk. 10 gün sonra hemen daha ilerideki bir açmadan yaklaşık 40 metre ileriden bir heykelcik daha geldi. Bu da bir tanrı heykelciydi. İlk bulduğumuz heykelcik tanrıça heykelci ama demirden olduğu için üzerleri çok paslı, çok kötü durumda. Hemen nükleer araştırma enstitüsüne götürdük. Röntgenleri çekildi. İçlerinin boşalmış olduğunu görünce biz fazla müdahale edemedik. Basit bir temizlik yapıldı. Ve bu temizlik sonrasında ikisini de Hitit dönemine tarihleyebileceğimizi anladık. Fakat bunlar gerçekten dönem olarak buraya oturuyor muydu? Buradaki yapı grubuna oturuyor muydu? Bir şüphelerimiz vardı. Ve daha sonra yine bu iki apsis ve 40 metre ilerideki alanın ortasındaki bir açmadan da seramikleri geldi. Hitit dönemine ait seramikler. Bu da bizi herhalde doğru noktadayız diye düşündürmeye başladı.

0: Selam, kolay gelsin. Bir çalışma var galiba. Boynunuzda bu asılı, yerde bir laptop var ve kazı alanının içindesiniz.
1: Vallahi biz 3 kişilik bir grupla bu tüneli araştırdık.
0: Burada bir tünel mi var?
2: Evet, şu anda tünelin üstündeyiz. Bak, biz şurada tünelin üstündeyiz. Altımız boş yani.
0: Hocam tünel varmış ya burada. İyi ki uğradık o zaman sizin yanınıza. Yoksa böyle bir tünelden haberdar değildik biz.
1: Şimdi oradan su var, çeşme var. Evet. O çeşmenindeki suyun nereden çıktığını tespit etmiş olduk. Burası bilinmiyordu daha.
0: Kanal. Nasıl peki? Uzun bir kanal mı? Yüksekliği, eni, boyu nasıl bir şey? Girdiniz mi kanala?
2: 68 metre. Evet. Uzunluğu 168 metre.
0: Bayağı büyük ya.
2: Buradan başlıyor, yukarı doğru ilerliyor. Sonra biraz sağa dönüp aşağıda bitiyor. Ya da bizim bitti dediğimiz yer orası.
0: Orası bir pınar olabilir mi peki?
1: Yer altındaki suyu yeryüzüne çıkartmak için açılan bir tünel. Yani sadece amacı oradaki çeşmeden suyun akmasını sağlar.
0: Temiz su mu?
1: Temiz su, pırıl pırıl. Su, içme suyu kalitesi.
3: Bu tek kanal bir şey mi yoksa bir sistem var mı bunlar?
1: Bu bir sistem yani böyle bir tünel ilerliyor sonra 2-3'e ayrılıyor.
0: Takribi hangi tarihe denk geliyor?
1: İşte milattan sonra 5. 6. yüzyıl arası.
0: Yani Bizans mı?
3: Bizans başlamış.
1: Tünelin içinde de su var. Bazı yerleri çok dar. Orada bayağı zorlandık yani geçmek için. Hatta bir keresinde gittik. Bir dar bir yer var, burayı nasıl geçeceğiz diye. İşte Gülşen dedi ki biz burayı kertenkele gibi yan geçelim.
0: Sizin fiziğiniz de müsait vallahi girebilmek için.
3: İncecik dal gibisiniz. Ve geçtiniz oraya, yani
1: geçtik
3: oraya girdiniz.
1: Ve devam ettiğini tespit ettik.
0: Boynunuzda duran şey nedir? Ya
1: biz bugün bir ölçümleri kontrol ettik. Çünkü ilk yaptığımız ölçümde bilgisayarda da burada görebilirsiniz.
0: Alabilir miyiz elimizi?
1: Tabii tabii. İlk yaptığımız ölçümde
0: çeşme tüneli diye.
1: Evet, çeşme tüneli. Bacaların üzerinde bayağı yüksek bir miktarda toprak birikintisi olduğunu tespit etmiştik. Acaba hakikaten öyle mi? Çünkü bayağı fazla bir toprak var. 4-5 metre kadar.
0: Baca dediğiniz suların havalanması için mi?
1: Yok, tünelin yapılması sırasında toprağı çıkartmak için yapılan çalışma bacası gibi bir şey.
3: Anladım.
1: Yani bu bacalar tünel yapıldığı zaman inşa edildi. Şimdi de onlar toprağın 5-6 metre altında kalmışlar.
0: İçi ne dediniz? İçi ne kaplıydı?
2: Tünelin içinde kiremit yapılar var. Taş yapılar var yani, bazı yerde.
0: Tabanı taş mı?
1: Tabanını göremiyoruz. Toprak su akıyor. Duvarları taş, üstünde kiremit yarım yuvarlak, yarım kubbe gibi.
2: Değişebiliyor. Bazı yerler kiremit devam ederken baktığınızda çıkma taşlardan da duvarlar olabiliyor. Hani başka çıkma taşlar dediğimiz başka yapılardan olduğu belli olan taşlar değişebiliyor.
1: Biz size teşekkür ederiz.
3: Çok kolay teşekkür
1: gelsin.
3: Ederiz.
0: Kolay gelsin.
2: Kolay gelsin.

0: antik kentindeyiz ve bu antik kentte bir sualtı arkeoloji çalışması var ki bu buranın arkeolojik anlamda farklı disiplinlerle çalıştığını da gösteriyor. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Siz kimsiniz? Hangi üniversitedensiniz? Titrinizi bir öğrenebilir miyiz?
1: Teşekkür ederim. Yardımcı doçent doktor Hakan Öniz, Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda üniversitenin sualtı araştırmaları merkezi müdürüyüm. Bir sualtı arkeoloğuyum ve yaklaşık 8 senedir Çekmece Gölü'nde limanların ve göl içerisindeki arkeolojik kalıntıların çalışmasından ben sorumluyum. Ekibimiz de uzun süredir bu ekibin bir parçası niteliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
0: Kocaeli Üniversitesi'nden.
1: Evet.

0: hocalarla birlikte burada ortak bir çalışma yapıyorsunuz.
1: Evet.
2: Hocam siz bir şey sormak ister misiniz?
3: Evet. Şimdi tabii su altı arkeolojisi ve karadaki arkeoloji sanki dışarıdan farklı farklı yöntemler ve hatta disiplinlermiş gibi geliyor. Bunların ikisinin bir arada olması mutlak bir gereklilik midir yoksa tercihe bağlı bir şey midir? İlk önce bunu sorayım.
1: Teşekkür ederim. Bu aslında oldukça önemli. Bizim de üzerinde ısrarla durduğumuz bir konu. Esasen disiplinler bir temelde birbirinin aynısı. Yani arkeoloji tek ama yöntemler farklı. Çünkü sonuçta biz denizin ya da gölün içinde çalışıyoruz. Teknolojimiz farklı, uygulamalarımız farklı ama sonuç olarak işin özünde yapmış olduğumuz iş ve bilim dalı aynıdır. Özünde aynı. Bugün ülkemizde ya da dünyada limanda ya da kıyıda çalışan tüm kazıların mutlaka sualtı arkeolojisiyle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Sualtı arkeolojisi olmadan yapılan liman kazıları mutlak yarım çalışılmış, yarım kalmış demektir. Yani mutlaka. Evet, şuradan yola çıkalım. Biz henüz kazı başlamadan önce yüzey araştırması kapsamında göl kıyısında inceleme çalışması yaptık. Ve göl kıyısında yapılan incelemelerde suyun içinde, kısmen su altında, kısmen su üstünde kalmış yapı kalınlıkları ve akabinde suyun 50 santimetre altından çıkartılan bir ungüertaryumla buranın arkeolojik öneminin yüksek olduğunu düşündük. Akabinde su altı ve kara kazıları çalışmaları başladı.
3: Küçük bir parçadan bahsediyoruz.
1: Küçük bir ungüertaryumla bugün dünyanın en önemli ecza üretim yerlerinden, evet, antik ecza üretim yerlerinden bir tanesi ortaya çıktı.
2: Sizin sualtı arkeolojisi olarak bulmuş olduğunuz bir yapı var mı ya da tarihlendirdiğiniz bir yapı grubu var mı?
1: Şimdi bundan 7 sene önce suyun içerisinde insanların minare olarak nitelendirdiği bölgede muhtemelen fener olduğunu düşündüğümüz bir yapıyı ortaya çıkartmıştık. Bunun çizimini gerçekleştirdik ve bu sonar çalışmaları sırasında da bu yapıların birden fazla olduğu ortaya çıktı. Ancak göl suyu şu an dalış için uygun değil. Yani henüz Çekmece Gölü maalesef biraz kirli. Dolayısıyla sonar çalışması sırasında ortaya çıkarttığımız görüntüler üzerine dalış yapmadıkça net tarihlemelerini yapmak bugün mümkün değil.
2: Biraz şimdi önümüzde yandan taramalı sonar aleti,
1: evet,
2: değil mi? Yani
1: evet.
2: Kulağa hoş geliyor.
1: Evet, evet.
2: Nedir bu? Nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyor?
1: Bu cihazla deniz dibine yolladığımız ses sinyalleri grafik formlara dönüşüyor. Ve bütün bu görüntüleri koordinatlarıyla birlikte cihazın hafızasına kaydediyoruz. Ve hem cihazın hafızasında hem de bilgisayarlarımızla bunların üzerinde aynı kahve fanına bakar gibi inceleme yapıyoruz.
2: Geleceği görebiliyor musunuz?
1: Geleceği olmasa da deniz dibini net olarak görebiliyoruz ve arkeolojik formları takip ediyoruz. Arkeolojik formları ayrıca kaydediyoruz. Elimizde koordinatları da olduğu için ister bugün ister 5 sene sonra onun üzerine dalış yapabiliyoruz. Umarım Çekmece Gölü bir an önce temizlenir. 5 sene beklemek zorunda kalmayız tabii.
2: Yani su altındaki yapıların tamamını bu alet sayesinde,
1: evet,
2: nerede olduklarını, evet, boyutlarını görmüş oluyoruz.
1: Evet, yalnızca yapıların değil, örneğin varsa gemi batıkları, gemilere ait çapalar, bu tip malzemeleri de bu cihaz sayesinde görebiliyoruz. Şu an Küçükçekmece kazıları kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile birlikte Selçuk Üniversitesi Çekmece Gölü'nün tamamının, kıyılarının tamamının deniz dibinin fotoğrafını çekmiş durumda.
2: Antik döneme ait bulduğunuz bir kalıntı, çapa örneği veya bir, evet, gemi parçası var mı?
1: Henüz gemi batığı tespit edemedik çünkü Çekmece Gölü'ne 3 akarsu akıyor. Bunların getirdiği alüvyonel dolgu deniz göl dibini örtmüş durumda. Ancak kayalık olan bir bölgede 2 tane gemi çapası tespit ettik ve en önemlisi de bazı yapı kalıntıları, yapı temellerini ve liman kalıntısını ve henüz adlandıramadığımız başka kalıntıları da sonar cihazlarımıza tespit etmiş durumdayız.

0: Hoppa. Hocam, arkeolojik kazı çalışmalarında ikinci bölge olarak adlandırılan bir su sarnıcının, büyük su sarnıcının içerisindeyiz. 11. 12. yüzyılda Bizans İmparatorluğu zamanında yapılmış. 2012 yılında arkeolojik kazı ekibinin yapmış olduğu çalışmalarda burasının yüzey araştırması sırasında bir kamusal alan, bir sarnıç alanı olduğu tespit edilmiş. Yapıya baktığınızda kuzey-doğu, kuzey-güney, doğu-batı ekseninde kare yapı değil de yapı böyle oval bir şekilde inşa edilmiş ve ayrıca yine böyle içlerinde pişmiş topraktan oluşmuş künklerle bir takım yapı grupları tespit edilmiş. Bunların arkasına gidildiğinde arkasının tamamen kapalı olduğu ve yine yapılan araştırmalarda bunun sarnıcın içerisindeki suyun basıncını emmek için yapıldığı tespit edilmiştir. Ama sadece bu değil, yine yapının kuzey ve güney tarafında nişli ve tonozlu yapılara da rastlanmış. O nişli ve tonozlu yapıların yukarıdan gelen basıncı emmek adına mimaride böyle uygun bir şey olarak tespit edildiği de görülmüş. 1. Konstantin zamanında yapılsa da oğulları zamanında genişletilerek ve büyütülerek yapımın devamına öngörülmüş. Evet. Burası da Batonea'nın en büyük kamusal yapılarından bir tanesi. Ayrıca bir bilgi daha var hocam. Yine kuzey yönünden sarnıcın içine giren büyük bir kanal tespit edilmiş. O kanalında Konstantinopolis'e su sağlamak amaçlı yapıldığı ya da limana yanaşan gemilerin temiz su ihtiyacını karşılamak adına yapıldığı da yine yapılan kazılarda ve arkeolojik buluntularda kanıtlanmış ve ispatlanmış.
1: Evet, doğru. Yani bir tane büyük kanal var. Fakat bir de deniliyor ki ya da yazılıyor ki bu kanallara da açılan ya da bu kanalla birleşen pek çok kanal var ve bütün bu yerleşimin ya da yerleşkenin ne deniliyorsa doğrusu neyse altını bu sistem sarmış durumda.
0: Özellikle kamusal yapılarda su mimarisinin ön planda olduğunu görüyoruz.
1: Evet. Bir bakalım şöyle biraz da tepeden.
0: Tepeden bakalım. Şaka maka yapının içi 7000 metre küp
1: müthiş.
0: Ton su alıyor.
1: Sen şimdi söyledin bu delikleri anlatırken buraya açılan. Hı hı. Tabii buranın neredeyse full olduğunu düşündüğümüzde evet. O muazzam bir basınç yapıyor tabii evet. O bu duvarlara. Yani tam bilmiyorum ama benim tahminim işte o deliklerin o büyük basınca ulaştığında o suyun tahliye edilmesi bir parça. Evet, evet. Fakat şu da var, yine senin söylediğin şeyden hareket ederek düşünebiliriz bunu. Mesela orada tonozlar var.
0: Evet, o da yukarıdan oluşan basıncı.
1: Ve burası
0: kemerli tonozlar.
1: Aslında bir deprem ve bir heyelan bölgesi.
0: Ve çok da büyük.
1: Şimdi mesela İstanbul'un ya da Konstantinopol'ün ya da işte Bizantiyon'dan başlayan dönemleri de düşünürsek daha eski sınır yani şimdi İstanbul diye düşündüğümüz sınır o zamanlarda işte tam burada bitiyor.
0: Evet.
1: Burası o bölgenin dışı, o kentin dışı. Evet. Başka bir yani banliyö gibi bir yerleşme burası.
0: Doğru.
1: Ya da bir liman bölgesi, o şehrin liman bölgesi.
0: Evet.
1: İşte diyelim ki ilk aklıma gelen Atina var ve Atina'nın bir de liman bölgesi var, Pire. Onun gibi düşünmek lazım herhalde. Şimdi yalnız heyelan ve deprem bölgesi olduğunu düşündüğümüz zaman buradaki hani daha önce de söyledik Ayasofya'nın işte o 6. yüzyılın ortalarında yıkılışı o büyük 558. depremle filan evet ve işte buradaki bazilikanın da aynı zamanda yıkılışı hı hı. İşte sürekli olarak bu
0: doğal afetlere
1: maruz kalıyor burası.
0: Evet.
1: Bu yüzden işte bütün bu önlemler bu büyük sarnıca ve diğer yapılara bu yüzden alınıyor. Şimdi buradan şeye gidebiliriz.
0: Yavaş şimdi. Yavaş saray kalıntısı olduğu düşünülen evet. Bir yapı daha var aşağıda. Oraya da gidebiliriz.
1: Eczane falan var.
0: Aa evet. Evet. Ungantarium.

0: bir saray olduğu düşünülen kompleksin içerisindeyiz. Evet. Ama
1: birkaç tane mekan görüyoruz değil mi? Evet. Karşıdan buna bağlı başka binalar var demek ki.
0: Evet, yerleşkenin güneyine evet, konumlanıyorlar. Evet. Şimdi Martirion. Yani Martirion'un karşılığı şu. Geç Roma döneminde Bizans'ın ilk dönemlerinde Hristiyanlığı yaymak için bazı misyonerler geç Roma dönemindeki imparatorlar tarafından öldürülüyor. Öldürüldüğü için ve bunlar Hristiyanlığı yaymak için bir nevi kahraman oluyorlar.
1: Hristiyanlığı yaymaya çalıştıkları için pagan Roma tarafından
0: öldürülüyor. Pagan Roma tarafından öldürülüyorlar. Onlar da gelip buraya gömülüyorlar. Gömüldükten sonra buranın içerisinde onlara ayin yapıp toplu dua ediliyor.
1: Aslında bu kompleks ya da bu yapı grubu sadece Martirion'dan ibaret bir şey değil. Bu sarayın içinde bir işte o dini kahramanlara ait bir bölüm evet, var sadece.
0: Bu bölümde onu çok net görebiliyoruz hocam. Benim elimde de var olan Martirion'ların yapı şekilleri var. Böyle yonca yaprağını andırıyor. Buraya da böyle tepeden baktığınızda aynı böyle yonca yaprağını andıran oval bir yapı grubunun olduğunu.
1: Yani bu sarayın içine mescit yapmak gibi bir şey mi?
0: Ha, evet, aslında ki bugünkü İslamiyet'teki karşılığı türbe. Bir de dikkat ediyorsanız tabanı mermer ve mermerin üstünde de böyle evet, geometrik biçimler var.
1: Çok
0: ve
1: güzel.
0: Evet. Hatta yapının alt grubunda böyle tonozların içerisindeki tuğlalarda da Bizans dönemine ait işaretler var.
1: Yalnız mesela o güzel söyledin onu, şimdi aklıma geldi. O mermer döşemedeki tamam, farklı şeyler,
0: motifler,
1: biçimler birbirleriyle yani işte bir bütün oluşturmuş o biçimler aslında Helenistik'te de var. Hah. Yani şimdi burada demek ki bu yapı aslında tamam Bizans yani milattan sonra 4 ve 5 işte geç Roma erken Bizans dediğimiz şey ama bir Helenistik yapı üzerine kurulmuş olduğu intibarını da bize bırakıyor.
0: Yaşamın kesintisiz olarak süre devam ettiğinin en büyük kanıtı oldu.
1: Bir şey daha var dedik o mozaik döşemeden sonra. Burada bir takım tuğlalar.
0: Evet, tuğlalar.
1: O tuğlaların üzerinde ne yazıyor?
0: Bizans dönemine ait imparatorların isimleri yazıyor.
1: İmparatorun ismi yazıyor.
0: İmparatorun ismi.
1: Konstantin'in ismi yazıyor.
0: Evet, Konstantin'in ismi. Ondan evet, sonra süre gelen oğulları.
1: Neden acaba değil mi? Yani o da aslında tam çok belirgin aslında, bir şey değil.
0: İyi ki de yazılmış çünkü biz onu arkeoloji bilimi olarak sonradan tarihlendirmiş
1: doğru, oluruz. İyi ki yazılmış ama istersen şurada var galiba bir olur, tane ona bakalım, bir bakalım. İyi ki yazılmış ama aslında da enteresan yani bir imparatorun ismi
0: o da niye yazılmış,
1: neden yazılsın?
0: Şimdi düşünsenize yeni bir yapı yapılıyor, Cumhurbaşkanı'nın adını yazmak. Ama kamusal yapıya belki kamusal yapıdan dolayı yazılıyordur.
1: Acaba bütün basit şeyler yapılarda filan da bu tuğla var mı yoksa sadece böyle büyük sarayımsı yerlerde ya da kamu binalarında mı kullanılıyor?
0: Şöyle bir akıl yürütebiliriz
1: onu
0: aslında.
1: Onu bilemiyoruz aslında.
0: Evet, pişmiş toprak olduğu için yani sivil mimaride kullanıldığını hiç düşünmüyorum ben bunu. Daha çok kamusal mimari.
1: Şurada görüyoruz değil mi? Evet. Konstantin armalı bir tuğla ve bütün tuğlaların üstünde bu varmış. Evet. Hatta bazılarında işte Konstantin'in oğullarının ismi de yazdığı evet, söyleniyor.
0: O da yapının her

0: dönemde farklılaştığını ve yapı grubunun genişlediğini gösteriyor.
1: Evet, bunun nedenini de tam olarak bilemiyoruz. Evet. O da enteresan bir detay buradan. Şeye gidelim.
0: Ha, o ayrılan taban mozaiğinin ve mermerlerinin
1: oraya. Martiryon meselesine de orada tekrar bakarız.

0: Hocam, yaban hayatın İstanbul içindeki son durağı burası olmalı bence.
1: Yani buraları benim tahminimden de daha büyük yani.
2: Evet, evet.
1: Şimdi... Hele ki burayı görünce bayağı da bu açma genişletilmiş, ortaya çıkartılmış.
2: Evet,
1: çok
0: 2012 yılında şurada bir sütun var hocam. Sütunun hemen kenarında büyük bir açma var.
1: Sütun defineciler ne tarafta?
0: Şurada hemen karşı alanda.
1: Öyle kendi başına değil mi?
0: Evet, kocaman bir çukur açmışlar define arayıcıları. Burası da tabii ağaçlıklı bir alan olduğu için hemen arkeolojik kazı ekibi geliyor. O açmayı büyütüyor ve böyle kocaman bir yapı sinsilesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Burayı bir saray kalıntısı olarak değerlendiriyorlar ama...
1: Bir şey diyeceğim.
0: Henüz isimler...
1: Arkeolojiye definecilerin yani hırsızların, soyguncuların...
0: Farkında olmadan
1: ilk
0: katkıları.
1: İlk defa bir katkı yaptığını...
0: Evet, görüyoruz.
1: Görüyoruz.
0: Şimdi hocam söyledik yani yaban hayatın İstanbul'da geldiği son nokta diye. Siz bundan önceki durakta buranın endemik bitki yapısından, 357 tür kuştan ve göçmen kuşların ortak noktası dedik.
1: Özel kelebek türlerinin de olduğu söyleniyor ama hiç bilmiyorum tabii nasıl şeyler
0: evet.
1: olduğunu.
0: Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi, burayla ilgili söylenebilecek en önemli noktalardan biri, antik dünyanın ezza deposu olarak da değerlendiriliyor.
1: Çok ilginç işte.
0: Çok ilginç. Küçük böyle ungantaryumlar var hocam. Şöyle gösterdiğim ölçekte. Bir parmak uzunluğunda. Ondan burada yaklaşık 600 şişe kadar bulunuyor. Bu evet. yapı grubunun içerisinde. Ve onlar antik dünyada bir ezza deposunun varlığına işaret ediyor. Bir de burayı biliyorsunuz doğal bir limandı. Küçükçekmece Havzası, Firuzköy tarafından. Gemilerle geliniyor. Ya burada bir depo vardı, burada imal ediliyordu. Ve ayrıca arkeolojik kazı ekibinin yaptırmış olduğu kimyasal ölçeklerde onların içerisinde günümüzde ağrı giderici ve sizi rahatlatıcı ilaçlar bulunduğu
1: da. Teskin edici ilaçlar, hatta kadın hastalıklarıyla ilgili ilaçlar, işte bir takım yaraları, bir takım ne bileyim vücudun ortaya çıkardığı bir takım enfeksiyonları giderici ilaçlar çok fazla hakikaten varmış. Şimdi o eczane meselesi güzel bir mesele, ilginç bir mesele, takip edilmesi gereken evet. bir mesele.
0: Ayrıca mesela bir sanırım Ayzonay bölümündeydi. Ungantaryumların ölü gömme sanatında mesela ölülerle birlikte gömdüğü söyleniyor.
1: Ölü gömme ritüelinde diyelim.
0: Ritüelinde evet. O ungantaryumlar onların mezar başlarını ya da ayak uçlarını...
1: Çünkü onlar çok amaçlı şişeler
0: evet.
1: ya da tüpler.
0: Evet.
1: Yani onları...
0: İçinde parfüm de olabiliyor, parfüm ilaç da olabiliyor.
1: İlaç da olabilir, işte ritüellere uygun bir takım şeyler de yapılabilir, uygulamalar da yapılabilir. Şu Hitit meselesi gene bu... çok da net olmayan bilgiler çerçevesinde söyleyecek olursak, evet buradan bir takım Hitit kapları çıkıyor. Hatta evet. Kıbrıs şeyine yani Kıbrıs imalatı kaplar da çıkıyor buradan. Evet. Fakat yani Hititlerin burada yaşadığı ya da burada bir işte egemenlik kurduğu üzerine falan hiçbir bilgi yok elde.
0: Tabii. Mesela, ben onu şöyle değerlendirdim kendi çerçevemde. Bir antik ticaret liman ya burası. Gelen giden binlerce gemi var.
1: Tabii
0: o
1: elbette.
0: Gemilerle birlikte
1: elbette.
0: Yani taşınmış olabilir.
1: Yani işte...
0: Vikingleri de unutmamak gerekiyor.
1: Tabii yani burada herhangi bir yabancı mamulü gördüğünüz zaman...
0: Burada üretiliyor diyemeyiz.
1: Burada üretiliyor ya da onlar burada yaşıyor falan diyemeyiz.
0: Ama 600 tane ungantaryum şişesi bulunduysa onun kesin burada imalatı ya da depolaması
1: çünkü
0: söz konusu
1: diyebiliriz. Çünkü tarihte Hititlere ait bu bölgede olduklarına dair hiçbir şey
0: kanıt
1: yok.
0: Ve bilgi
1: kanıt
0: yok.
1: Kanıt yok, evet.
0: Harika ya.
1: Harika bir yer. Evet, dolaşmaya
0: devam.
1: Yürümeye devam. Daha doğrusu bakalım karşımıza neler çıkıyor.

0: Hocam bakın, arkeolojik ekip burada bir takım bulgular bulmuş ve bu bulguları kenara ayırmış böyle. Bunlar herhalde buradan kazı deposuna gidecek ve orada incelenecek.
1: İşte yani böyle yerlerde dolaşırken böyle sürprizlerle karşılaşılabiliyor insan. Evet, durup dururken birdenbire...
0: Oo, bayağı baktal boy bir...
1: Seramik ve evet. Cam parçalarla karşılaştık.
0: Üstünde de yanık izleri olduğuna göre bu bayağı bir kullanılmış o dönemde.
1: Hepsi kullanılmıştır tabii de o işte ateşin üstünde belki.
0: Bakın seramiğe hocam.
1: Çok güzel. Yani şimdi bunları tabii bilmeden böyle bakıyoruz ve yapacağımız tek şey bakıp tekrar aynı yerine koymak ama hani Helenistik de olabilir bunlar.
0: Evet.
1: Tabii Roma kapları da olabilir ya da Bizans'a ait kaplar olabilir. Camlar da elbette benim
0: favoriniz o mu oldu? Yani hocam, çok kullanılmış güzel hocam. Yani. Ya.
1: Geç Roma ya da
0: camın
1: işte Bizans.
0: Camın içinde de böyle bir şey var. Ama tabii zamana yenilmiş o da. Şu anda ne oldu? Aa bakın.
1: Evet onları hiç bence ellememek lazım. Aynen o tabakayı oraya koymak evet. Lazım. Evet bunlar kendi yerine gidip birleşmeyi bekliyorlar.
0: Onlar zamandaki durağanlıklarına devam etsin. Biz de Batone'ye veda edelim mi hocam artık?
1: Evet Batone'ye veda edelim ve bu şehrin şehir değil bir yerleşim, liman yerleşme bölgesinin ilerideki bilgilerini takip edelim.
0: Evet.
1: Yani bu çok yeni bir kazı hep söylediğimiz gibi ve bu kadar şey bu kadar kısa zamanda ortaya çıktı. Bundan sonra bakalım neler olacak takip etmekte yarar var diye düşünüyorum. Artık
0: yolcu yolunda gerek.
1: Buranın sonuna geldik ve gidelim.
2: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun İstanbul'da sürdürülen her yolculuk size hep aynı tadı ve hazzı yaşatır. Batonea'nın antik limanında oturduğunuzda bu hazzın başka ortakları da vardır. Mesela peş peşe göç eden kuşlar bu İstanbul'un kanatlı sakinlerini bu semalarda süzülürken seyretmenin hazzı inanın başka hiçbir şeyde yoktur.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle

0: buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
2: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
1: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
2: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
1: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
2: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
1: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
2: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: O çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
4: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
2: Zorluklar karşısında yılmadı.
4: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
2: Nurbanu Büyük Tuna'nın hikayesiyle benim hikayem Cumartesi 13'te TV4'te.
4: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
2: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
1: Çok canım sıkılıyor, bu akşam beraber olalım.
3: Sevgili karıcından korkmaz mısın?
2: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
4: Ama kıskanıyorsun.
2: Beğenmediniz mi yoksa?
4: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
2: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... Sabah Yıldızı.
5: Sabah Yıldızı. Bugün 18'de TV4'te.
0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi dört yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Eray Bey merhaba.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. İstanbul doğumluyum. Kullanıcı arayüzü ve deneyimi tasarımcısıyım. Bunun dışında gayet mutluyum şu an için. Yarışmayı heyecanla bekliyorum.
0: İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Başarılar diliyoruz size. Çok teşekkürler.
0: Gizem Hanım, dün iyi bir performans olmadı.
3: Evet, dün biraz heyecanıma yenik düştüm herhalde. Bugün de aksi gibi çok iyi uyuyamadım gece. Çok enerjik hissetmiyorum kendimi ama yine yarışı bırakmayacağım. Elimden geldiğince savaşacağım.
0: Bir gün önce uykusuyla iyi olan ve finale adını yazdıran Sinan Bey, siz alabildiniz mi bari gece uykunuzu?
4: Dersin Bey, aslında yine kızım sağ olsun bu gece pek uyumadı ama bugün özel bir durum var. Eşim için yarışacağım. Oo. Ve muhtemel galibiyetimi şimdiden ona armağan ediyorum. Didiş, seni çok seviyorum.
0: Güzel. Peki Perihan Hanım, siz iddialı mısınız?
5: Evet, iddialıyım. İlk gün
0: heyecanlı. En sessiz yarışmacımız.
5: Evet, dün heyecanlıydım ama bugün heyecanım geçti. Kuliste de arkadaşlarımla biraz kaynaştım. Hemen hemen herkesi tanıdım. Biraz daha rahatım. Yine ilk etapta bilgi sorularına geçersem rahat bir yarış çıkaracağım düşünüyorum.
0: Peki, başarılar diliyorum.
3: Teşekkür ederiz.
0: Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap, bu kez dikkat etabına geçeceğiz. Her bir sorunun değeri 2000 puan. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. 3000 puan değerinde her bir soru. 5000 lira para ödülü için yarışacaksınız ve en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız. 20 saniye süreniz olduğunu ifade edeyim ve aynı zamanda eğer bu etaplarda bir soruya bir kişi cevap verirse çarpı 2 puan kazanacak. Sizin sorunuz yoksa başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Günün ilk sorusu geliyor. İşte konu başlığımız.

Eğlenceli bir soruyla başlıyoruz. Hayvanlar alemi konu başlığımız. Doğal baraj inşa etmeleriyle ünlenmiş iri kemirgenlerdir. Göller, nehirler ve ırmaklarda yaşamlarını sürdürürler. Kafa yapıları ve çeneleri ağaçları kolaylıkla kemirebilmek üzerine

evrimleşmiştir. Genellikle kahverengi tüy yapısına sahiptir. Günlerinin çoğunu suda veya su yakınlarında geçirdiklerinden kürkleri suya, soğuğa karşı dayanıklıdır. Yuvaları oldukça detaylı bir tasarıma sahiptir. Her yuvanın iki sualtı girişi, su düzeyinin hemen üstünde bir beslenme odası, daha yukarı bir düzeyde kuru bir uyuma odası ve bir havalandırma kanalı bulunur. Sorumuz gelsin. Doğal baraj inşa etmeleriyle ünlenmiş bu iri kemirgenin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Onlara hayvanlar aleminin mühendisleri diyorlar. Ve bir tanesi bir yılda 200 tane ağacı kemirebilir, yıkabilir. Az önce bahsetmiş olduğum o yuvalarını yapabilmek için. Acaba bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Sinan Bey.
1: Kunduz.
0: Gizem Hanım.
2: Gergedan.
0: Eray Bey.
3: Kunduz.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Hiçbir fikrim yok, aklıma gelmedi. Ama arkadaşlarım söyleyince kunduz olabileceğini düşündüm şu anda.
0: İki tane kunduz var ama bir de gergedan var.
4: Gergedan,
0: ondan bahsetmediniz.
4: Gergedan olduğunu düşünmüyorum.
0: Gizem Hanım nereden geldi aklınıza?
5: İlk onu anımsadım, aklıma o geldi. Timsah suda yaşar deyince timsah geldi ama kahverengi tüylü deyince ondan uzaklaştım. Gergedan yazmak geldi içimden.
0: Öyle. Peki gergedanlar mesela iki tane su altı girişi, su düzeyinin hemen üstünde bir beslenme odası, daha yukarı bir düzeyde kuru bir uyuma odası ve bir de aynı zamanda havalandırma kanalı yapabilirler mi?
5: Valla 5+1 bir ev yapmışlar neredeyse kendilerine. O her şeyi yapabilirler diye düşündüm.
0: Peki doğru cevabı görelim. Kunduz olacaktı doğru cevap ve Sinan Bey ile Eray Bey'e puanları veriyoruz. Değerli izleyiciler, ilk sorumuzu geride bıraktık. Geldik ikinci sorumuza.
6: Efsane der ki bir gün yeni bir kral gelecek. Üç dişli mızrağın gücüyle Atlantis'i tekrar yükseltecek.
7: Derinlerin koruyucusuyum.
0: Kayıp Atlantis kralıyla devam ediyoruz yolumuza. Bir DC Comics karakteridir. Vücudu çok dayanıklıdır. Atlantis'teki tek sarışın kişi olduğundan kovulmuştur. Su canlılarına iletişim kurup hükmedebilir. Su altında çok hızlı hareket eder. Arthur Curry, Kayıp Atlantis şehrinin haklı kralıdır. Adalet Birliği'nin kurucu üyelerindendir. Üvey kardeşi olan Orm, vahşet, toplu katliam, kölelik ve savaştan sorumludur. Sorumuz gelsin. Atlantis şehrinin haklı kralı olarak bilinen süper kahraman kimdir? Süreniz başladı.

0: cevaplar lütfen. Sinan Bey.
1: Aquaman.
0: Aquaman dediniz. Gizem Hanım.
2: Pek bir fikrim yok konuya dair. Kral Arthur yazdım o yüzden ben de.
0: Siz bugün bayağı gününüzdesiniz Gizem Hanım.
2: Evet, uyuyamadığımı söylemiştim.
0: Eray Bey.
3: İlk aklıma Thor geldi. Yani hiçbir fikrim yok. Aklıma geldiği için yazdım. Doğru olmadığını biliyorum.
0: Perihan Hanım.
4: Ben de heyecan değilim demiştim ama keşke heyecanlı olsaymışım. Yine korktuğum bir etap demiştim. Bilmediğim yerden geldi. Yine bilemedim cevabını verdim.
0: Siz az önceki bilemediğimi silip yeniden aynısını mı yazdınız yoksa duruyor muydu öyle?
4: Aynısını yazdım. Bileceğimi peki düşünüyordum ama bilemedim.
0: O zaman bakalım doğru cevap neymiş? Aquaman olacaktı doğru cevap. Peki üçüncü soruya geliyoruz.

Özel yetenekler, çok dikkatinizi çekecek bir soru geliyor şimdi. Bu kişiler ağızlarını oynatmadan, karınlarından konuşma yeteneklerine sahiplerdir. Bu yetenekleriyle şov dünyasında...

kaynaklanan bu kabiliyet sayesinde iki farklı ses kullanarak sanki iki farklı insan konuşuyormuş düşüncesini oluştururlar. Bu sanatın kökenleri kadim Mısır ve İbrani uygarlıklarına dayanır. Ayrıca antik Yunan tarihinde de bu mesleği icra eden kişilere rastlanır. Günümüzde ise bu kişiler tiyatrolarda, eğlence şovlarında, televizyon şovlarında çıkardıkları iki ayrı sesle izleyicilere işitsel ve görsel şölen sunmaktadırlar. Sorumuz gelsin. Karnından konuşan kişilerin yaptığı sanata ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Diyafram kasını kullanırlar ve bu vesileyle sesleri aslında daha yüksek bir şekilde çıkar. Çok zordur. Günlük sürekli olarak çalışmak gerekir bunu yapabilmek için. Herkesin de yapabileceğini pek de zannetmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. İlginç bir sanattır doğrusu. Acaba bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Sinan Bey.
1: Vantro.
0: Vantro dediniz. Gizem Hanım.
2: Bunun bir sanat dalı olduğunu bilmiyordum. Daha önce evet izledim ama hiç fikrim olan bir şey değil. O yüzden cevap veremedim ne yazık ki.
0: Eray Bey.
3: Meddahlardan çok özür dileyerek meddah diyorum. Ama hiç duymamıştım.
0: Bunu ilk defa mı duydunuz?
3: İlk defa duydum.
0: Perihan Hanım.
4: Ben de biliyorum bunu. Vantro rock aslında ama hatırlayamadığım için en anımsadığım biçimde yazdım.
0: Doğru cevaba gidelim. Bakalım neymiş bu sanatın adı? Vantrolog olacaktı. Doğru cevap ve yine Sinan Bey, siz yarışmaya katıldığınızdan bu yana aynı alışkanlık devam ediyor. Hep yaklaşıyorsunuz, yaklaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki etabı bitirelim artık isterseniz. Son, bu etabın son sorusuna geldik. Dördüncü sorumuz. Yurt içinde bir tatil yerine gideceğiz şimdi. Fethiye ve Dalyan arasında konumlanan küçük bir tatil beldemizdir. Mavi yolculuk denince ilk akla gelen yerlerden olan bu belde, 6 farklı marinasıyla tekne tutkunlarının uğrak yeridir. Eskiden Likyalıların yaşadığı ve Daidal adı verilen bir bölgeydi. Tarihi önemi büyük olan belde pek çok antik esere ev sahipliği yapar. Ayrıca antik kent batıkları arasında yüzmeye, yat turlarına, rüzgar sörfüne, doğa yürüyüşüne ve dalışa son derece uygundur. Kleopatra, akvaryum ve Bedir Rahmi koyları beldenin sayısız koylar arasında en ünlüleridir. Sorumuz gelsin. Fethiye ve Dalyan arasında yer alan ve mavi yolculuk denince akla ilk gelen beldemizin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Uzun zamandan bu yana ilk defa birinci etap bu kadar az puanla geçiyor. Burada bir 4'te 4 gelir mi diye ümitleniyorum şu anda. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sinan Bey.
1: Kekova.
0: Gizem Hanım.
2: Fethiye deyince Ölüdeniz geldi aklıma. O yüzden Ölüdeniz yazmak istedim.
0: Eray Bey.
3: Ben de Ölüdeniz olarak hatırladım ama şu an emin olamadım.
0: Perihan Hanım.
4: Ben bilmediğim için ilk aklıma geleni yazdım. Didim dedim.
0: Gittiniz mi Didim'e?
4: Hayır.
0: Hayır.
4: Gitmedim ama duydum. Duyunca onu yazmak istedim. Aklıma ilk gelen oydu, onu yazmak istedim.
0: Şu anda gördüğüm cevaplardan sonra 4'te 4 olma imkanı yok. Çünkü hepsi birbirinden farklı. O zaman etabı bitirelim bakalım. Doğru cevap ne? Göcek olacaktı doğru cevap. Göcek. Mavi yolculuk deyince Göcek akla gelir diye düşünmüştüm. Ama düşünen sadece ben olmuşum demek ki. Ve bitirdik ilk etabı. İlk etabı bitirirken gözlerimi kapatmak istiyorum şu anda. Gizem Hanım benim yerime kapatın. Evet.
2: Şöyle kendim.
0: Gördünüz mü puanınızı?
2: Evet gördüm.
0: Perihan Hanım siz gördünüz mü?
4: Ben de maalesef.
0: Ne düşünüyorsunuz peki? Böyle koca bir sıfır istemiyorum. Yazıyor önünüzde şu anda.
4: Korktuğum başıma geldi benim.

0: öyle.
1: 4'te 0.
0: Olmaması gereken bir durum.
1: Gizem Hanım.
2: Yani bu sorudan ümitliydim. Göce'yi nasıl bilemedim ona da şu an çok üzüldüm. Daha yeni gittiğim bir yerde ama herhalde şansımızı kıracağız artık. Daha ilk etaptayız. Hiçbir şey belli olmaz. Gördük bunun örneklerinde.
1: Bir teselli var. O da rakipleriniz şu anda çok fazla puan alamadılar. Evet. Sinan Bey'in 500 puanı var.
3: Evet.
1: Ve Eray Bey de yine aynı şekilde 500 puana sahip. Eray Bey, ekranda yarışmakla burada arasında?
4: Aslında tabii ki fark var. Ama hani beklediğim kadar da stresli değil. Ben biraz daha stresli olurum diye düşünüyordum. Biraz daha bilmediğim yerlerden geldi. Ama onun haricinde bu ısınma etabıydı. Önümüzdeki turlarda eminim daha da yarış kızışacaktır.
1: Peki artık o zaman bileceğiniz yerlerden ümit ediyorum ki sorular gelir. Geçelim şimdi dikkat etabına. İkinci etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu ve cevap da tabii sorunun içerisinde. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
5: Beyler buna trambolin derler. Yaylanıp sıçrayacaksınız. Yükseğe. Daha yükseğe. En yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum. Duramıyorum. Duramıyorum, beni durdurun.
6: İşimizi kırıyoruz, uzaylılar kaçırıyor. Aile hayatına geçiyorum, başka zaman dilimine gönderiyorlar beni. Hiçbir fantastik filmde olmayan şeyler benim başımda. Ondan sonra birine derdini anlatsan, sana üç maymun oynuyor herif ya.
7: Ya İsmail abi, senin bu karın neden benimle takas yöntemiyle alışveriş yapıyor? Hı? Tüp verdim, bana börek verdi. Yetmez dedim, eskilerini verdi. Bu bana hiç olmadı ki ya. Çok deli gösterdi bu beni.
8: Lütfen, istemiyorum. Tam pizza getir bana.
9: Lan bu pizza yarım alan! Ne yapacaksın lan tam pizza ise? Zaten yemişsin, ayı gibi olmuşsun. Pizza yemesin ne olur, yarısını benimle bölüsün ne olur.
1: Türk sinemasındaki birbirinden keyifli filmlerin, seri filmlerin bazı sahnelerini gördük. Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Asıl adı Fahrettin Cürekli Batır olan Cüneyt Arkın, Türk sinemasına birçok film kazandırmıştır. Ömrünün 40 yılını sinemaya adayan Cüneyt Arkın, 400'e yakın filmde rol aldı. Battal Gazi film serisi, Cüneyt Arkın'ın 1971-1974 yılları arasında başrolünü oynadığı 4 filmden oluşan seridir. 7 filmden oluşan Malkoçoğlu serisinin ilk 6 filminde başrolde Cüneyt Arkın yer almaktadır. Kara Murat serisinin 7 filminde başrolde yine Cüneyt Arkın var. Cüneyt Arkın kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline gelmiştir. Kariyeri boyunca Western'den komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türlerde filmler çekmiştir Cüneyt Arkın. Sorumuz gelsin. Cüneyt Arkın'ın başrollerinde oynadığı Battal Gazi serisi kaç filmden oluşmaktadır? Süreniz başladı.

0: Değerli ustaya da buradan saygılarımızı ve selamlarımızı da iletelim ve cevaplarınızı görelim. Buyurun lütfen. Sinan Bey.
1: 7.
0: Gizem Hanım.
2: 3.
0: Eray Bey.
3: 71-74 arasında sanki 4 tane diye hatırlıyorum ama o sırada tarihi aklımda tutmaya çalışıyordum. 4 yazdım.
0: 4 yazdınız. Ve Perihan Hanım?
2: Ben de 6 diye anımsadım. 6 yazdım.
0: 6 yazdınız. Şu anda bir tane doğrumuz var. Ve çarpı 2. Yani etaba 4000 puanla başlayacak bir yarışmacımız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Buyurun görüyoruz cevabı. Cevap soruda. Battal Gazi film serisi Cüneyt Arkın'ın 1971-1974 yılları arasında başrolünü oynadığı 4 filmden oluşan seridir. Cevap soruda. Doğru cevap 4 olacaktı.
4: I know Kung Fu. Show me.

dövüş sanatları ile ilgili bazı detaylar aktaracağım. Judo bir Japon dövüş sanatıdır. Tekme ve yumruk kullanılmayan, rakibi savunma üzerinden etkisiz hale getiren bir öğretidir. Muay Thai, Tayland kökenli bir dövüş sporudur. Tekme ve yumruğun yanı sıra diz ve dirseklerde kullanıldığı için 8 uzuv sanatı olarak da bilinir. Krav Maga, İsrail savunma sistemleri tarafından ortaya çıkarılmış bir savunma sanatıdır. Hazırlıklı olma, fiziksel kondisyon ve özgüven gibi önemli prensipler üzerinde yoğunlaşır. Sambo, Sovyetler Birliği'nde geliştirilmiş bir dövüş sanatıdır. Sambo'nun kökenleri geleneksel halk güreş stillerine kadar geri gitmektedir. Aikido, enerjiyi uyumlama yolu olarak tarif edilen Japon dövüş sanatıdır. En önemli özelliği çıplak ayakla yapılmasıdır. Sorumuz gelsin. Krav Maga hangi ülkede ortaya çıkmış bir dövüş sanatıdır? Süreniz başladı.

0: sokak kavgalarından, oradaki tehditlerden, saldırılardan korumak amacıyla ortaya çıkmış olan bir dövüş sporu olarak aslında adlandırılıyor Krav Maga. Daha önce duymuş muydunuz hiç?
1: Hayır, hayır.
0: İlk defa duydunuz.
1: Evet.
0: Ama beni iyi dinlediğinizi ümit ediyorum. Doğru cevap ne olacak acaba? Buyurun görelim lütfen. Sinan Bey.
1: İsrail.
0: Gizem Hanım.
2: İsrail.
0: Eray Bey.
3: Tayland dedim ama İsrail evet.
0: Neden Tayland dediniz o zaman?
3: Çünkü şöyle üçüncüsünden sonra sanki hani yazılışlarını kafamda canlandırmaya çalıştım. Hani yanlış yazmayayım bu çıkarsa diye. Ondan sonrası koptu zaten. Aklıma da Tayland kalmış onu yazdım.
0: Perihan Hanım.
2: Benim de aklımda kaldı Tayland olarak.
0: İlginç. İki yarışmacımız da Tayland olarak kalmış. İki yarışmacımız da İsrail olarak. O zaman görelim bakalım ben ne demişim. Krav Maga, İsrail savunma sistemleri tarafından ortaya çıkarılmış bir savunma sanatıdır. Doğru cevap İsrail olacaktı. Artık yavaş yavaş puanlar artmaya başladı. Sinan Bey ve Gizem Hanım'a puanlar gitti. Dövüş sporlarından geçelim şimdi başka bir soruya. Ege'ye götüreceğim şimdi sizleri. Arap saçı otu, ısırgangiller familyasından ufak yeşil yapraklı bir süs bitkisidir. Yatıştırıcı etkisi bilinen bitki salatalarda veya haşlanarak çay olarak da tüketilir. Gelincigiller familyasından olan kapçık bitkisi gagaç ve zemberlik adıyla da anılır. Salatası, yemeği, böreği ve sarması yapılarak çok çeşitli şekillerde tüketilir. Maydanozgiller familyasından olan sarı ot, kaymaklık olarak da bilinir. Muğla yöresinde haşlandıktan sonra bol sütle ve acı biberle kavrularak yenir. Türkgiller familyasından olan cibes otu, dışarıdan bakıldığında marula benzer. Özellikle ekşili salatası ve zeytinyağlı yemeği yapılır. Körmen otu, zambakgiller familyasındandır. Sarımsak yerine kullanılan bitkilerden birisidir. Sorumuz gelsin. Kapçık bitkisi hangi familyadandır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Daha önce duydunuz mu bu otları?
1: Hayır.
2: Bir kısmını.
3: Birkaç,
4: yani bir kısmını aşinayız ama.
0: Kapçık, onu duydunuz mu?
2: Hayır.
1: Hayır.
0: Duymadınız.
4: Maalesef.
0: Beni yani iyi duyabildiniz mi?
1: Umarım. Ya bir Gaziantep'li olarak bizim mutfağımıza biraz uzak şeyler tabii ki bu otlar.
0: Ege olunca.
1: Çok da kullanmadığımız için ben yani hemen hemen tamamını ilk defa duyuyorum.
0: E ne güzel. Demek ki boşuna demiyoruz dünyanın en çok bilgi veren yarışması diye.
1: Evet.
0: Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Sinan Bey.
1: Maydanoz.
0: Maydanozgillerden dediniz. Gizem Hanım.
2: Gelincikgiller.
0: Eray Bey.
4: Dereotu giller dedim ama.
0: Var mı öyle bir giller?
4: Yani maydanozgillerden olması lazım.
0: Maydanozgillerden olması lazım. Perihan Hanım.
5: Ben de maydanoz yazdım ama hiç günümde değilim. Yani emin değilim yani maydanoz olacağın olabilir de olmayabilir de bilmiyorum.
0: Peki o zaman ben ne demişim? Gidelim doğru cevaba. Cevap soruda. Gelincikgiller familyasından olan kapçık bitkisi gagaç ve zemberlik adıyla da anılır. Cevap soruda. Gelincikgiller olacaktı ve Gizem Hanım bu kez tek başına doğru cevabı bildi. En ünlü klasik müzik türleriyle devam ediyoruz. Klasik müzik denince aklımıza ilk gelen şüphesiz Mozart'ın Türk Marşı. Mozart bu ünlü eseri Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek besteledi. Ünlü Rus klasik müzik bestecisi Çaykovski'nin en popüler eseri Kuğu Gölü. Oldukça hüzünlü bir tınısı olan Adagio ise ünlü İtalyan bestekar Tommaso Albinoni'ye ait. Beethoven'ın en ünlü eserlerinden biri 9. Senfoni. İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin keman için bestelenmiş en ünlü eseri ise 4 mevsim. Alman besteci Handel'in ünlü eseri Sarabande günümüzde birçok jenerik ve filmde kullanılmaktadır. Sorumuz gelsin. Adagio isimli ünlü eserin bestecisi nerelidir? Süreniz başladı. Hangi ülke vatandaşıdır?

0: Bu etabın son sorusuydu. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Sinan Bey.
1: Almanya.
0: Almanya dediniz. Gizem Hanım.
2: İtalya dedim ama hatırlayamadım. Kaçırdım. O yüzden bir şey şansımı denemek istedim. Bir ülke yazı verdim.
0: Ve Eray Bey.
3: Ben de İtalya olduğunu düşünüyorum. Altına da İtalyan yazdım.
0: Ne olur ne olmaz bir harften gitmeyeyim diye.
3: Evet. Yani çünkü nerenin vatandaşı dediğiniz için hani altına da üstüne de yazmak istedim.
0: Peki. Perihan Hanım.
4: Ben de Rus ve İtalyan arasındaydım. İtalyan olduğuna karar verdim en sonunda. Bunu yazdım.
0: O halde görelim doğru cevabı. Ben ne demişim acaba? Cevap soruda. Oldukça hüzünlü bir tınısı olan Adagio ise ünlü İtalyan bestekar Tommaso Albinoni'ye ait. Cevap soruda. İtalya olacaktı doğru cevap ve böylelikle Gizem Hanım, Eray Bey ve Perihan Hanım puanları bölüştüler. Puan durumunda liderlik koltuğunda Gizem Hanım 5700 puanınız bulunuyor. Eray Bey 5200 puanınız var. İkinci sıradasınız. Son finalistimiz Sinan Bey. İyi geçmedi sanki.
1: Evet. İlk etapta iyi puanlar puan yakalayabilecekken alamadık. Bakalım. Önümüzdeki sorularda daha iyi olacak.
0: Artık final öncesi 4 sorumuz kaldı. Akıl oyunu etabına geçiyoruz. Bakalım yeni sorular nasıl olacak? Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabı başlıyor. Ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuz. Murat Boz 1980'de Ereğli Zonguldak'ta doğdu. Başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı. Solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı Aşkı Bulamam Ben single ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maksimum'u satışa sundu. 2009'da Şans, 2011'de Aşklarım Büyük Benden ve 2016'da Janti albümleriyle kariyerini sürdürdü. Şarkıcı müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine de odaklandı. Sırasıyla 2014'te Hadi İnşallah, 2016'da Kardeşim Benim ve Dönerse Senindir'le, 2019'da Öldür Beni Sevgilim filmlerinde başrol oynadı. Piyano, keman, davul.

ve ney çalabilen Murat Boz'un 4 Altın Kelebek Ödülü ve 2 Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Murat Boz başrol oynadığı ilk filminde kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son bir saniye ve süremin sona erdi. Son anda Sinan Bey yazdı. Bakalım hesaplamalar karşımıza nasıl sonuçlar çıkarmış? Buyurun cevaplarınızı görelim lütfen. Sinan Bey.
1: 34.
0: Tarihler yazmışsınız.
1: 2014 ve 1980.
0: Gizem Hanım.
2: Ben de 34 olarak hesapladım. 1980 ve 2014.
0: Eray Bey.
3: Aynı şekilde 1980'de doğdu. 2014'te de ilk oyunculuk deneyimi.
0: Perihan Hanım.
4: Ben 2011 hatırladım. O yüzden 31 cevabım.
0: Diğer 3 yarışmacımızdan daha farklı bir yanıt vermişsiniz siz. 31 olarak görüyorum. O zaman doğru cevabı görelim bakalım. 34 olacaktı doğru cevap ve 3 yarışmacımız puanlarını arttırıyor. Ne yazık ki Perihan Hanım'a puan veremiyoruz.

Herkesin tanıdığı isimlerden birisi Christoph evet. Daum. Yeni sorumuzun konu başlığı. Christoph Daum 24 Ekim 1953'te Almanya'da doğdu. Alman teknik direktör ve aynı zamanda eski futbolcudur. 28 yaşında futbolu bıraktı. Almanya, Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşadı. Türkiye'de yıllarca görev yapıp Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. 1994 Ocak ayında Daum ilk yurt dışı kariyerine Beşiktaş'la başladı. 1996-97 sezonunda Almanya'ya dönen Daum, Bayer Leverkusen'in başına geçti. 2003-2004 sezonu için Türkiye'ye geri döndü ve bu sefer bir başka İstanbul takımı olan Fenerbahçe'nin başına geçti. Christoph Daum 14 Ağustos 2013 tarihinde ise Bursaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 22 Mart 2014'te aldığı Konyaspor yenilgisinden sonra Bursaspor'la yollarını ayırdı. Sorumuz gelsin. Christoph Daum kaç yaşında Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiştir? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. Süremiz sona erdi. Sinan Bey hala kontrol ediyor.
1: Evet.
0: Özellikle çıkarma işlemleriyle ilgili daha önceki bölümlerde çok basit görülen çıkarmalar bile yanlış olunca herkes daha bir dikkatli, değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Futbolla aramız nasıl Eray Bey?
2: Çok iyi değil. Takip etmiyorum.
0: İzlemiyorsunuz.
2: İzlemiyorum.
0: Herhangi bir takım taraftarı mısınız?
2: Sadece milli takımı mutlaka izlerim. Onun haricinde Galatasaraylıyım ama hani gönülden renkler için sadece.
0: Hiç maça gitmediniz mi?
2: Yok, hayır, hiç.
0: Hayatınız boyunca?
2: Hayır. Ya milli takım gittim ama hani
0: milli
2: normal...
0: Milli takım maçına
2: gittim. Tabii milli takım maçına gittim 3-4 kere ama hani çok gönül verdiğim bir spor değildir.
0: Daha mı biliyor muydunuz?
2: Tabii ki biliyorum.
0: Biliyorsunuz. Peki cevaplarınızı göreyim. Sinan Bey?
1: 37. Bir Fenerbahçeli olarak bunu bilmem lazımdı ama yılı umarım doğru hatırlamışsındır. Yani 1990 yılında geldi dediniz.
0: Öyle mi
1: dediniz? Öyle dediniz bence.
0: Fenerbahçe, 53... öyle mi dedim?
1: Evet, öyle dediniz diye hatırlıyorum. 53 doğumluydu. 37 oluyor o zaman.
0: Göreceğiz. Öyle mi dedi?

0: Benim Gizem Hanım.
1: Bence öyle değil. Ben 50 olarak hesapladım. 2003 gibi hatırlıyorum. 2003-2004 yıllar arasında dediğiniz gibi hatırlıyorum. 1953'te doğum tarihiydi zaten. Umarım doğrudur.
0: Eray Bey?
2: 94'te Beşiktaş'a geldi. Ya 2003'tü ya 2004'tü Fenerbahçe'ye geldiğinde. 1953 doğumlu. 50 buldum.
0: Perihan Hanım yine farklı bir yanıtla karşımıza çıkıyor.
3: Ben de 94 hatırladım ve 41 cevabını verdim.
0: 1994 olarak hatırladınız, Fenerbahçe'nin başına geçti diye. Siz 1990'da Fenerbahçe'nin başına geçti dediniz. Ve bir Fenerbahçeli olarak
4: evet,
0: dediniz.
4: Evet, evet.
0: Dağılma şampiyonlukları hatırlıyor musunuz?
4: Hatırlıyorum ama yıllar kaçtı onları hatırlamıyorum.
0: Kaç kez şampiyon yaptığını biliyor musunuz Fenerbahçe'yi?
4: Hayır, onu bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. İki kez şampiyon yaptı, iki sene üst üste.
4: Evet.
0: 2.50, 1.37, 1.41. Acaba Daum Fenerbahçe'ye geldiğinde kaç yaşındaydı? Görüyoruz cevabı. 50 yaşındaydı Christoph Daum ve 11. sorumuzla devam ediyoruz.
5: Yani sen şimdi Nişantaşı'nda bununla mı dolaşacaksın abi?
6: Ama başka yere gittiğimiz mi var ki yani? Bakkalıydı, çakkalıydı, kırıkçısıydı, çıkıkçısıydı, kuru yemişçisiydi, kuru temizlemecisiydi, hındırsını, hındırmasını, hındırsını, hepsi bu mahallede yani.
5: İçi mısın sana?
7: Ya sen ne diyorsun be, içi mısın sana filan? Ya benim sahibim var oğlum. Bana böyle şeyler söylemeyin.
5: Ne dedim ki ben?
7: Ya kardeşim.
0: Çok fazla izleniyordu. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birisiydi. Onunla devam ediyoruz. Avrupa Yakası senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendi. 2004-2009 yılları arasında yayınlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisidir. Toplam 6 sezondan oluşmaktadır. Birinci sezonu 19 bölümle tamamlanan dizi 39 bölümle 15 Haziran 2005 tarihinde ikinci sezonunu bitirdi. Üçüncü sezonu 35 bölümden oluşmaktadır. Dördüncü sezonda ise toplam 37 bölüm çekilmiştir. Beşinci sezonda 32 bölüm çekildi ve Makbule ile Burhan, Aslı ile Osman, Sacit ile Şahika arasındaki ilişki işlendi. 28 bölümlük altıncı sezon 2009 yılında final yaptı ve ekranlara veda etti. Yayınlandığı ilk 5 sezon sonunda da 40 milyon liralık da ciro yaptı. Sorumuz gelsin. Avrupa Yakası dizisi 6 sezonda toplam kaç bölüm sürmüştür? Süreniz başladı.

0: saniyemiz ve süremiz sona erdi. Sinan Bey yine her zamanki gibi en son kalemi kaldıran yarışmacımız. İzlediniz mi Avrupa Yakası'nı?
1: Evet.
2: Tüm bölümlerini izlemişimdir.
0: Ben hala YouTube'da açıp çok böyle canım sıkkın olduğunda izlemeye devam ettiğim dizilerden bir tanesidir. Gizem Hanım?
3: Çok severek izlediğim bir diziydi. Çok da ondan sonra onun gibi bir sitcom olmadığını düşünüyorum açıkçası televizyonda.
0: Feriha Hanım?
4: Ben de severek izliyordum.
0: Peki, cevaplarınızı göreyim lütfen. Sinan Bey hala bakıyor.
1: 156.
0: 156.
1: Umarım yine doğru toplamışımdır.
0: Yanda bayağı bir şeyler yazıyor. 19, 38, 28, 32, 37 diye gitmiş.
1: Evet.
0: Gizem Hanım?
3: Ben yetiştiremedim yine. Sürenin kurbanı oldum ama 19, 39, 35, 37 ve 32 olarak böyle %90 böyle olduğunu düşünüyorum ama toplayabilseydim doğru cevap vermiş olacaktım herhalde.
0: Eray Bey?
2: Ben de yetiştiremedim. 120 diye hani kafadan biraz uydurmuş oldum ama 19, 35, 39, 32, 28 son sezondu. Arada da bir 37 vardı galiba. Onu atladım. Onu düşünürken de zaman bitti. 120 diye ilk aklıma gelen rakamı yazdım.
0: Perihan Hanım yine farklı bir yanıt vermiş. Sizin cevabınız?
4: 153 olarak buldum. Emin değilim ama hatırladığım kadarıyla 19, 39, 35, 28, 32 şeklinde yaptım ve 153'ü buldum.

0: Doğru. zaman 5 sezon yazmışsınız.
1: Evet.
0: Eray Bey, siz de 5 sezon.
2: Yok, burada bir tane daha yazmadım, 37 var. O sonradan aklıma geldiği için.
0: Gizem Hanım, sizinki...
3: Ben de 5 sezon yazdım, şu an fark ettim. 5 sezon.
0: Sinan Bey...
4: Ben de az önce ona bakıyordum, evet. Ben de 5 sezon yazmışım. Ama neden oldu biliyor musunuz? Ben 2 ya da 3 sezonun toplamını sorarsınız diye düşünmüştüm.
0: Bir tane sezonu...
4: O arada kaymış.
0: Gitti.
4: İlk sezon ve son sezonun toplamı kaç bölümdür diye falan çok güzel bir soru olurdu. O zaman kesin bilirdim.
0: Kaç olurdu?
4: 19 artı 28 olurdu.
0: 19 artı 28.
4: Olmaz mıydı?
0: Olurdu. Olurdu. Peki, acaba buradaki ortaya çıkan cevaplardan biri doğru mu? Hep beraber görelim. ...190 doğru cevap olacaktı ve maalesef puan veremiyorum. Puan durumuna bir bakarsak kimlerin şansı var final için? Şu anda Gizem Hanım finale en yakın yarışmacımız. Çok kötü başladınız ama çok iyi gidiyorsunuz. 8200 puanınız var. Eray Bey 7700 puanla ikinci sıradasınız. İki yarışmacımızın da şansı devam ediyor. Sinan Bey, tek başınıza doğru cevap verirseniz... Puanınız 8500 olur. Finale son bölümde olduğu gibi yine siz çıkarsınız. Aksi takdirde finalde olamayacaksınız. Perihan Hanım, tek başınıza doğru cevap verseniz dahi finalde olamayacaksınız. Ama bir şansınız var burada kalabilme adına. O yüzden bu soru sizin için çok kritik. Tabii ki finalisti belirlemek için de çok kritik. İşte 12. sorumuz. Dünyanın en küçük ülkelerine gideceğiz. Avustralya'nın doğusunda yer alan Nauru, dünyanın en küçük ada ülkesi. 21 kilometre karelik ülkenin nüfusu yaklaşık 13.000-14.000 civarında. Tuvalu ya da eski adıyla Ellis Adası, Avustralya'nın kuzey doğusunda yer alıyor. 26 kilometrelik adada sadece bir hastane bulunuyor. 298 kilometre karelik Maldivler, Balayı Adası olarak da biliniyor. 1965'te bağımsızlığını kazanan ülke 1192 adadan oluşuyor. Milli maçlar nedeniyle de tanıdığımız bir yer Liechtenstein, 160 kilometre kare. Güvenli bir ülke olarak bilinen Liechtenstein'da en son cinayet 2017 yılında işlenmiş. İtalya'nın başkenti Roma'nın içinde yer alan ve Katolik Hristiyanların dini lideri, Papa ve çeşitli dini simgelere ev sahipliği yapan Vatikan, dünyanın yine en küçük ülkelerinden birisi, hatta en küçük ülkesi. 0.44 kilometre kare genişliğindeki ülkenin nüfusu da 800 kişi. Şimdi sorumuz gelsin. Tuvalu Adası ve Maldivlerin toplam yüzölçümü kaç kilometre karedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Artık her şeyi belirleyecek olan bu soruda bakalım cevaplarınız ne oldu? Buyurun. Sinan Bey kopamadı. Cevaptan kopamadı bir türlü. Ve karşımıza da...
1: Evet. 122 evet. Yazdım ama yanlış hesapladım. Toplayamadım yine.
0: 24 ile 198'i mi toplamaya çalıştınız?
1: Evet.
0: Ne yaptınız?
1: 24 ve...
0: 118 mi?
1: 24 ve 198.
0: 198'i toplamaya çalıştınız. Ve toplayamadınız.
1: Evet.
0: Gizem Hanım?
2: 298 Maldivler olarak hatırladım. 21'i de Tuvalu Adası olarak hatırlayıp 319 dedim.
0: Eray Bey?
3: Hepsini aklımda tuttum ama Vatikan işinin içine girince biraz 08 ile nasıl çarparım, nasıl toplarım diye düşündüm. O yüzden ilk aklıma gelen ilk ikisi oldu. 49 metrekare yazdım.
0: 49 metrekare, 3 oda, 1 salon. Salon 49 metrekare
3: bin
0: olarak.
3: Aslında ama hani 20-49 şeklinde yazdım.
0: Peki, Perihan Hanım?
4: Bana da elveda biliyorum. Çünkü hatırlamadım. Aklımda kalanları yazdım ve topladım. Cevap da 330. Doğru değil.
0: Yanlış olduğundan eminsiniz.
4: Yanlış olduğundan eminim, evet.
0: Bu saydığım ülkelere gidip ziyaret eden var mı hiç?
1: Hayır.
2: Olsaydı güzel olurdu.
0: Dünyanın en küçük ülkesi hangisi diye sorsam.
1: Vatikan.
0: Az önce verdim bilgilerini. Dünyanın en küçük ikinci ülkesini biliyor musunuz?
3: Liechtenstein.
4: Hayır. Nao muydu?
0: Bahsetmedim ondan.
4: Bahsetmediniz mi?
0: Monaco. Dünyanın ikinci en küçük ülkesi. Peki 12. sorumuzun doğru cevabını görelim. Bakalım Perihan Hanım'a veda ediyor muyuz?
4: Evet.
0: ...324 kilometre kare olacaktı doğru cevap. Herkes bir kez daha kendi cevabına baktı acaba ben yazmış mıydım diye. Maalesef puan veremiyoruz ama puan veremesek de Gizem Hanım'ı alkışlıyoruz. Çünkü adını finale yazdırdı. Tebrik ediyorum. Değerli izleyiciler, cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Yine farklı bir yarışmacımız var bu kez karşımda. Gizem Hanım'la beraber yarışacağız. 5000 lira para ödülü için. Finalde sizin olacağız.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: iyisi. Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
2: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
6: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
5: Bak söylediğine.
7: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
5: 100.000.
7: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
8: Ertuğrul Serdaroğlu.
9: Seni görür görmez çarpıldı.
6: Bir müddet istirahate çekileceğim.
5: Affedersiniz efendim. Ne var? Tanrımız vardı bugün. İptal edin gelemem.
10: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
7: Ben prens falan değilim. Biz de silah oyunu yapar alırız kızın parasını.
5: Hayır.
6: Niye geldin buraya?
8: Sensiz olamayacağımı anladım.
11: Vurgun bugün 16.15'te TV4'te.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Hilton Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
15: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da da var.
19: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
17: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
17: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
11: O, çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
20: İnsan kaynakları profesyoneli olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
11: Zorluklar karşısında yılmadı.
20: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
11: Nurbanu Büyüktuna'nın hikayesiyle Benim Hikayem, Cumartesi 13'te, TV4'te.
20: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.
16: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
21: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
22: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
0: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
11: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
10: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
11: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
10: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
11: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.

0: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
11: Sana mı sana da bir tane?
10: Bakın yine istemiyor.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
13: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Mis gibi karamel kokuyor.
18: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
19: Ama bir mucizeye gerek var.
18: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
19: İşte bu Fairy mucizesi.
18: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.

0: Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Ve finalde karşımda Gizem Küçük Emirler var. Gizem Hanım, kötü başladınız ama mükemmel götürdünüz ve finale kadar geldiğiniz bir yarışma oldu.
1: Evet, önceki programlarda çok dinlenip, zinde gelip enerjik başlamıştım. Bugün aslında çok da uyuyamadığımı söyleyip böyle yorgun başladım. Hiçbir sebebi yok aslında. Ama bir şekilde daha az enerjik hissederek bugüne başladım ama şansım yaver gitti. Daha iyi konsantre olabildim herhalde ve buradayım.
0: Ya ilginçtir. Daha önceki yarışmalarda daha iyi performans ortaya koyup finali son ana kadar kovaladınız ve finali çıkamamıştınız. Şimdi pek de o sizi tatmin edecek bir performans olmamasına rağmen karşımda finalde oldunuz.
1: Arkadaşlarımın biraz daha az bilmesi diyelim.
0: Doğru, doğru. Peki sizi biraz daha eğer tanırsak, İstanbul'da yaşıyorsunuz değil mi?
1: Evet, İstanbul'da
0: ama
1: yaşıyorum.
0: Ama İzmitlisiniz.
1: İzmit Kocaeli'liyim.
0: Orada kaç yıl kaldınız? Ya da kaldınız mı, yaşadınız mı hiç?
1: 2008 yılına kadar, yani yaklaşık 18 yaşına kadar oradaydım. Üniversiteyi kazanmamla birlikte İstanbul serüvenim başladı. 10 yılı aşkındır da İstanbul'dayım.
0: Şu anda ne iş yaptığınızı da eğer hatırlatırsanız izleyicilerimize.
1: Özel sektörde insan kaynakları departmanlarında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Dolayısıyla burada mülakata katılırken de onu söyledim. Hem masanın diğer tarafında olan hem de karşı tarafında olan, her iki tarafı da deneyimlemiş ve heyecanını kontrol altında tutabilen biriyim dedim ama tabii televizyon benim dünyamda çok farklı, çok yeni bir şey. Heyecanımı zapt etmeye çalışıyorum.
0: Şimdi yavaş yavaş finalin sorusuna geçelim isterseniz.
1: Lütfen.
0: Gönlünüzden geçen ne? Hangi başlık gelse daha iyi hissedersiniz kendinizi?
1: Moda olsa güzel olur. 4 yıl çalıştım çünkü. Direkt modanın birebir içinde. Tasarım olsa güzel olur. Seyahat ya da işte tatil beldeleri olabilir. Biraz daha böyle sosyal, hesap kitabın çok olmadığı bir final sorusu diliyorum.
0: Tatil beldelerini bilemediniz ama. Göcek diğerine Ölüdeniz
1: yazdınız.
0: Evet,
1: Göcek'i bilemedim. Önceki soruları bilmiştim. Ama Göcek unutmayacağım bir yer oldu bundan sonra.
0: Peki, gidelim o halde. Bakalım final sorumuzun konu başlığı ne? Güzeller güzeli İstanbul'u gezeceğiz şimdi. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Marmara Denizi ve ortasında İstanbul Boğazı bulunmaktadır. İstanbul'da ormanlık alanların en önemlisi kentin 20 kilometre kuzeyindeki Belgrad Ormanı'dır. Marmara Denizi içinde İstanbul'a bağlı bulunan 9 ada vardır. Bunlardan Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Sedef adaları yerleşime açıktır. Bu adaların tamamı 16 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olup boyu en uzun ada 5200 metre ile büyük adadır. İstanbul Boğazı'nın her iki kıyı arasındaki en yakın mesafesi 760 metredir. Riva Çayı, Küçük Su ve Göksu dereleri, Kağıthane ve Ali Bey dereleri İstanbul ilinin önemli akarsularıdır. İstanbul'un gölleri Terkos, Küçükçekmece ve Büyükçekmece Avrupa yakasındadır. Final sorumuz gelsin. İstanbul'a bağlı adalardan kaç tanesi yerleşime açık değildir? Süreniz başladı.

0: son 4 saniye. Tatil beldesi olsa iyi olur dediniz. Size en yakın yerde, yaşadığınız yerde adalara götürdüm.
1: Evet, keyifli bir yer geldi.
0: Gittiniz mi Saydım adaları?
1: Gittim.
0: Gördünüz
1: mü? Büyükada'ya gittim, Heybeli'ye gittim. İki adaya gittim.
0: İstanbul'un genelinde peki hiç böyle bir gezme, adeta bir turist gibi gezdiniz mi?
1: Aslında hiç gezmedim. Hatta yarışma sürecim hiç başlamadan bunu fark ettim. Yani turist gibi tarihi ve kültürel miraslarımızı gezdiğim zaman aralığı çok azmış. Bunu fark ettim. Daha çok tanımam gerektiğini fark ettim. Herhalde çalışarak ve okuyarak İstanbul'u bu zamana kadar geçirmişim.
0: Aslında tabii sizin gibi olan belki de milyonlarca İstanbul'da yaşayan vatandaşımız vardır. Yani yaşadığımız, bildiğimiz ve sürekli akışında olan bir hayat var. Fakat içinde yaşadığımız bu şehrin o kadar güzel yerleri var ki, az önce dediğim gibi yani başka bir yerden gelmiş, ilk defa İstanbul'a gelmiş gibi bir gezinti yapanlar çok belki de nadirdir. Oysa görülecek, gezilecek, merakla araştırılıp bakılacak olan çok çok güzel yerleri var. Saydığım yerlerde yine adalarda bunları içerisinde diyebiliriz. Şimdi Gizem Hanım, 5000 lira para ödülümüz var önümüzde. Eğer cevabınız doğru ise zaten parayı kazanacaksınız. Yarın tekrar bizimle birlikte olacaksınız. 20 saniye süre içerisinde bazı hesaplamalar yaptınız, bir şeyler yazdığınızı da gördüm. Ama cevap vermeme hakkını da kullanabilirsiniz ve 1000 lirayla yarın tekrar bizimle yarışmaya devam edebilirsiniz.
1: Çok yani emin olmaya yakınım aslında. Şöyle anlatabilirim. 9 tane ada olduğunu söylediniz, buna eminim. Saydığınız adaları tekrar gözden geçiriyorum. Hatta siz konuşurken de böyle parmak hesabı yapıp saymaya çalıştım burada.
0: Beraber sayalım.
1: Heybeli, Burgaz, Büyükada, Kınalıada ama bir tane daha vardı. Ne yazık ki onu şu an aklıma getiremiyorum. Olduğunu tahmin ederek bunu söylüyorum. S ile başlayan bir şey olabilir. Bir anımsıyorum ama ne yazık ki orada çok emin değilim. Bir cevap verdim. Bu 5 adada oturum olduğunu, yaşam olduğunu, diğer adalarda olmadığını düşünerek bir cevap verdim ama galiba riske gireceğim gibi duruyor.
0: Riske gireceğim mi dediniz, girmeyeceğim mi?
1: Gireceğim gibi duruyor.
0: Riske gireceğim gibi duruyor dediniz.
1: Hala emin değilim aslında. Bir 20 saniye daha verirseniz.
0: Şu anda net cevabı almak için kesin bir şekilde soruyorum size. Gizem Hanım. Final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Vereceğim.
0: Vereceğim diyorsunuz. Alkışlıyorum o halde. Daha cevabı görmedim. Ama riske girmek zaten aslında başarının en önemli anahtarlarından birisidir. Bu belki başarılı bir şekilde sonuçlanabilir ya da bir tecrübe olabilir. Her ikisinden de kazanım çıkabilir aslında. Görelim cevabınızı.
1: 4 diyorum.
0: 4 cevabını verdiniz. Hatırladığınız o ada isimlerinden 4'ünü saydınız.

0: an geçirdim. Bu riski de almak istedim şu an.
1: Peki. O zaman Gizem Hanım için final sorumuzun doğru cevabını görelim. Acaba 5000 lira para ödülünü mü kazanacak, yoksa kendisine bugün veda mı edeceğiz? İşte cevap geliyor. 4 doğru cevap olacaktı. Tebrik ediyorum Gizem Hanım. 5000 lira kazandınız bizden. O son hatırlayamadınız. S ile başlayan dediğiniz Sedef Adası.
0: Ha, süper, tamam. Benim artık unutamayacağım bir ada haline geldi.
1: Hiç gitmediniz değil mi oraya?
0: Hiç gitmemişim.
1: Tavsiye
0: evet.
1: ederim. Giderseniz eğer orada çok güzel yerler vardır. Nefistir. Hem yeme içme konusunda da çok güzel restoranlar da vardır. Tavsiye ederim Sedef Adası'nı da gidip görmenizi.
0: Çok teşekkürler.
1: Tebrik ediyorum bir kez daha. Hem 5000 lira kazandınız hem de yarın bizimle tekrar birliktesiniz. Yani yarın bir finalistimiz olacak ama bununla birlikte 3 yarışmacımıza veda edeceğiz. Yine çok kritik bir heyecan, çok kritik bir bölüm bizleri bekliyor. Görüşmek üzere. Cevapsız.

Meksika'da dünyaca ünlü Ay ve Güneş piramitlerini gezmeye başlıyoruz. İşte Ay ve Güneş piramitlerine merhaba. Evet değerli izleyenlerimiz, Meksika turunda şimdi piramitleri gezme zamanı diyoruz. Burada iki tane piramit var. Birisi Güneş piramidi, diğeri ise Ay piramidi. Azteklerin önemli eserlerinden iki tanesi. Arkamdaki Güneş piramidi 200'ün üstünde basamak var ve hakikaten başta girişte uyarıyorlar. Özellikle kalp rahatsızlığı olanlar, hamile olanlar ya da herhangi bir rahatsızlık hissedenlerin piramitlerin tepesine çıkmaması öneriliyor. Ama gördüğünüz gibi bir sürü insan çıkıyor. Bizim neyimiz eksik, biz de çıkacağız. Ama öncesinde biraz daha detaylı inceleyelim ve bilgiler verelim bu piramitlerle alakalı.

0: Rehberimiz Murat'la bir kez daha buluşuyoruz ve piramitlerle ilgili detaylı bilgiler alıyoruz.
1: Evet, Jaguar sesleri arasında harika bir kentteyiz. Neredeyiz?
2: Teotihuacan. Tanrıların şehri, tanrıların insanlaştığı ya da insanların tanrılaştığı şehir diyelim buraya.
1: Evet. Peki şimdi burada en önemli iki tane piramit, Ay piramidi ve Güneş piramidi. Evet. Biraz bunlarla ilgili bilgi vermeden önce tarihi açıdan bu yapıları kimler yapmış, nasıl yapmışlar o çağlarda?
2: Tabii şimdi bu çok büyük bir bilinmez. Yani bugün arkeologlar bunun üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar bilinenler ya da tahmin edilenler milattan önce 400-450'ye dayandığı Olmeklerin, yani buradaki büyük bir medeniyet olan Olmeklerin kurduğuna dair işaretler var. Ama bu net midir? Hiçbir şey net değil. Çünkü daha şu anda şehrin sadece %1'i kazılmış ve ortaya çıkarılmış. Ama 450'de başlandığı tahmin ediliyor.

0: 680'lerde milattan sonra 680'lerde 700 gibi hiçbir neden olmaksızın, neden olduğunu da bilmedikleri, arkeologların, tarihçilerin bilmediği bir nedenle yok oluyorlar. Burada bir iki tane çocuk iskeleti bulunuyor ve çocuk iskeletlerin araştırmalarında yetersiz beslenmenin izleri ortaya çıkıyor. Acaba bir kuraklık mı oldu gitti, yoksa başka bir savaştan mı, bir saldırı mı oldu gitti, şu anda en ufak bir cevabı yok. Ama arkeologların büyük çalışmaları var. Şu anda burası UNESCO koruma programı altında. Bunların, Meksikalıların prestij yeri, güneş ve ay piramitlerin olduğu yer.
1: Pekala, şunu soralım. O devirde, o yıllarda buralarda kaç bin insan aşağı yukarı yaşıyordu?
0: Evet, şimdi burası tahmini şöyle söylüyorlar. 30 kilometre karelik bir şehir diyorlar buraya. Aşağı yukarı 180 ile 200 bin kişi. Tabii şimdi bunlarda, bunları tam netleştirebilmek için bir kayıtlara ulaşmamız lazım. Ama insanların, buradaki arkeologların çalışmasında 180-200 bin kişi arasında bir nüfusa çıktı. Ve tahmin ediliyor 5. 6. yüzyılda Avrupa'daki çok büyük başkentten daha kalabalık bir nüfusun olduğu biliniyor bu şehirde.
1: Zannediyorum yollar ve planlama da bir hayli gelişmiş, öyle değil mi?
0: Aynen öyle. Bakın şu anda olduğumuz yol böyle baştan başına kadar 3,5 yani ay piramidi, güneş ve Quetzalcoatl tapınağı diyelim ya da kalesi diyelim. Aşağı yukarı 3,5 kilometrelik 30 metrelik bir izdüşümle yol alınıyor. Yani aşağıdan bakanlar sanki böyle yukarı çıkıyormuş gibi, yukarıdan da sanki sonsuzluğa giden bir yolmuş gibi bir izlenim veriyor. Yollar birbirini dik kesiyor. Bu aslında bizim Anadolu olarak bilmemiz gereken bir olay. Millette çıkmış bir prensiptir bu milattan önceki yıllarda. Buraya da yansımış ama bunu nasıl gelmiş, nereden öğrenmişler? Çünkü bunu bu coğrafyaya getiren normalde İspanyollardır. Daha öncesinde herhalde biliniyor ya da öyle bir tahmin yürüttüler. Bir takım matematiksel gerçekler de var bu bölgede.
1: Evet, grid planı yapmışlar yani. Arkamızda piramit, güneş piramidi. Evet. Güneş piramidi ile ilgili neler söyleyebiliriz?
0: Şimdi tabii burası bir mitolojiler üzerine kurgulanmış bir şehir. Bahsedilen şu iki tane tanrının, ikisi de güneş, biri de karanlık olmak istemiyor. Sonra bir tanrının gelip ben olmaya razıyım, ben sizin için kendimi feda ederim dedikten sonra kendini yakıp küllerinin uçup işte o güneş tanrısının bir tanesi, ikiden bir tanesinin griye boyanmasıyla ay tanrısı ortaya çıkmış. Ama bunlar da zaman içerisinde beslenmeleri gerekiyor ve bunun için de kan dökmeleri gerekiyor. İşte bunun için de bu yüksek yerlere seçilmiş insanları kurban törenleri yapılmış. Bu güneş piramidi 65 metre şu anda görünen, gözümüzün gördüğü, ama bir 5 metrelik de yukarıda bir kutsal alan olduğu biliniyor. Onun üzerinde insanlar kurban ediliyormuş. 220 metre şu anda gördüğümüz cephe. Aslında çok dört tarafa bakan, yani kuzey, güney, batı ve doğu cephelerine şu anda dönük durumdayız. 220'ye arka tarafı da 220'de, aslında tam bir kare form değil. Yani 220-224. Yani şöyle enteresan bir matematik var. Yukarısının 70 metre olduğunu hesaplıyorlar arkeologlar. Ön cephesinde 220 metre olduğunu gördüklerinde bunu buna böldüğünüzde ortaya çıkan rakam çok şaşırtıcı, heyecan verici 3.14 pi sayısı ortaya çıkıyor. Tabii bu insanı biraz böyle ruhunu gıdıklıyor ve heyecanlandırıyor.
1: Zaten bu tip mistik öğeler de uzaylılardan tutun birçok efsanenin bu topraklarda yayılmasına neden oluyor. Konuştuğumuz yerli kişiler de hakikaten bazıları özellikle soylarının ya da bu binaları yapanların uzaylıların yardımıyla yaptığını ya da uzaylıların birebir gelip yaptığını söylüyorlar.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda mesela üzerinde bulunduğumuz ölüm yolunun sonundaki Quetzalcoatl tapınağını ele aldığımızda, güneş piramidi ve ay piramidini üstüne koyduğumuzda 15.6'lık bir açılımla yol alıyor. Derecelik bir açılımla yol alıyor. Ve gökyüzüne baktığımızda Orion takım yıldızının da tam bir izdüşümü gibi düşünün burayı. Tabii bunları gördüğümüzde çok şaşırtıcı. Hakikaten heyecan verici, ama bilim adamları, bugün gerçekteki bilim adamları, tabii uzaylı olayını biraz şey yapıyorlar, yani daha kanıt yok, nereden, olmaz falan diyorlar, ama hakikaten böyle birebir konuştuğumuz insanlar, yani bazı şeylerin açıklanamamasını oraya bağladıklarını biliyorum.
1: Gerçekten sırlarla ve efsanelerle dolu bir ortamdayız. Şimdi bizler 286 basamaktı değil mi? 286 basamağa çıkacağız. Evet. Ve güneş piramidinin en tepesinden bu efsane şehre, bu mistik şehre göz atacağız. Tepeden bakalım nasıl görünüyor ortam.

0: İlk durağımız Güneş Piramidi. Piramitte tam 286 basamak var. Bu kadar büyük bir piramit o devirde nasıl yapılmış? Gerçekten şaşırmamak işten değil. Bizi bekleyen 286 basamak var. Bir hayli yorulacağız ama bence değecek.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte arkamızda görmüş olduğunuz Güneş Piramidi ve tabii ki yaklaşık olarak 3 milyon ton taş kullanılarak yapılmış bir piramit. Akıl alır gibi değil, milattan önceki yıllarda bu insanlar bu teknolojiyi nasıl burada uyguladılar, hakikaten çok önemli. Bunun dışında da tabii bizi bekleyen 286 basamak var. Bu 286 basamağa çıkacağız ve en tepe açıdan göreceğiz bakalım ortam nasıl diyoruz ve hadi Güneş Piramidi biz geliyoruz diyoruz. İşte Güneş Piramidi'ne çıkış başlıyor. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu bölge UNESCO Dünya Miras Listesi'nde.

0: Güneş piramidi aynı zamanda dünyanın en büyük üçüncü piramidi. Böylesine görkemli bir piramide çıkmak büyük heyecan uyandırıyor bizlerde.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yavaş yavaş tırmanmaya başladık. 286 basamak kolay değil ve tabii bu şehirde arkamda şu anda artık görünüyor. Daha yükseğe çıktığımızda daha da net göreceğiz antik şehir kısmını. Güneş piramidi ile ilgili unutmadan hatırlatacağımız bir başka detaysa dünyanın en büyük üçüncü piramidi olduğu, gerçekten çok büyük bir alana yayılmış bir piramit. 70 metre yüksekliğinde, 220 metre genişliğinde bir piramit ve en tepe noktada da eski çağlarda sunak bulunuyormuş. Bu sunakta adak adıyorlarmış ama hani maalesef koyun keçi değil, insan adıyorlarmış. Bu piramidin tepesinde o dönemde 40 binin üstünde insanın kurban edildiği bilgisini veriyor arkeologlar.

0: Yorula yorula çıkıyoruz piramidi. Güneş piramidi kolay değil. 286 basamak var.
1: Bir oturma molası verdik hakikaten. Hani yemek üstüne de çıkmanızı pek tavsiye etmiyorum. Ama tabii ki buraya kadar gelmişken bu piramitleri görmeden, piramitlerin üstüne şöyle bir çıkmadan, o manzarayı keşfetmeden de dönmeyelim dedik. Bir minik mola veriyoruz, zamanımız var. Dinlene dinlene çıkacağız. Toplamda 286 basamağı. Şu anda yarısı olduğuna göre eşsiz matematik yeteneğimizle 143 basamak çıkmışız demek ki, değil mi?

Dedik ya, bölgede sadece bu piramitler yok. Bölge aynı zamanda Tenochtitlan adında bir antik kente de ev sahipliği yapıyor. Tırmandıkça, yükseldikçe antik şehir daha net gözüküyor. Evet, Güneş Piramidi'ne çıkan yol bir hayli meşakkatli. Hakikaten yorula yorula, dinlene dinlene, tekrar yorula tekrar dinlene şeklinde çıkıyoruz. Ama burada göster

vermek istediğim bir nokta var. Az kaldı en tepeye. Tepe açıda görülecek bir başka nokta arkamdaki Ay piramidi değerli izleyenler. Ay piramidinin de hani dünya, güneş, ay, işte gezegenlerin büyüklükleri hepsini göz önüne alırsak, hani güneş çok daha büyük olduğu için buradaki piramit çok daha büyük. Ay biraz daha tabii ki küçük olduğu için daha küçük de denebilir. Bu da astroloji anlamında dönem insanlarının ne kadar öngörülü olduğu, astrolojiden ne kadar iyi anladıklarının kanıtlarından bir tanesi.

0: Viyana tarihi bir şehir. Sadece Orta Çağ'dan değil, daha önceki çağlardan da yaşam var. İşte bunun kanıtı Roma kalıntıları.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turu devam ederken şimdi sizlere göstereceğimiz yer, hemen dönüyoruz. Romalılardan kalma bu duvarlar, bu evlerden kalma parçalar elbette. Zamanında drenaj sistemleri, gördüğünüz gibi Roma evi, bütün bunlar Romalıların burada yaşadığına dair kanıtlar elbette. Roma İmparatorluğu da elbette dünyanın en büyük imparatorluklarından biriydi. Viyana'ya kadar ulaşmıştı. 1990 yılında yapılan bir metro çalışması sırasında ortaya çıkmış bu. Ve Viyana'daki ender Roma eserlerinden biri olarak burada sergileniyor. Biz de görelim dedik ve turumuzu sürdürüyoruz.
0: Ve burası Kömür Pazarı Caddesi. Trafiğe kapalı bir cadde burası.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda şimdi uğranması gereken bir nokta. Kol Market Caddesi'ndeyiz. Yani Kömür Pazarı Caddesi. Eski yıllardan beri Viyana'nın en önemli caddelerinden biri bizdeki İstiklal Caddesi'ni andırıyor. Görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu dükkanlar ve kafeler burada çok çok popüler. Bir de yılbaşı yaklaşıyor. Bütün mağazalar, vitrinleri pırıl pırıl, süslü ve çok çok keyifli. Viyana'ya geldiğinizde bu caddeye uğramadan dönmeyin diyoruz. Niye? Çünkü hem alışveriş yapabilirsiniz hem de Viyana'nın ünlü çikolatalarını, tatlılarını tadabilirsiniz diyoruz ve gezmeye devam ediyoruz.

Şimdi de Viyana'nın en büyük meydanındayız. Burada bir heykel var. Bu heykel vebalı günleri anlatıyor. Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda uğranması gereken bir başka durak işte burası. Burası Viyana'nın en önemli, en büyük meydanı. Arkamızda görmüş olduğunuz heykelse veba dönemindeki, Orta Çağ dönemindeki Viyana'yı ve Avrupa'yı anlatıyor. Çünkü o yıllarda hakikaten veba yüzyılların hastalığı olarak birçok kişinin ölümüne neden olmuştu ve çok acılar bırakmıştı. İşte o günleri anlatan bir heykel var hemen arkamızda. Hakikaten burası çok keyifli. Bir imparatorluk başkenti olduğunu hissediyorsunuz buraya geldiğinizde. Sağlı sollu taş binalar, görkemli yapılar ve tam bir imparatorluk başkenti Avusturya ve Avusturya'nın başkenti Viyana elbette. Şimdi gezintimize devam edeceğiz. Biraz da yağmur yağıyor. Ara ara yağmur izin verdiği sürece çekim yapmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Viyana'ya vedayı harika bir öğlen yemeğiyle yapıyoruz. The Hood Restoran, Avusturya'nın en önemli restoranlarından birisi ve geleneksel Avusturya yemekleri ikram ediyorlar.
1: Değerli izleyenlerimiz, öğlen yemeği zamanı ve Avusturya'nın en önemli restoranlarından ve geleneksel restoranlarından birindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada menümüz elimizde ve bu menüde neler var şöyle bir bakıyoruz. Bize çok keyifli şeyler getirecekler. Kremalı kestane çorbası yiyeceğiz. Sonrasında ise Avusturya'nın geleneksel yemeklerinden tadacağız. Mesela şinitsel. Klasik olduğunu söylüyorlar. Biz de bu klasiği burada yaşayacağız. Bakalım masaya neler gelecek.
0: İşte masamızdaki yemekler. Bu keyifli yemeklerle bir günün daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki durağımız Avusturya'nın kayak merkezi Schladming olacak.

0: Avusturya turumuzda 3. gün bugün. Ve bugün Avrupa'nın en önemli kayak merkezlerinden Schladming'i sizler için gezeceğiz. 3. güne sabahın en erken saatlerinde teleferiğe binmek için uyanıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya turunda 3. günümüze merhaba dedik. Sabahın en erken saatlerinde uyandık. Bugünkü hedefimiz Avusturya'nın en büyük turizm destinasyonlarından birinde, yani Schladming'de, doğru söylüyoruz. Adını zor söylüyorum değerli izleyenler. Schladming'de kayak pistine gideceğiz. Planaya'ya çıkacağız. Planaya yaklaşık olarak 1900 metre yükseklikte harika bir dağ. Tabii ki Alpler. Tabii ki dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar ve burada bu keyfi yaşamak için bulunuyorlar diyoruz. Buradan kayak takımları alınıyor ve kayak takımlarıyla beraber yukarıya gondollara binerek çıkılıyor. Kayak konusunda yani çok fazla iyi olmadığımız aşikar. Yanımızda poşetimiz var çok şükür. Poşetle bizim atasporumuz olan poşetle kaymayı belki gerçekleştiririz, ondan emin değilim. Ama en azından size harika görüntüler göstereceğimize, dünya sosyetesinin bir araya geldiği Planay'dan, Schladming'den muhteşem görüntüler çekeceğimize söz verebilirim. Beraberce gidelim bakalım içeride neler bulacağız. Seçkin kardeş, yürü gidelim.

0: Amacımız 1900 metre yükseklikteki Planay'a tırmanabilmek. Kayak pisti öncesinde teleferiklerin orada bir keşif turuna çıkıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, kayak yapacak kişiler ortalama olarak 90-100 euro arası bir para ödüyorlar ve takımları kiralıyorlar. Ve ondan sonra arkamızda görmüş olduğunuz bu gondollara binerek tam 1900 metre yükseklikteki Jet Society'nin gözdesi Planay kayak merkezine doğru yola çıkıyorlar. İşte görmüş olduğunuz gibi dimdik bir açı var. Planay'da birçok pist var. Tabii ki Black Pist dedikleri siyah pist, yani en profesyonellerin kayak yapabildikleri pist. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi ne kadar dik görüyorsunuz. Zaten tepeye çıktığımızda sizler de daha iyi anlayacaksınız. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir piste sahip olduğunu, niye Planay'ın dünya çapında bu kadar meşhur olduğunu. Neydi adı? Schladming. Bakın burada yazıyor efendim. Adını bir türlü söyleyemiyorum ben onun. Buradayız yani, o şehirdeyiz yani. Burada yazan şehirdeyiz. Evet, ve devam ediyoruz.

0: Biz kayak yapmayacağız ama kayakçılar buraya geldiklerinde malzemelerini nereden alıyorlar gelin birlikte görelim. İşte ekip arkadaşlarımız Planayız zirvesine çıkmak için kayak malzemelerini alıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi şu anda bütün ekipmanlar kiralanıyor. Burada bir mağaza var ve bütün profesyonel kayak malzemelerini buradan temin edebiliyorsunuz. Bizim de ekip arkadaşlarımız şu anda gördüğünüz gibi malzemelerini takıyorlar. Evet, 1900-2000 metrelik bir aralık var. Evet, gerçekten burada her şey düşünülmüş. Çok sayıda pist, çok sayıda çıkılabilecek tabii ki gondol, teleferik var ve hem yeni başlayanlar için hem de profesyoneller için farklı pistler var. Çok dik pistler var. Orta diklikte pistler var. Tabii ki burada eğitim de veriliyor.
2: Instructor.
1: Evet, tabii ki burada çeşitli öğretmenler de var. Yeni başlayanlar, hani hiç bilmeyenler bizim gibi bu öğretmenlerden yararlanabiliyorlar belli bir para karşılığında.
0: Şimdi de teleferiğe binme sırasındayız.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bizler de gondollara binmek için biletimizi aldık ve şimdi sıra bekleyeceğiz. Görüyorsunuz çoluk çocuk, cümbür cemaat, dünyanın dört bir yanından insanlar gelmişler burada kayak yapıyorlar. Ne kadar mutlu olduklarını yüzlerinden görüyorsunuz değerli izleyenler. Bizler de birazdan bu mutluluğu sizlerle paylaşacağız diyoruz. Sıramızı bekleyeceğiz. Bayağı bir kalabalık oldu burası. Demin bomboştu. Hani ayağımız uğurlu geldi derler ya hani. Hani bir dükkana girersiniz, ayağınız böyle uğurlu gelir ya. İşte aynısı oldu. Bakar mısınız insan kalabalığına şuraya? Yemin ederim bütün Avusturya buraya gelmiş. Çoluk çocuk, okullar tatil. Herkes burada. Evet, hadi bakalım.

0: Ve artık zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre. Alplerin zirvesindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre yükseklikte bulunan Planayı Kayak Merkezi. Hakikaten çok çok keyifli bir alandayız. Görmüş olduğunuz gibi Dammstein denen yüksek dağlar, Alplerin en yüksek tepeleri buradan gözüküyor. Aşağıda bulutlu bir ortam vardı. Biz şu anda bulutların üstündeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi bulutlar bir pamuk helva şekeri gibi altımızda gözüküyor. İşte kayakçılar bu noktadan başlıyorlar ve aşağı doğru hareket ediyorlar. Çoluk çocuk, cümbür cemaat, herkes kayıyor değerli izleyenler. Hakikaten çok keyifli bir ortam söz konusu ve bizler de kayakçıların bu keyifli maceralarını sizlerle buluşturuyoruz. Dünya Jet Sosyetesi'nin geldiği bir yer burası, Planayı, ve bizler de buradayız.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Hayatının kıymetini bilenler.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
14: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
13: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
14: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
13: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
14: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
13: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
14: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
11: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
12: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Kazanova'nın beyni olmadan 5 para etmeyiz.
18: Sizin tanıdığınız Kazanova değil mi?
17: Bak söylediğine.
19: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
17: 100 bin.
19: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
20: Ertuğrul Serdaroğlu.
21: Seni görür görmez çarpıldı.
18: Bir müddet istirahate çekileceğim.
17: Affedersiniz efendim. Evet, randevumuz vardı bugün. İptal edin, gelem.
22: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
19: Ben fans falan değilim. Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
17: Hayır!
18: Niye geldin buraya?
20: Sensiz olamayacağımı anladım.
14: Vurgun, bugün 16.15'te TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: O çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
6: İnsan kaynakları profesyoneli olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
5: Zorluklar karşısında yılmadı.
6: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
5: Nurbanu Büyüktuna'nın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
6: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
4: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Zor bulaşıklı.

0: Suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da yine karşınızdayız.
1: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Ben İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Eskişehirliyim. Yeni evlendim.
0: Öyle mi? Ne
1: evet.
0: Güzel.
1: 5 ay yeni evlendim. O yüzden İstanbul'a taşındık.
0: Neredeydiniz? Eskişehir'de miydiniz?
1: Evet, normalde Eskişehir'deydim.
0: Orada yaşadınız hep.
1: Evet.
0: Neresinde?
1: Eskişehir Sivrihisar.
0: Sivrihisar.
1: Evet, orada yaşadım. 96 doğumluyum. O şekilde. Anaokulu öğretmeniyim.
0: Mutluluklar diliyoruz size.
1: Teşekkür ederim.
0: Aynı zamanda öğretmensiniz.
1: Evet, anaokulu öğretmeniyim.
0: Harika.
1: Tamamen açıkçası eğlenmek için geldim. Hani evde de çözüyordum ama böyle çok da iyi miyim? Değilim. Tamamen baktık eşimle çok güzel geçiyor. Dedim ben de eğleneyim, katılayım. Benim için de bir değişiklik olsun hayatımda. O şekilde. Yani bir şeyim yok açıkçası.
0: İddialı değilsin.
1: İddialı değilim, evet.
0: Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap bu kez dikkat etabı. Her bir soru 2000 puan değerinde olacak. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve final ödülümüz de 5000 lira. En fazla puan alan yarışmacımızla birlikte yarışacağız burada. Son olarak da Gizem Hanım'la hatta finaldeydik. Ve 5000 lirayı da kazandı.
2: Evet, mutluyum. Çok keyif alarak yarışıyorum. Bunu da taçlandırdığım için ödülle çok mutluyum. Risk aldım ama değdi. Bugün de yine canla başla savaşıyor olacağım.
0: Yine para ödülünü kazanan Sinan Bey de aramızda. 2 tane şu anda finalden mutlu bir şekilde ayrılan yarışmacımız var. İkinizin arasındaki çekişmeyi merakla bekliyorum ama Eray Bey dün 2. sıradaydı. Bugün nasılız?
3: Bugün daha iyiyim. En azından stresli değilim. Dün ilk gün olması nedeniyle biraz heyecanlıydım ister istemez. Arkadaşımızı tebrik ediyorum bu arada. Dün de söylemeyi unuttuğum bir şey var. İzin verirseniz söyleyeyim. Ailem buraya katıldığımı bilmiyor. Sürpriz olsun diye söylemedim bilerek. Buradan annem başta olmak üzere kardeşlerime, halalarıma, teyzelerime çok çok selamlar söylüyorum.
0: Dün sizi izlemiş olmaları gerekir ama.
3: Olsun, ben de hatayı telafi etmek için.
0: Bir gün röterli bir şekilde selam söylediniz. Sinan Bey, eşinizin bir alacağı var biliyorsunuz sizden.
4: Evet, akşam eve gittiğimizde konuyu detaylı bir şekilde görüştük. Hatalarımı tespit ettik. Çok güzel bir taktik oluşturduk. Tabii kızım da, Eva bu arada kızımın adı, Eva'ya da selam gönderiyorum. Son gün olması münasebetiyle bütün selamlarımı göndereyim arada. O da yardımcı oldu. Güzelce uykusunu uyudu. Biz de dinlendik. Bugün tıpkı finale kaldığım günkü gibi çok enerjik ve çok diriyim. Bakalım, bekleyeceğiz.
0: Peki, başarılar diliyorum sizlere.
4: Sağ olun.
0: Yarışmamıza başlayalım isterseniz. Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte günün ilk sorusu.

Oyun türleriyle başlıyoruz yarışmamıza. 2 ila 4 oyuncuyla oynanan bir masa oyunudur. Avrupa ülkelerinde Ludo olarak da bilinir. Oyun tahtası 4 sekmeye ayrılmıştır. Genelde sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renkleri vardır. Her oyuncunun bir sekmesi ve 4 aynı renkte piyonu bulunur. Oyuncuların piyonlarını oyun alanına çıkarabilmek için zarla 6 atması gerekmektedir. Oyun tahtasının ortasındaki 3 renkli üçgenden oluşan kare hedef noktasıdır. Her oyuncu piyonlarını buraya toplayıp oyunu bitirebilir. Sorumuz gelsin. Renkli piyonlarla bir oyun tahtası üzerinde oynanan bu oyunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: bir Alman oyunu. Süremiz bitti. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sinan Bey.
1: Dokuz taş.
0: Nasıl bir oyun dokuz taş?
1: Dokuz taşla oynanan bir oyun. Çok bilmiyorum. Dokuz taş geldi birden aklıma, onu yazdım.
0: Gizem Hanım.
2: Hiç aram yok oyunlarla. O yüzden bilgim dahilinde de olan bir şey olmadığı için maalesef cevap veremedim.
0: Eray Bey'e bakalım.
3: Kız mı birader? Çocukken özellikle abimle çok fazla oynardık. Oradan biliyorum.
0: Ve Sebile Hanım.
4: Kızma birader. Bu arada ailemle çok fazla oynuyoruz. Şuraya da ailem yazdım. Ama sonra sildim, dedim şimdi belki değildir diye. Kızma birader, çok severek oynuyoruz ailecek.
0: Ailecek oynuyoruz.
4: Evet, çok seviyoruz. Evet.
0: Peki. Acaba ilk sorumuzun doğru cevabı ne? Kızma birader olacaktı doğru cevap. Ve böylelikle Eray Bey ile Sebile Hanım puanlarla başlıyor. Sebile Hanım. İyi başladınız.
4: Çünkü okul öncesiyim bir kere. Oyunları seviyorum. Güzel, güzel bir başlangıç oldu benim için de.
0: Peki, ikinci sorumuzda devam ediyoruz yarışmamıza. Alman oyunu dedik. Yolumuzda Almanya'ya düştü yine. Almanya, Orta Avrupa'da yer almaktadır. 83 milyonun üzerindeki nüfusuyla Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi konumundadır. Federal bir parlamenter cumhuriyettir. Başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri Berlin'dir. İkinci Dünya Savaşı sonunda Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye bölünen ülke 1990'da tekrar birleşti. Avrupa Birliği'nin kurucularından olan Almanya 2002 yılından bu yana Euro'yu kullanmaktadır. Sorumuz gelsin. Euro'yu kullanmaya başlamadan önce Almanya'nın resmi para birimi neydi? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz bitti. Var mı aramızda Almanya'ya giden?
1: Hayır.
0: O zaman var mı aramızda cevaplarını bana göstermek isteyen?
1: Hemen.
0: Buyurun.
1: Mark.
0: Sinan Bey.
1: Mark.
0: Mark dediniz. Gizem Hanım.
2: Mark.
0: Eray Bey.
3: Mark.
0: Sebine Hanım.
4: Maalesef üzgünüm.
0: Yarışmacılarımızın verdiği cevap sizde bir şeyi uyandırdı mı? Duydunuz mu hiç Mark diye bir...
4: Evet.
0: Duydunuz.
4: Duydum.
0: Doğru cevabı görelim. Mark olacaktı doğru cevap.

En pahalı baharat. Bakalım neymiş? Bu baharatın ana vatanı Güneybatı Asya'dır. Genellikle renklendirici ve tat verici olarak kullanılır. Bitkinin yaprakları, şeritimsi, mor çiçekleri üç tepeciklidir. Ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatıdır.

yarım kilo elde etmek için 80 bin çiçek kullanılır. Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu sarı renge boyar. Sıra dışı tadı ve yemeklere kattığı sarı renk nedeniyle Arap, Orta Asya, Avrupa, Hint, İran, Fas mutfaklarında oldukça yaygın olarak kullanılır. Sorumuz gelsin. Yemeklere sarı renk katan ve ağırlığına göre dünyanın en pahalı baharatının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Bu baharat dünyanın farklı ülkelerinde vardır. Ama dünyanın en kalitelisi Türkiye'dedir. Ve cevapla da nerede olduğu birbiriyle bağlantılıdır. Söylemeden önce cevaplarınızı göreyim lütfen. Sinan Bey.
1: Safran.
0: Gizem Hanım.
2: Safran ve Safranbolu.
0: Güzel. Eray Bey.
3: Safran.
0: Sebil Hanım.
4: Maalesef bilemediğim için zerdeçal yazdım. Onu da mercimek çorbasına hani renk katsın diye katıyorduk o şekilde.
0: Peki yine sorayım. Diğer yarışmacılarımızın verdiği cevap sizde bir şey uyandırdı mı?
4: Duydum biliyorum ama en pahalı yemek olduğunu bilmiyordum. En pahalı baharat olduğunu bilmiyordum.
0: Bilmiyordunuz.
4: Evet.
0: Ne kadar olduğunu bilen var mı? Bu kadar pahalı dediysem eğer fiyatla ilgili bir tahmin olan Eray Bey.
3: Çok yüksek olduğunu biliyorum. İran ve Azeri mutfaklarında çok fazla kullanılır özellikle. Ama fiyatını hiç araştırmak gereği duymadım.
0: Bir tahminde bulundum mesela Sinan Bey. Bir kilo ne kadardır?
1: Bu bir pahalı kilosu 35 bin TL'dir.
0: 35 bin dediniz. Gizem Hanım?
2: Yani geçen açıkçası buna benzer, buna yakın bir şey yaşadım. Bir safranlı pilav yapma maceram vardı aslında. Safran almak istedim. Yani pahalı olduğunu gördüm ama şu an böyle 100 gram mı işte belki 300-400 lira gibi bir şey olabilir. Ama kilo
0: vazgeçtiniz herhalde o zaman.
2: Tabii ki vazgeçtim sonra.
0: Alsaydınız çünkü net bir cevap verirdiniz.
2: Bundan sonra pilav yememeye karar verdim.
0: Peki cevabı görelim. Bakalım neymiş bu en pahalı baharat? Safran doğru cevap olacaktı. İşte dördüncü sorumuz.
5: Yakup sen ne yaptın?
6: Arkadaşlar, bayrağımıza ait olduğu yere teslim edelim.
7: Bayrağımız her zaman göklerde olmalı.
0: Türk çizgi dizisiyle devam ediyoruz. Haziran 2016'da yayınlanmaya başlanmış bir Türk çizgi dizisidir. Dizide ana karakterleri Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif adlı çocuklar oluşturmaktadır. İstanbul'un tarihi eserlerini ve mekanlarını koruma görevinin verildiğini öğrenen dört arkadaşın hikayesinin anlatıldığı dizi, fantastik öğeler barındıran bir yapımdır. Dizide Gürgen adındaki kötü karakter, yıllardır tarih dersinden geçemediği için İstanbul'un farklı bir tarihi unsurunu yok etme planları yapar. Yardımcısı Azmi ile gerçekleştirmeye çalıştıkları her planı Mehmet, Zeynep, Elif ve Ali zekalarını kullanarak bozarlar. Karakterler yere batan sarnıcı, Rumeli Hisarı ve Süleymaniye Kütüphanesi gibi birçok farklı değeri korurken bu yerlerle ilgili bilgiler de izleyiciye sunulur. Sorumuz gelsin. Kötü karakteri Gürgen olan Türk çizgi dizisinin ismi nedir? Süreniz başladı.

0: TRT Çocuk'ta yayınlanmaya başlamıştı. Ardından çok da sevildi. Hatta doğru hatırlıyorsam eğer ya 2018 ya da 2019'du. Filmi de aynı zamanda sinemalarda gösterildi. Acaba hatırlayabildiniz mi? Buyurun lütfen. Sinan Bey.
1: Elif'in Dünyası.
0: Elif'in Dünyası dediniz. Ben ilk defa duydum ama var mı böyle bir?
1: Var.
0: Evet, var. Var. Gizem Hanım.
2: Fantastik Dörtlü diye isim geldi. Oldukça fantastik olduklarından bahsettiniz. Yakışır bence. Ama bu olmadığını biliyorum. Hiç denk gelmediğim bir çizgi seri.
0: Siz dediniz ki ben olsam bu çizgi filme Fantastik Dörtlü ismini koyardım.
2: Yakışır diye düşünüyorum. Biraz replika olur ama yakışır diye düşünüyorum.
0: Eray Bey.
3: Benim hiçbir fikrim yok. Aklıma ilk Pepe geldi. Hatta sonu 2 E ile yazılıyordu orada. Öyle bir hatırladım. Bunu yazmak istedim ama olmadığını sanıyorum.
0: Onun bir de şarkısı vardı.
3: Bilmiyorum.
0: Pepe. Öyle değil miydi?
3: Hiçbir fikrim yok.
0: Yanlış mı hatırlıyorum?

0: Çünkü anaokulu öğretmeni olduğunuz evet. için son dönemdeki çizgi filmlere karşı daha fazla belki de bir aşinalığınız evet. vardır diye düşünmüştüm. Rafa'dan Tayfa dediniz. Eray Bey de sizin cevabınızı onayladı. Başka onaylayan var mı?
1: Evet.
2: Rafa'dan Tayfa benim aklıma geldi. Orada Elif karakteri yoktu. Yani hepsi erkek gibi hatırlıyorum ben şeylerin. Dört arkadaş var orada da. Ama kız Elif var mıydı aralarında onu hatırlamıyorum. O yüzden ben Rafa'dan Tayfa benim de aklıma geldi ama karakterlerinde kız yoktu. Orada Elif dediniz siz.
0: O zaman bu tartışmayı noktalamanın zamanı geldi.
3: Öğrencime sevgiler gönderiyorum Can İsmet'e. Umarım doğrudur. Çok güzel bir anı olacak benim için de.
0: Doğru umarım evet. öğrenciniz de doğru cevabı gördükten sonra size tebriklerini sunar.
3: Evet.
0: Buyurun doğru cevabı görelim. İstanbul muhafızları olacaktı doğru cevap. Şöyle bir puan durumunu da hatırlatayım sizlere. Eray Bey dünü ikinci tamamladı. Şu anda liderlik koltuğunda. 1200 puanınız var. 700 puana sahip iki yarışmacımız ki iki kez finalde karşımdaydılar. Gizem Hanım ve Sinan Bey. Sebile Hanım bugün aramıza katıldı. O heyecana rağmen çok da kötü bir performans değil. 500 puan.
3: Zaten eğlenmeye geldim. Yani bu atmosferi tatmak bile çok güzeldi benim için.
0: Ne güzel. Evet. O zaman ikinci etaba geçelim. Başlıyoruz dikkat etabına. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte yeni sorumuz.

İstihbarat servisleri enteresan bir konu başlığı. ISI Pakistan'ın gizli servisidir. Kuruluş tarihi 1948'dir. CIA Amerika gizli servisidir. Kuruluş tarihi 1947 olan servisin açılımı Merkezi İstihbarat Teşkilatı'dır. MI6 İngiltere gizli servisidir. 1909 yılında kurulan servis İngiltere'de çok gizli tutulmaktadır. FSB Rusya'nın gizli servisidir. Kuruluş tarihi 1995 olan servis iç ve dış istihbaratta oldukça başarılıdır. RAW Hindistan gizli servisidir. 1968 yılında kurulan servis genelde çevre ülkelerde faaliyetlerini sürdürmektedir. Mossad İsrail gizli servisidir. Servis 1949 yılında kurulup Amerika gizli servisi CIA ile beraber ortak faaliyette bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Amerika gizli servisi kaç yılında kurulmuştur? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Bu gizli servislerle ilgili herhalde bazılarını duydunuz diye düşünüyorum. İlk defa duydunuz var mı?
1: ISI.
0: Pakistan.
2: Evet.
3: Hindistan'ınkini de ilk defa duydum ben.
0: RAW olarak Türkçe'ye eğer okursak, evet. RAW.
3: Diğerlerini duymuşuzdur ama.
0: Duymuşsunuzdur. Peki cevabınızı göreyim lütfen. Sinan Bey.
3: 1948.
0: Gizem Hanım.
2: 1948.
0: Eray Bey.
1: 1947 ama 1948 ile arasında gittim geldim. Muhtemelen 48'dir.
0: Sebila Hanım.
4: 1948.
0: Üç aynı tarihi görüyorum. 1948 ve Eray Bey de tereddütte şu anda 48 olabilir diye. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. CIA Amerika gizli servisidir. Kuruluş tarihi 1947 olan servisin açılımı Merkezi İstihbarat Teşkilatı'dır. Cevap soruda. Doğru cevap 1947 olacaktı. Eray Bey yalnız duymuş.

0: Bence o kadar şaşırdı ki. Hiç beklemiyordunuz değil mi?
1: Hiç beklemiyordum. 40, yani 48 ile 47 olduğundan emindim ikisinden biri. Ama 47 CIA, 48 Pakistan,
0: evet, 1948 Mossad diye. İlk söylediğim tarih 1948'di. Evet. Pakistan'ın gizli istihbarat servisi. Sevil Hanım, heyecanınız yatıştı değil mi? Ortama alıştınız mı?
2: Şu an aslında çok da sayılmaz. Hala heyecanlıyım.
0: O zaman yeni sorumuzu görelim madem.

Edebiyat dünyasına şimdi bir yolculuğa çıkıyoruz. Denemeler 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı Michel de Montaigne'in ilk kez 1580 tarihinde yayımlanan deneme türünden eserleridir. 107 denemeden oluşmuş bu kitabın özgün Fransızca adı L'Essai'dir. Denemeler daha çok eğitim ve felsefe konularına değinen ve orta çağ dogmatizmini yıkan bir aydınlanma kitabıdır. Yazılmasının üzerinden 441 yıl geçmesine rağmen aydınların başucu kitabı olmayı sürdürmüştür. Sokrates'ten sonra insan üzerine eğilen en önemli düşünür kabul edilen Montaigne, bu kitabıyla Avrupa insanına özgür düşünmesini öğretmişti. 1603'te ilk kez İngilizce'ye tercüme edilen eser, Türkçe'ye de ilk kez 1940'lı yıllarda kazandırılmıştı. 1947 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yayınları tarafından da kitap haline getirildi. Sorumuz gelsin. Fransız yazar Montaigne'in yazdığı kitap kaç denemeden oluşur? Süreniz başladı.

0: Altıncı sorumuz. Cevaplarınız lütfen. Sinan Bey.
1: 107.
0: 107 dediniz. Gizem Hanım.
2: 116 olarak hatırladım ama emin değilim.
0: Eray Bey.
3: 140 ama 107 ya da 117 olması lazım.
0: 107 ya da 117 olması evet. lazım.
3: Ama ben 140 yazdım.
0: Az önceki taktiği uyguluyorsunuz herhalde.
3: İnşallah ama
1: kesin 140'tı o zaman.
0: Az önce de aynı şeyleri söylediniz.
3: Evet ama emindim.
0: Peki Sevil Hanım?
4: 108 ama emin değilim.
0: Emin değilsiniz. Evet. Eray Bey, siz rakamları yazdıktan sonra hep yuvarlak içerisine alıyorsunuz. Yarışmaya özgü mü yoksa genelde de hep aynı şeyi mi yaparsınız?
3: Genelde öyle yaparım ama o yuvarlak içerisine alırken cevabı bir kere daha düşünüyorum.
0: Onaylıyorsunuz.
3: Onaylıyorum yani. Eğer değilse sileceğim o şekilde.
0: 140'ı onayladınız mı?
3: Onayladık artık yani.
0: Peki acaba ben ne demişim? Buyurun cevabı görelim. Cevap soruda. Denemeler 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı Michel de Montaigne'in ilk kez 1580 tarihinde yayımlanan deneme türünden eserleridir. 107 denemeden oluşmuş bu kitabın özgün Fransızca adı Lesesi'ydi. Cevap soruda. 107 doğru cevap olacaktı. Yine tek bir yarışmacımız doğru cevabı biliyor. Sinan Bey. Tebrik ediyorum. Son anda bir atak yaptınız. Puan 4700 oldu şu anda.

su dünyasına gidiyoruz. İlk köpek balıkları yaklaşık olarak 450-455 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır. Bilinen yaklaşık 500 köpek balığı türü bulunmaktadır ve bunlar birbirinden oldukça farklıdır. Fenerli cüce köpek balığı türü yaklaşık 20 santimlik boyuyla bilinen en küçük türdür. Yaklaşık 15 metre uzunluğa ulaşabilen en büyük tür beyaz köpek balığıdır. Köpek balıkları ortalama

20-30 yıl, maksimum 100 yıl kadar yaşayabilir. Köpek balıkları arasındaki en tehlikeli tür kaplan köpek balıklarıdır. Köpek balıkları 900 metre uzaklıktaki bir avın bile sesini duyabilirler. Bir kere de en fazla yavru dünyaya getiren köpek balığı türü balina köpek balıklarıdır. Tek seferde 100 adet yavru dünyaya getirebilirler. Sorumuz gelsin. Bilinen en küçük köpek balığı türünün adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Son anda Sevil Hanım da yazdı. Köpek balığı deyince akla gelen hep Jaws filmi vardır değil mi? Evet. Bir döneme ne damga vurmuştu.
1: Evet.
0: Sonra da hatta belirli bir ara verdiler. Ardından yeni filmler falan çekilmeye başlanmıştı. Eray Bey, sualtı dünyasıyla ilginiz nasıl?
2: Filmlerle yetiniyoruz. Onun dışında çok iyi değildir.
0: Çok fazla ilgi değildir. Yine klasik bir Eray Bey cevabıyla karşı karşıyayız.
1: Ortalama.
0: Nedense hiç şaşırmadım.
2: Ama Jaws'ın 3 boyutlu filmi 2010 yılında çekilmişti, onu söyleyebilirim.
0: Ah, sonunda net bir cevap duyabilirim.
1: Bravo.
0: Bravo Eray Bey. Harika. Doğru cevap ne acaba peki? Buyurun göreyim lütfen. Sinan Bey.
3: Sarı Semiz.
0: Sarı Semiz.
3: Evet. Sarı dediniz, onu hatırlıyorum ama devamını aklıma gelmedi. Yani bir şeyler yazayım sadece sarı bıraksam da olmaz. Sarı Semiz yazdı o yüzden.
0: Siz hiç ödül almasanız dahi yaratıcılık ödülü vereceğim ben size.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Gizem Hanım.
4: Fenerli Cüce.
0: Fenerli Cüce. Eray Bey.
2: Yavru Balina.
0: Yavru Balina dediniz.
2: Evet.
0: Sebine Hanım.
5: Fener Köpek Balığı dedim.
0: Fener Köpek Balığı dediniz. Evet. Farklı farklı cevaplar var. Ama
3: hiç sarı demediniz Mersin Bey. Sarı dediniz ya.
0: Denilmedi
3: mi?
4: Demedi bence.
3: Demedi mi? Sarı duydum gibi hatırlıyorum ben.
0: Duydunuz mu sarı?
4: Ben duymadım.
2: Ben de duymadım.
0: Semiz dedim mi ben?
3: Semiz yok. Dememiş olabilirsiniz de sarı demiştiniz bence.
0: Sarıdan eminsiniz yani.
3: Evet, evet. Öyleydim ama yanıtlar beni şaşırttı.
0: 4000 puan veriyorum. Şu anda. 4000 puan.
3: Gizem Hanım'a.
0: Gizem Hanım'a mı? Görelim bakalım ben ne demişim. Cevap soruda. Fenerli Cüce köpek balığı türü yaklaşık 20 santimlik boyuyla bilinen en küçük türdür. Yaklaşık 15 metre uzunluğa ulaşabilen en büyük tür beyaz köpek balığıdır. Cevap soruda. Gizem Hanım tek başına doğru cevabı bildi ve o da yine tek başına doğru cevap verenler kervanına katıldı. Tebrik ediyorum sizi de.
4: Teşekkür ederim.
0: Tiyatro dünyasındayız şimdi de. 1885 yılında Rum mimar Campanacci tarafından inşa edilmiştir. Mekan 1920'de Süreyya Paşa tarafından satın alınmıştır. 1942'de sahnenin ismi Ses Operete olmuştur. 1963'te yenilenip Dormen Tiyatrosu olan sahneyi 6 yıl boyunca da Dormenlerle birlikte kent oyuncuları da kullanmıştır. 1972 yılından itibaren sinema olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yapı 1984 yılında ön cephesi hariç tamamen yıkılıp yenilenmiştir. 1989 yılında Ses Tiyatrosu'nu orta oyuncular devraldı ve sahnenin adı Ses 1885 Orta Oyuncular olarak da değiştirildi. Sorumuz gelsin. Ses Tiyatrosu hangi yıl Süreyya Paşa tarafından satın alınmıştır? Süreniz başladı. Asırlık bir tiyatro. Rahmetli Ferhan Şensoy'un cenazesinden önce orada bir tören de düzenlenmişti ki bir süre aynı zamanda bu tiyatronun bir bölüm haklarını da almıştı Ferhan Şensoy. Büyük ustayı da saygıyla almış olalım buradan. Şu anda nerede olduğunu biliyor musunuz bu tiyatronun? Daha önce duydunuz herhalde.
3: Taksim'de. Siz. Taksim'de olması lazım.
0: Beyoğlu'nda.
3: Beyoğlu'nda.
0: Evet. Hatta sinema ile beraber üst üstedir katları.
3: Ben gitmiştim. Ferhangi şeyleri de izlemiştim. Benim için de çok büyük bir gurur yani. Ferhan Şensoy çok büyük bir ustattı. Çok da sevdiğim bir karakterdi. Rahmetli analım.
0: Saygıyla almış olalım. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sinan Bey.
3: 1920.
0: Gizem Hanım.
4: 1863.
0: Eray Bey.
2: 1920.
0: Ve Sebil Hanım.
5: 1980.
0: Şu anda iki tane aynı cevabı görüyorum. Diğer iki yarışmacımız da farklı tarihler verdiler. Peki ben hangi tarihi söyledim? Cevap soruda. 1885 yılında Rum mimar Campanacci tarafından inşa edilmiştir. Mekan 1920'de Süreyya Paşa tarafından satın alınmıştır. Cevap soruda. 1920 doğru cevap olacaktı. Eray Bey'in liderliği devam ediyor. 6200 puana sahipsiniz. İkinci sırada Sinan Bey'i görüyorum. 5700 puanınız var. Gizem Hanım 4700 puana sahipsiniz. Üçüncü sırada Sebil Hanım. Şu ana kadar 8 soruda sadece 500 puan topladık.
5: Evet, maalesef.
0: Final öncesi artık önümüzde de 4 soru kaldı. Bugün 3 yarışmacımıza veda edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyorum. Ve hemen yeni etaba geçelim. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuz. Tiyatro dünyasındaydık, sinema dünyasına gidiyoruz. Yaşayan en yakışıklı aktörlerden biri olarak kabul edilen Brad Pitt, 1963 yılında Amerika'da doğdu. Gazetecilik okuyan Pitt, mezun olmasına kısa bir süre kala okulu bıraktı, Hollywood'a gitti. Bir süre çeşitli tanıtımlarda tavuk kostümü giydi, limuzin şoförlüğü yaptı. 1987 yılında fenomen dizi Dallas'ta kaptığı küçük rolle aktörlük kariyerine başladı. 1994 yılında İhtiras Rüzgarları'nda oynadı. 2008 yılında Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterildi. Ünlü oyuncunun oynadığı bir reklam filmi Malezya'da yasaklandı. Nedeni ünlü aktörün yakışıklılığının erkekleri küçük düşüreceğinin düşünülmesiydi. Sorumuz gelsin. Brad Pitt, Dallas dizisinde oynadığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son 5. Bir saniye kaldı Sebil Hanım. Acaba bitirebildi mi cevabını bilmiyorum ama şimdi göreceğiz. Brad Pitt deyince aklınıza hangi film geliyor? Ya da ne geliyor?
1: Benjamin Button.
2: Kesinlikle
1: çok güzel bir film.
0: Değil mi? Oscar'a adaydı ama Oscar kazanamamıştı. Ki yanlış hatırlamıyorsam eğer o sene yani 2008'deki o film 12 ya da 13 Oscar'a aday olmuştu. Ama sadece 3 tane Oscar kazanabilmişti. Kazananlardan birisi Brad Pitt değildi. Sean Penn o zaman en iyi oyuncu ödülünü kazanmıştı. Cevaplarınızı görebilir miyiz acaba? Bir suskunluk oldu. Sinan Bey?
1: 24.
0: 24 yaşındaydı diyorsunuz. Gizem Hanım?
2: Yetiştiremedim ben. 36 dedim ama 36 kadar büyük bir yaşta Dallas'ta oynamamıştır. Daha erken oynamıştır muhtemelen.
0: Peki. Eray Bey?
3: 1963'te doğdu. 1994'te sanırım şey yaptı ama 87'de ilk Hollywood filmi miydi onu karıştırdım. Yani toplamda 29 dedim.
0: Sebil Hanım?
4: Ben de 1963'ü hatırladım. Son da 2008'di son filmi. Ama şu an hatırlayamadım.
0: Dallas'ı hatırlayamadınız. Evet. Orada bir kalp var uzakta. O evet. Kalbin ne olduğunu...
1: Eşim ve kızımın baş harfleri. Soruyu doğru cevapladığım için onlara bir gönderme yapmak istedim.
0: Onayladınız siz de evet. Yuvarlığa alarak.
1: Yuvarlığa aldım, tik koydum. Her
0: eminsiniz
1: şeyi yaptım.
0: Yani.
1: Evet, gayet eminim.
0: Peki, bu kadar emin olmasının karşılığında acaba ışıklar ne olacak onu bir görelim. İşte doğru cevabımız. Doğru cevap 24'tü ve sadece Sinan Bey'in önündeki ışık rengi değişiyor. Tebrik ediyorum sizi.

Alfabenin harfleri hepimizin bildiği bir konu aslında. Türk alfabesi Latin harfleri esas alınarak 1 Kasım 1928 günü kabul edildi. Bu kanuna göre Türk alfabesinde 29 harf bulunmaktadır. Alfabemizin 8 tane ünlü, 21 tane de ünsüz harfi vardır. Ünlü harflerin 3 tanesi İ, Ö ve Ü üstten noktalıdır. Küçük J harfinde de üstten nokta konur ancak büyük harf olarak yazıldığında nokta koymayız. Ünsüz harflerden Ç ve Ş Latin harflerinden farklıdır ve alttan noktalıdır. Bir de yumuşak G vardır ve üstten şapkalı bir harftir. Sorumuz gelsin. Türkçe'de üstten ve alttan noktalı toplam kaç büyük harf bulunmaktadır? Süreniz başladı.

0: Aslında bir çırpıda yazarsınız diye düşündüm ama bayağı bir düşündünüz. Eğildiniz, bir daha baktınız, bir daha yazdınız, bir daha baktınız, bir daha yazdınız. Ne yazdığınızı merak ediyorum. Bütün harfleri mi yazdınız acaba? Buyurun cevabı göreyim lütfen. Sinan Bey.
1: 5.
0: Neler var o 5'in içerisinde?
1: Ç, yumuşak G, Ş, Ü, İ.
0: Gizem Hanım?
2: 7 dedim ben. Ş, Ç, yumuşak G, Ü, Ö, İ ve J olarak.
0: Eray Bey?
3: 5.
0: Sizin harfleriniz nedir?
3: Çöğü şeklinde zaten biz Türkçe karakterli font olup olmadığını kontrol ediyoruz. Hani onlar Türkçe harfler olduğu için. Oradan çıktım yola ama şapka ve nokta arasında farktan bahsettiniz. O yüzden 5.
0: Ve Sebil Hanım?
4: 8 tane ünlü olarak yazdım ama yetiştiremedim. İ, Ö, Ü devam ediyordum. Süre yeterli gelmedi.
0: 8'i nasıl buldunuz? İ, Ö, Ü, J mi
4: o? Yok hayır bu tamamen karalama açıkçası.
0: Ha, karalama.
4: Evet değil.
0: 8 diye cevabınızı veriyorsunuz. Evet şu anda 2 tane 5, 1, 7, 1 de 8 var. Doğrusunu söylemek gerekirse ben 4 tane aynı cevabı bekliyordum. Buraların yemyeşil olmasını bekliyordum. Gizem Hanım yüzünü hemen kapattı. Sanırım mesajı aldı. Sebile Hanım siz de kapatın yüzünüzü.
4: Zaten 500 puanım var şu anda. Yeterli oluyordur.
0: Peki doğru cevaba gidelim. Doğru cevap 5 olacaktı. Harfleri görüyoruz. İ, Ö, Ü, Ç, Ş olarak tek tek okudum aslında sizlere.

Dünyanın asma köprüleri neymiş bakalım? Dünyanın en uzun asma köprüsü Japonya'da bulunan Akashi Kaikyo Köprüsü'dür. 1998 yılında açılan köprünün uzunluğu 3911 metredir. 8,5 şiddetinde depreme dayanıklı olarak da yapılmıştır. İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan ve 2016 yılında hizmete giren Osman Gazi Köprüsü toplam 2682 metre uzunluğundadır. 1981'de açılan İngiltere'deki Humber Köprüsü 2220 metre uzunluğundadır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün toplam boyu kenar açıklıklarıyla birlikte 2164 metreye ulaşmaktadır. Ayrıca 59 metre genişliğiyle dünyanın en geniş köprülerinden biridir. Dünyadaki en ünlü asma köprülerinden birisi Amerika'daki Golden Gate Köprüsü'dür. 1937'de açılan köprü 2737 metre uzunluğuna sahiptir. Sorumuz gelsin. Osman Gazi Köprüsü, Humber Köprüsü'nden kaç metre uzundur? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sinan Bey.
1: 46.
0: Gizem Hanım.
2: Hiç hatırlamadım. O yüzden 18 yazarak boş bırakmak istemedim.
0: Eray Bey.
3: 115 metre. Tamamen tahmin yani.
0: Tahmin. Sebil Hanım.
4: Ben de 3000 ile 2000 arası köplerin uzunlukları. Sallayamadım diyeyim açıkçası. Yani herhangi bir şöyle 3000, yazacaktım 2000, ama.
0: 3000-2000 küsuratları attım ama.
4: Evet, aynen.
0: Peki o zaman madem doğru cevabı görelim hep birlikte. 462 metre olacaktı doğru cevap. Ve 462 metre şu anda bu cevabı veren yarışmacımız yok. Rap'le devam ediyoruz. 31 Aralık 1976'da doğmuş olan ve Ceza olarak tanınan Türk rapçimizin gerçek adı Bilgin Özçalkan'dır. Ünlü ismin kendisi gibi rapçi olan kardeşi Ayben, abisinden 6 yaş küçüktür. İlk olarak 1999 yılında Yeraltı Operasyonu adlı albümde çeşitli Türk rapçilerin arasında Ceza ismiyle yer aldı. 2007 yılında Mercan Dede'nin 800 albümünde Tutsak şarkısında Yıldız Tilbe ile düet yaptı. Aynı yıl MTV Müzik Ödülü alan ilk Türk sanatçımız olarak da tarihe geçti. 2008 yılında Karşı Takıma El Ver adlı şarkısıyla Fair Play ödülüne sahip olan ilk rapçidir. 2008 yılında Eurovision yarışmasına katılması gündemdeydi ancak bazı anlaşmazlıklardan dolayı olmadı. Mozart'ın ünlü bestesine söz yazan rapçi bunu bir single çalışması olarak da yayınladı. Sorumuz gelsin. Ceza Fair Play ödülünü aldığı yıl kardeşi Ayben kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Değerli izleyiciler, bugünün finalistini belirleyecek olan soru, tabii ki verilecek olan cevaplara da bağlı. Çünkü doğru cevap halinde puanların bölünme ihtimali de söz konusu. Acaba sıralama değişecek mi? Şu anda en yakın isim Sinan Bey bir kez daha finalde karşımda mı olacak? Yoksa yeni bir isimle mi 5000 lira para ödülü için yarışacağız? Buyurun cevaplar lütfen.
1: Sinan 39. Bey. 39.
0: 39. Gizem Hanım.
2: 14.
0: Eray Bey.
3: Şimdi şöyle anlatayım. Ceza 1976'lı, kardeşi Ayben 82'li oluyor. Arasında 6 yaş fark varsa. Fair Play ödülünü aldığı yıl 2008 miydi, ondan çok emin değilim. Eğer öyleyse aradaki fark, Ayben 26 yaşında olmuş oluyor. Soru da o şekilde.
0: Açıkladınız. Ben daha yani verdiğiniz cevabı niye yazdınız diye bir şey soramıyorum. Ben de sustum o yüzden.
3: Estağfurullah.
0: Sebine Hanım.
4: 6 yaş küçük olduğunu biliyorum. Ama kaç tarihinde ödül aldı onu anımsayamadım. Bu şekilde 31 dedim. Boş bırakmamak
0: 31
4: için.
0: 31 dediniz, evet. Boş bırakmamak için. Ve artık açıl susam açıl diyelim biz hep birlikte.
1: Evet.
0: Görelim bakalım kim olacak bugünkü finalistimiz.

0: 6 yaşında diyen Eray Bey finalistimiz oluyor değerli izleyiciler. Son anda olağanüstü bir tabii ki performans oldu bu. Uzatmalarda atılan bir gol gibi adeta. Eray Bey.
1: Buradan Yener abiye çok selamlar söylüyorum. Kendisi en sevdiğim sanatçılardan, bestecilerden bir tanesidir. Aynı zamanda Ceza'yı da, kardeşini de ve rap konusunda 1990'lardan beri bu işe gönül vermiş gerçek rapçilere buradan selam olsun, çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğu sanatlar için.
0: Siz de bir rap sever olarak aynı zamanda böyle bir soruyla finale çıkmak sizin için
1: çok
0: de
1: şaşırdım.
0: Ayrı bir yeri olacaktır. Sebine Hanım, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben umduğunuzu buldunuz mu? Puan olarak sormuyorum.
2: Evet. Yani şöyle, benim için çok güzel bir deneyim oldu açıkçası. Eşim bir sözü var, kaybettiğinde değil, hani pes ettiğinde yenilirsin diye. Gerçekten şu anda kazandığımı düşünüyorum. En azından bu atmosferi tattım. Eğlendim. Çok da güzel ekip arkadaşlarınız var. Çok güzeldi benim için her şey. Ben de Eskişehir'deki aileme, öğretmen arkadaşlarıma ve bütün çocuklara selam gönderiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Biz de çocukların yanaklarından öpüyoruz. Tüm öğrencilerinize, oradaki herkese sevgilerimizi iletin lütfen.
2: İletin.
0: Ve Gizem Hanım.
3: Bugün olmadı.
0: Artık veda ediyoruz size de.
3: Çok keyifliydi burada olmak. Benim için çok güzel bir anı oldu. İlk ve son olacak muhtemelen. Bundan sonrası artık bu noktada sonlandırırım diye düşünüyorum. Ama çok keyifliydi. Burada bize destek olan arka taraftaki herkes çok tatlıydı. Size de sohbetiniz için teşekkür ederim.
4: Eşimi, kızımı çok seviyorum. Herkese selamlar söylüyorum. Teşekkür ederim.
0: Ailenizle birlikte biz de mutluluklar diliyoruz.
4: Sağ olun.
0: Ve tüm yarışmacılarımıza teşekkür ederken Eray Bey, finalde karşımda olacaksınız. 5000 lira para ödülü için ilk defa bu heyecanı yaşayacaksınız. 3 yarışmacımıza da bir hatıra olarak kitap hediyemiz olacak. Tekrar teşekkür ediyoruz onlara. Finalde görüşmek üzere. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final zamanı ve karşımda yeni bir isim var. Eray Karayel.
1: Evet.
0: Rap'i çok seven ve 12. soruda tek başına doğru cevap vererek bir anda Sinan Bey'i geçmeyi başaran Eray Bey.
1: Büyük şans oldu gerçekten. Hani aslında benim modum çok düşmüştü son sorudan bir 500 puan fark olduğunda. Ama hani aşina olduğum bir yerden bir soru geldiği zaman tabii ki insan daha rahat oluyor. Daha kolay hafızanızda tutabiliyorsunuz. Bunun bir şansı vardı. Bu arada hani diğer arkadaşlara da gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yarışma oldu.
0: Peki rap söylüyor musunuz?
1: Dinleyeceğim diyelim. Ama evde yalnız kaldığım zamanlarda söylerim.
0: Aa,
1: annem
0: güzel.
1: Zaten evet. Annem de bilir benim nasıl söylediğimi. Bu şekilde ben seviyorum yani. Güzeldir. Derdi olan bir sanattır.
0: Ya, finale çıkmışken, rapten bu kadar bahsetmişken, Ceza da sizin hayatınızda ayrı bir yere sahipken herhalde bir söylemeniz lazım diye düşünüyorum yani.
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Biraz önce Türk Marşı'ndan bahsettiniz. Onu çok azmırdım ama tekrar söyleyeyim. Hani herhangi bir iddiam yok. Şöyle, ya bir öne gel ya bir geri git. Ya da bana bırak da bu nasıl bir beat. Bir gün kalsın, bir gün varsın, bir gün yoksun zaten çok. Bu nasıl bir gün? Neşeli bir gün ya da bana neşe verebilecek. Orası biraz karışıyor ama. Böyle bir mırıldanmış olayım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyorum tabii ki. Sonuçta
1: ben teşekkür ederim.
0: En azından söylemeniz de önemliydi. Finale artık yavaş yavaş gidelim.
1: Buyurunuz.
0: Şimdi 12. soru sizin de sevdiğiniz bir müzik türünden geldi ama acaba finalde nasıl bir soruyla karşılaşacaksınız? 5000 lira para ödülünü haftayı kapatırken siz de yanınıza alıp yeni haftada bizimle birlikte olacak mısınız?
1: Kısmet, göreceğiz.
0: Gidelim mi konu başlığına?
1: Buyurun lütfen.
0: İşte final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Dünyanın en büyük kütüphaneleri final sorumuzun konu başlığı. 1800 yılında kurulan Amerikan Kongre Kütüphanesi yaklaşık 164 milyon eser barındırıyor. Günde ortalama 14 bin yeni parçanın eklendiği kütüphaneye binaları yeterli gelmiyor. İngiliz Kütüphanesi 1753'te kurulan İngiliz Müzesi'nin bir parçası. 1972'de çıkarılan yasayla müzeden ayrılan kütüphanede 150 milyondan fazla eser var. 1911'de açılan New York Halk Kütüphanesi'nin bulunduğu yer, 19. yüzyılda şehrin su ihtiyacını karşılayan bir su deposuydu. Günümüzde kütüphaneyi yılda ortalama 18 milyon kişi ziyaret ediyor. 1862'de kurulan Rusya Devlet Kütüphanesi, Rusya'nın devlet arşivi statüsünde. Rusya dışında 247 farklı dilde belge içeriyor. 1953'te kurulan Kanada Ulusal Kütüphanesi 53 milyonluk bir koleksiyona sahip. Final sorumuz gelsin. New York Halk Kütüphanesi Rusya Devlet Kütüphanesi'nden kaç yıl sonra açılmıştır? Süreniz başladı.

0: Final sorumuzun süresi bitti. Kütüphanelerle aranız nasıl? Müzikle çok aranız iyidir. Çok iyi.
1: İyidir.
0: Sever misiniz mesela kütüphaneye gidip orada oturmak, vakit geçirmek, yeni yeni kitaplara bakmak, bir şeyler araştırmak?
1: Günümüzde değil maalesef ama hani lise çağlarımda, hatta üniversite değişiminin içerisine katarsak çok sık giderdim orada, hani çeşitli kitaplar derslerimi orada yapmak gibi. Ama sonrasında kütüphaneler kalabalıklaştı. Hani gerçekten çok rahatsız edici derecede, yani en azından benim çevremdekiler. Hani yer bulmakta zorluk vesaire. Ondan sonra biraz koptum. Daha çok bireysel hani kitap tüketimine yöneldim. O yüzden biraz uzaklaştım son yıllarda.
0: Değerli izleyiciler, şimdi sorumuzu yönelttik. Ve en önemli ikinci sorumuz, final sorumuzdan sonraki soru.
1: Evet.
0: Eray Bey, 20 saniye sürenizi kullandınız. Bir şeyler hesapladığınızı, yazdığınızı gördüm. Ve şimdi sorumu yöneltiyorum. 5000 lira para ödülü için final sorumuza cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 lirayla yeni haftaya bizimle devam edeceksiniz.

0: Cevap vermeme hakkımı kullanacağım.
1: Cevap vermeme hakkını kullanıyorsunuz. Evet. Emin misiniz?
0: Emin.
1: Eminsiniz. O zaman 1000 lirayı ben size takdim ediyorum ve yeni haftaya beraber devam edeceğiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Neden cevap vermeme hakkını kullandınız? Neden emin değilsiniz?
0: Şöyle, eserlerden soru gelebilir diye düşündüm. Onları da aklımda tutmaya çalışırken tarihlerde biraz kayma oldu. Gösterebiliyor muyum?
1: Tabii ki. Ne yazdınız? Şöyle, tahmininiz ne olurdu?
0: 1800 New York Halk Kütüphanesi miydi? Ondan çok emin değilim ama Rusya Devlet Kütüphanesi 1873 değil de 1773 olması lazım. Ben 1800 diye hesapladım. Çıkarttığımız zaman Rusya Devlet Kütüphanesi daha sonra açılmış oluyor. Yani burada zaten cevap yanlış. Ondan çok eminim. O yüzden çekinme kararı aldım ama hani değiştirme hakkım olsaydı şeyi zorlayabilirdim. 27'yi zorlayabilirdim.
1: Orada hangisinden eminsiniz? 1800'den mi?
0: 1800'den emin gibiyim.
1: Emin gibisiniz. Bir tek tereddütünüz 1873'te mi?
0: Evet. Orası 1773 olabilir.
1: Ben size güzel haberi vereyim.
0: Değil.
1: İkisinden de emin olmayın.
0: Çok sevindim.
1: İkisinden de emin olmayın. Cevap vermeme hakkınız bence iyi oldu. Çünkü doğru cevabı görelim şimdi.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok...

0: farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
9: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
17: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
16: Çok canım sıkılıyor. Bu akşam beraber olalım.
18: Sevgili karıcından korkmaz mısın?
17: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
16: Ama kıskanıyorsun.
17: Beğenmediniz mi yoksa?
16: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
17: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... Sabah Yıldızı.
19: Bugün 18'de TV4'te.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
18: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvaldenko'da sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
10: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
3: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
10: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
3: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
10: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
3: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
10: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
2: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Beyaz giymeye bayılırım.
7: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Yaşanacaksa,
8: her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
9: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
10: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Doğru cevap 49 olacaktı ve 1800 Amerikan Kongre Kütüphanesi'nin tarihiydi.
7: Evet.
6: O yüzden yanıldınız orada. 1862'de diğer tarih olacaktı.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeyiz. İstiklal Caddesi boyunca apartmanlar ve tabii ki sokaklar konumuz olacak. Ama her zaman olduğu gibi bu caddeyi de efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde keseceğiz.

Ortaya çıkmaya başladığı ilk yıllardan itibaren batılı karakteriyle dikkat çeken İstiklal Caddesi, doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi harmanlayan kültürel bir yapıya sahiptir. Cadde boyunca yapacağınız bir yürüyüş, kozmopolit yapıyı daha iyi anlamanızı sağlar. Ancak İstiklal Caddesi'nin ortaya çıkmasına sebep olan Galata'dır. Justinianus'la başlayan, 5. yüzyılda başlayan Galata'nın hayatı asıl önemli yıllarını Cenevizler döneminde yaşar. Ve 10. 11. yüzyıl itibariyle orası bir Ceneviz kolonisidir ve İstanbul'un en önemli limanıdır. Surlarla çevrilmiştir ve dar bir alana sıkışmıştır. İşte burada bu limanda yapılan ticaret ve kazanılan para oldukça yüksektir. Ve orada para kazananlar bu parayı harcayacak yer aramaktadırlar, tabiri caizse. Ve 19. yüzyıla gelindiğinde artık bu para harcanacak yeri bulmaya başlamıştır. İşte Galata'da kazanılan paranın harcanacağı yer olarak bonmarşeler, barlar, kafeler ve mağazalardan oluşan İstiklal Caddesi hayatına yavaş yavaş başlar. Ve o dönemde başlayan yaşamı günümüze kadar benzer şekilde devam eder.

Günümüzden 500 yıl geriye gidersek buradaki yerleşim Galata Kulesi'ne kadar geliyordu ve Galata orada bitiyordu. Sonrasında ise geniş boşlukların olduğu, bazı özel binalar dışında pek de bir şeyin olmadığı bir araziydi. Ve bu arazide aralıklarla da olsa bazı elçiliklerin binaları vardı. Zaten yaşam o elçiliklerin etrafındaki konutlarla başladı.

başladı. Ve o dönemde yapılan yapılar, bugün de ayakta olan bu yapılar eklektik dediğimiz seçmeci tarzda yapılmış. Ve her birinin cephesinde farklı mimari unsurlar bir araya getirilmiş. Bunun da tabii önemli bir sebebi var. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı biraz kafası karışık bir yüzyıldır mimari anlamda. Yeni bir söz söylemez, eskideki mimari detayları alır ve eklektik dediğimiz işte bu cepheler ortaya çıkar. Belki de bu binalar o dönemde çok eleştirilmişti. Ama bugün İstiklal Caddesi bir açık hava müzesi gibi hayatına devam ediyor.

Tünelden İstiklal Caddesi'ne doğru giderken hemen solumuzda kalan Narmanlı Han mimarisiyle dikkat çeker. Çünkü bütün cadde boyunca pek çok çeşitte bina vardır. Ancak buraya baktığınızda bir kale gibi görünür, bir askeri yapı gibi görünür. Yüksek duvarları, sert bir imgesi vardır. Bunun da bir sebebi vardır. Söylence odur ki 1830'lar itibariyle burası inşa edilmiş ve inşa sebebi de Rusların Büyükelçiliği. Ve 1880'e kadar da bu şekilde kullanılmış. Sonrasında hemen karşı taraftaki binaya geçen Rus elçiliği burayı hapishane olarak kullanmış. Rus hapishanesi. Kendi mahkumlarını burada tutuyormuş. Ve sonraki yıllarda burası Narmanlı ailesi tarafından satın alınıyor. Ve o günden beri de Narmanlı Han ya da o dönemde Narmanlı yurdu olarak anılıyor. Ama sonraki dönemde o hapishane olmanın sertliğini kırıyor. Çünkü burası sanatçıların mesken tuttuğu bir yapı. Oda oda kiraya veriliyor. Ve o kiracılar arasında pek çok tanınmış sanatçı var. Hamdi Tanpınar da onlardan biri. Ve D grubu denilen ressamların da yine atölyeleri burada. Onun için o ilk imgesinden bambaşka bir duruma geliyor Narmanlı yurdu.

Narmanlı Han'da Ahmet Hamdi Tanpınar, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi sanatçılar yaşamış. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar burada yaşadığı dönemi bir başkası anlatmış. O da Türk tiyatrosunun kurucu isimlerinden Altun Taner. 1980 yılında bir sanat dergisine yazdığı yazıda hem Narmanlı Han'ı hem de Ahmet Hamdi Tanpınar'ı şu şekilde anlatmış. Narmanlı yurdundaki bahçeyi çevreleyen binalardan sağ taraf ailelere kiraya verilmiş dairelerden oluşurdu. Öbür taraflar ve caddeye bakan odalar bir iş anı olmaya başlamıştı. Ahmet Hamdi Tanpınar eski Levanten Pera'nın bugün görmüş binasında kendine göre muhakkak bir çekicilik bulmuş olmalıdır. Uzun zaman burada bir küçük dairede oturdu. Burada en sevdiği şey ortasında çiçek tarhları bulunan ve ilkbaharda mor salkımları ile doğayı şehrin ta göbeğine getiren bahçeydi.

Tatyana Moran, Dün Bugün adlı kitabında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın buradaki günlerini anlatır. Ve buradaki odayı kiralamasına nasıl vesile olduğundan da bahseder. Ve kitabında şunları yazar. Ankara'dan döndükten sonra Ahmet Hamdi Tanpınar profesör olarak Edebiyat Fakültesi'ne girdi. Aynı zamanda da güzel sanatlarda ders veriyordu. Mali durumu düzelmişti. Bana artık ablası

babasının evinden ayrılıp taşınmak istediğini söyledi. Aklıma Narmanlı yurdunda giriş katında küçük bir daire geldi. Bir büyük oda, mutfak ve banyodan ibaretti. Ucuza vereceklerdi. Teklif ettim, çok sevindi. Derhal tuttu ve taşındı. Perde olarak gazeteler yapıştırdı. Bir iki tabak, bardak satın alındı. Bu daire her akşam dolup taşıyordu. Bedri Rahmi, karısı, kız kardeşi Muhalla, Sabahattin Eyüboğlu, ressam Zeki Faik İzer, Mehmet Ali Cimcöz ve karısı Adalet. Türküler söylenir, yenilip içilirdi.

İstanbul'da 1900'lü yılların başında yeni bir akım yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır. Batı merkezli, özellikle Viyana merkezli Arnavut tarzı. İşte bu tarz İstanbul'da 1900'lerin başında yayılmaya başlar ve bugün şehrimizde bu tarzın pek çok örneği hala varlığını sürdürmektedir. Bu yapılar içinde de sembol yapı diyebileceğimiz bir yapı Beyoğlu'nda hemen arkamda gördüğünüz Boter Apartmanı'dır. Boter Apartmanı Arnavut tarzın en iyi örneklerinden biridir. Yapan da, yaptıran da hikayesi olan kişilerdir. Burası bir moda evi olarak yapılmış. Yaptıran kişi Jean Boter. Kendisi İstanbul'da bir moda evinde makastar olarak işe başlıyor ve daha sonra da artık giysi tasarlayan bir terziye dönüşüyor ve sarayın terzisi oluyor. İkinci Abdülhamit'in bütün o yurt dışından getirdiği elbiselerin seçiminden tutun da yine sivil ve askeri ordunun ve yine sivil görevlilerin ya da devlet görevlilerin de bütün tasarımları neredeyse ondan soruluyor. Bu kadar önemli bir şahsiyet ve 2. Abdülhamit'le de arası oldukça iyi. Bu nedenle Abdülhamit ona bir terzihane açma sözü verir ve bir yer seçmesini ister. Seçtiği yer İstiklal Caddesi'dir ve buradaki inşaat başlar ve ortaya şehrimizin ilk moda evi çıkar. Altı moda evidir, üst kat ise Boter ailesinin evi olarak tasarlanmıştır. Ancak burada Boter ailesi çok uzun süre kalamayacaktır. Ve yine bu binayı yaptıran kişi de onun kadar önemli bir şahsiyettir. Adı Raimondo Daranco. Onun hikayesine ise ayrıca bakmakta fayda var.

Reşat Ekrem Koçu İstanbul Ansiklopedisi'nde Botter için şunları yazmış. O diyor, bütün moda dergilerindeki basma kalıp fotoğraflara bağlı kalmayıp kendi tasarımını yarattığı için rakiplerine fark atmıştır diyor. İşte onun farkı yaratıcılıktır. Buna da Reşat Ekrem Koçu vurgu yapmış. Bu binayı yapan kişiden az önce bahsettim. Kendisi Raimondo Daranco, İtalyan. 1894 yılında İstanbul'a geliyor. Gelme sebebi İtalyan hükümetinin görevlendirilmesi. Sebebi ise Osmanlı Ulusal Sergisi'ni hazırlamak. Ancak geldiği yıllarda İstanbul büyük bir deprem yaşamıştır. 1894 depremi. Ve o depremde de pek çok yapı yıkılmıştır. İşte bu nedenle de onun gibi mimarlara ihtiyaç vardır. İstanbul'da umduğundan uzun süre kalır ve pek çok Arneu tarzda yapı inşa eder. Onlardan biri de Botter Apartmanı'dır. Burayı yapan Raimondo Daranco'dur ama onun önemli eserlerinden biri de bugün kayıp olan Karaköy'deki camidir. Arneu dediğimiz tarz biraz baharı anımsatan dalgalı ve çiçekli desenlerden oluşur. Bu arada maskaron dediğimiz betimlemeler, yüz betimlemeleri de kullanılır. Ama burada hem mermer işçiliğinde, hem taş işçiliğinde, hem de metal işçiliğinde Arneu'nun zirvesini görüyoruz. Özellikle binanın balkonu ve orada aydınlatma

olarak kullanılan metalden yapılmış çiçekler, metal çiçekler çok fazlasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca yine giriş kapısı. Giriş kapısı da Arneo'nun bütün özelliklerini taşıyor. Üstündeki süslemeler, kapının metal işçiliği İstanbul'daki en iyi Arneo uygulamalarından biri. Bunu da biz İtalyan mimar Raimondo Daranco'ya borçluyuz.

İstiklal Caddesi'nde bolca pasaj var. Pasaj Fransızca geçit anlamına geliyor ve bu geçitler pek çok işlev üstlenmişler. Örneğin sokakları birbirine bağlıyorlar. Ama asıl önemlisi bu pasajlarda dükkanlar var. Ve bu dükkanların olduğu pasajların üst katları da ya ofis ya da konut olarak hizmet veriyor. Hal böyle olunca da bu yapılar çoklu fonksiyonlarıyla dikkat çekiyorlar. İşte Beyoğlu'ndaki en eski pasajlardan biri de Suriye Pasajı. Ben de şu anda onun içindeyim. Burayı yaptıran kişinin Suriye uyruklu olmasından dolayı Suriye Pasajı adı verilmiş. Demetri Pasaladis adlı bir mimar tarafından yapılmış. Ama pasajın bütün bu saydığım özelliklerinin dışında bambaşka özellikleri de var. İstanbul'daki ilk sinemanın burada açıldığı söyleniyor. 1910 yılında Santral Sineması işte bu pasajın içinde açılmış. Yaklaşık 18 yıl burada hizmet etmiş İstanbullulara. Yine bir rivayet daha var. İlk hava gazı ve elektrik Dolmabahçe Sarayı'nda kullanılmıştır. İlk aydınlatılan cadde de İstiklal Caddesi'dir. Ama ilk hava gazı ve elektriğin kullanıldığı binanın Suriye Pasajı olduğu yine söylentiler arasındadır. Yine buranın asansör sistemi de dikkat çeker. Bu da ilk kullanılan asansörlerden biridir. Ayrıca bina 3 ayrı binadan oluşurken zamanla bunlar birbirlerine bağlanmış ve en önemlisi bu bağlantılar pasaja girdiğinizde üste baktığınızda göreceğiniz geçitlerle, köprülerle sağlanmış. Onun için ilk halinden sonra pek çok değişikliğe uğramış. Her değişiklikten sonra da yapıya hakikaten bir katkı sağlanmış. Ve bugüne kadar da hayatını sürdürmeyi başarmış.

İstiklal Caddesi'nin bir başka önemli yapılar grubu da kiliseler. Cadde boyunca ve arka sokaklarda pek çok kilise mevcut. Bunların çoğu Katolik ve aynı zamanda Ortodoks kiliseleri de var. Ama onlar için de özellikle İstiklal Caddesi boyunca öne çıkan bazı kiliseler var. Onlardan biri Saint Antoine. Ama biraz daha gizli kalmış, biraz daha gözden uzak duran bir başka kilise daha var. Santa Maria Drapesis. Santa Maria, Meryem Ana'ya adandığını gösteriyor. Ama Drapesis ismi bir şahsa, bir kişiye ait. Onun hikayesi ise şöyle geçiyor. 1453 yılında İstanbul alındıktan sonra Sirkeci bölgesinde yaşayan Fransiskenler oradan başka yere gönderilirler. Ve pek çok kez yer değiştirdikten sonra 1584 yılında işte bugün bulunduğum alan yardımsever bir kadın tarafından, Maria Drapesis adlı bir kadın tarafından Fransiskenlere bağışlanır. Ve onlar da kiliselerini işte buraya yaparlar. 1584'ten itibaren burada olmasına rağmen pek çok yangın geçirir. 4-5 kez yanar, depremde zarar görür. Bütün bu yangınlar, depremler binayı defalarca yıkar ve her seferinde bina tekrar yapılır. Şu anda gördüğünüz bina 1769 yılında yapılmış ve bugüne kadar gelmiş. Ama bütün bunlardan bina zarar görse de işte o kadının hediye ettiği Meryem Ana ikonasına hiçbir şey olmaz. Ne yangınlar ne depremler ona zarar vermez. Bu da bir nevi mucizevi bir duruma bağlanır. Ve işte o ikona bugün bu kilisenin en değerli parçası olarak içeride gelen ziyaretçilerin görmesi için görünür bir yerde hala durmaya devam ediyor.

Fransiskan tarikatının kurucusu Aziz Francesco 13. yüzyılda doğmuştur ve zengin bir ailenin oğludur. Biraz da eğlenceye düşkündür. Bir savaşta esir düşer. İşte o sırada Hazreti İsa'nın fakirlikle ilgili mesajlarını öğrenir ve o günden sonra bir değişim yaşar ve o yolda ilerlemeye başlar. Kendi tarikatını kurar ve bu tarikat kısa zamanda çok da taraftar toplar. Genel olarak Fransiskan tarikatının düsturu biraz fakirlik, yoksulluk ve tevazu üzerine kuruludur. Taraftarları, ilk taraftarları genellikle yer altında yaşayan dilencilerdir. Belki de bugün geldiğimiz Santa Maria Draperis Kilisesi'nin merdivenlerle aşağıya doğru iniyor olması buna bir göndermedir. Çünkü genellikle kiliseler ve anıtsal yapılar biraz daha yükseğe konumlandırılır. Oysa burada ezber bozan bir yapıyla karşı karşıyayız. Sanki yer altına iner gibi iniyorsunuz. İşte dediğim gibi bu tasarım belki de o ilk günlere bir göndermedir. Kiliseye girdiğinizde karşınıza ilk gelen bir duvar resmi var. Ve bu duvar resminde Hazreti İsa'nın vaftiz edilmesi resmedilmiş. Ürdün nehrindeyiz ve vaftizçi Yahya Hazreti İsa'yı vaftiz ediyor. O sırada gökyüzünden bir ışık görünüyor ve bu ışık Hazreti İsa'nın üstüne vuruyor. İşte vaftizçi Yahya aynı zamanda müjdeci Yahya olarak da anılır. Çünkü bu ışıkla birlikte Hazreti İsa'nın Mesihliğini ilk bildiren kişi odur. İşte bu resim buraya yapılmış ama bir sebebi daha var. Çünkü bu resmin hemen altında vaftiz teknesi var. Bu nedenle de ilk vaftiz sahnesi teknenin hemen üstünde yerini almış.

Santa Maria de Reperis Kilisesi'ne girdiğinizde inançla ve sanatla ilgili pek çok detay göze çarpıyor. Şahane resimler var. Özellikle seramikten yapılmış bazı tablolar çok dikkat çekiyor. Ve onlar 14 tane. Bunlar bize Hazreti İsa'nın çarmıha götürülüşünü, gerilişini ve daha sonra çarmıhtan indirilişini anlatan 14 durağın seramik şekilde resmedilmiş hali. Onlardan biri hemen arkamda. Ancak bu başka bir özellik daha taşıyor. Bu resim Stigmata adlı bir hikayeye, bir olaya gönderme yapıyor. Bu nedir? Hazreti İsa çarmıha gerildiğinde vücudunun, ellerinin, ayaklarının pek çok yerinde yara izleri oluşmuştu. Çivilerden ötürü, kesikler vardı. İşte bu stigmata denilen şey bunların bir başka bedende zuhur etmesi anlamına gelir. Ve bununla ilgili Francesco'nun yaşadığı bir mucize vardır. Kendisi 40 gün için inzivaya gitmiştir. Alverna Dağı'na ve o inziva sırasında bir melek görür. Melek yaklaştıkça bunun Hazreti İsa olduğunu görür Francesco ve yaklaştığında üstündeki yaraları fark eder. İçinde büyük bir acı duyar Hazreti İsa için. Ve daha sonra melek uzaklaşır ve bir de bakar ki Aziz Francesco'nun vücudunda da aynı yaralar meydana gelmiştir. İşte bu mucizevi olaya stigmata denir. Sadece İsa'nın haça gerilme hikayesi değil, ayrıca böyle bir hikayeye de gönderme yapar. Yine devasa resimler var. Bunlardan birinde de Meryem Ana'yı ve iki Fransisken rahibi görüyoruz. Ama asıl daha çok dikkat çeken şeyler tam da karşımızda absis bölümünde.

Kiliseye girdiğinizde tam karşınıza gelen sunak bölümü şaheser eserlerle dolu. Öncelikle tabii ki bu kilisede her badireyi atlatan Meryem Ana ikonası tam karşıda duruyor. Hemen onun iki yanında ise yine Draperis ailesinin hediye ettiği heykeller var. Ama vitraylar fazlasıyla dikkat çekiyor. Bir tarafta Azize Clara'nın, diğer taraftan da Aziz Francesco'nun vitrayları var. Alman ekolünde yapılmış bu vitraylar zaten buranın ışık atmosferine büyük katkı sağlıyorlar. Onun haricinde yine duvarlarda D, O, M harfleriyle başlayan ve size bazı tarihlerle yine Fransızca ya da Latince bir takım yazılar yazılmış olan yazıtlar görüyoruz. D, O, M harfleri bize Deus Optimus Maximus kelimesini veriyor. Bu ne demek? Tanrı en iyidir, en büyüktür anlamına geliyor ve bunlar birer aslında mezar taşı. Ancak burada mezarlar yok. Mezar odaları aşağıda ve bir zamanlar buraya katkı sağlamış Levantenlerin, yine burada yaşamış Fransızların, İtalyanların mezarları bunlar. Ve bunun altında mezar odasında ebediyete kadar istirahat ediyorlar. İşte Maria Draperis Kilisesi böyle muhteşem bir yer. Ve o kadar çok detay var ki anlatmakla bitecek değil. Ancak programın süresi bu kadarını el veriyor. Benim önerim odur ki kişisel olarak buraya gelmeniz ve ziyarete açık olan bu kiliseyi yakından kendi gözlerinize görmeniz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene. Yaşanacak

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Kazanova'nın beyni olmadan 5 para etmeyiz. Sizin tanıdığınız Kazanova değilim artık. Bak söylediğine.
9: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
8: 100 bin.
9: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
10: Ertuğrul Serdar oğlu.
11: Seni görür görmez çarpıldı.
8: Bir müddet istirahate çekileceğim.
12: Affedersiniz efendim, evvelten bir ürün vardı bugün.
8: İptal edin, gelemem.
13: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
8: Ben fans falan değilim.
9: Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
8: Hayır! Niye geldin buraya?
10: Sensiz olamayacağımı anladım.
14: Vurgun. Bugün 16.15'te TV4'te.
15: Otel harika.
16: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: 100'den fazlasından.
17: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
19: O zaman markete gidelim.
20: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
18: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
19: Nasılsın?
21: Herhangi bir cips mi?
18: Hayır.
20: Varsa raffles, maça varız.
18: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
20: Hoş geldin. Kapıyı aç.
22: Merhaba, nasılsın?
23: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
24: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
23: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre 1 değil, 2 değil, 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
6: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
5: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
6: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
5: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
6: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
5: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
6: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
7: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok.

0: Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: O, çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
8: İnsan kaynakları profesyoneli olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
7: Zorluklar karşısında yılmadı.
8: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
7: Nurbanu Büyük Tuna'nın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
8: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
11: Geceliği 4.200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
7: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Tarihi rotaların bugünkü bölümünde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeydik. Cadde boyunca apartmanların hikayelerini, sokakların hikayelerini dinledik. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok güzel bir gün bence. Mavileri de giydik. Mutfağımız da mavi. Denizin rengi, denizin dinginliğiyle güzel, keyifli bir program olacak hep beraber. Kim geliyor biliyor musunuz? Çok severim kendisini. Yine mutfakta beraberce yemek yapmaktan, tariflerine hakikaten çok saygı duyduğum, artık onun mesleği, mutfak onun mesleği ve onun yaptığı workshoplar, onun sağlıklı beslenmeye olan ilgisi benim de hakikaten çok dikkatimi, ilgimi çekiyor. Onun sosyal medyasında böyle büyük bir zevkle takip ediyorum. Kim geliyor mutfağıma? Pelin Bozkurt Bilgiç geliyor. Biraz yutkunarak konuşuyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü Pelin çok güzel bir tarhana çorbası yapacak. O tarhana çorbası içinde kabak çekirdeği içini böyle getirmiş. Yayın öncesi attım ağzıma. Hala dolaşıyor kabak çekirdeğinin tortuları diyeyim ağzımın içinde. Neler yapıyoruz bugün? Evet, Pelin hep çay saati yapar. Çok güzel lezzetler yapar çay saati için. Ama bugün biraz aslında yemeğe kaçan güzel bir menüyle karşınızda olacak. İlk olarak hamsili, sebzeli güzel bir börek yapıyoruz. Ne dedik? Kışın en güzel balığı hamsi dedik. Karadeniz hamsisi dedik. Güzel bir böreğimiz olacak. Sonra ne yapıyoruz? Pişmeyen brownie yapıyoruz. İçinde çeşit çeşit unlar var. Neler var? Mesela tef unu var. Mesela kinoa unu var galiba. Öyle hatırlıyorum. Pelin doğrusunu söyler. Son olarak da bir tarhana çorbası yapıyoruz. Çok severim tarhanayı. Kışın hakikaten böyle içimizi ısıtacak bir çorba ama farkı ne biliyor musunuz? Yine kışın en güzel sebzelerinden biri olan bal kabağı ile yapacağız. O zaman Pelin'i mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin. Her zamanki gibi çok şık ve çok güzel. Nasılsın? İyi misin?
1: Bu sefer senin mavilerinle uyumlu olamadım ama...
0: Olsun. Geçen sefer uyumluydu.
1: Evet, çok uyumluydu.
0: Çok güzel bir kolyem vardı. Mikrofondan
1: vardı,
0: dolayı
1: evet,
0: mı çıkarttılar?
1: Ay çok üzgünüm. Keşke bir takıp çıkarsamaydım.
0: Ya şöyle bir gösterdi. Birazdan Pelin'den diyorum. İrem'den. Evet, evet. En azından şöyle bir
1: evet,
0: gösterdi.
1: Evet, evet. Çok güzeldi arkadaşlar. Özür diliyorum. Mikrofona çarpacak
0: kadın
1: dediler.
0: Kadın her zaman şık yani. Maşallah. Fiziğiyle, saçıyla, duruşuyla maşallah diyelim. Ben biraz anlattım ama
1: evet, çok
0: doğru
1: iyi
0: şeyler
1: anlattım.
0: Söyledim mi?
1: Gayet güzel, gayet güzel. Evet, hepsi çok güzel. Karadenizliyim. O yüzden hamsinin...
0: Sen Karadenizli
1: evet,
0: miydin? Nereli?
1: Rize Çayeli.
0: Buket abla da gelmişti geçtiğimiz günlerde. Rize'ye gidiyoruz yine
1: evet,
0: o zaman.
1: Evet,
0: bir
1: evet.
0: Hamsi o yüzden
1: hamsi
0: var mutfakta.
1: Hamsi o yüzden çok özellikli
0: eşin
1: bir balık
0: nereliydi?
1: Benim için. O Güneydoğu tarafında.
0: Güneydoğu.
1: Evet, anne tarafı suyun öbür tarafı. Nasıl? Baba tarafı bu taraf.
0: Bu taraf. Vay, öyle bir karışık. O zaman evet. Rize'ye, Karadeniz'e gidiyoruz. İlk olarak hamsili sebzeli böreğimizi
1: onu
0: yapacağız.
1: Onu yapalım. O, tamam. Çünkü o fırında pişecek. Önce onu yapalım.
0: O zaman hemen seyircilerimize ben gel Pelin'cim.
1: Tamam,
0: geç geç böyle.
1: Geldim mi şöyle?
0: Hemen malzeme listesini sayayım. Telefonumu da masanın üstünde unutmuşum. Bak İrem atlamışsın. Defterim, benim bir mavi defterim var efendim. Kendisini eve götürdüm dün.
1: Ama artık telefon hayatımızın herhalde olmazsa
0: not alıyoruz ya ona, o yüzden.
1: Geçenlerde seyrettim, ben sinemada seyredememiştim. Cebimdeki yabancı,
0: yabancı
1: diye.
0: Yabancı film. Sevgili Serra Yılmaz'ın galiba evet. Yönetmen koltuğuna oturduğu
1: müthiş
0: bir filmdi.
1: Çok etkilendim.
0: Evet, yabancı bir film aslında, oradan uyarlama
1: oradan
0: bir film. Evet, evet, yani cep telefonunun hayatımızdaki maalesef faydaları ve zararları aslında.
1: Hepsi
0: o filmde zararlarını
1: evet,
0: anlatan.
1: Zararları ama...
0: güzel bir film.
1: Biz olumlu yönden kullanmaya bakıyoruz.
0: Evet, biz işimiz için kullanıyoruz
1: sosyal
0: efendim.
1: Sosyal medya için.
0: Evet, sosyal medya için. Hemen sebzeli hamsili böreği malzeme listesi burada ekrana da geliyor. Ben de sizler için sayıyorum bakalım neler varmış. Hiç kaldırmayalım, ben sayayım Pelin'cim, ondan sonra yaparız beraberce. 3 adet yumurtamız var. 1 su bardağı nohut unu, 1 su bardağı kara buğday unu, 1 yemek kaşığı kinoa unu, 300 gram beyaz lahana. Neler var başka geliyor herhalde. 1 demet kara lahana, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık su, yarım demet taze.

0: Soğan, bir yemek kaşığı soğan tozu, Pelin ve güzel malzemeleri. Bir tatlı kaşığı sarımsak tozu, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kereviz tozu, bir kilo temizlenmiş hamsi, karabiber ve tuz. Evet. Şimdi hemen bir Pelin'i ilk önce överek başlamak istiyorum. Öyle hazırlıklı, öyle işine saygı duyan bir kadın ki tüm malzemeler her zaman ve her şekilde evinden böyle doğramış bir şekilde hazır getirir. Bu kadar da saygıdır. Hatta bugün öyle güzel bir sunum tabakları da getirmiş ki kendi bayılacaksınız. Programın sonunda onu görecekler.
1: Ben çünkü kamera arkasındaki arkadaşları biliyorum.
0: Rahatlatmak görüyorum. İstiyorsun.
1: Evet, onlar ne kadar özenli, ne kadar çalışkan olsalar da bir yerde yardımcı olmak gerekiyor
0: İstiyorsun.
1: Onlara.
0: O yüzden... Ve öyle
1: çok da seviyorum.
0: Biri. Evet, evet. Hep böyle hazırlıklı gelir. Bizim kamera arkası ekibimiz de zaten Pelin'e o yüzden ekstra bayılırlar yani. Hemen başlayalım o zaman Pelin'ciğim.
1: O yüzden doğru açıdan çekerler diyor muyum?
0: Güzel çekelim, bizi güzel çekelim. Evet.
1: Evet, şimdi önce yumurtamı kırayım. Hı-hı. Şöyle üç tane.
0: Zannediyorum şu an öngördüm tüm malzemeler bir karışacak ve fırına gidecek.
1: Evet, hamsi hariç hepsini karıştıracağım.
0: Şimdi ben seyircilerimizi şu açıdan bir ne diyeyim rahatlatmak demeyeyim de açıklık getirmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Şimdi farklı farklı unlarımız var ve tozlarımız var. Bunların hepsi senin misyonun biraz da bu diyebiliyorum
1: evet,
0: Pelin.
1: Öyle.
0: Bu süper besinler diye aslında ortaya çıktı. İşte kinoa gibi besinler ya da chia gibi besinler. Ve son dönemlerde aslında hakikaten tüm marketlerde, büyük marketlerde yaygın
1: hepsi
0: bir şekilde bulunuyor değil mi? Yani buradaki kinoa unu da bulunuyor, buradaki soğan tozu da bulunuyor. İşte tef unu da bulunuyor değil mi Pelin?
1: Evet.
0: Onu bir hatırlatayım
1: ben insanlara,
0: istedim.
1: Farkındalık oluşturmaları için
0: istiyorsun.
1: Küçük ipuçları veriyorum. Çünkü bunları görüyoruz ve nerede kullanacağımızdan çok emin olamıyoruz.
0: Evet.
1: İlk defa deniyorsak özellikle ama ben işte bu şekilde bunları nasıl karıştırabilirim, ne yapabilirim küçük önerilerde bulunuyorum.
0: Ve sosyal medyandan
1: satın
0: da
1: alın.
0: Değil
1: evet,
0: mi?
1: Sosyal medyam Pelin Bozkurt Bilgiç Instagram hesabında kitabım var.
0: Evet. Pelin'le, hemen getiriyorum
1: evet,
0: onu da.
1: Sağlıklı Misafir Sofram kitabımda da. Bu çünkü bu tarz o hani unsuz dediğimiz unlar, nohut unu, kinoa unu, tef unu, keçi boynuzu unu, kestane unu, bunlar
0: nohut unu.
1: Unsuz unlar diye geçiyor. Şimdi hepsinin tek başına çok tadı olmayabilir alışkın değilsek. O yüzden de birkaç unu beraber karıştırdığımızda çok daha hoş oluyor. Sarımsak tozu, soğan tozu bunlar da artık hepimiz çalışıyoruz.
0: Sarımsak tozu
1: çok
0: bizim evde olmazsa
1: evet,
0: olmazdır.
1: Çok
0: evet.
1: Yoğun iş tempomuz var. Onu da artık doğramaya vaktimiz olmayabiliyor ama güvendiğim bir marka var. Onlar sarımsak tozunu, soğan tozunu, kereviz tozunu, ıspanak tozunu çok doğru yöntemlerle
0: yapıyorlar.
1: Kurutup toz haline
0: evet.
1: getiriyorlar. Ben onları kullanıyorum. Hem sarımsak da maalesef ki çok seviyorum ama ben çiğ tüketemiyorum. Hani bu şekilde de her yemeğimi de sarımsağı toz olarak kullanabiliyorum.
0: Kullanabilirler.
1: Evet,
0: evet bu da böyle bilgilendirmiş
1: evet,
0: olalım seyircilerimize.
1: Olayım.
0: Evet 3 tane mi yumurtamız vardı?
1: 3
0: tane yumurtamız vardı.
1: Şöyle,
0: alayım canım ben onu.
1: Canım ben
0: ne istedin?
1: Biraz tuz ilave.
0: Hemen getiriyorum ben sana tuzu.
1: Biraz. Tamam.
0: Evet. Biraz tuzumuzu koyduk 3 yumurtaya. Hamsili, sebzeli güzel bir börek.
1: Evet.
0: Hamsi Türk mutfağının önemli balıklarından
1: evet.
0: bir tanesi.
1: Şimdi normalde hamsili pilavdır,
0: pilavdır
1: değil mi?
0: Evet. Geçen gün Buket abla da ne yapmıştı? Hamsi koli yapmıştı.
1: Oo,
0: o da çok lezzetliydi. O da güzel bir ekmekti.
1: Kim bilir yanında başka neler vardı?
0: Neler vardı? Mıhlama vardı. Bir de pepe churi var. Bilir misin pepe churi'yi?
1: Evet,
0: ben de ilk defa
1: evet,
0: duydum
1: evet,
0: üzümle
1: evet,
0: yapılan.
1: Evet, ama o özel bir üzüm.
0: Pepe churi'ymiş ya. Yine pepe churi dedim ya. Bazen benim böyle kafam basmıyor efendim. Böyle bazı kelime olur ya insana. Çok önünden bir türlü yerleşmez kafaya.
1: Doğru,
0: benim
1: doğru.
0: de pepe churi öyle oldu.
1: Bir şey olmadığı
0: için. Ne ekledin?
1: Şimdi,
0: yoğurt ekledin.
1: Tarifte, o saydığınız tarifte pırasa yoktu ama şimdi ben soğanı toz olarak kullandığım için pırasa da soğan da aynı aileden. O yüzden biraz pırasa eklemek istiyorum.
0: Pırasa tamamen ekliyorsun. Tamam.
1: Lezzetine
0: lezzet
1: katmak için. Öyle diyeyim. Şöyle kattım.
0: Pırasa ekledik. Yoğurdumuzu
1: evet,
0: ekledik. 3
1: tamam.
0: yumurtaydı.
1: Şimdi burada bir su bardağı nohut unum var.
0: Nohut unu kolayca bulabilirsiniz. Nohut
1: evet,
0: da Türk
1: evet.
0: mutfağının vazgeçilmez bakliyatlarından
1: değil
0: bir tanesi
1: mi? Kara
0: aslında.
1: Kara buğday unu. Kara buğdayın kendisinde artık herhalde alıştık yemek yemeye.
0: Ben
1: biraz
0: çok alıştığım
1: kokusu,
0: için.
1: Kokusu
0: Garip.
1: Çok alışkın olmayabiliriz ama ben ne yapıyorum onu? Defne yaprağı, biberiye gibi bazı baharatlarla
0: aromatiklerle
1: karıştırıyorum. Evet, hani o zaman o kötü kokusunu, en azından eve sinen kötü kokusunu taze soğanımı koydum.
0: Da
1: o da olmazsa olmazım. Burada biraz
0: kinoa unu var galiba.
1: Evet.
0: Süper besinlerden kinoa. Protein değeri yüksek.
1: Burada
0: tüketmemiz gereken
1: sarımsak tozumu koydum.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ne vardı?
1: Burada soğan tozum
0: var. Soğan tozumuz.
1: Var.
0: Evet, biraz küçük küçük, değil mi?
1: Bu da kereviz tozu.
0: Kereviz tozu.
1: Şöyle dizdim.
0: Kereviz de
1: buraya.
0: Çok iyi aromatlarda, aromatiklerden evet. Bir tanesi,
1: tabii,
0: değil
1: tabii.
0: Mi?
1: Aslında şu anda kereviz mevsiminde bunu çok güzel kereviz sapını da koyabiliriz.
0: Koyabilirler, evet.
1: Ben sadece hani alternatif sunmak adına yaptım. Bunlar da benim Datça'dan geliyor top kekiklerim.
0: Kekikler.
1: Evet. Şimdi böyle kokusu çok kuvvetli değil.
0: Ama çok güzel ama şimdi diyorsun.
1: Birazdan şu dışını böyle elimin ısısıyla ovaladığımda aşağıdaki stüdyoya
0: buram,
1: kadar
0: buram
1: kokusu
0: geldi.
1: Gidebilir.
0: Datça'dan mı geliyor?
1: Evet oradan ısmarlıyorum. Evet. Yani, yaz aylarında o tarafa seyahatlerim olduğunda alabiliyorum ama kışın ne yapıyorum?
0: Kışın ısmarlıyorsun.
1: Evet, ısmarlıyorum yine internet üzerinden.
0: Çok güzel. Bir de lahanamız var. Lahanam ve pazımız var galiba. Bu neydi? Pazı mıydı?
1: Karalahana.
0: Karalahana. Pazı nereden çıktı?
1: Hı-hı. Yine özel hamsinin yanında karalahana olmazsa olmaz.
0: Karadeniz'in meşhur sebzesi.
1: Ben hepsini karıştıracağım. Evet.
0: Ne istedin?
1: Zeytinyağı alabilirim
0: tabii
1: ve
0: ki.
1: Biraz da su alacağım.
0: Tamam. Sen istersen tamam, zeytinyağını canım. İlave et. Ben sana hemen ne kadar su istiyorsun?
1: Bir su bardağı hazır olursa.
0: Tamam, hemen bir su bardağı suyu getiriyorum sana. Evet.
1: Şimdi
0: hatta
1: şöyle.
0: Büyük bir su bardağı getiriyorum.
1: Harikasın.
0: Buyur canım. Şimdi biraz kara lahana, biraz beyaz lahana.
1: Şimdi önce bunları karıştırayım şöyle iyice.
0: Hı hı. Fırın kabımız.
1: Şimdi suyu kontrollü koyacağım çünkü bunlar sebze, ne olursa olsun biraz suyunu verecek.
0: Verecek, doğru. Ama şöyle bir öldürmek için de suya ihtiyacın olacak
1: evet,
0: zannediyorum
1: evet,
0: sebzeleri.
1: Şimdi biraz daha koyacağım zaten.
0: Hı hı. Unu az, sebzesi bol bir börek değil. İsterseniz
1: evet.
0: Mesela Karadeniz'e uygun mısır unuyu da eklenebilir.
1: Tabii çok yakışır.
0: Çok
1: dediğim gibi ben sadece farklı tatları sunmak adına yapıyorum. Ama biraz sonra böyle o hamsiler dizildiğinde
0: çok keyifli mi olacak?
1: Artık börek mi deriz, tablo mu deriz ona?
0: Bilmiyorum, gayet güzel bir şekli olacak belli ki.
1: Şimdi biraz daha koyuyorum. Koyacaksın. Şimdi belki biraz su ekleyebilirim, daha kolay döndüreyim.
0: Yeterli mi?
1: Yeterli.
0: Sen bir bak istersen. Evet. Workshoplar yapıyorsun değil
1: evet,
0: mi? Devam
1: evet,
0: ediyor.
1: Evet, evet. Çok eğleniyorum orada.
0: Değil mi? Bir şeyler
1: çünkü
0: öğretmen.
1: Tamamen meraklısı geliyor.
0: Evet.
1: Güzel,
0: sürekli
1: çok güzel
0: sorular.
1: Çok güzel sorular oluyor. Ben bir kere herhalde bu öğrencilikten kalma, ben görev insanıyım.
0: Görev insanısın,
1: sorumluluklarımı çok güzel yerine getiriyorum.
0: Getiriyorsun.
1: Onlar için çalışıyorum.
0: Bizim için bile belli ki işte yani gelmeden buraya
1: evet,
0: her şey
1: oluyor.
0: Gayet hazırlıklı geliyor. Bu arada Pelin'cim bu cam kabımıza mı yapacağız?
1: Evet, cam kap.
0: Tamam.
1: Ben şimdi altına da bir sıra hamsi dizeyim.
0: Ben dizeyim o zaman.
1: Çok sevinirim,
0: tamam.
1: Harika.
0: Bir sıra hamsi diziyoruz efendim. Şu an Pelin karışımı yapıyor. Ben de bu yağlı kağıdı koyduğumuz cam kabımıza bir sıra hamsiyi yan yana diziyorum.
1: Evet.
0: Evet, en altta yine hamsi olacak. Bu sene mutfağımda yani kış geldiğinden beri hamsiyle çok tarif yaptık. Çok da iyi oldu. Çünkü işte hep diyoruz ya mevsiminde tüketelim. Kışın en güzel balıklarından bir tanesi hamsi dedik.
1: Hamsi, evet.
0: Bu da Karadeniz hamsisi zannediyorum ki.
1: Evet, 3 deposu.
0: Deposu,
1: ve
0: evet.
1: Aslında ben burada hamsiyi ayıklattım. Çünkü hani sunumda bana yardımcı olması adına.
0: Hı hı.
1: Ama hamsinin kılçığı da en az hamsi kadar
0: faydalı mıymış?
1: Faydalı, evet.
0: Aa, bilmiyordum.
1: Kemiklerimiz için. Için, onu da
0: özellikle biz kadınlara değil mi?
1: Evet.
0: Kemik erimesi
1: ama
0: yaşadığımız
1: hani
0: için.
1: Ama kızartmamız gerekmiyor.
0: Hı hı.
1: Onu ben şöyle yapıyorum. Mısır ununu da buluyorum. Biraz
0: fırına
1: tuz ilave ettim. Evet, fırına veriyorum.
0: Fırına veriyorsun.
1: Biraz üzerine zeytinyağı, tuz o kadar. Yine o çıtı çıtır oluyor ve vallahi geriye hiçbir şeyini bırakmıyor.
0: Yani kılçıklarını da yiyorsun.
1: Kafasını
0: böylece.
1: Yiyorum,
0: her şeyini.
1: Da yiyorum, her şeyini yiyorum.
0: Evet. Böyle diziyorum. Uygun mudur Pelin'ciğim?
1: Harikasın. Oo, çok
0: tamam.
1: Güzel. Şimdi bunun alt tarafı da tablo gibi olacak.
0: Evet, altı tablo. Üstüne de galiba bir sıra dizeceğiz.
1: Evet,
0: doğru anlıyorum.
1: Birkaç sıra.
0: Ha, birkaç sıra mı dizeceğiz?
1: Evet, yettiği kadar. Bitireceğim.
0: Evet. Biraz daha su ekledim.
1: Evet, ekledim şöyle rahat.
0: İyice böyle homojen
1: diye.
0: Aslında bir harç elde ettim. Evet. Aha. Ben de hamsilerimi dizeyim. Evet.
1: Şu workshoplarımdan bahsediyordum. Gerçekten çok seviyorum. Farklı mekanlarda farklı

0: insanlarla buluşuyorum orada ve illa kendime bir konu yaratıyorum. Bu konu bazen duygularla beslenme oluyor, bazen beş tadımızı nasıl yemekle kuvvetlendiririz oluyor.
1: Duyularımızı
0: bazen,
1: nasıl kuvvetlendiririz?
0: Evet, mutlulukla yemeğin
1: ilişkisi
0: doğru olan orantısı oluyor. Bazen hayatla yine mutfağı yemeği birleştiriyorum. Ben de bunun sonu yok. Ama geçen gün bir Bali gecesi yaptım.
1: Bali gecesi.
0: Bali.
1: Ha, ben
0: Endonezya.
1: Anladım. Bali gecesini diyorum. Yok, Pelin baleye de mi girdi?
0: Bali yapmıyorum.
1: Bali gecesi yaptın.
0: Bali gecesi yaptım. O müthiş.
1: Ne yaptınız yani Bali ile ilgili?
0: Valla ben...
1: Uzak Doğu mutfağı mı?
0: Evet. Akşam bir workshop yapmak istedik. Beraber İstinye'de çok sevdiğim bir yerde çalışıyorum. Akşam yapalım dedik. Daha böyle eşli, eşli olsun diye. Hı-hı. Ve de şimdi insanları akşamleyin evlerinden çıkıp benim yanıma getirmek için de
1: bir konsept yapman gerekiyordu.
0: Bir, hani hiç üşenmemeleri için bir şeyler yaratmam gerekiyordu. Aklıma geldi. Bali gelirse neden olmasın dedim. Ve Endonezya konsolosluğunu aradım. Evet. Aradım. Çok ilgilendiler. Benimle bir öğle yemeğine çıktılar. Davet ettiler. Evet. Zaten çok küçük bir grup burada.
1: Onlar evet.
0: Ve çok ilgilendiler. Çok yardımcı oldular. Doğru malzemeyi çünkü onların baharatları, malzemeleri vesaire. Çok farklı.
1: Peki böyle meditatif bir şeyler de oldu mu? Hayır, meditasyon hayır,
0: olmadı.
1: Çünkü hani Bali deyince Bali biraz... hayır şey böyle spiritüel anlamda, ruhani anlamda hani güçlü bir yerdir ya Bali'de.
0: Yok
1: acaba
0: ama
1: öyle şeyler
0: çok güzel
1: oldu
0: dekorasyon
1: dedi.
0: Malzemeleri yaptık. Her yeri gerçekten
1: ve mekana girdiğinizde...
0: Evet mekana girdiğinizde Bali'deydiniz. Hı-hı. Onu öyle diyebilirim.
1: Ve oranın yemeklerini yaptınız.
0: Onun yemeklerini tabii kendi tarzım... Da
1: yaptı.
0: Yani Peri'nin tarzında.
1: Biraz daha Türk damak tadına uygun yemekleri. Belki de. Öyle tek diyebilir miyiz?
0: Hem öyle diyeyim hem de işte kızartmalardan biraz kaçtım.
1: Kaçtın. Daha sağlıklı. Yine,
0: evet farklı küçük küçük dokunuşlar yaptım.
1: Sen ne zamandır bu yeme içme sektörünün içindesin Pelin?
0: Valla ben 2012 yılında ilk web sayfamı, blogumu açtım.
1: Açtın.
0: Öyle diyebilirim ama ondan önce de çok uzun yıllar, neredeyse 25 sene
1: yakın
0: ulaşan devamlı workshoplara
1: katılıyordum.
0: Katıldım. Evet, yurt
1: içinde,
0: yurt dışında.
1: Kendini iyice eğitip sonra,
0: kesinlikle.
1: Değil mi? Evet. İşte yani doğru
0: önce
1: bilgiler almak.
0: Önce bu tamamen hobiydi benim için. Ama daha sonra bu öyle bir şey ki bildiklerinizi hep
1: paylaşmak
0: istiyorsunuz. Önce bu blogdu. Arkasından blog kesmedi, kitap oldu.
1: Oldu.
0: Şimdi böyle hani sizlerin sayesinde
1: ekranlarda evet.
0: Paylaşıyorum. Ama sonra ne oluyor? Yine yetmiyor. İşte workshoplarda...
1: Hoca oldun artık, evet.
0: Yemeklerimi anlatıyorum hem de bilgi birikimlerimi paylaşıyorum.
1: Paylaşıyorsun.
0: Küçük anekdotlar halinde.
1: Şeyde Kaz Dağları'nda bir otelde de böyle
0: evet,
1: güzel,
0: çok
1: evet çok keyifli bir yer değil mi?
0: Çok,
1: orada
0: çok
1: da
0: sıcak bir atmosfer
1: sofranı kuruyorsun.
0: Orası. Evet.
1: Bir taraftan öyle. Hamsileri de diziyoruz efendim. Sohbete dalıp yemeği unuttuğumuzu sanmayın. Hem
0: Kaz
1: sohbet.
0: Dağları, evet Kaz Dağları da müthiş. Orası da çok spiritüel
1: yani,
0: bir alan.
1: Oksijen benim oranının ülkemizdeki en fazla
0: evet,
1: olduğu yer.
0: Mekanda çok sıcak bir atmosfer.
1: Mis gibi değil
0: çok
1: mi?
0: Güzel,
1: çok güzeldi.
0: Çok güzel. Yani hem vardır ya önünde deniz var, arkanda dağlar var. Sabah yürüyüşümüzü yapıyoruz, küçük meditasyonumuzu yapıyoruz. Aramızda illaki katılımcılardan bu konuya ilgili olanlar
1: oluyor. Evet.
0: Muhteşem.
1: Ben onu yaptım
0: şöyle.
1: Orayı doldurayım diye.
0: Tamam.
1: Şurası istersen buraya koyabiliriz.
0: Oo, harika
1: böyle.
0: Tamam. Aha,
1: şuraya fazla koymuştum. Şimdi ne yapıyoruz
0: tamam.
1: Pelin'cim?
0: Şimdi bunun üzerine biraz tuz karabiber.
1: Tuz karabiber evet.
0: Tuzum bende.
1: Ay yağ dedim. Karabiber diyorum yağ götürüyorum. Evet.
0: Tamam. Yağ da olabilir biraz.
1: Biraz yağ da olabilir
0: evet.
1: Mi?
0: Evet. En son da servis sırasında biraz üzerine limon suyu gezdiririz. Çünkü
1: balığa yakışır.
0: Evet, balığa yakışıyor ve balığın içindeki yağların da aynı
1: ortaya
0: zamanda ortaya
1: sağlıyor.
0: Çıkmasına limon suyu yardımcı
1: fırına
0: olur.
1: Fırına götüreyim mi
0: evet,
1: o zaman?
0: Evet, fırına götürüyorum
1: kaç derece
0: bunu.
1: Pelin'cim?
0: Bunu 160-170 derecede sizin fırında nasıl bilmiyorum.
1: 160-170
0: evet,
1: diyelim.
0: Zaten,
1: evet.
0: O unlar, şimdi kullandığım unlar çok içinde gluten ihtiva etmediği için o tahmin ettiğimiz kadar çok kabarmayacaklar.
1: Kabarmayacak.
0: Bir de içinde çok sebze var.
1: Gluten yok unlarımızda,
0: evet.
1: Kullandığımız unlarımızda. O yüzden çok kabarmayacak.
0: Çok kabarmayacak.
1: Gözünüz korkmasın.
0: Ama
1: diyelim.

0: içindeki balık kızaracak zaten. O zaman oldu demektir.
1: Oldu demektir.
0: Servisi hazırlayacağız.
2: İyice sonra güzelce. O zaman ikinci tarife geçiyoruz. Evet, hemen, efendim. Hemen. Pişmeyen güzel bir brownie yapacağız. Malzeme

0: 1 adet ayva, 1 adet muz, 2 adet tarçın kabuğu, 2 adet karanfil, 2 adet de yıldız anason. Evet Pelincim, daha bitmemiş. 4 yemek kaşığı pekmez, 6 adet hurmamız, 100 gram da frambuazımız var. Evet.
1: Ay hiç gözünüzü korkutmuyor.
0: Evet, gözümüz korkmuyor.
1: Evet. Bir dosya kağıdı gibi oldu hakikaten ama.
0: Sayfa oldu.
1: Hayır, ama... Her şey çoğu evde bulunan veya... bulunması gereken ürünler öyle
0: bence değil. Evde bulunan değil de bulunması gereken, hayatımıza sokmamız gereken malzemeler diyelim sağlığımız için.
1: Sağlıklı
0: değil mi?
1: Sağlıklı beslenmek için bu ürünlere artık bizim gözümüzün alışıyor olması lazım.
0: Bir de bu ürünlerde onlar işte hepsi hemen hemen mevcut. Şu damla çikolatamı atayım bir tane lazım. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi ben önce elmamı ve ayvamı kabuklarıyla kullanacağım. Çünkü onlar da kabukları da en az kendisi kadar.
0: Yönetmenim Yıldız Anason'u nereden bulacağımızı sormuş. Ben hemen söyleyeyim. Tüm aktarlarda bulunuyor
1: hepsinde
0: sevgili
1: var.
0: Yönetmenim.
1: Evet, evet.
0: Hatta gaza çok iyi gelir. Bilginiz olsun. Ben de söyleyeyim hemen. Mide ve bağırsak gazlarına. Evet.
1: Şimdi şöyle.
0: Elmalarımızı doğruyoruz.
1: Bıçak keşke biraz daha keskin
0: olsaydı değil mi? Dur ben sana vereyim. Çok haklısın. Bıçağın keskin olması konusu bence bir şef için mutfakla haşır neşir herkes için çok önemli bir detay. Ben sana daha keskinler.
1: Bu gayet iyi. Bu gayet iyi. Bu gayet iyi.
0: Bu bıçağı bileğleyelim. Ya da yani bilmiyorum. Şöyle uzaklaştırdım o bıçağı kendimizden. Evet.
1: Evet çünkü bıçak gerçekten
0: çok önemli.
1: Bileği yeteri kadar keskin olmadığında ekstra bir güç harcıyorsunuz. Zaten mutfak yeteri kadar
0: zahmetli.
1: Efor harcadığımız bir yer. Bir de onun için uğraşmayalım.
0: Hiç gerek yok. Hatta geçen gün ben bir konuğum için soğan doğruyordum. Yine bu aynı bıçak. Yani o soğan gözümde bir büyüdü doğramak Pelin. Hani ve yakın çekiyor sevgili arkadaşlarımız ben doğrarken. Zannedecek ki izleyenlerimiz, izleyicilerimiz. Beceriksizim ben. Hayır bıçağın azizliğine uğradım.
1: Kesinlikle.
0: Evet elmamızı koyduk.
1: Şimdi bunu... rendeleyeceğim. Belki sen...
0: İstersen ben rendeleyeyim. Lütfen. Sen diğer işlemleri
1: aynen,
0: yap.
1: Ben de aynı.
0: İri kısmıyla mı rendeleyeyim? Nasıl
1: evet,
0: istersin?
1: Evet.
0: Tamam. Elmanın bir kısmını doğradık, bir kısmını da rendeliyoruz efendim. Şimdi ayvaya geçtik.
1: Evet, şimdi ben hepsi bittiğinde biraz bu bahsettiğim yıldız anason, tarçın ve karanfille birazcık
0: kaynatacaksın.
1: Pişireceğim, evet.
0: Evet, şimdi ayvalarımızı doğruyorsun.
1: Bunların da hepsini rendelemiyorum çünkü... O biraz ayvanın
0: diriliği kalsın
1: ve
0: istiyorsun.
1: Elmanın evet ağza gelmesini istiyorum.
0: O yüzden ama bir kısmını bunların, doğruyorsun.
1: Evet
0: bir kısmını
1: evet ama siz bunların hiçbirini pişirmeden de hepsini rendeleyebiliriz. Tamamen
0: daha pratik bir hale getirebiliriz.
1: Evet, brownie yapabilirsiniz.
0: Evet. Şimdi elmamızı koyduk. Harika. Kırmızı elmamız vardı. Biraz ayva rendeleyeyim
1: lütfen,
0: mi?
1: Lütfen lütfen.
0: Şimdi ayvamızı rendeliyoruz efendim kabuklarıyla birlikte. Sen istersen muza geç.
1: Evet ben de muzu şimdi şöyle çatalla.
0: Şimdi muz böyle şekersiz yaptığımız, daha doğrusu rafine şeker olmadan yaptığımız
1: evet.
0: Kurabiyelerde, tatlılarda en iyi bağlayıcısı ve tatlandırıcısıdır
1: kesinlikle,
0: değil mi Pelin?
1: Kesinlikle.
0: Özellikle evimizde ben hep bunu söylüyorum seyircilerimize, yineleyeyim tekrar. Eğer böyle kararmış muzlarımız varsa onların şeker oranı da yükseldiği için çok daha güzel tat. Ne aradın Pelin'cim? İlk çekeceği aç istersen. Değil mi? Özellikle kararmış muzlar çok daha güzel. Tatlandırır. Onları değerlendirelim.
1: Tabii tabii. Muz ne kadar kararmışsa, olgunlaşmışsa onu ben ne yapıyorum? Onları iri iri doğruyorum. Dondurucuma atıyorum. Ve zaten hani smoothie gibi ev yapımı dondurma gibi bir şey yapmaya karar verdiğimde
0: kullanıyorsun.
1: Onun özellikle donmuş olması benim işimi çok daha kolaylaştırıyor.
0: Evet. Şimdi muzları çatal yardımıyla evet. Eziyorsun. Hatta bu daha
1: hatta olgun bu
0: bir muz
1: olgun
0: olsa
1: olsaydı, evet,
0: çok daha kolay olurdu işlem. Olgun
1: öyle.
0: Muzlar bu evet. Tür tatlılarda gayet faydalı oluyor.
1: Evet. Zaten aslında bu
2: sağlıklı mutfağın bir yan etkisi dediğim atıksız mutfak.
0: Atıksız mutfak.
1: Evet, aynen öyle. Çünkü işte hiçbir şeyi atmıyoruz, her şeyi kullanıyoruz.
0: Değerlendiriyoruz.
1: Evet. Değerlendiriyoruz.
0: Evet. Şimdi ben ayvayı da içine rendeledim.
1: Hepsini şöyle koydum. Karıştırıyorum. Burada da benim
0: sade yağım var.
1: Sade yağım var.
0: Gibi.
1: Evet, onu
0: al
1: da
0: canım,
1: onu
0: ilave
1: da koyayım.
0: Edeyim.
1: Bunun altını açabiliriz.
0: Şöyle biraz daha büyük ocağı aldım. Evet. Tamam Pelin'cim.
1: Bir kocaman yemek kaşığı koyuyorum.
0: Şimdi su ilave etmemi istiyor musun içine?
1: Yok hayır elmanın suyu.
0: Onlar suyunu bırakıyor.

0: Sıcak. Şöyle bir karıştırayım o zaman ben yağı.
1: Lütfen. Şunu da doğramıştım, onu da koyabilir miyim?
0: Ayvayı da koyalım. Tamam. Ne yaptık efendim? İlk önce tenceremize elmanın bir kısmını doğradık, bir kısmını rendeledik. Ayvanın da bir kısmını doğradık, bir kısmını rendeledik. Daha sonra içine çubuk tarçın, karanfil ve yıldız anason koyduk. Ve sade yağımızı da ilave ettik. Şöyle bir sularının çıkmasını yağ ile birlikte bekleyeceğiz.
1: O benim için yeterli.
0: Şimdi
1: ufak ufak malzemeleri
0: karıştırıyoruz.
1: Evet, burada keten tohumu var. Bu çok da çok kıymetli. Evet.
0: Ve çok da faydalı.
1: Çok faydalı. Bunu biraz ama öğütmek gerekiyor kullanırken. Ben biraz öğüttüm. Çok
0: öğüttün.
1: Tamam. Toz haline getirmedim ama biraz öğüttüm.
0: Öğüttün.
1: Bunu biraz daha suyun içine beklediğinizde o jel olacak ama ben zaten bu malzemeler hafif ıslak olacağı için şu anda suyun içine beklemedim.
0: Bekletmiyorsun.
1: Şöyle katıyorum.
0: Tamam. Keten tohumumuzu koyduk. Kakao
1: evet,
0: galiba.
1: Kakaom var.
0: Kakaoyu koyduk. Evet.
1: Burada dut kurusu var.
0: Dut
1: bunu
0: kurusu.
1: Da yine
0: aktarlarda bulabilirler.
1: Bulabilirsiniz veya internette aslında en güzel alışveriş
0: internetten
1: yapılıyor.
0: Alabilirler.
1: Bu tip ürünlerde.
0: Evet.
1: Evet. Bu da pekmezim var. Bu da Datça'dan geliyor. Keçi boynuzu
0: pekmezi. Annem de keçi boynuzu pekmezi kullanıyor. Bu da keçi boynuzu onu zannediyorum.
1: Evet, o da keçi
0: i̇çine
1: boynuzu
0: de tefunu koyduk.
1: Evet, tefunu da içine
0: tefunu
1: karıştırdık.
0: Tefunu da dünyadaki en küçük tahıl tanesi diyorlar. Doğru mudur?
1: Çok, evet, o da evet. Çok faydalı bir şey. Onun unu da var. Normal tohum halinde kullanılıyor.
0: Galiba şöyle Kuzey Etiyopya'nın besiniymiş. Öyle duydum. Tef tohumu ile ilgili. Ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Ben de araştıracağım.
0: Evet, evet, evet. Araştır. Öyle diyorlar. Evet.
1: Bu da kestane unu.
0: Kestane
1: unu. Her birinin kendi içinde bir tatlılığı var. Biliyorsun. Evet.
0: Bilmez miyim? Çok da faydalı.
1: Kestane ve
0: biz normal beyaz un kullanmıyoruz. Daha doğrusu hani buğday unu kullanmıyoruz diyelim. Değil mi Pelin?
1: Evet.
0: Buğday
1: evet.
0: unu kullanmadan böyle bakliyat nohut unu kullanıyoruz. İşte kestane unu kullanıyoruz. Başka ne unu vardı burada? Keçi boynuzu.
1: Keçi boynuzu.
0: Ki keçi boynuzu unu hakikaten o tatlandırıcılık da veriyor keçi boynuzu.
1: Kesinlikle.
0: Ve işte kan şekeri için de faydalı
1: hepsi
0: diye biliyorum
1: önemli.
0: Ben.
1: Aynen öyle.
0: Badem
1: şimdi
0: koyuyorsun.
1: Bademim de, yine badem Dövdüm. Unu da yine piyasada bulunabilir. Ama ben yine her şey böyle ağzımda biraz gelsin istiyorum.
0: Gelsin istiyorsun.
1: O yüzden de bademi evet böyle iri iri kıydım. Bu da çiğ badem.
0: Çiğ badem.
1: Kavrulmamış
0: bu arada
1: badem.
0: Seyircilerimize hemen ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gelin beraberce yemek yapalım sizlerle de. Kanalımızın internet sitesinde aynı zamanda sosyal medya hesaplarında bir başvuru formumuz var. Oradaki sizden istediğimiz bilgileri eğer bize yollarsanız bir mail adresimiz de var. Değerlendiririz. İsterseniz gelirsiniz bu güzel mutfakta beraberce yemek yaparız. Hemen bunu da hatırlatalım.
1: Ben de tavsiye ediyorum. Mutlaka gelin. Burada harika bir deneyim yaşıyorsunuz.
0: Evet, burası
1: garanti
0: bir
1: çok
0: mutfak.
1: Sıcak bir ortam. Evet. Evet. Mutfakta her şeyde elinizin altında gördüğünüz gibi hurmalarım var.
0: Hurma olmazsa
1: hurmalarımı
0: olmaz.
1: Da katıyorum.
0: Evet.
1: Hurmalarımı da isterseniz onudan geçirebilirsiniz, püre haline getirebilirsiniz ama ben yine ağzımın
0: gelsin
1: hissettiğim
0: istiyorsun.
1: İçin onları şöyle iri iri doğradım.
0: Bu nedir
1: bu arada,
0: pirincin?
1: Bunu da yine malzeme listesinde yok. Bu da nasıl anlatayım şöyle küçük...
0: Şöyle çay kaşığı mı vereyim
1: dut
0: sana?
1: Dut yaprağı, evet dut yaprağı tozu.
0: Bunu opsiyonel olarak koymuş.
1: Evet,
0: o yüzden
1: evet.
0: Malzeme listesinde
1: bu,
0: yok efendim.
1: Evet, dut yaprağı
0: Şaşırmayın.
1: Tozu özellikle böyle pişmeyen bir tatlı yaptığınızda yumurta kullanılmadığı için bağlayıcı bir şeye ihtiyacınız oluyor. İşte
0: bu muza bazen, yardımcı.
1: Evet, bazen chia tohumu oluyor bu, bazen işte keten tohumunu suyla karıştırıp jelleştiriyoruz. Bu da şöyle göstereyim aslında. Bu da evet dut yaprağı tozu yine
0: böyle
1: internetten
0: efendim.
1: Bulabiliyorsunuz. Bir marka
0: dut
1: var yine benim güvendiğim.
0: Tozu.
1: Bunu
0: evet.
1: bir çorba kaşığı dut yaprağı tozunu 2-3 yemek kaşığı suyla karıştırdığınızda 2-3 dakika sonra gerçekten
0: bir
1: kıvam geliyor ve onu tatlının içine koyduğunuzda da veya kurabiyenizin evet kıvam arttırıcı özellik bunlar hep
0: belirtelim
1: önemli.
0: Seyircilerimize.
1: Evet.
0: Her şey oldu galiba.
1: Oldu. Çikolatamı
0: da katıyorum.
1: Koyduk.
0: Bitter
1: şöyle.
0: Çikolatayı
1: biraz da
0: koyduk.
1: Evet.
0: Narı da koyuyor muyuz?
1: Narı süslemede.
0: Nar süslemede. Tüm malzemelerimizi kullandık şu anda.
1: Tamam. Şimdi
0: bunun da evet.
1: Bu oldu. Bunu kapatalım.
0: Kapatalım.
1: Bana bu kadarı yeter.
0: Çubuk tarçınları çıkarıyorum
1: hepsini
0: içinden.
1: Hepsini çıkartıyorum. Evet.
0: Evet. Olduk. İçinden yıldız anasonu da çıkartıyorum. Karanfilleri de değil mi?
1: En zor karanfil. Onlar
0: evet bulmak zor oluyor. Ben buldum bir tanesini.
1: Tamam bir tane de ben buldum tamam.
0: Tamam yıldız anason
1: tamam,
0: iki taneydi.
1: Bitti.
0: Şimdi
1: onu
0: bunu içine
1: katıyoruz.
0: İlave ediyoruz.
1: Evet şimdi biraz da.
0: Hemen şişeye yardımıyla.

0: kaynattığımız.
1: Tamam, şimdi biraz evet. Çok pişmedi. Şöyle.
0: Evet, daha diri diri biraz, oldu evet, aslında.
1: Nemli nemli. Bu nem de o diğer unlarımı da benim karıştıracak. İçine fark ettiniz mi?
0: Ne koydun? Börtlen de koydun.
1: Evet, Framboğazımı da koydum. Onlar da bütün bütün.
0: Onları da öğütmedik çünkü Pelin'in tarzında birazcık dişe gelsin istiyoruz koyduğumuz evet. Malzemeler.
1: Şimdi şöyle,
0: hepsini güzelce karıştırıyorsun.
1: Hepsini iyice karıştırıyorum. Evet.
0: Pişmeyen dedik, aslında en önemli detay burada pişmemesi. Burada yağlı kağıdımıza koyacağız ve dolaba göndereceğiz değil
1: aynen
0: mi Pelin'ciğim?
1: Şimdi şöyle
0: bütün malzemeler ne güzel
1: evet,
0: karıştı.
1: Biraz derin bir kase olunca altta galiba karışmayan kalıyor. Unlar var. Onları hı-hı. Da şöyle
0: güzelce karıştırıyorsun.
1: Elmamla, ayvamla. Burada yine meyvede tamamen özgürüz.
0: İstediğimiz meyveleri evet, koyabiliriz. Evet. Yani çilek de olabilir örneğin. Bence
1: mevsimine
0: brownie ile evet
1: mevsimine uygun olduktan sonra
0: yazın
1: ben frambuazı dondurulmuş kullandım. Çileği de yine dondurup dolabımızda eğer hani öyle bir
0: imkan varsa yaptıysak evet
1: kullanabiliriz. Tamam. Evet.
0: Şimdi bunu
1: şöyle
0: sen
1: şöyle tutayım ben.
0: Evet, şöyle harika. Gönderelim. Tüm malzemeler gördüğünüz gibi homojen bir şekilde karıştı aslında.
1: Tamam. Şimdi şöyle.
0: Ben de yardımcı olayım.
1: Ay
0: çok güzel görünüyor. Ben bunu yiyeceğim. Bunun yanına bir süt.
1: Bitti.
0: Tamam mı? Bitti. Badem sütü hatta, değil mi?
1: Badem sütü evet
0: çok
1: daha
0: da
1: iyi.
0: Güzel olur. Daha sağlıklı olduğu söylenir. Evet. Badem sütü yapmak da çok kolay.
1: Çok kolay.
0: Evet.
1: Ben içine bir tane de vanilya çubuğu koyuyorum.
0: Tadı daha da bir güzel
1: daha
0: oluyor
1: da güzel
0: değil
1: oluyor.
0: Mi? Şimdi bunu dolaba göndereceğiz Pelinciğim.
1: Şimdi önce evet bunu ilk başta dondurucuya koyabiliriz.
0: Hı-hı.
1: Arkasından hani servis yapmadan önce normal dolabın normal kısmına koyduktan sonra bir 10 dakika sonra kendine geliyor ve hazır.
0: Hazır oluyor. O zaman ben dolaba gönderiyorum efendim. O sırada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok özür dilerim. Ayağına bastım kadıncağızın. Günün son tarifi neydi? Tarhana çorbası. Ama kışın en güzel sebzeleriyle yapacağımız yani bal kabağıyla yapacağımız tarhana çorbası malzeme listesi burada. Ekrana da geliyor. Ben de size sayayım bakalım içinde neler varmış. 300 gram bal kabağı, 1 adet kuru soğan, 1 adet havuç, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı zencefil, 1 yemek kaşığı tarhana, 1 adet defne yaprağı, taze ada çayı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı portakal suyu, 650 gram ilikli kemik suyu, 1 yemek kaşığı kabak çekirdeği, yarım litre su. Evet. Ay arkadaşlar öyle hızlı akıttılar ki bazı şeyleri böyle göremedim yani.
1: Fark ettim böyle ama
0: yapacak
1: bir şey yok.
0: Evet, hızlı hızlı oldu.
1: Şimdi onu bir takip edenler anlarlar.
0: Zaten altta da geçiyor tüm malzeme öyle. Listemiz.
1: Tamam,
0: tenceremizi şimdi ben o büyük ocağa alayım diyorum.
1: Öyle mi peki? Tamam.
0: Evet. O çok küçük çünkü.
1: Tamam.
0: Yağımız.
1: Şimdi evet yağımı şöyle
0: zeytinyağımız.
1: Alıyorum.
0: Sen sıvı yağ değil hep zeytinyağı kullanıyorsun
1: değil mi? Ben zeytinyağı kullanıyorum.
0: Ben de zeytinyağı
1: evet,
0: kullanıyorum. Sıvı yağ yerine daha
1: şimdi
0: sağlıklı
1: zaten,
0: buluyorum ben.
1: Hani kavurma işlemi yapmadığım için ben sadece hafif soteleme mi denir artık onu?
0: Soteleme
1: o
0: evet.
1: O şekilde kullandığım için
0: yağ yanmıyor.
1: Yanmıyor. Diyorsun. Yanmıyor orada bir sıkıntı yok.
0: Soğanımızı koyduk efendim. Tenceremize azıcık bir zeytinyağı ilave ettik.
1: Şimdi bunu
0: evet.
1: Böyle birazcık
0: ben sana şimdi buradaki malzemeleri
1: bekliyorum.
0: Teker teker
1: çok
0: getiriyorum
1: kolay. İşte bu kolay gerçekten kolay. İçine de en sevilen tarhana da girdikten sonra.
0: Tarhanayı çok severim.
1: Zaten değil mi?
0: Benim annem tarhanayı hep evde yani mutlaka kış ayında olur ve Nazilli'den gelir o tarhana da Aydın'dan.
1: Bana da
0: memleketten
1: öyle şeyler geliyor.
0: Geliyor değil mi?
1: Geliyor evet.
0: Ve annem hep nohutlu yapar tarhanayı ve içine de böyle bir tane acı biber atar. Çok lezzetli olur aklında olsun.
1: Ya maalesef ben acı biberin biliyorum faydalarını. Metabolizmayı hızlandırıyor ama evet
0: yiyemiyorsun.
1: Ben yiyemiyorum. Midemle ilgili bir sıkıntım var.
0: Mideye
1: evet,
0: dokunur.
1: Yüzden,
0: doğru.
1: Evet,
0: haklısın. Evet. Benim de mideme dokunuyor ama ben işte o kadar çok seviyorum ki arada kaçırıyorum. Tüm malzemeleri
1: i̇şte
0: getirdim sana.
1: Kendimi terbiye ettim bu tip şeyleri. Eskiden ben de yiyordum, arkasına ilaç alıyordum ama ilaç almayı çok sevmediğim için
0: insanın en iyi doktoru kendisi
1: kendimi,
0: derler
1: evet.
0: Ya neyin zararlı olduğunu aslında ya daha doğrusu dokunduğunu bize en iyi biz biliyoruz. O yüzden sen de kendini onu söylüyorsun terbiye
1: evet,
0: etmişsin bu anlamda.
1: Şimdi,
0: senin tüm malzemelerini getirdim ben buraya
1: tamam,
0: rahatça
1: harikası.
0: İlave etti. Defne yaprağımız
1: defne
0: var.
1: Defne yaprağım bu da benim bahçemden
0: ya,
1: boyumu geçti.
0: Var, ne güzel.
1: Bütün konu komşuya dağıtıyor.

0: havuç.
1: Sonra bunları bir blender'dan çekecek miyiz?
0: Evet, bir rondodan geçeceğiz. Evet, o yüzden hepsini iri iri doğradım.
1: Doğruyoruz.
0: Bal kabağım.
1: Evet. Bunlarımız.
0: Evet.
1: Efendim şeyimiz şöyle, için, brownie için.
0: Kimyonum. Zencefilim.
1: Kimyon, zencefil tozu.
0: Evet, bu da biraz sarımsak tozu.
1: Sarımsak tozu. Evet.
0: Bu zerdeçal.
1: Onun kanserle.
0: Da, evet ve çok güzel renk
1: öyle
0: veriyor aynı zamanda.
1: Öyle bir savaşır ki.
0: Ama
1: evet.
0: Müthiş, müthiş.
1: Müthiş faydalı. Baharat. Hakikaten
0: bunlar
1: öyle.
0: Mutfağımızda şöyle hani önümüze nasıl tuz, karabiber böyle diziyoruz. Onları da bu şekilde dizmeliyiz.
1: Olması gerekiyor.
0: Ve inanın sıfır hata. Her yemeğe mi yakışır? Her yemeğe yakışıyor.
1: %100 katılıyorum. Evet. Bizde bizim evimizde de babamın 6-7 sene önce, 7 sene önce onkoloğu sayesinde keşfettiğimiz bir gıda oldu, besin oldu diyelim zerdeçal. Derdi ki böyle zeytinyağının içine koy zerdeçalı, pul biberi, sabahları ekmeğini bandırarak ye çünkü çok faydalı. Evet.
0: Müthiş, evet. Şimdi ben buna birazcık evet su ekleyeceğim, şöyle karıştıracağım.
1: Aha, şurada suyumuz
0: nerede?
1: Var.
0: Heh, o evet. Kullandım galiba.
1: Var biraz daha. Biraz daha ilave edeyim mi su? Ne dersin?
0: Lütfen olabilir.
1: Tamam,
0: evet, şöyle.
1: Hemen geçiriyorum. Sana bir çatal vereyim mi?
0: Yok, şöyle biraz daha su olursa açıldı.
1: Açıyoruz.
0: Bile zaten.
1: Biraz kemik suyuyla açalım
0: peki
1: mı?
0: Peki öyle. Şimdi bu bu da ilikli kemik suyu.
1: İlikli.
0: Evet, evet. Bu da çok
1: farkı
0: değerli.
1: Farkı nedir Pelin'cim?
0: Bu da aslında çok meşakkatli gibi gözüküyor. Önce kemik iliklerini kaskasaptan evet alıyoruz. Onları kaynatıyoruz. Önce yüksek ateşte kaynatıyoruz.
1: İçine aromatiklerden bir şey atıyor
0: daha
1: musun?
0: Daha sonra koyuyorum. Bir süre sonra o köpürmeye başlıyor. O köpüğün onu topluyoruz.
1: Topluyorsun.
0: Arkasından, şimdi burada portakal suyum var. Bu bir portakal suyu, onu da koydum. Arkasından üzerine aromatik işte sebzeler.
1: Defne yaprağı, kereviz
0: her şey,
1: sapı.
0: Her şey.
1: Her havucu, şey havucu olur.
0: Evet, evet aynen hepsini koyuyoruz. Ve bu şekilde bu sefer mum ışığı ateşinde. Mum
1: çok
0: ateşinde.
1: Az,
0: evet ve minimum 36 saat.
1: Minimum 36 saat kaynatıyoruz.
0: Ve bu o saatin sonunda arkasından süzüyoruz. İşte o kemiğin içindeki bütün ilikler
1: İçine,
0: dışına çıkıyor.
1: İçine diyorum,
0: bu şekilde
1: çıkıyor.
0: Şimdi burası çok sıcak olduğu için normalde bu böyle jel kıvamında
1: oluyor.
0: Eskiden çok rastlardık, şimdi çok kolay bulunmuyor eskiden. Evet. Tavuğu da hani annelerimiz haşlardı, onun suyu böyle jelleşirdi. Şimdi bunu
1: öyle
0: böyle şu şekilde
1: an açıldı
0: yapıyoruz.
1: Sıcaktan
0: açıldı, çok
1: dolayı.
0: Sıcak burası. Ama zor diyorsanız da benim yine güvendiğim bir marka var. Büyük market zincirlerinde soğuk zincir kırılmadan kasap reyonun içine satılıyor bunlar.
1: Kasap reyonun içinde satılıyor. Kemikli kemik suyu.
0: Evet.
1: Kemikli
0: ilik onu
1: suyu
0: mutlaka
1: diyordum.
0: Ve
1: ilikli kemik
0: özellikle
1: suyu.
0: Hani biz kadınlar için kolajen çok önemli.
1: Çok. Ben içmeye başladım o kolajenden.
0: Saçlar, tırnaklarımız için, cildimiz için.
1: Kırışıklıklarımız
0: evet,
1: için.
0: Çok,
1: çok önemli.
0: Önemli.
1: Kolajen bunu, içeriyor değil
0: ben
1: mi?
0: Ben bunu 21 gün detoks demeyeyim artık, öyle bir kür yaptım kendime.
1: 21 gün?
0: 21 günden sonra etkisini daha
1: gösteriyor.
0: İyi gösteriyor. Evet.
1: Zaten
0: gün,
1: tozu da yani şu, ilacı da öyle.
0: Şu kadar bir bardak sıcak sabahleyin kahvaltıdan
1: İçiyorsun.
0: Önce çayımla beraber. Evet. O kadar lezzetli ki
1: gerçekten
0: anlatamam.
1: Mi?
0: Gerçekten. Gerçekten.
1: Yani bir kür yaptın sağlığımız
0: evet,
1: için. Özellikle biz hanımların, kadınların tüketmesi gerekiyormuş efendim.
0: İnanın
1: bunu unuttuk.
0: Onu süs.
1: Süs. Ha, bu da süs. Tamam ben o zaman
0: ama
1: yiyeyim.
0: Bunu şunu da koyalım şöyle.
1: O nane miydi? Görmedim.
0: Bu ada çayı.
1: Ha, ada çayı.
0: Bunu da şöyle
1: görmedim.
0: Koyayım. Çıkartması kolay olsun.
1: Tamam.
0: Şimdi böyle bu şekilde
1: kaynayacak.
0: Evet.
1: Bir fırına mı baksak acaba? Ne dersin Pelin Hanım? Var mı daha?
0: Vallahi evet biraz daha kızar.
1: Birazcık
0: evet,
1: daha.
0: Belki derece yükseltebiliriz.
1: Evet. Biraz derecesini yükselttim.
0: Tamam.
1: O zaman şimdi bunlar güzelce kaynadıktan sonra rondoya koyacağız
0: evet,
1: ve çekeceğiz.
0: Evet, evet,
1: evet. Üzerini de kabak çekirdeğiyle süsleyeceğiz.
0: Evet,
1: o zaman
0: öyle.
1: Neler yaptık? Şöyle bir özet geçelim. Çünkü kaynamasını bekleyeceğiz efendim bunun.
0: Evet.
1: Sonra da rondodan çekeceğiz.
0: Bunu şöyle kapağını
1: kapatalım
0: ki ısı kaybı olmasın. Hı-hı. Daha çabuk.
1: Ben şöyle söylemek istiyorum sunum aşamasına geçmeden önce. Pelin'in mutfağımda olmasından çok mutlu oluyorum. Çünkü hakikaten hep sağlığımız en önemli varlığımız diyoruz. Ve Pelin de bu konuya çok fazla özen gösterdiği, kafa yorduğu, çalıştığı, eğitimlerini

0: eğitimler aldığı bir konu olduğu için beni de çok besliyor. Çok şey öğreniyorum Pelin'den. Sizlerin de gözünün korkmasını hiç istemiyorum. Tüm bu saydığımız malzemeleri zaten yapacağımız unlu mamullerde diyeyim.
1: Evet.
0: Hep böyle az az kullanıyoruz ve onlar aslında uzun süre mutfağımızda kalabiliyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Ve her yerde kolayca bulabileceğimiz malzemeler oldu artık o süper besinler dediğimiz. İşte kinoa unu da, nohut unu da, kestane unu da, tef unu da.
1: Hepsi.
0: Ve Pelin bir şey daha ekledi. İnternet alışverişi, güvenli evet. siteler
1: özellikle,
0: var değil mi?
1: Özellikle bu tarz ürünlerde şehir dışında oturuyorsanız, büyük şehirlerin dışında oturuyorsanız
0: evet.
1: onlara ulaşmak için internet en güzel yol.
0: Evet.
1: En güzel yol. Biz orada çok güzel alışverişimi yapıyorum. Teslimatta hiçbir sorun yaşanmıyor. Sonra ben onları ne yapıyorum? Kullandığım unları...
0: buzdolabı poşeti.
1: Veya... İşte böyle hani mesela şu anda nasıl bir karışım yaptım? Çikolatalı karışımlarda kestane unumu ve keçi boynuzu unumu çok kullanıyorum.
0: Evet.
1: Ben onları karıştırıyorum.
0: Ha hepsini öyle, karıştırıp öyle, hazır
1: öyle
0: koyuyorsun.
1: Öyle kavanoza koyuyorum.
0: Çikolatalı karışımlarda
1: evet.
0: kestane unu, keçi boynuzu unu
1: bunlar
0: ve kakao.
1: Bunlar benim mutlaka kullandığım ürünler. Onların ikisini karıştırıyorum. Ve hani ne kadar lazımsa da onu o şekilde
0: kullanıyorsun.
1: Alıyorum. Hem daha az yer kaplıyor hem de içinde ne olduğunu
0: bildiğin
1: sonra
0: için.
1: Hiçbir sıkıntı yok.
0: O yüzden tekrar özet geçersek lütfen mutfağımızda bu sağlıklı besinleri, sağlıklı unları diyelim, unsuz unları mutlaka kullanalım. Bugün de yine size çok güzel bir menü hazırladık. Fırında hamsili, sebzeli hamsili böreğimiz pişmek üzere.
1: Evet.
0: Çorbamız kaynıyor. Çorbamız kaynadıktan sonra şöyle güzelce hepsini rondodan geçirip bir püre kıvamında getireceğiz. Öyle sulu sulu bir çorba olmayacak.
1: Olmayacak.
0: Biraz
1: tam
0: püre.
1: Doyurucu,
0: evet, doyurucu
1: ekmeğe gerek
0: kalmayacak. Hakikaten öyle. Ve buzdolabında da pişmeyen brownie'miz ve onun tadını hakikaten çok merak ediyorum. İçinde yok yok. Yani bir dilim onu ye bence tüm besin değerlerini almış olursun diye düşünüyorum.
1: Zaten evet bizim de yine şunu belirtmek istiyorum. Bu tatlı sağlıklı bir tatlı. Çünkü genelde bana Instagram üzerinden soruyorlar. Hatta bir takipçim üşenmemiş kalorisini hesaplamış.
0: Ya.
1: Bu kadar kalori, bu kadar kalori. Şimdi bu kadar kalori nerede kaldı bunun sağlıklı olduğu gibi.
0: Hmm.
1: Şimdi benim kalori hesaplamıyorum. Şimdi burada
0: besinlerin kalitesine
1: evet,
0: önem
1: evet,
0: veriyor.
1: Doğru yağları kullanmaya
0: evet.
1: çalışıyorum. Doğru rafine olmayan şekerden tatlandırmaya çalışıyorum ve doğru unlarla bir araya getirmeye çalışıyorum. Yani benim burada kaloriyle ilgili bir sıkıntım yok açıkçası.
0: Ne biliyor musun orada? O seyircimize de belki izliyordur bizi söyleyelim ya da takipçine. Orada miktar önemli efendim.
1: Evet,
0: zaten
1: oraya
0: hep onu diyoruz. Evet. Ben de anladım. Miktarını doğru düzgün ihtiyacımız olan kadar alırsak zaten kalori saymamıza gerek kalmaz diyorum ve sunum aşamasına geçiyoruz.
1: Harika.
0: Birazdan tamam. bu yaptığımız güzel lezzetlerle sizin karşınızda olacağız. Sunumu mutlaka kaçırmayın çünkü Pelin çok güzel şeyler getirmiş birazdan efendim. Çorbamıza da bir bakalım.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Haydi gel, haydi
7: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
13: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
12: Çok canım sıkılıyor. Bu akşam beraber olalım.
14: Sevgili karıcından korkmaz mısın?
13: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
12: Ama kıskanıyorsun.
13: Beğenmediniz mi yoksa?
12: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
13: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... Sabah Yıldızı.
15: Sabah Yıldızı. Bugün 18'de TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacak. Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
19: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
15: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
20: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
15: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
20: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
15: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
20: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
15: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
21: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Dünya Kupası heyecanı başlıyor. FIFA lisanslı Türkiye Dünya Kupası tişörtü 399 lira. Silikon bileklik 49 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
23: Sadece durulalım.
24: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
25: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
26: Bravo vallahi.
27: Sen de sadece durula.
28: Siparişiniz
29: ve Pepsi'niz.
30: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
31: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
15: O çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
32: İnsan kaynakları profesyoneli olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
15: Zorluklar karşısında yılmadı.
32: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
15: Nurbanu Büyük Tuna'nın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
32: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
33: Bugüne kadar tek bir sipariş yok.

0: Şimdi sana da bir tane.
1: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mis gibi karamel kokuyor.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
8: O zaman markete gidelim.
9: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
8: Nasılsın?
10: Herhangi bir cips mi?
7: Hayır.
9: Varsa Ruffles, maça varız.
7: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin. Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsın?
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Evet efendim, bugün Pelin'le birlikte yine sağlıklı, güzel bir misafir sofrası yaptık aslında. Ve ne dedim, Pelin'in baştan aşağı her şeyi olay bence. Şu sunumun güzelliğine bakar mısınız? Canım, eline sağlık.
12: Canım benim, ben öpüyorum. Teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum.
11: Ben
12: tekrar
11: de öyle.
12: Seni gördüğüme.
11: Yine gelirsiniz zaten. Geleceğim, böyle ikide kalmayız, kalmayız. Efendim, umarım sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır ve bu tarifleri akşam evinizde denersiniz diyelim. Sizleri seviyoruz, çok öpüyoruz ve unutmayın diyoruz. Yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.
12: Hoşça kalın.

Biz bu evi hani modern vintage tarzında bir ev olarak düşündük. En sevdiğimiz tarzlardan biri bu Edward dönemi İngiliz evleri tarzı. Daha zarif, daha ince yapılı, daha az alan, kaplayan parçalar kullanmaya gayret gösterdik. Burada sanırım değiştirmediğimiz hiçbir şey kalmadı. Çerçeveler, kapılar. Eşimle gayet güzel hygge modu yakalayabiliyoruz burada.

0: Metrekare'de bu bölüm Ataşehir'de modern vintage tarzda dekore edilmiş bir daireye konuk oluyoruz. Maksimalist tarzın benimsendiği, çiçek desenli duvar kağıtlarının çokça yer verildiği bu evin detaylarını ev sahibi Öznur Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, Öznur ben, Öznur Erdur. Evime hoş geldiniz öncelikle. Bugün biraz kendimden ve evimden bahsedeceğim. Bu balkon köşesinden başladık ama bu balkona gelmeden önce evi alma serüvenimizden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bu kısmı da bizi bayağı zorlayan, bir de karar vermemize sebep olan etkenleri de anlatmazsam hani evin hikayesi eksik kalır gibi hissediyorum. Biz 2017'den beri bir şekilde Ataşehir'de yaşayan bir çiftiz. Doğu Ataşehir tarafını açıkçası hani muhit olarak hep daha çok beğeniyorduk. İşte şehir planlamasının güzel olması, daha yeşil olması, daha aile tarzı insanların yaşıyor olması. Bizim de küçük çocuğumuz olduğu için burada ev almak için biz açıkçası 1-2 sene falan bütün evleri gezdik. İçi çok da yeni bir ev aramıyorduk. Beğendiğimiz belli tarzlar, belli akımlar vardı. Bize keyif veren, dışarıda gittiğimizde kendimizi daha iyi hissettiğimiz mekanlar vardı. O mekanların spesifik özellikleri vardı bizim ilgimizi çeken. Nasıl anlatabilirim? Mesela bir terzi kıyafeti diker ama stilist onu sizin neyle kombinleyeceğinizi anlatabilir, örnekler sunabilir, fikirler verebilir. Ve açıkçası terziden çıkan bütün kalıp şeyleri siz birçok varyasyonla, birçok tarza ve akıma büründürebilirsiniz. Dekoratörlük de böyle bir şey. Hani iç mimar değilim, mimar da değilim. Ama belli akımlarda kişilerin zevklerine göre, kendi zevkime göre hangi ürünü, hangi malzemeyi, hangi rengi, hangi türde şekli, neyi neyle kombinleyeceğimle ilgili bir eğitim aldım. Bu bana hem kendi evimde de fayda sağladı, hem yakın çevremdeki evlerde de fayda sağladı. Biz bu evi hani modern vintage tarzında bir ev olarak düşündük. Geçmişten hani bizim en çok sevdiğimiz eşim ve benim hani ikimizin adına konuşmak istiyorum. En sevdiğimiz tarzlardan biri bu Edward dönemi İngiliz evleri tarzı. Victoria'dan çıkış zamanı, işte koyu renklerden, kalın büyük objelerden çıkış, daha ince bacaklı, daha sade, daha böyle aydınlık bir tavan. Tabii ki vazgeçilmez bir şömine odak noktasıyla. Daha açık renkler, daha zarif objeler, daha ince koltuk kenarları, belki kolsuz sandalyeler gibi böyle spesifik, belirgin özellikler taşıyan bir tarz. Ben bu kapattığımız balkon kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Burası biz aldığımızda da bir kapalı balkondu ama bir takım tabii ki yeni teknolojiyle farklı bir tarzda biz kapattık. Burayı da bir yaşam alanı olarak düşündük. Burası evin diğer İngiliz kısmından biraz farklı olarak daha hygge modunda olması için böyle daha kozi bir ortam. Biz kışın açıkçası burada kar yağarken işte ısıtıcı vasıtasıyla da işte bir battaniye, bir kahve eşimle gayet güzel bir hygge modu yakalayabiliyoruz burada. Sıcak bir renk kullandık duvarlarda. Dışarıyla asla şeyi yok. Yani balkon gibi kullanılmıyor. Tamamen kapalı bir alan. Sanki salonu ve mutfağın devamı gibi burada işlev görüyor. Burası küçük bir kahve köşesi gibi. Biraz böyle kafe tadında. Arkadaşlarınızla kahve içebileceğiniz, onları ağırlamaktan keyif aldığım, böyle yeşilliklere bakan, insanı da içini açan aydınlık bir mekan. Burada da yine evin geri kalanını destekleyecek nitelikte retro tarzı bir seramik kullandık yerde. Burada kullanılan mobilyalarda da böyle gayet basit, basic, simple, nötr renklerde. Gene retro havası olan kulplarla beraber mobilyalar kullandık. Dilerseniz evin geri kalanını gezmeye başlayabiliriz.

şimdi salondayız. Buradan biraz ve burada neler yaptığımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Burada sanırım değiştirmediğimiz hiçbir şey kalmadı. Çerçeveler, kapılar, tüm duvarda yapılmış daha önceki işlemler, yerdeki parkeler, her şeyi değiştirdik. Doğal tonlarda bir parkeyle başladık. Çünkü zemin aslında çok önemli. Çok belirgin renkler ya da çok solgun renkler üstüne ne yaparsanız kendini göstermeyebiliyor. Onun için gayet nötr, sıcak bir yer tonlaması, bir fonla başladık. Şu kemeri zaten ilk evi gördüğümüzde de ben çok sevmiştim. Bu kemeri daha belirgin hale getirdik. Tabii ki bu dönemin vazgeçilmez rengi yeşil. Yeşil mutlaka kullanılacaktı bu evde de. Bütün İngiliz dönem evleri ya da bu tarzda döşenen, Pinterest'te birçok bakabileceğiniz, örnekte de görebileceğiniz gibi yeşil biraz olmazsa olmaz gibi. Bizde de öyle oldu. Şuraya biz kendimiz burada olmayan fake bir duvar yaptık ve İngiliz tipi bir şömineyle burayı odak noktası haline getirmek istedik. Burası en başta biraz tartışmalı olmuştu. Tipik bir Türk evinde çünkü televizyon odak noktası olur. Herkes televizyona bakar. Bütün ev, bütün sandalye ve koltuklar. Ailemiz falan da ya böyle şey olur mu? Neden şömine ortada duruyor? Ya da televizyonu şöminenin üzerinde mi assanız gibi teklifler ve ısrarlar gelse de bizim istediğimiz tarz buydu ve böyle devam ettik. Tam orta noktaya şömineyi konumlandırdık. Aralarda kalan o girinti kısımlarına, raf altlarına kapaklı dolap gibi düşünmüştük. Hem kütüphane olarak kullanırız diye. Ondan da iki sebepten vazgeçtik açıkçası. Bir, alanı çok daraltacağı için. İki, daha modern durabileceği için. Biz daha vintage bir hava ve daha vintage objelerde kullanmayı tercih ettik çünkü. Bir de şey oluyor, yani günlük hayatta insanlar İşte bir saç lastiği buluyor ve bulduğu ilk rafa bırakıyor. Ya şurada birinin saati kalmış deyip bırakıyor. Ben evimde mümkün mertebe böyle açık raflardan bilerek ve isteyerek kaçındım. Çünkü evin derli toplu olmasını, muntazam olmasını, evin daha dekoratif öğelerinin göze geliyor olmasını planlıyordum. Bundan ötürü de böyle daha az raflı, daha az dolaplı, daha kendi şıklığını belli eden bir ortam olması için daha az eşyayla böyle bir dekorasyon tarzı ve böyle bir planlamaya gittik. Onun dışında bahsedeceğim tabii ki hani çok belirgin şekilde çiçekler. Yani bu dönemde çiçek desenleri, duvar kağıtlarındaki tabii sayısız çiçek, canlı çiçekler, yapma çiçekler. Her türlü çiçek deseni bu tarzın içinde var. Bir de mumlar tabii ki. Bir kiliseyi andıracak seviyede muma da ihtiyaç duyuyor bu tarz. Biz bunu çok seviyoruz. Aslında sadece Edward dönemiyle alakası yok bunun. Birçok eski dönem tarzlarda mum çok yer kaplıyor. Bir de dünyanın en mutlu insanları Danimarkalıların da böyle anormal derecede bir mum tüketimleri varmış. Mumun da mutlulukla bir alakası olduğu düşünülüyor. Her yerde mum yakarlarmış derste, sınıfta, okulda. Neden mutlu olduklarını anlatan bir kitapta böyle bir bilgiye ulaşmıştım. Tatile giderlerken bile bavullarına mum koyarlarmış ki ben de kampa gittim. Evet, mumlarımla beraber gittim. Burada tabii ki de vintage bir aynayla da şöminenin üstünü tamamladık. Bu çok eski, gerçekten Fransa'dan getirdiğimiz bir ayna oldu. Bunları hep İstanbul zaten antikacılar bakımından çok zengin bir semt. Zaten hani online olarak da birçok yere ulaşmak çok mümkün. Hepsini gerçekten çok farklı yerlerden aldık. Yani her bir sandalyeyi bile farklı bir antikacıdan bulduk. Onun dışında bu salonla ilgili anlatacağım şeyler, ya bu koltuklar da hiç birbirleriyle takım olmayan koltuklar. Bazı benim eski koltuklarım, bunların işte yüzlerini değiştirdik. Bir takım kumaş oyunları yaptık, bir takım renk oyunları yaptık. Çünkü şey, tek düze, tek renkten ziyade biraz renk dedik, daha maksimal bir yaklaşım benim hoşuma gidiyor.

buradaki her şey birbirini ya göstermek ya bir şeyin önüne geçmek için. Açıkçası biz hepsinde bayağı bilinçli davrandık. Bu kapı kollarını bulmak bile çok çok uzun sürdü. Ufacık detaylar, sizin gördüğünüz ya da görmediğiniz her şey size bir hoşluk veriyor. Biz her detayda bunu düşünmeye çalıştık açıkçası. Karton piyeler de keza öyle. Gayet işte o dönemi andıran, daha zarif, biraz da iddialı, dalgalı bir motifle şey yaptık. Burada aydınlatmalarda da ikisi de aslında dönemin biraz daha dışında, tarzı daha eklektike yaklaştıran, daha modern, daha şaşırtmacalı aydınlatmalar kullandık.

Antreden bahsetmek gerekirse biz burada da gene o tarzdaki bu madrum odası olarak kullanılan odalardan esinlendik. Tabii ki biz bir tipik Türk ailesi olarak buraya çamurlu ayakkabılarımızla girmiyoruz. Oldukça temiz bir madrum örneği kendisi. Burada da ortama canlılık vermek için gene sevdiğimiz renklerden hiç korkmadık. Kapımız gayet mavi, yani alışılmışın dışında çok insanın yadırgadığı ya da baktığında aa ne kadar güzel Alaçatı'da bir evi andırıyor diye iltifat ettiği, bazılarında hiç beğenmediği renkli bir kapımız var. Biz çok beğeniyoruz. O girişi gene bir duvar kağıdıyla ünlü bir İngiliz ressamın daha evvel 1800'lü yıllarda çizmiş olduğu bir motif, strawberry tip, çok meşhur bir çalışma. Orada da gene vintage bir askılı kullandık. O ürün de çok eski bir ürün. Orayı işte küçük ahşap öğelerle tamamladık ve bir takım gene ahşap, eski, vintage, kullanılmış ürünlerle de böyle süslemeye çalıştık. Geri kalanını da biz evin ihtiyacına yönelik olarak işte depolama alanı olarak kullanıyoruz. Küçük bir oturma alanı, bir de eve girerken bizi karşılayan bir neon aydınlatma var. Yerlerde de o desenleri, yukarı kısım çok renkli, koyu renkli, mavi lacivert tonları ve koyu tonlarda desenli olduğu için yeri de açık renkli, daha nötr, diğerlerinin arkasında kalmayı kabul eden hafiflikte bir seramikle geçtik. O alanda bir de biz bir ahır kapısı görüntüsü yaptık. O da hani diğer bu işte İngiliz böyle asil soylu kapılara inat, yurdum Anadolu kapısı şeklinde ters köşe olsun diye onu da bir ayakkabı odasına, depolama odası gibi yaptık. Orası küçük bir tuvaletti. Oralara raflar koyup ayakkabı odası yaptık. Onun kapısını da böyle gayet elimizde keresteleri birleştirip beyaz bir boyayla üzerinden geçip bir çengelli şey takıp, kilit takıp onu da öyle çok da yakıştılar birbirlerine. Yani çok şatafatlı bir şeyle hiç şatafatlı olmayan bir şey de yan yana gelince çok uyumlu olabiliyorlar. Birbirlerini kaldırdılar benim gözümde. Ben beğendim.

Şimdi mutfaktayız. Burayla ilgili birkaç bilgi vereyim. Burada da tabii ki her şey baştan aşağı değişti. Her şeyin yeri, ölçüsü farklıydı. Duvarlarda çift renk boya kullanmak istedik. Biz boya çeşitliliğini de seviyoruz. Kapılarda da görüldüğü gibi hani pervazlar beyaz ve kapılar siyah. Orada da bir çift renk oyunu var. Bu tarafı çok açık yeşil tonlarında olmasını tercih ettik. Hem dışarıdaki yeşillikle birbirini yakalasın diye hem de gene daha aydınlık bir görüntü olsun diye. Çünkü insanın çok vakti hani bir bayanın da mutfakta geçiyor. Buranın boğucu olmamasını tercih ettik. Burada porselen tezgah kullandık. Bu yeni yapılan mutfaklarda zaten bu tip malzemeyi öneriyorlar. Hani çizilmediği için, leke tutmadığı için, dayanıklılığı da daha fazla olduğu için. Orada da biz nötr tonlarda bir tezgah tercih ettik. Bir çiftlik lavabomuz var. Boya benzeri tarzlarda çok yaygın artık. Onun dışında biz ana kısmın tam karşı tarafına küçük bir kitchenette alanı da yapmak istedik. Burayı da hem dekoratif bir alan olarak kullanalım. Tabii ki stoklamaya da yarasın. Ve hani bir kahve köşemiz olsun düşüncesiyle yapmıştık. Aşağı kısmını depolama alanı olarak kullanıyoruz. Burada da gene beige tercih ettik. Gene birebir aynı renk olmasını istemedik. Ama gene aynı tarzda daha sol, daha açık, gene ferah durabilecek bir renk istedik.

Burada gene aynı şekilde porselen tezgah kullandık. Bunlar işte sıcağa, suya, lekeye, çizilmeye karşı oldukça dayanıklılar. Burada yerde de antredeki seramiğin devamını istedik. Böyle geçiş olmasını tercih ettik. Sebebi şuydu, hani bir bütün olarak algılandığında alan daha büyük gibi gözüküyor. En azından kesilmiş olmuyor. Onun için antreyle aynı tarzda açık renkte bir seramik kullandık. Burası çok artık halı istemeyen bir yer ve çok hani böyle her bayanın da bildiği gibi hani çok fazla silinip temizlenmesi gereken bir ortam olduğu için böyle minik jüt bir kilimle burayı kullandık. Genelde şey buzdolabı gözükmüyor burada haliyle. Çünkü buzdolabını biz gizledik. Bir orada gizli bir noktada var. Bir de kapalı balkon alanında vardı. Aynı salonda anlattığım sebepten ötürü hani çok fazla açık olan şeyler böyle çok dağınık bir görüntüye sebep oluyor ama kapalı olan her şey daha derli toplu duruyor benim gözümde. Burada da ben o dağınık görüntüden kaçınmak ve bir bütün olması için buzdolaplarını çift yerde kapattık. Burada da daha retro tarzda bir fırın ve ocak kullandık. Ben aspiratörümü de gizledim. Bunu bana zaman zaman Instagram'da da sorular, kullanmadınız mı? Hani neden yok gibi. Bunlara takım bir şey tabii ki kullanılabilirdi. Ama bunun yani tam bir dolabın baştan sona aynı tarzda başlıyor ve bitiyor oluşu bana daha böyle proper bir görüntü veriyor. Onu seviyorum.

burada bu mutfak anıyla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Normal, tipik, daha modern tarzda döşenen sıfır binalarda genelde bu tezgah anı aynı malzemeyle devam eder. O bana çok yeni bir görüntü veriyor. Yani çok yeni yeni duruyor. Biz biraz daha o eski görüntü, daha retro bir havası olması için eski tip beyaz seramikler kullandık. Bu geçişte bana daha organik, daha retro bir his veriyor.

Yatak odasından da biraz bahsedersek, burası da tabii ki diğer odalarda olduğu gibi hemen her malzemesi değişmiş bir oda. Pencerelerde biz özellikle ahşap tercih ettik bütün odalarda olduğu gibi. Çünkü o plastik çerçevenin dokusu çok organik gelmiyor bana. İlk pencereler...

Nereden başladık? Burada da bir döküm radyatör tercih ettik. Rengi diğer odalardakinden daha farklı, daha beş tonlarda bir radyatörle tamamladık pencere altını. Burada tabii gene tipik İngiliz evlerinde olduğu gibi dört duvar kağıt görüyoruz. Ve gene meşhur çiçek desenleri, gene aynı İngiliz dönemi. Biz bu dönemi biraz fazlasıyla

Yani biraz da kolay olmadı hani böyle bir şeyi bulmak. Yani yurt dışında bunlara erişim çok kolay ama Türkiye'de aslında biraz çeşitlilik bakımından, malzeme bakımından hani araştırmanız gerekiyor. Bu bütün vidaları, şekilleri ve bu topuzları hepsini bir araya getirip gerçekten renklerini yapıp bir araya getirmek bizim için oldukça uzun zaman aldı. Ama artık yatıp dinlenebildiğimizde onun yorgunluğunu atabiliyoruz. Gayet keyifli. Bu odada da tabii ki hem canlı çiçekler hem kuru çiçekler mutlaka bu tarzın olmazsa olmazları olduğu için onlar da yerini aldılar. Fazlaca kırlent, fazlaca renk oyunları burada da var. Biz bu yatak odasında ben özellikle hani büyük boy dolaplar, büyük boy depolama alanları tercih etmedim. Çünkü böyle zaten çok çok büyük bir evde yaşamıyorsanız İstanbul'da metrekareler belli. Burası da 120 metrekare totalde bir ev. İnsan böyle uyandığında üzerime gelen karanlık dolap fikri böyle beni çok korkutuyordu. Onun için duvarları boş bıraktık. Bir şifonyerle tamamladık. Bu şifonyerin kulplarını kendim değiştirdim. Başka bir yerden, hepsini başka bir yerden bulduğum kulpları parça parça koyduk. Burada da bir minik bir çalışma alanı yarattık. Çünkü pandemiden çıktık evet ama hala bazen evden çalışmamız gerekebiliyor. Onun için hani çok büyük bir alan olmasa da bizim işimizi kolaylaştıracak küçük bir masa ve sandalyeyle burayı da çalışma alanımız olarak düşündük. Buradaki aydınlatma da keza diğerleri olduğu gibi o da vintage bir ürün, eski bir ürün. Hatta kırıkları falan da olabilir ama biz kendisini öyle sevdik, kabul ettik. Aynı şekilde bu komodinler de vintage ürünler, kullanılmış ürünler. Onlar da bu şekilde hem kullanışlı hem dekoratif olarak yerlerini aldılar.

Ebeveyn banyo benim aslında denemek istediğim birçok şeyi denediğim çok neşeli bir alan oldu. Çok da ilgi gördü. Çok seveni var, çok sevmeyeni var. Çok sorular geliyor kendisiyle ilgili. Ben ona evin gazinosu diyorum. Çünkü yani hem geçmiş dönem hem günümüzle ilgili birçok öğe barındırıyor. Karton piyer ve mesela taşlı bir aydınlatma kullandık. Orada duvarda duvar kağıdı kullandık duş alanı dışındaki kısımda. Bununla ilgili de çok soru geliyor. İşte rutubet olmuyor mu, nem olmuyor mu, nasıl kullanıyorsunuz, temizliği nasıl diye. Özellikle hani banyoda kullanılacak ürünlerde vinil ürün tercih edilmesi çok önemli. Bir de banyonun havalandırılmasında herhangi bir sorun yoksa özellikle hani duş sonrası ya da yoğun su buharı olduğu durumlarda havalandırıldıktan sonra herhangi bir sıkıntısı olmuyor, bize olmadı. Islak nemli bezle temizliği de yapılabiliyor. Duş alanında da gene hani yeşil bu tarzın içinde çok böyle belirgin bir renk olduğu için seramiklerde yeşil tercih ettik. Gene o yeşil görüntüyü retro bir duş başlığıyla, pirinç renklerde bir duş başlığıyla, daha antik bronz, hatta biz o kadar çok bu renklerde bir şeyler aradık ki beğenmek kolay oluyor ama bazı şeyleri bulmak zor oluyor. Bu da o parçalardan bir tanesiydi. Retro tarzı bir duş başlığını modern bir duş akabinle tamamladık. Ebeveyn banyonun içerisinde de bir antika, bir vintage bir dolap var. Bu eski tip bir büfe. Biz bunu banyo dolabı olarak kullandık. Orada hani çok zarif durduğuna inanıyorum. Burada da lavabonun altında etajerli bir lavabo kullandık. Altındaki metalleri de çok soruyorlar. Aslında o bulunabilir bir şey artık. Renkler, her şey o konuda biraz ilerlemiş, o etajerli lavabo olayı. Çok sevdiğimiz bir görüntüydü. Onu da bulup yaptık. Güzel oldu. O alan çok küçük olduğu için daha alanı boğamamak adına işte daha küçük çapta bir ayna, daha küçük çapta bir evza dolabı gibi ortamı sıkıştırmayacak, ortamda kendini çok öne atmayacak, daha zarif, daha ince yapılı, daha az alan kaplayan parçalar kullanmaya gayret gösterdik. Yerde de mini mozaikler kullandık. Bunlar yani verdiği retro havayı ben çok beğeniyorum.

Genel banyodan da bahsetmek gerekirse yine burada da biz aynı retro havayı yakalamak için mutfakta kullandığımız beyaz seramiklerin aynalarından kullandık. Yerde gene diğer ebeveyn banyoda tercih ettiğimiz mini mozaik serisinin çift renklisini tercih ettik. Burada da gene hem klozet takımı hem lavabo takımında daha retro, daha klasik duran çizgilerde vitrifiye ürünleri tercih ettik. Duş başlığı gene diğer banyoda olduğu gibi bir retro görünümünde. Ama burada, bu banyoda biz hani armatürleri krom renkte tercih etmiştik. Bu lavabonun altında duran masa da aslında bir karşılama masası. Bu da antika bir ürün. Biz bunu banyo dolabı olarak kullanmak istedik. Bunu kestirdik, üzerine bir yat cilası attırdık ve lavaboyu üzerine koyduk. Burada da gene yakalamak istediğimiz eskiyle yeninin bir araya gelmesiydi.

Çocuk odasından da bahsetmek gerekirse benim 3 yaşında bir kızım var. Renklerle arası çok iyi. Ve biz de o odayı açıkçası evin diğer tarzından farklı olarak onun sevdiği renklere göre dizayn ettik. Burada pencereler evin diğer geri kalanına göre farklı. Kırmızı, onun döküm peteği de diğer odalara göre farklı. Mavinin bir tonu. Mor rengi çok sevdiği için yatak tarafında mor tercih edildi. Hemen hemen her renkte çok iyi olduğu için dört duvar gene bir çocuk duvar kağıdı kullanıldı. Burada hem yeni dönem tabii ki Montessori anneleri olarak kendi boyunun yetişebileceği, kendi eşyalarını alabileceği alçaklıkta daha İskandinav tarzı mobilyalar, kitaplıklar ve ahşap oyuncaklar var. Olabildiği kadar renkli olmasını istedim odasının. Kendi de bundan memnun gözüküyor. Burada diğer odalardan farklı olarak bir unsur daha var. Kapısını özellikle pembe istediği için bizim diğer bütün kapılarımız siyah ama küçük hanımın kapısı içeriden pembe oldu. Tam kız çocuğuna yakışır bir oda oldu diye düşünüyorum.

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Beyaz giymeye bayılırım.
4: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Futbol heyecanı Teknosa'da.

0: 75 inç 190 ekran, 4K Ultra HD ve Bose Smart Mini LED TV, Tekno Club'a özel 61.999 lira.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kazanova'nın beyni olmadan 5 para etmeyiz.
6: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
5: Bak söylediğine.
7: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
5: 100 bin.
7: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
8: Ertuğrul Serdaroğlu.
9: Seni görür görmez çarpıldı.
6: Bir müddet istirahate çekileceğim.
5: Affedersiniz efendim. Evet, anlıyınız vardı bugün. İptal edin, gelemem.
10: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
7: Ben... Fens falan değilim. Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
10: Hayır!
6: Niye geldin buraya?
8: Sensiz olamayacağımı anladım.
11: Vurgun, bugün 16.15'te TV4'te.
12: Geceliği 4.200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
17: 25 yıldır yemek sepeti serinle.
18: Yıldır hep seninle.
19: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: O, çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
7: İnsan kaynakları profesyoneli olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
6: Zorluklar karşısında yılmadı.
7: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
6: Nurbanu Büyük Tuna'nın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
7: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: 2,5 kilogram ömür yarım yağlı yoğurt 109 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
7: O zaman markete gidelim.
8: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
7: Nasılsın?
9: Herhangi bir cips mi?
6: Hayır.
8: Varsa raffles, maça varız.
6: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin. Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
12: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
11: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
12: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
11: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
12: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
11: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
12: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
13: Geceliği 4.200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
7: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
16: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
17: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
18: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
13: Geceliği 4.200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
7: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene. İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır.

0: 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Haydi gel. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Hibiskrem versem.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

Evet, modern müthiş tarzda döşediğimiz 120 metrekarelik Ataşehir'de bulunan evimi hep beraber gezdik, inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size armut reçeli yapacağız. Armut reçelindeki malzemelerimiz çok kolay. Armutumuz var, şekerimiz var, şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuz var. Dilerseniz bunu şekersiz halde de yapabilirsiniz. Peki şekersiz halde nasıl yapacağız? Bunun iki yöntemi var. Birinci yöntemi, isterseniz elma suyuyla yaparsınız, birazcık bal koyarsınız, keyifli bir şekilde yiyebilirsiniz. Ya da diğer bir yöntem olarak da hurmayı alın, kuru üzümü alın. Hurmayla kuru üzümü önce güzelce bir kaynatın. Yaklaşık bir su bardağı da su koyun. O böyle suyunu iyice salsın, şekerlensin. Bu ürünlerin şekerleri ortaya çıkıyor olsun. Daha sonra da armutların içerisine koyun. Şekersiz bir şekilde de armut reçelini yapabilirsiniz. Hemen armutlarımızı soyacağız. Armutları soyduktan sonra tenceremize koyacağız. Üzerine böyle bir çay bardağına yakın su koyacağız. Üzerine de şekeri koyup yavaş yavaş güzel güzel pişirmeye başlayacağız. Hemen armutların bütün her tarafını aldım. Şimdi armut narin bir meyve olduğundan dolayı şu an biz az yapıyoruz ama daha fazla yapmak isterseniz bu armutları bu şekilde soyduktan sonra mutlaka limonlu bir suyun içerisine koyun ki kararmasınlar. Yoksa bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş kararma emareleri şu an görülüyor. O yüzden ben şu an az yapıyor olmama rağmen böyleyse eğer siz çok yaparsanız ortaya kim bilir ne gibi sonuçlar doğuracak. Armut çok faydalı, çok yararlı, mutlaka tüketilmesi gereken bir meyve. Hatta biz armutu gerçekten Barış Manço'yla seven bir nesiliz. Barış Manço'nun armudun iyisini diye başlayan ve keyifli bir şekilde devam eden o şarkılarla biz büyüdük. Hemen armutlarımızı şöyle ortadan ikiye ayıralım. Ortadaki çekirdekleri alalım. İsterseniz çekirdekleri içerisine koyabilirsiniz. Bu daha kıvamlı olmasını sağlayacak. Elma dilim şeklinde armutları ayırıyorum. İsterseniz küp küp de şey yapabilirsiniz. Armutla elmayı karıştırabilirsiniz. Daha önce size bahsetmiştim pazartesi reçelinden. Pazartesi reçeli gibi. Yani birçok meyveyi bir arada karıştırıp farklı bir lezzet ortaya çıkarabilirsiniz. Ama sadece armut reçeli de inanın ki çok güzel ve çok keyifli oluyor. Piştiği zaman gerçekten tam da ağzınıza layık bir durumda olacak. Hemen armutların çekirdek kısımlarını ve sap kısımlarını alıyoruz. Elma dilim şeklinde armutları parçalıyoruz ve tencereye koyuyoruz. Birazdan belirttiğim gibi üzerine şekerini, birazcık suyu koyacağız. Ocağımızın altına açacağız. Bir taşım kaynattıktan sonra şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Ve reçelimiz olacak. Reçel aslında kahvaltının vazgeçilmez bir öğesi. Mutlaka her kahvaltıda bulundurulduğumuz, her evde bulundurduğumuz bir öğe. Çok seviyoruz biz reçeli. Hayatımız boyunca da hep sevdik. Bence reçel bize hep bir anılar, bir hayatımızdaki bir yerlere götürme konusunda etkisi olan bir besin. Yani hikayesi olan bir besin bence reçel. O yüzden reçel yapmak önemli. Eğer bir erkek size reçel yapıyorsa emin olun ki sizden etkileniyordur. Ben her reçelin bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Her meyvenin de bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Örneğin daha önce bunu anlatmıştım, karadut aşkın reçeli. Ben eşimi karadut reçeliyle tavlamıştım. Yani o karadut reçelini yedikten sonra beni bile çok beğendi artık. Hani buradan reçel severlere duyurulur. Hemen işin şakası bir yana gerçekten reçel çok önemli. Sebebi de hep söylüyorum ya, reçel çocuk gibi. Ona böyle güzel güzel bakmanız lazım. Güzel güzel ilgilenmeniz lazım. Her an onu böyle ilgisiz bırakmamanız lazım. Nazlı. Çünkü birazcık böyle nazlı olduğundan dolayı o nazını katlanıyor olmak lazım. Az pişirirsiniz kıvamı tutmaz. Çok pişirirsiniz böyle ağda gibi olur. O yüzden tam kıvamında, tam ayarında,
Hayatın yansıması aslında reçel. Bakın bir reçelden nerelere geldik. Son iki armutumuzu da güzelce elma dilim şeklinde içerisindeki çekirdekleri alarak güzel güzel doğramaya devam edelim. Her kelimenin insanda çağrıştırdığı bir şey var aslında. Yani bir kelime duyduğunuz zaman aklınıza ilk gelen şey o size var olan çağrışımı. Ben de hani reçel kelimesini duyduğum zaman ilk aklıma annem geliyor. O yüzden bendeki etkisi çok büyük ve çok derin. Biz erkek çocukları olarak da hani annelerimize sanırım birazcık fazla düşkünüz. Benim de oğlum oldu. Bakalım o annesine mi daha düşkün olacak yoksa babasına mı daha düşkün olacak? Eminim ki bu kadar tatlı bir adama daha düşkün olacaktır. Hemen son armutumuzu da doğrayalım. Dediğim gibi çekirdekleri koymayacağız içerisine. Ama isterseniz böyle bir tülbente sararak çekirdekleri de koyabilirsiniz. Daha sonra o çekirdekleri alırsanız reçeliniz daha kıvamlı olacaktır. Hemen içerisine bir miktar bir çay bardağı kadar suyunu koydum. Ocağımızın altını yakıyorum. Ocağın altını yaktım. Şimdi içerisine yavaş yavaş şekerini ekleyeceğiz. Dediğim gibi, belirttiğimiz gibi şekersiz de yapabilirsiniz bu reçeli. Hemen şekerini ekledik. Tahta kaşık kullanacağız her zamanki gibi. Reçel yaparken olmazsa olmaz bizim kırmızı çizgilerimizden birisi tahta kaşık. Tahta kaşık mutlaka kullanmanız lazım. Neydi? Hemen sayalım. Tahta kaşık kullanmalıyız, iyi meyve kullanmalıyız. Böyle geniş bir tencere kullanıyor olmalıyız. Narin davranmalıyız, güzel davranmalıyız, ilgilenmeliyiz. Şekeri yavaş yavaş eritiyoruz bu arada. Şekerimiz eriyecek. Şekerimiz eridikten sonra böyle güzel güzel pişmeye devam ediyor olacak. Güzel güzel piştikten sonra bir taşım kaynadıktan sonra içerisine şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Şekerimiz eridi. Reçelimizi şimdi böyle güzelce kendi haline bırakacağız. Dilerseniz şöyle ben ortadığımı bir toparlayayım. Sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz fırında avokadolu yumurta yapacağız. Ne yapacağız peki? Avokadomuz var, yumurtamız var, kaşarımız var, kırmızı biberimiz var ve taze soğanımız var. Hemen kırmızı biberimizi alırım. Önce ince ince doğrayalım. Kırmızı biberi doğrayacağız, taze soğanı doğrayacağız. Avokadoları ortadan ikiye yaracağız. İçerisine taze soğan ve kırmızı biber dolduracağız. Üzerine yumurtayı kıracağız ve onun üzerine de hemen kaşarı koyacağız. Fırını açacağız. Yaklaşık 20 derecedeki fırınımızda 6-7 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. İnce ince hemen kırmızı biberleri doğrayacağız. Biberlerimizi doğradıktan sonra taze soğan doğrayacağız. Farklı farklı köy biberi kullanabilirsiniz, sivri biber kullanabilirsiniz. Ama kırmızı biber iyice bu tarifi renklendirecek, güzel bir hale getirecek. Doğradığımız biberlerimiz burada dursun. İsterseniz fesleğen koyabilirsiniz. Fesleğen de ayrı bir lezzet katacaktır. Taze soğanı da doğramaya devam ediyoruz. Taze soğan çok faydalı. Hep söylüyorum bunu. Mutlaka tüketilmesi gereken bir besin. Kaşarımızı rendeleyelim. Taze kaşarımızı rendeliyoruz. İsterseniz cheddar peyniri de kullanabilirsiniz. İsterseniz buna, bu tarife birazcık jambon ekleyebilirsiniz. Pastırma ekleyebilirsiniz. Hemen kaşarımızı rendeledik. Rendelediğimiz kaşarımı şöyle önümüze alalım. Avokadoyu
ortadan ikiye ayıracağız. Ortadan ikiye ayırırken dikkat edelim, avokadolar dağılmasınlar. Çünkü

Gördüğünüz gibi bütün halde kullanacağız bunları. Alt kısımlarını da şöyle birazcık keselim ki... Bu şekilde kestim ki avokadolar hepsinin üzerinde daha rahat bir şekilde dursunlar. 4 tane yapacağım. Bunun isterseniz arttırabilirsiniz de. Malzemeleri yavaş yavaş doldurmaya başlayabiliriz. Şimdi birazcık taze soğan koydum. Birazcık kırmızı biber koyacağım. Kenarlarına doğru. İçerisine şimdi yumurtasını kıracağız. Çok güzel bir tarif ortaya çıkacak. Evet, kırmızı biberleri koyduk. Hemen yumurtaları kırabiliriz artık. Yumurtaları kırdık. Birazcık dışına taştı. Son yumurtamızı da kırıyoruz. Üzerine kaşarla renklendireceğiz. Kaşarı koyduk. Birazcık daha kırmızı biber koydum. Birazcık daha taze soğan koydum. Biraz pul biber atacağım. Birazcık da tuz ekleyeceğiz. Şu an karışımımızı hazırladık. 220 derecedeki fırınımızda yaklaşık 6-7 dakika boyunca pişirmeye başlayacağız. Fırınımızı attık. Yaklaşık 6-7 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Bu arada reçelimiz olma haline geldi. Şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için hemen yarım limonumuzu ekleyelim. Reçelimizde altını kapatalım. Hemen yarım limonumuzu ekledik. Şöyle bir karıştırdık. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde reçelimiz de hazır hale gelecek. 5-6 dakika içerisinde de avokadolu yumurtamız pişirecek. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayıp sunumda hepsini bugün neler yaptık görelim. Avokadolu yumurtamız fırından çıktı. Armut reçelimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra Instagram'dan bana mutlaka yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ay süper oldu ya. Ben niye getirmedim tavamı? Ay çok güzel oldu ya. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum, yeni meslekleri öğreniyorum. Hangi iş kolay, hangi iş zor, yani ben hangisini yapabiliyorum? En önemlisi bu. Kolay mı sandın diyoruz değil mi? Ben neden böyle bir tulum giydim? Çünkü bugün kalaycı olacağım. Ataşehir'de İlyas Usta'nın yanına geldim. Tulumumu evde unutmuşum. Dedim ki ustam önemli değil, üstüm kirlensin, önemli değil dedim. Yani bu şekilde çalışırım olmaz dedi. Hemen bana bir tulum aldı. Biraz böcek ilaçlayacakmış gibi dursam da kalaycılık yapacağım efendim. Çok bekletmeden buyurun hemen başlayalım. Efendim ben kimin yanında çalışacağım? Az önce de söylediğim gibi İlyas Usta'nın. Hoş geldiniz programımıza.
1: Siz de hoş geldiniz efendim.
0: Hoş buldum. Kendisi o kadar tatlı bir beyefendi ki böyle üzerim kirlenmesin diye bana tulum da aldırdı şuradan. Çok mu kirli bir iş usta?
1: Çok kirli.
0: Gerçekten
1: evet.
0: Mi? Olsun işte herkesin bir emeği efendim. Herkes evet. Ekmeğinin peşinde. Herkes bir şekilde para kazanmaya çalışıyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Ben de diyorum ki nasıl acaba bu işler? Geldim sizinle bugün çalışmak istedim.
1: Hoş geldiniz.
0: Uygun muyum? Profilim tabii. Uygun mu?
1: Şu an uygun.
0: Uygun muyum?
1: Evet.
0: Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz?
1: 42 yıldır yapıyorum şu an.
0: Oh. Benim yaşımın üstüne bir 12 ekle ancak yani değil mi? Bir de öncesi de vardı evet. Bu işin. Peki ben bugün ne yapacağım ustam?
1: Bugün
0: küçük kaplarımız mı var?
1: Küçük onları kaplarımız var. Öncelikle küçük ürünlerden başlamak lazım bu
0: tamam.
1: Yeni öğrenen kişilere.
0: Tamam. Yani
1: kolaya gelmiş şu ürünümüzü.
0: Bende de vardı evde bunlar.
1: Evet.
0: Keşke getirseydim ya.
1: Yumurta sahanı kullanılmış, kolayı bitmiş.
0: Evet.
1: Öncelikle bunu içinde kolay olacak kısımları temizlemek. Ne başlayacağız işe.
0: Yani daha temiz olsun, daha parlak
1: evet.
0: Olsun, daha sağlıklı olsun diye kolaycılık işlemi gerçekleştiriliyor.
1: Evet.
0: Biraz bilgi edindim gelmeden önce. Çalıştım.
1: Evet.
0: O zaman başlayalım mı?
1: Tabii, buyurun.
2: Tuğba Usta eldivenlerini de giyindi. Kolaya hazır.
1: Bunu kolaydan önce üzerindeki kalıntıları temizlemek şartı.
0: Ha,
1: bu olmazsa kolay tutmaz.
0: Anladım.
1: İyi bir şey çıkmaz. Bunun için kullandığımız şey asit, diğer ismiyle halkın dediğiyle tuz ruhu.
0: Oo, onun için eldiven giydirdin bana.
1: Onun için elinize zarar gelmesin diye eldiven giydirdik. Artı kum.
0: Tamam.
1: Tuz ruhu bezle veya pamukla. Ürünün üzerine ıslattık. Bir parça kum attık. Görüyorsunuz.
0: Tamam.
1: Hafif bastıraraktan temizliyoruz. Bu kumun sebebi de zımpara vazifesi görsün diye.
0: Anladım. Bunu da ben yapayım mı?
1: Yapın. Buyurun.
0: Önce?
1: Pamuğu alıyorsunuz.
2: Tuz ruhumu dikkat et Tuğba çalışırken.
0: Ay ben böyle bilmiyordum. Bunu direkt ocağın üzerinde böyle bir iki hareketle kalay yapacağız
1: evet.
0: Zannediyordum. Ama yanılmışım. Değil mi ustam? Zor işler tabii bunlar.
1: Evet.
2: Zor işler mi? Şaka yapıyorsun Tuğba. Senin için zor iş olur mu?
0: Nasıl gidiyorum? Elime yakışıyor mu?
1: Tabii.
0: Gerçekten. Evet.
2: Sen yaparsın da olmaz mı Tuğba? Elbette oluyor.
0: Peki biz bunu evde de başka bir şey için kullanabilir miyiz?
1: Hayır. Şunu kullanma şansınız
0: doğru,
1: evde
0: o,
1: yok.
0: O, çok... Yani ben hiç eve almıyorum. Hatta onu biraz zararlı ya.
1: Evet.
0: Bu kiminse bu tava çok şanslı. Bayağı bir emek veriyorum çünkü
1: evet.
0: Ben burada odam. Bayağı parlattım ya.
1: Evet. Onlar çıkacak.
0: Köpek mi var? Ustam köpek eğitim merkezinde de çalıştım ben. Birazcık idmanlıyım bu konuda. Bir anda korktum ama arkadan bir havlama sesi gelince.
1: Evet. Tamam.
0: Şimdi şey ustam bunun arkası?
1: Bunun arkası kolay yapıldıktan sonra polisaj olacak. Yani parlatılacak.
0: Yeni almış gibi olacak.
1: Yeni almış gibi olacak.

0: Mustafa'm valla eski kalayını da çıkardım herhalde.
1: Evet.
0: O kadar temiz
1: şimdi
0: oldu ki.
1: Ne kadar temiz olursa kolay o kadar sağlıklı, o kadar güzel çıkar.
0: Şunu da yapabilir miyim?
1: Tabii.
2: Tuğba hızını alamıyor, her şeyi kalaylamak istiyor. Aferin Tuğba.
1: Yemeğe verecek miyiz?
0: Yok ben burada sana yardımcı olmak istedim sadece. Yemeği istemeyiz ama sonrasında birer çay isteriz değil mi?
1: Tabii.
0: Daha bana tulum aldın, daha ne isteyeyim ben senden ya? Üstüm kirlenmesin diye.
1: Şimdi bu işi yaparken de dikkat edecek bir husus daha var Tuğba Hanım. Asittir. Bu kullanırken sıçratmamaya bakın.
0: He,
1: üzerinize, yüzünüze geldi, anlat zarar verir.
0: Oo.
1: Dışını da yapıyoruz.
0: Ya öyle mi?
1: Tabii.
0: Bunun dışı da aynı ya, doğru.
2: Tuğba itinayla tenceremizi iç dış komple temizliyor.
0: Kalaycılık neden bitiyor?
1: Tuğba Hanım çünkü evde mutfaklarda bakır kalktı. Neredeyse bitti.
0: Ama şu an restoranlarda da kullanılıyor herhalde. Böyle İskendercilerde falan bakır kapta gelenler var.
1: Evet.
0: Belki onlar bir şeyiniz olabilir.
2: Kolay mı sandığının en sevdiğim bir diğer tarafı da zaman içinde unutulduğu düşünülen meslekleri hatırlatıyor olması. Bravo Tuğba.
0: Yoruldum.
1: Yani geleceğe yok mesleğin. Yani zamandan onlar da bitecek ya.
0: Yani. Yazık ama ya. Evet. Bitmemeli değil mi? Devam etmeli.
1: Maalesef.
0: Şimdi ustam bunları yaptık.
1: Bunları
0: yıkamaya
1: yaptık.
0: Mı geçiyoruz?
1: Bunları yıkamaya geçiyoruz. Üzerindeki asit kalıntısı, kum kalıntılarını önce yıktıkla lavaboda yıkayacağız.
0: Tamam. Sonra ocağın üzerinde böyle çevireceğiz.
1: Kolaya başlayacağız.
0: Tamam. Hadi. Efendim kumla ve tuz ruhuyla ovduğumuz bakır kaplarımızı getirdik şimdi içeri değil mi İlyas Usta?
1: Evet.
0: Burada yıkayacağım ve buraya bırakacağım. Sonrasında işlemlerimiz devam edecek değil mi? Normal yıkayacağım usta.
1: Evet.
0: Ama bayağı parlatmışım yani. Evet. Sahibi gelince söyle abi izlesin bizi.
2: Çok sever Tuğba bulaşık yıkamayı. O kadar ki evde bulaşık makinesini hiç çalıştırmaz. Tüm bulaşıkları evde yıkar. O derece yani.
1: Ürünler çok güzel yıkandı. Harika bir kolay çıkar onlardan.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Hatta direkt yemek yap. O derece temiz oldu. Şimdi ocak başına mı geçiyoruz?
1: Şimdi ocak başına geçiyoruz.
0: Tamam. Hadi.
1: Bunlar kolaya hazır. Dışarıda yıkanan ürünlerimiz kolaya hazırlandı. Kolay
0: tamam.
1: Ocağımızı üzerine getiriyoruz.
0: Tamam usta.
1: Öncelikle ocağımızı yakıyoruz.
0: Heyecanlı. Heyecanlı anlar.
1: Eskiden körük mörük vardı. Şimdi teknoloji var. Hemen bir çakmağı çaktınız. Tamam iş bitiyor.
0: Değil mi? Önceden daha zordu. Şimdi ustam.
1: Sol elinizle maşayı tutuyorsunuz.
0: Tamam. Sol elinle maşayı tutuyoruz.
1: Maşayı
0: tamam.
1: Tuttunuz.
0: Tamam.
1: Ürünü ateşimizin üzerine getirip koyuyorsunuz.
0: Bu şekilde mi?
1: Evet. Şimdi burada kullanacağımız kolay.
0: Ha, kolay bu
1: kolay
0: yani.
1: Bu.
0: Aa, niye bu kadar şaşırıyorsam? Buyurun ustam şöyle.
1: Şimdi ürün ısınmaya başladı.
0: Tamam.
1: Burada nişadır var.
0: Ne?
1: Nişadır.
0: Ha nişadır. Tamam.
1: Bu nişadırı atmamızın sebebi ürünün tabanını, zeminini biraz daha temizliyor. Kolayın yapışmasını sağlıyor. Kolayı biraz bir miktar kullanıyoruz.
0: Aa, çok güzel.
1: Elimizde de pamuğumuz var. Bu şekil.
0: Uhu. Ay süper oldu ya. Ben niye getirmedim tavamı? Keşke sizinle telefonda konuştuğumda deseydiniz ustam var mı evinde kapkaçak getir. Benim aklıma gelmedi.
2: Olsun Tuğba, tavanı getirmedin diye üzülme. Nasılsa öğrendin sen bu işi. Artık evde kendin kalaylarsın kendi tavanı. Hatta konu komşuya da faydan olur.
0: Sıcak değil mi ustam? Nasıl tutuyorsun?
1: Suya girdikten sonra artık bizim ellerimiz de nasır olmuş yani.
0: Vallahi şöyle gösterelim. Muhteşem oldu. Acaba ben yapabilecek miyim aynısını?
1: Yaparsın.
0: Şu anda sıra bende ustam.
2: Sana güvenimiz oldukça fazla Tuğba. Yaparsın elbette.
1: Şimdi biraz çekin. Nişadır atın üzerine. Az. Çok atıyorsunuz.
0: Çok mu? Benim elim aza vermiyor ustam ondan. Duman altı olduk.
1: Evet. Çok atarsanız fazla duman çıkartır. Basın. Elin oldu zaten. Evet.
0: Şimdi
1: şuraya koyun ürünü. Pamukla. Pamuğu içinde çevirin. Kalayı her tarafına yayın. Hayır. Maşayla tutacaksınız. Eldiven elde değil.
0: Şöyle.
1: Evet.
2: Elini de yakma Tuğba bu arada.
1: Soğudu.
0: Oluyor mu usta? oldu?
1: Şu anda soğudu.
0: Tamam.
1: Ne yapmak gerekiyor? Tekrar ısıtmak da gerekiyor.
0: Tamam.
1: Şimdi Tuğba Hanım burada bir hata oldu.
0: Ne oldu?
1: Nedir? Ateşte fazla tuttunuz, ürün yandı. Görüyor musunuz?
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bunu ne yapacağız? Bunu tekrar düzeltmek için biraz evvel dışarıda kumla yıkadığınız gibi yıkanacak. Bunu ne yapıyoruz? Bunu burada bırakıyoruz.
0: O iptal.
1: Bu iptal, bu tekrar yapılacak.
0: Keselim.
1: Şimdi
0: yayını keselim.
2: Yayını da kesmek olmaz. Şimdi her başarısızlığında yayını kessek işimiz hiç bitmez Tuğba.
1: Evet. Bak, ısınmayan taraflarını görüyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Tamam, çekin. Palayı kullanın.
2: Bu defa çok daha fazla dikkat et Tuğba. Kapağı da yakıp bir iş daha çıkarma lütfen.
0: Demir yapıştı. Ustam, şimdi yaptıkça bir tık bir tık büyüyor.

0: Tabii ki.
1: Şimdi biraz daha büyük olan tavaya
0: biraz
1: geçtim.
0: Biraz daha büyük olanı.
1: Artık siz demeden acaba ben yapabilecek miyim?
0: Bakalım.
1: Değil mi? Olmaz.
0: Bakalım.
2: Sanmam Tuğba, ben yine yapabileceğine dair umutlarımı tükettim çünkü. Eğer İlyas ustamız yardımcı olmazsa yakacaksın yine tavayı.
0: Şimdi ortası ısındı, kenarlar soğuk Tuğba Hanım.
1: Ha, ne yapacağım?
0: Ne yapıyorum bunu?
1: Ha, her şey bir tekniği var evet. Tabii. Daha deyince olmaz.
0: Şu an her tarafı ısındı, buyurun tutun.
2: Yine ateşte çok tutuyorsun Tuğba, benden söylemesi.
0: Yanacak, çek ürünü.
2: Bak gördün mü, İlyas ustamız da uyardı yanacak diye.
1: Of, çok güzel oluyor ya. Tertemiz. Biraz duman altı olduk ama. Vallahi on numara oldu ustam.
0: Şimdi ne oldu? Bu olmayan tarafları hafif ısıtıp bir daha döndürüyoruz.
1: Ha, anladım.
0: Soğudu şu anda. Ne yapıyoruz? Soğuk tarafı, olmayan taraflarını.
1: Şöyle.
0: Evet, tamam, yeterli. Vallahi geleceğin kolaycısı.
1: Sizden sonra alıyorum ben bu işi.
0: Tamam.
1: Burada boş yer varsa hemen karşıda bir yere.
0: Tamam.
1: Ay çok güzel oldu ya.
0: Üzerinde kalan kullandığınız pamuk artıkları var. Bunları lavaboda deterjanla yıkadık mı çıkacak.
1: Ha,
0: elde daha çıkıyor görüyorsunuz.
2: Tuğba Usta, İlyas Usta'dan aldığı eğitimin sonucunda kalaycı ustası olmak yolunda epey yol kat etti ve bu unutulmaya yüz tutan tarihi mesleğin genç temsilcisi olacak kadar kendini geliştirdi. Tebrik ediyoruz.
1: Efendim, ben bugün kolay mı sandın da İlyas Usta'nın yanında çalıştım, kalaycı oldum bir günlüğüne. Tavalarda hiç fena görünmüyor değil mi
0: evet,
1: ustam? Sanki
0: evet.
1: olduğu gibi artık olduğu kadar. Çok teşekkür ediyorum ekmek kapını bize açtığınız için, güler yüzünüz için,
0: teşekkür
1: bana göstermiş
0: ederim.
1: Olduğunuz ilgi için, bana aldığınız tulum için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Allah daha bol kazançlar versin inşallah.
0: Amin cümlemize inşallah. Bugün iş yerimize Tuğba Hanım geldi. Kolaycılığı öğrenmeye çalıştı. Daha doğrusu biz öğretmeye çalıştık ki yapabildi de bir kısım. Yani 3-5 gün daha çalışmış olsa bu işi öğrenecek. Nişadırın dumanı, kolayın dumanı, maşanın ateşin zorluğunu gördü. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Geldiği için teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Efendim ben bugün gerçekten kendimce çok eğlendim. Yeni şeyler öğrenmeyi de seviyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ne oldu böyle? Geçmiş olsun. Yardım edebilir miyim?
1: Teşekkür ederim. Ufak bir tamir de bitti. Hayrola, siz nereye böyle?
0: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye. Çantam şikayetlerle dolu. Yemediği halt kalmamış, evine erkek alıyormuş. Öğleden sonra dersleri bırakıp, mektebi kapatıp kırlarda keyif çatıyor. Yemediği halt kalmamış.
1: Desenize 15 gün sürecek bir tahkikat.
0: Artık bakalım.
2: Boş yere adam öldürmek yok, bize paraları lazım.
0: Neyse, şimdilik Allah'a ısmarladık. Hava kararmadan köye varmalıyım. Hadi oğlum, çek.
1: Güle güle.

0: Ün. Ün. Hı? İn aşağı.
1: Defol oradan, inmiyorum.
0: Tut şunu.
1: Çek elini terbiyesiz herif. Oram buramı ellemeye utanmıyor musun?
0: Çekil poroları.
1: Ulan serseri, ulan eşkıya taslağı. Adamlarına söyle çekilsinler, yoksa hepinizi öldürürüm. Hadi, bin arabaya, bin! Çek! Çek arabacı!
2: Ormanlar, bir millet için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Ormanlar, verimli toprakların sellerle, rüzgarlarla denizlere dökülmesine engel olur. Yağmur yağmasına yardımcı olur. Ormanların en büyük düşmanı, yangınlar ve keçilerdir. Keçiler ağaçların kabuklarını yediklerinden, ağaçlar kurur.
3: Hasan Çavuş, Hasan Çavuş! Hoş gel, Niçameli'yi yakaladık!
1: Al bu eşkıya taslağını, arkadaşları kaçtılar.
4: Ulan sıçan Ali, sen yine mi bu işlere başladın? Siz merak etmeyin, şimdi ötekilerini de kolayca yakalarız.
1: Sağ ol.
4: Hadi, in aşağı bakalım.
2: Ormanları korumak sade korucunun değil, hepimizin ödevidir. Şimdi dersimiz müzik. Hazır mısınız çocuklar?
5: Hazırız.
2: Hadi bakalım. 1, 2, 3.

0: Neredeyim?
1: Gümüşdere köyünde. Ben de öğretmen Lale.
0: Eksik olmayın. Sizinle bu durumda karşılaşmak istemezdim. Hele bana hizmetinizin geçmesini asla. Çünkü size uğur getirmiyorum.
1: Bilakis çok uğur getiriyorsunuz. Bakın şu gelen telgrafa. Fakat madem ki tahkikata geldiniz, bunu şimdiden göstermem doğru olmaz. Bu akşam siz burada istirahat edin, size çorba da hazırlattım. Yarın istediğiniz gibi beni sorguya çekebilirsiniz.
2: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
0: Teşekkür ederim.
2: Mercimek çorbasını sever misin? Yemiyor mu? Allah rahatlık versin.
0: Sağ ol.
1: Allah rahatlık versin.

0: Öğretmenin evine aldığı olan bu olsa gerek. Doğrusu pek de yakışıklı olan. Müfettişler müfettişi.
1: Günaydın, kahvaltınızı getirdim.
0: Lüzum yok artık. Yeni bir güne girdik. Misafirlik bitti, vazife başladı. Artık hiçbir ikramınızı kabul edemem. Hem şuracıkta, çantamda her şeyim var benim. Hem bilirsiniz ki müfettiş hiçbir ikram kabul edemez. Kanunen yasaktır.

0: Ben yalnız kuru ekmeğinizi kabul edebilirim.
1: Nasıl isterseniz. Müsaade ederseniz ben derse gidiyorum.

0: yakan düzelteyim. Oo, saçların da bozulmuş.
1: İğneyi hazırladım öğretmenim.
0: Aferin sana. Korkacak hiçbir şey yok. Bu sefer iğnesiz yapacağım.
1: Dur bakayım, dur şöyle.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Ama bu ne?
0: Öğrencilerimin arasında birkaç tane bünyeleri ve kemikleri çok zayıf çocuk var. Onlara kalsiyum yapıyorum.
2: Güzel. Yalnız bunların parası?
0: Hı? Birazı kendimden, birazı da devletten.
2: Devletten mi?
0: Müteferrik masraflardan.
2: Ama müteferrik masraflarda ilaç diye bir şey yok ki.
0: Fakat okul badanası diye bir şey var ya, oradan alıp buraya veriyorum.
2: O halde sahte evrak meselesi demek doğru.
0: Tamam. Şu elimdeki enjeksiyonda bir nevi kireçtir. Bu sıska çocukların biçare kemiklerini beslemek için.
2: Hayır, hayır! Buna devlet dilinde sahtekarlık derler.
0: Bu biçarelere ben bu kalsiyumu vermezsem ömürlerinin sonuna kadar cılız ve hastalıklı kalırlar.
2: Veremezsin efendim, kanun harcıdır senin bu yaptığın. Ya da Allah rızası için bana gösterme bunları. Bu şefkat güzel, fakat kanun bakımından buna fazla sarfiyat derler, sahte senet derler. Olmaz efendim, olmaz! Suistimaldir bu! Emekliliğime 6 ay kala razı olamam ben!
3: Oğlumu isterim müfettiş hanım, aslan gibi oğlumu isterim! Sen nasıl olur da benim oğlumu alır okula kapatırsın ha?
2: Doğru mu bu söyledikleri?
0: Doğru.
2: Aa, demek açıkça itiraf ha! Ne hakla, ne sıfatla!
0: Onu size çocuğun kendisi söylesin.
2: Öğretmen hanım, dün akşamki araba kazasından beni kurtarmanız güzel. Akşam yemeği, sabah tereyağlı ballı kahvaltı fena değil, çocuklarla yakından ilgilenmeniz o da güzel. Fakat okula adam kapatmanız hem ayıp, hem çirkin, hem de gayrikanuni. Onun için mecburum hakkınızda...
0: Müsaade buyurun da bizim Şükrü efendi sizi çocuğun yanına götürsün. Şükrü efendi! Şükrü efendi, lütfen müfettiş hanımı bu kadının oğlunun yanına götür.
4: Baş üstüne.
2: Hadi hanım, sen evine git, ben 5 dakikaya kadar oğlunu gönderirim.
3: 5 dakikaya kadar oğlum gelmezse, alim Allah mektebin camını çerçevesini aşağı indiririm. Aman, bir simüklü çocuğu da ne yapacakmışım sanki, alsın da başına çalsın.
5: Sen benim kitabımı nasıl alıyorsun? Nasıl alıyorsun? Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma!
6: Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vur

0: Oturun çocuklar, ilk dersimiz aritmetik.
1: Buyurun.
2: Bu ne?
1: İşte bizim öğretmenin kapattığı deli kadının delikanlısı.
2: Fesübhanallah, fesübhanallah!
1: Müfettiş hanım, bu meseleyi araştırmayacaklar mı?
2: Ha sahi, başta akıl mı kaldı? Oğlum! Sen buraya nasıl geldin, anlat bakayım.
3: Benim deli bir analığım vardır. Bir kazada sakatlanınca çalışamıyorum diye beni sokağa attı.
1: Çocuk ortada kalınca hoca hanım da onu buraya aldı, şimdi bakıyor.
3: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
1: Herkes eğlence lazım, bazı münasebetsizler deli kadını kışkırtıp öğretmene musallat ediyorlar. Hatta bir defasında baltayla saldırdı, elinden zor aldık baltayı.
2: Aman Şükrü efendi, sıkıntı bastı bana, çabuk gidelim buradan.
4: Hadi teneffüse çıkabilirsiniz. Bundan sonraki dersimiz dışarıdadır, orada toplanın. Hadi, hadi, hadi, hadi.
2: Bu çocuk 18 yaşını bitirmediğine göre halen analığının velayeti altındadır. Analığının arzusu ilafına çocuğu mektepte alıkoymak suçtur.
4: Bu haliyle sokağa mı atayım yoksa deli anasının yanına mı vereyim?
2: Kızım, vicdanen söylemek gerekirse sen haklısın. Büyük bir iyilik yaptın fakat
4: madem ki bu bir suçtur, öyleyse Şükrü efendiye söyleyeyim çocuğu deli kadına teslim etsin.
2: Allah aşkına söyleme bana bunları. Verecek cevap bulamıyorum.
4: Kırda yapacağımız derse buyurmaz mısınız?
2: Bir de onu görelim bakalım. Tövbe ya Rabbi! Burada her şey ters çıktı karşıma!
4: Peki ya bunlar hayırlı bir maksat için olursa?
2: Ah kızım, sen bir işi hayırlı bir maksat için yaparsın, ötede 100 kişi kendi çıkarına kullanır. Devlet bu kapıyı boşuna kapamamıştır.
4: Okulu kapatıp kırlarda ders yapmaya gelince, sonbaharın ve ilkbaharın güzel günlerinde sınıflar büsbütün boşalıyordu. Ne tehdit, ne ceza bir netice vermiyordu. Ben de bir gün köyün ileri gelenlerini okula çağırdım. Aklı başında bir köylü şöyle söyledi: çocuklarımızın okumasını biz de istemez değiliz. Ancak buraların ahalisi kaz ve davar yetiştirmekle geçinir. Davarları gütmek için çocukları okula göndermiyoruz. Halimizi anlamak lazım. Ertesi gün çocuklara davarlarıyla gelmelerini söyledim. Ve işte o gün bugün iyi havalarda derslerimizi kırlarda yaparız.
2: Bizim usullere aykırı ama hiç de fena olmayan bir usul galiba.
4: Bakın görün. Çocuklar hadi derse! Rahatınızı bozmayın siz.
2: Yazık ki bu metodu tekaütlüğümü 6 ay kala öğrenmiş bulunuyorum.
4: Derse başlayayım mı?
2: Başla kızım, başla! Bu durumda ders teftiş eden bir müfettişi herhalde tarihi ilk defa görüyor.

0: Köylü sizi seviyor. Çocuklar da seviyor, bu muhakkak. O halde bu ihbarları yapanlar kimler? Bunu mutlaka bulmak lazım.
1: Değmez.
0: Nasıl değmez? Bu yılanları bulmalı, başlarını ezmeli.
2: Aman da hilek!
1: Rüya mı gördün Şükrü Efendi?
2: Rüya değil. Yılanların başlarının ezilmesinden korktum da.
1: Sana ne bundan?
2: Ben de varım içlerinde.
0: Hadi canım, alay mı ediyorsun?
2: Vallahi öyle! Ben anlamadığım şeyin evvela aleyhinde bulunurum. Açık konuşmayı tehlikeli görürsem gizli gizli fiskos eder, el altından dedikoduyu kaynaştırırım. Velakin aklım erince de pişman olur, tövbe ederim. Meşrutiyette de böyle yaptım, cumhuriyette de böyle yaptım, şapkada da böyle yaptım, yazıda da böyle yaptım. Ben bu köyün çocuklarını okutuyor, kıt kanaat geçiniyordum. Erken günün birinde yerime genç bir öğretmen hanım geldi. 20 yıl Ekmekçioğlu medresesinde dirsek çürütmüş Şükrü Efendi, bu köyde hiç değilse 10 tane hafız yetiştirmiş Şükrü Efendi, çocukları okutamazmış, daha bu okuturmuş. Yani hem ekmeğimi elimden alacak, hem benim bilmediğim şeyleri öğretecek. Ben de onun babasına rahmet okuyacağım, öyle yağmamı var. Başladım alttan alttan kuyusunu kazmaya. Ben dolap çevire durayım, bak kızacağına bilakis şefkatle muamele etti. Ve beni kendine dört elle sarılmaya mecbur etti. Marifet benim kötü adam olduğumu diye sadece cahil, gafil adam olduğumu anlatmaktı.
0: Sen kimsin Şükrü Efendi?
2: Adım Şükrü olmuş, Ali olmuş, Veli olmuş, ne çıkar? Halk diye bir şey vardır ya, ben oyum işte. Sizin yılanlar dediğiniz insanlar hava gibi her yerdedir. Çoğu ben gibi cahildirler. Birer birer aramak niye yarar onları? Onları da sizin gibi okumuş kimseler sözlerinin doğruluğuyla, bilgileriyle uyarıp yola geçirmeli. Yoksa cezalandırmak suretiyle ancak birkaçını... Neyse, başınızı ağrıttım, siz konuşun. Ben uyurum, uyanırım, aldırmayayım. Ben halkım, halk ya!
0: Demek bütün söylenenler yalan, iftira. Öyleyse Ömer diye bir delikanlı ile ilgin olduğu da yalan. İstanbul'da yaşadığım maceralı hayata dair mektuplar da yalan.
1: Bu noktalar üzerinde biraz durmak lazım. Ömer için söylenenler yalan değil, yanlış. İstanbul'daki hayatıma gelince... yalan değil, hatta az bile söylemişler.
0: Ne söylüyorsunuz?
1: İster misiniz anlatayım?
0: Evet.
1: Annemi ve babamı küçük yaşlarda kaybettim. Beni dayım büyütmüştü. İyi bir insan olan dayım, zengin bir iş adamıydı. Bir dediğimi iki etmezdi. Tıbbiyenin 4. sınıfındaydım. Mektepte Sunay adında bir arkadaşım vardı. Hemen her gün beraberdik. Derslere ve imtihanlara hep bizim evde çalışırdık.
3: İmtihana hazır sayılırız. Ben gidiyorum. Benimle beraber gelecek misin?
1: Beni de Ekrem'in dükkanına bırak.
3: Tabii, her akşam olduğu gibi.
1: Sana epey taksi parası borçluyum, hakkını nasıl ödeyeceğim?
3: Şu Ekrem... senin sözün olmasaydı baştan çıkarırdım.
1: Yapamazdın, sonra ben de sana aynı şeyi yapardım.
3: Ah, sende nerede o kabiliyet kızım? Ne yazık ki... en yakın arkadaşımın sözlüsü.
1: Allah gözünü doyursun, Erol, Cüneyt, Feridun... ne yapacaksın bu kadar oğlanı?
3: Koleksiyon.
1: En iyisi Erol bence, sen onda karar kıl.
3: Yaramaz.
1: Neden?
3: Gözü hala sende de onda.
1: Ben değişip geliyorum, bir dakika beklersin değil mi Sunay?
3: Sende de bu hastalık, sabah akşam yeni kıyafet.
4: İçkim yok, kumarım yok, senin gibi bir erkek koleksiyonum da yok.
3: Bütün bunların yerine bir elbise koleksiyonu. Herhalde bu da bir hastalık.
1: Nasıl buluyorsun yeni elbisemi?
3: Şahane, her zamanki gibi. 138. elbisen mi?
1: Hayır, 1138. elbisen.

0: bakalım ben kimim?
1: Hümeyra! Yok, Jale! Ah, yok yok, sevgili Haleciğim!
0: Haleciğin mi? Söyle bakalım, kimmiş o sevgili Haleciğin?
1: Yok canım, nereden çıkardın bunu? Sen yanlış işitmiş olacaksın hayatım! Ben sevgili Laleciğim dedim! Her akşam aynı oyunu oynamaktan bıkmadın mı benim biricik aşkım?
0: Sen bıktınsa söyle, ben daha bıkmadım! Bugün işler nasıl?
1: Pek parlak sayılmaz.
0: Ayol, sen yüksek iktisat mezunu bir adamsın! Bu antikacılık da nereden geldi sana?
1: Senden olacak! Şu dükkan olmasaydı nereden tanırdım seni ben?
0: Biliyor musun, dayım evlendikten sonra Ekrem'i yanıma alacağım diyor.
1: Ben memur olmam. İç güveysi hiç olamam.
0: Of! Hadi yeter çalıştın, kalk gidiyoruz. Hadi!

0: Son zamanlarda çok üzüntülü görünüyorsunuz dayıcığım.
1: Evet kızım, bütün işlerim ters gidiyor, ancak kuvvetli bir ortak sayesinde kurtulabilirim.
0: Bankalardan niye kredi almıyorsunuz?
1: Yeni krediler vermek şöyle dursun, işlerim ters gidiyor diye onlar da alacaklarını istiyorlar.
0: Ben de bu halinize çok üzülüyorum ama, elimden bir şey gelmiyor ki.
1: Beni ancak bir kişi kurtarabilir. Ama olacak iş değil.
0: Nedir olacak iş değil dediğin dayı?
1: Emrullah Bey'i tanırsın, hoş adamdır, iş adamıdır, Karun kadar da zengindir. Bir zamanlar seni benden istemişti, yaşlıdır diye, o zaman olmaz demiştim. Şimdi kalkıp da Emrullah Bey, ben iflas etmek üzereyim, Lali'yi vermeye razı oluyorum, nasıl derim?
0: İyi geceler dayı. Yani dayın sana kısacası Emrullah Bey'le evlen demek istemiş.
2: Bu ne dalgınlık?
0: Antikacı Küçük Bey, senin küçük hanımın başında devlet kuşu uçuyor.
2: Bilmeceyi bırak da baklayı çıkar ağzından.
0: Sunay'ın gevezeliği işte. Dayımın zengin bir dostu var, adam ille benden evlenmek istemiş. Böylece dayısı iflastan kurtulacakmış.
2: Demek iflas ha? Zavallı adam kim bilir ne haldedir. Hatta böyle durumlarda intihar eden bile olmuştur. Oh, geç bile kalmışım. Banka müdürüyle randevum var. Gidip ona yetişmeliyim hemen. Şimdilik hoşça kalın.
0: Erkekler hep böyledir işte. Akılları fikirleri parada. His diye bir şey yok ki.
3: O günden sonra Ekrem beni hiç aramadı. Bir gün dayanamadım, dükkanına gittim.
2: Aşkımızın şerefine içelim.
0: Beni Lale ile karıştırıyorsun galiba. Aşklar gerideki asırlarda kaldı.
2: Doğru. Sen realist bir kızsın. Öyleyse daima beraber olmamızın şerefine içelim. Canım Sunay'ım benim.
0: Ekrem!
2: Sunay, çekinme! Çekinecek bir şey yok.

0: böyle konuşsanız. O sizi çok sever, Lale'yi de.
1: Kendi menfaatim için Lale'yi evlendiremem. Hem zaten kabul de etmedi.
2: Şimdi kabul ediyorum dayı. Dediğiniz gibi şimdiki gençler insan kıymeti bilmiyorlar. Emrullah Bey benden epeyce yaşlı ama hiç olmazsa kıymetimi bilir.

0: Sana bu herifi davet etme demedim mi? Söyle dayına şunu def etsin.
1: Onu ben çağırmadım, kendi gelmiş.
0: Öyleyse ben kendim kovarım.
1: Rezalet mi çıkarmak istiyorsunuz?
0: Bugünden itibaren eski arkadaşlarınla görüşmek yok.

Lala, kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla Emrullah Çapa'yı kocalığa kabul ediyor musunuz? Lala Hanım, size soruyorum. Kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla Emrullah Çapa'yı kocalığa kabul ediyor musunuz? Lütfen yerlerinize gidin, kıza tesir etmeyin. Size söylüyorum, tesir etmeyin. Bu iş ancak kendi rızasıyla olur.

0: Yerlerinize gidin diyorum sizlere. Lale Hanım, size düşünmek için 5 dakika mühlet veriyorum. Hiçbir tesir altında kalmadan düşünün ve karar verin.
1: Düşünmeye hacet yok efendim. Ben kararımı verdim bile. Evlenmeyeceğim. Yapamayacağım bu işi. Zorlamayla, hatta milyonlarla olmuyor bu iş, olmuyor!
0: Lale kızım! Lale!
1: Defol! Defol karşımda!
2: Rezalet bu! Sonra güzellik olur mu canım? Evlenmek istemiyorlarsa bizi buraya neden getirdiler?
3: Gül gibi kız o kartorozla ne yapsın?
2: Dayısı iflas etmiş. Ne yapsın kızcağız, onun için kabul etmek zorunda kalmış.
3: Bari nikah şekerlerini dağıtsalar da elimiz boş dönmesek değil mi yani?
2: Bu işin böyle olacağı belliydi zaten.

Sevgili kızım, senin de hissettiğin gibi her şeyimi kaybettim. Birkaç güne kadar haciz memurları evimize de geleceklerdir. Metin ol, gençsin, istikbal senindir. Hayatını yeniden tanzim et. Allah benim de taksiratımı affetsin.

0: İşte burası sınıf.
1: Sınıfı ahır mı yaptınız?
0: Biraz pisenme, yarın ben kadınları gönderirim, temizlik yaparlar.
1: Lüzum yok. Ben temizlemesini bilirim.
0: Gayrı bu gece bize gidelim de birer de çorba içeriz.
1: Ona da lüzum yok. Hadi siz evinize gidin, geç kalmayın.
0: Olur mu he çocuğanım, gece nerede yatacağınız?
1: Çok konuşmayı sevmem.
0: İyi.
2: Hoca hanım bu akşam gelecekti, ne oldu acaba?
3: Muhtar karşılamaya gitmişti. Merhaba Kamil.
2: Hoş geldin.
4: Selamın aleyküm. Öğretmen hanıma yolda rastladım. Bu tarafa doğru geliyordu.
5: Buyurun hoca hanım, bir emriniz mi var?
1: Burada mum satılmaz mı?
5: Dükkan vardır ama bu saate kalır mı hiç?
6: Ben size bizim evden bir tane getireyim. Başka bir şeye ihtiyacınız varsa...
1: Hayır, bu gecelik yalnız ışığa ihtiyacım var.
7: Ali lambayı getir.
6: Olur Ömer abi.
2: Hoca hanıma bir kahve yap benden.
1: Kahve içmem.
2: Çay yapsın öyleyse.
1: Onu da içmem.
2: Keyfin bilir.
1: Görüyorum ki bana darılıyorsunuz. Ne aksi kadın diyorsunuz. Ben aksi geçimsiz bir kimse değilim. Köyünüzün okula karşı lakaydesini görünce üzüldüm. Ayıp size, ayıp!
2: Biz vergimizi veriyoruz. Kimse uğrayıp haliniz nedir diye sormaz. Okulu tamir etmezlerse kabahat bizde.
1: Elbette sizde. 40.000 küsur köye devlet nasıl yetişsin? Size öğretmen gönderdiğine şükredin. Bu kadar insansınız, kahvede boş vakit geçireceğinize... ...her biriniz bir taş getirse, bir çivi çaksa okulu saraya çevirirdiniz.
8: Buyurun öğretmenim.
1: Hayırlı geceler!

0: Hocam siz bırakın ben taşırım.
1: Teşekkür ederim Ömer. Ama sen şu traktörü çalıştırıp Hasan Efendi'nin tarlasını sürsen.
0: Merak etmeyin Lale Hanım, ben ona da yetişirim. İşi geri kalmaz Hasan'a. Verin ben yapayım. Teşekkür ederim.
2: Ne duruyorsun Mustafa? Biz de yardım edelim.
3: Edelim ya.
4: Kolay gelsin hocanım.
3: Kolay gelsin. Epey öteberi satın alındı. İsterseniz ihtiyar heyetini toplayalım da masrafların senetlerini tasdik ettirelim.
1: Ne senetleri?
3: Kireç, tahta, çivi alıyorsunuz ya. Senetsiz bunların hesabını nasıl verirsiniz devlete?
1: Kimseye hesap filan vermeye mecbur değilim. Her şeyi kendi paramla yapıyorum.
3: Öğretmen böyle şeyleri kendi parasıyla yapar mı hiç?
1: Yapmaz da okulu bu halde mi bırakır?
3: Yahu bari birkaç kuruş versek de şu ağır işleri yaptırsak.
1: O kadarına yetmiyor para.
4: Senin gibi bir hanım kız böyle ağır işler yapar mı?
1: Okul vatan gibidir. Nesi varsa verir ona.
4: Müsaade et, biz de yardım edek.
1: Hacet yok.
4: Hacet yok deme kızım. Kalbimizi kırıyorsun. Müsaade et, biz de yardım edek. Ne olur sanki? Böylesine ağır işleri senin gibi bir hanım kız yaparsa bizim erkeklik şerefimiz ne oluyor? Müsaade et. Hadi.

0: tembellerin hiç kimseye faydası yoktur. Köyümüzün hali berbat. Yüzyıllardan beri Gümüşdere köyünde değişen, hemen hemen değişen hiçbir şey yok. Öğretmen Lale Hanım'ı görüyorsunuz, okulu hale yola koymak için gece gündüz ırgat gibi çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz?
1: Biz de yardım ediyoruz.
0: Evet, yalnız birkaçınız. Bu sabah Lale Hanım kızımla dertleştik. Diyor ki, Gümüşdere'nin kaderini değiştirelim. Okuldan sonra camiyi de tamir edelim. Hep birlikte çalışalım. Köyün ortasından geçen pis su akıntısını künk içinden geçirelim, mikrop yuvasından kurtaralım. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere her akşam ders verelim. Varın okuma yazma öğrenin, 3 aya kalmaz söker atarsınız. Kahvenin bir köşesine kitaplık kuralım diyor.
1: Kitapları nereden bulacağız ki?
0: Öğretmen hanım kızım İstanbul'daki arkadaşlarından getirtecek. Sonra efendiler, köyümüzün bir ecza odası yok ki. Koca karı ilaçları ile tedavi devri çoktan geçti. İlaçları, sargıları, pamukları, velhasıl hepsini öğretmen hanım kızım İstanbul'dan doktor arkadaşlarından getirtecek. Bu kızı Allah gönderdi bize. En büyük sevap bu hanım kıza yardım etmektir. Daha doğrusu köyümüze, kendimize yardım etmektir bu sevap. Ben köyün imamı olarak kollarımı sıvayıp öğretmen kızımın yanı başına yer alıyorum.
1: Ne duruyorsunuz, bu köy sizin değil mi?
2: Ben de varım.
3: Ben de varım hocam.
4: Hepimiz var.
1: Ben de varım. Ben de yardım edeceğim.
4: Ben de edeceğim hocam. Hepimiz. Köy için.
5: Lan sen ne arıyorsun burada?
6: Ömer abim gönderdi beni. İşte kağıtlarım. 2. sınıfa gireceğim.
7: Sen daha pek küçüksün yavrum, 2. sınıfı yapamazsın.
6: Ne olur abla, al beni 2. sınıfa, vallahi billahi çok çalışırım.
5: Sen daha okuyup yazma bilemezsin oğlum.
6: Vallahi billahi ben okuyup yazmayı biliyorum amca.
5: Hadi lan, bu sakalla ben bile doğru dürüst kıvıramadım yeni yazıyı.
6: Ben biliyorum.
5: Hele bak şu maskaraya, adın ne lan senin?
6: Hüseyin.

0: okuyalım şunu.
1: Okunmaz o amca.
0: Okuyamazsın da ondan, he?
1: Okuyamam değil, okunmaz. İmlası yanlış. Sen Hüseyin yazmak istemişsin ama hissin diye bir şey olmuş.
0: Bak yediğin haniye yumurcağın.
1: Bak nasıl yazılır. Kaldır beni yukarı, boyum yetişmiyor. Ü-E-İ. İşte böyle yazılır Hüseyin.
2: Aferin Hüseyin sana.
0: Tüh Allah cezasını bilmesin. Lan yumurcak iki paralık etti bizi.

0: Arifet, o diye sen şunu okuyabilir misin? Hı? Ya, anladın mı düdüm? Marifet böylesine okumak. Biz 25 sene okuduk, yazdık bunu.
1: Ne o Şükrü Efendi, bacak kadar çocukla yarışa mı çıktın? Seni ikinci sınıfa alıyorum Hüseyin.
2: Sağ ol öğretmenim.
3: Çabuk doktor beye haber verin.
4: Doktor gelene kadar çocuk ölür canım.
3: Ocağı Hanım'ı çağırın çabuk. Yavaş tutun şöyle. Hop. Yavaş.
5: Ocağı Hanım Hüseyin'i araba çarptı, çabuk gelin.
3: Ocağı Hanım'a haber verdiniz mi?
1: Şükrü Efendi. Çabuk benim odamdan eza dolabını getir.
4: Olur hocam canım.
3: Sen dur, ben getiririm.
1: Şükrü Efendi, sen de kaynar su hazırla bana.
3: Peki. Bir doktor da yok ki.
4: Doktorluğu biliyor öğretmenim.

0: Öğretmen hanım yapılacak her şeyi yapmış zaten. Bundan sonrası Allah'tan. Sabaha kadar beklememiz lazım.
1: Yaşayacak mı dersiniz, doktor bey?
0: Zaman gösterecek.

0: Ya Rabbim, bana kardeşimi bağışla. Dünyada kimsem yok. O da ölürse ben yaşayamam.
1: Bir öğretmenin bunları bilmesi tuhaf.
2: Tıbbiyenin dördüne kadar okudum.
1: Tevekkeli değil. Niye bıraktınız?
2: Kalabalık şehirden ve insanlardan bıkmıştım. Uzun ve acı bir hikaye.
1: Anlıyorum sizi. Kıymetinizi bilmemişler demek.
2: Çiftliğe ailenizle birlikte mi gelirsiniz?
1: Artık evli değilim.
2: Yazık, ayrıldınız demek.
1: Ebediyen.
2: Ebediyen mi?
1: 3 yıl evvel karım ilk çocuğumuzu doğururken öldü.
2: Özür dilerim. Bu acınızı bilmeyerek deştim.
1: İnsanoğlu her acıya er geç alışıyor.

0: sabah oluyor.
1: Su.
2: Biraz su getirir misiniz? Geçmiş olsun, küçük kurtuldu. 3-4 güne kadar bir şey kalmaz.

0: alacaksınız değil mi öğretmenim?
1: Evet Hüseyin, hem de en ön sırada oturacaksın.
2: Ya Rabbim, duamı kabul ettin.
3: Bu ilaçtan 4 saatte bir verin. Ben yarın gene geleceğim. Siz de artık yatın.
4: Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Doktor bey, borcum...
3: Borcum falan yok. Küçük bundan sonra benim de çocuğum sayılır. Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle.
3: Sizi evinize bırakayım.
1: Ben şurada oturuyorum zaten. İyi geceler doktor bey.
3: İyi günler yani.
1: Doğru, sabah oluyor. İyi günler doktor bey. O günden sonra doktor Murat'ı bir daha görmedim.
5: Niye? Buralarda diyeyim.
1: Hayır.
6: Geçen de Samsun'dan doktor beyden mektup aldık. Hüseyin'i soruyor. Sayenizde turp gibi sınıfında birincisi diye yazdım. Tabii bizim eski yazıyla. Okuyamamış mektubu da bakkal Emrullah Efendi'ye okutmuş. Hele bak ne günlere kaldık.
1: Size bu telgrafı geldiğiniz gün göstermek istemedim. Çünkü tahkikatın ciddi olması lazımdı. Elimden geldiği kadar iyiliğine çalıştığım bu köyden suçlu olarak ayrılmak istemedim.
6: Ne dedin, yoksa gidiyor musun?
5: Yoksa öğretmenlikten ayrılmayı mı düşünüyorsun kızım?
1: Asla! Mesleğimi, okulu, çocukları, köyü çok seviyorum. Onlarsız katiyen yaşayamam. Sadece kısa bir müddet için gidiyorum. Dayımın Suriye'de hisseli bir çiftliği vardı, işte o satılmış. Parası İstanbul'a gelmiş. Abim telgrafta parayı almak için veraset ilamı çıkartmak lazım, hemen İstanbul'a gel diyor.
6: Hemen mi?
1: Bakalım.
5: Ya çocuklar?
1: Okulun yaz tatiline girmesine 20 gün kaldı. Çocukları bırakıp gidemem, bekleyeceğim tabii.
5: Bu havadise çok memnun oldum kızım. Oo, vakit de epey ilerlemiş, ben gidip yatıyorum. Yarın sabah erkenden kalkıp Tepeköy'e gideceğim. Öğretmenle muhtar geçinemiyorlarmış. Erken dönerim herhalde, hadi Allah rahatlık versin.
1: Size de efendim. Size de. Allah rahatlık versin.
6: Sana da kızım.

0: Tanıştıralım. Bu deniz tam 4 milyar yaşında. Milyonlarca canlıya hayat verdi. Kıtaları birbirine bağladı. İnsana umut oldu. Ama bugün sadece plastik atıklar nedeniyle her yıl milyonlarca canlıyı kaybediyor. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
7: O zaman markete gidelim.
8: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
7: Nasılsın?
9: Herhangi bir cips mi?
6: Hayır.
8: Varsa raffles, maça varız.
6: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin. Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?
11: Geceliği 4.200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
8: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
14: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
13: Çok canım sıkılıyor. Bu akşam beraber olalım.
15: Sevgili karıcından korkmaz mısın?
14: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
13: Ama kıskanıyorsun.
14: Beğenmediniz mi yoksa?
13: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
14: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... Sabah Yıldızı.
4: Sabah Yıldızı. Bugün 18'de TV4'te.
11: Geceliği 4.200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
8: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
16: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle. Otobit'te.
17: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
18: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
17: Yani?
18: Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
5: Bir şey mi dedin aşkım?
4: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
6: hayat. Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
7: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
6: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
7: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
6: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
7: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
6: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
7: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece...

0: 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: O, çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
7: İnsan kaynakları profesyoneli olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
6: Zorluklar karşısında yılmadı.
7: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
6: Nurbanu Büyük Tuna'nın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
7: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Servis geldi. Çanta hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
14: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
15: yaşanacak. Siparişiniz
16: ve Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
18: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz. Bahtel.

0: harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: İnsan vücudu iki kısma ayrılır. Göğüs boşluğu, karın boşluğu. Göğüs boşluğunda akciğerler, kalp, karın boşluğunda da mide, kalın bağırsaklar ve ince bağırsaklar.
10: Öğretmenim! Öğretmenim! Peki bu boşluklarda dedikleriniz nasıl havada duruyorlar?
9: Hiç havada durur mu? Onların hepsi birbirlerine bağlı.
10: İple mi bağlı öğretmenim?
9: Hayır evladım. Yani yapışık adelelerle, sinirlerle, liflerle.
11: Özür dilerim Lale Hanım. Dersinize müdahale etmek istemezdim.
9: Ah, doktor bey, hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Küçüklere bu konuyu insan vücudunun resimleri olmadan anlatmak biraz güç olacak.
9: Ben de farkındayım zaten. Ne yazık ki bu fakir mektebimizin böyle imkanları yok.
11: Zaten olmaz da. Ama çiftlikteki kütüphanemde hepsi fazlasıyla var. Çocukları çiftliğe götürüp dersi resimlerle yapmak ister misiniz?
9: Fena fikir değil ama bilmem ki. Başka çare yok galiba. Gidelim bari.
11: Müsaade edin.
9: Epey zamandır yoktunuz buralarda.
11: Samsun'daydım. Dün gece geldim. İşte bugün de buradayım.
9: Verin onu bana. Hepimiz nasıl sığacağız?
12: Ayrılmayanlar buraya gelsin.
13: Hadi koşun.
9: Çok teşekkür ederim Halil efendi. Ama seni yolundan alıkoymayalım.
12: Hiç zararı yok efendim. Benim de bu çorbada biraz tuzum bulunsun.
9: Sağ ol Halil efendi.

0: Gel, gel sen de. Gel, küçükler öne geçsin. Gel.
1: Siz buyurun yerleşin, ben şimdi size ders malzemesini getireyim.
0: Peki, oturun çocuklar. Otur sen de, şuraya.
1: İşte bunlar da tamam. Kendi sınıfınız gibi kullanın burayı. Ben şimdi sizi talebelerinizle baş başa bırakıyorum. Bir saat sonra gelirim.
0: Peki.
2: Ay, ilahi korkuttunuz beni.
1: Nesrin Hanım, kalabalık misafirlerimiz var. 20 kadar çocuk ve öğretmenleri.
2: Küçük bey, yani doktor bey. Affedersiniz, alışkanlık. Gördüm pek tatlı şeyler. Siz hiç merak etmeyin. Benim meşhur pastayı hazırlamaya başladım bile. Fatma da kurabiyeleri yapar. Çayın yapılmasıysa kolay. Bunları yapmamı söyleyecektiniz değil mi?
1: Sen bir harikasın Nesrin Hanım. Lep demeden leblebiyi anlıyorsun.
2: Kolay mı? 22 sene bu. Çocukluğunuzda benim pastamı pek severdiniz.
1: Hala da severim. Bir saate kadar hepsi hazır olur, değil mi?
2: Bir saate kalmaz bile canım, kalmaz. Çok şükür Allah'a bu günleri de gösterdi.
1: Hayrola?
2: 3 seneden beri sizi hiç bu kadar güler yüzlü görmemiştim.
1: Yani karımın ölümünden beri.
2: Neşenizin sebebini biliyorum galiba.
1: Neymiş bakalım?
2: Pek de güzel bir öğretmen.
0: Görüyorum ki hepiniz yoruldunuz. Ders bitmiştir. Hadi bahçeye.
3: Yavaş yavaş, bayan bu çocuk.
0: Hayır çocuklar, çocuklar. Ne olur, hadi yürüyün, çekilsene. Yavaş yavaş, yavaş.
1: İşte bizim Nesrin Hanım. 22 yıldır benim kahrımı çeker. Öğretmen Lale, sana bahsettim.
2: Teşekkür ederim.
4: Memnun oldum.
1: Buyur.
2: Doktor beyin söylediğinden de daha güzelmişsiniz. Çok, ama pek çok memnun oldum.
1: Nesrin Hanım, sen çocuklarla meşgul ol. Şoför Halil Efendi'yi de unutma.
2: Baş üstüne küçük bey. Yani... Doktor bey, hay dilim kopasacak. Ver bakayım. Ah, sana da koyayım yavrucuğum. Halil Efendi, Halil Efendi!
5: Buyur teyze!
2: Gel, gel! Az kalsın şoförü unutuyordum, ah şu aklım!
1: Size bir şey sormak istiyorum ama... beni yanlış anlamanızdan korkuyorum. Nasıl diyeyim, daha tanışalı çok olmadı. İçinizden ne patavatsız adam demeyin lütfen. Sizi gördüğüm ilk günden beri takdir ediyorum. Hatta... bu hissim takdirden de fazla bir şey. Bilmem, anlatabiliyor muyum? Sizi mesut etmeye çalışırım. Belki sonra siz de beni seversiniz.
0: Geç kalıyoruz, hemen köye dönmeliyiz.

0: Çok teşekkür ederim Murat Bey. Hepiniz namına.
1: Ben de size. Bugünü hiç unutmayacağım. Müsaadenizle.
0: Güle güle. Tekrar teşekkürler. Ömer, ne işin var senin burada?
2: Lambanın şişesi is olmuş da onu temizlemeye gelmiştim.
0: Ben sana demedim mi bu işleri ben yapıyorum diye?
2: Siz benim kardeşimi kurtardınız. Ben de size hizmet etmeyeyim mi?
0: Evvela kardeşini ben değil, Allah kurtardı. Ben sadece elimden geleni yaptım. Bunun için de sen bana borçlu değilsin. Anladın mı? Lütfen bir daha odama girme. Ben kendi işimi kendim görebilirim.

0: Ama niçin bana müsaade etmiyorsunuz? Odanızı karıştırırım diye mi?
1: Ne münasebet Ömer! Böyle bir şey aklıma bile getirmem. Burası ufak bir köy. Sonra manasız dedikodular olur. Hem sen çocuk değilsin artık, delikanlı oldun. Anladın mı şimdi?
0: Evet hocanım, hakkınız var. Her şey olur buralarda. Ama elimde değil, ne yapayım?
1: Söz ver bana Ömer! Bir daha benim odama girmeyeceksin.
0: Söz veriyorum hocanım, bu sondur. Bir daha girmeyeceğim.
2: Lala Hanım kızımız nerede?
3: Samsun'dan doktor bey geldi. Lala Hanım'ı ve çocukları aldı, çiftliğine götürdü.
2: Ya.
4: Oh! Yahu ben ne halt ettim? Böyle laf edilir mi sizin gibi müfettiş umumini yanında?
2: Amma yaptın Şükrü Efendi! Müfettiş adam yemez ya!
4: Gövdesini yemez ama başını yer adamı!
2: Yok Şükrü Efendi, yok! Benden artık hiç kimseye zarar gelmez! Yani Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında da görsem... Ha? O kadar da fazla ya! Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında görmek, sonra da hiçbir şey yok demek. Vazife öyle bir şey ki... Hele emekliliğime 6 ay kala.
4: Aha, seyek kapı demek.
2: Şeş beş kaç demek.
1: İyi akşamlar.
2: Çiftlik gezisi nasıl geçti?
1: Fevkalade.
2: Ya.
1: Yani... Çocuklar çok istifade etti, doktorun çiftliğinde ders yaptık.
2: Bu da bizim usullerimize aykırı ama... ...Sen yaptığına göre yine bir hayır vardır.
1: Şükrü Hoca zar tutma! Karşındaki bir marif müfettişi, sonra seni Ankara'ya rapor ederse...
2: Bu da nesi? Köyde alafranga müzik.
1: Bu mevsimde aşağıdaki göle Ankara'dan, hatta İstanbul'dan gelip kamp kurarlar. Çok güzel, etrafı yemyeşil bir göldür.
2: Yarın pazar. İşimiz de olmadığına göre biz de piknik yapabiliriz. İyi olmaz mı?
1: Başka yapılacak işimiz olmadığına göre gidelim. Balık tutar, eğleniriz.
4: Maydanozlu köfteler, sucuklar, yumurtalar, dolmalar... ...Daha neler neler, bunların hepsi benden.
1: Şükrü Efendi'nin kamberi eşyalarımızı taşıyacak.
5: Çek kamberini, kamberini Şükrü Efendi!
4: Eşya sevmez misiniz?
5: Severim, severim ama araba kazasından sonra... ...Beni bir daha at arabasına biner görürseniz çıldırdığımı hükmedin.
4: Bu at genç eşek.
5: Eşek attan daha sakardır, öyle de dişleri var ki!
4: Dişsiz eşya olur mu?
5: Amanlı Şükrü Efendi!
6: Lale!
1: Günaydın! Günaydın Adnan
7: Nasılsınız
1: Bey!
7: Nasılsınız Lale Hanım?
6: Pek sevinmiş görünmüyorsun.
1: Birden şaşırdım da... Marif müfettişi Nuriye Hanım, Şükrü Hoca, Ekrem Bey, Adnan Bey.
2: Memnun oldum.
7: Kalabalık bir grupla İstanbul'dan gelip... ...Göl kenarına kamp kurduk. Senin burada olduğunu bir köylüden öğrenince... ...Dayanamadım, eski ve vefasız bir dostu görmeden olmaz dedim.
1: Teşekkür ederim.
7: Ne kupkuru bir kelime.
4: Hadi geç kalıyoruz.
1: Hadi!
7: Bunca zaman sonra beni affedeceğini sanmıştım.
1: Ben çoktan unuttum bile.
7: Beni de mi? Kendimi affettirmeye geldim.

0: Günaydın Lala Hanım. Ben de pazarda sizi almaya geliyorum. Ama görüyorum ki misafirleriniz var.
1: Siz de bizimle göle gelmez miydiniz Murat Bey?
0: Başka zaman, rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Senden sadece beni affetmeni bekliyorum.
1: O mesele çoktan kapandı. Affedip etmemem hiçbir şey değiştirmez Ekrem. Hem ben seni evlendiğini zannediyordum.
0: Hayır, evlenmedim.
1: Sunay'ı almalıydın. Belki iyi bir arkadaş değildi ama iyi bir eş olabilirdi sana.
0: Ne kadar acı konuşuyorsun Lale.
1: Bu bir yaratılış meselesi. Hem doğrusunu istersen kolların arasına en yakın arkadaşını bırakıp dağlara düşmüş bir insandan daha ne bekliyorsun?
0: Kelime oyunu yapıp ayıbımı yüzüme vurma. Eğer beni vaktiyle bir parça sevdinse ona hürmeten beni affet. Senden sadece bunu rica ediyorum. Herkes hata yapar. Ben de yaptım. Hatta en bayağısını. Ama artık değiştim. İnan bana Lale.

0: Hayret, ağlıyorsun. Bu gözyaşlarına bir köy öğretmeninin sebep olduğunu öğrenen olursa gülmez mi sana?
1: Sana kendimi anlatmak için benim de köylü mü olmam lazım?
0: İstanbul'un Kazanova'sının köylü olmasına imkan var mı?
1: Ne olur alay etme. Lale, sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
0: Demek beni bu fedakarlığa razı olacak kadar seviyorsun.
1: Evet Lale, istediğin her fedakarlığı yapmaya hazırım.
0: Kalbim inanmamı istiyor, aklım hayır diyor. Hangisine inanacağımı şimdilik ben de bilemiyorum.

0: Eski arkadaşlar bir sulh anlaşması imza etmişler galiba.
1: Anlaşmanın maddeleri arasında bu köyde ufak bir saadet yuvası kurmak da var.
0: Tebrik ederim Lala Hanım. Ben zaten bunun böyle olacağını tahmin etmiştim. Hele Suriye'deki çiftlik işinizde bir...
1: Adnan!
2: Demek Suriye'deki çiftliğin satıldığını ve parasının geldiğini biliyordunuz.
1: Yine bir gaf mı yaptım, söyleyin.
2: Söylenecek pek bir şey kalmadı galiba. Biraz evvel bir rüya görmüştük. 3-5 dakika evvel ne kadar ne haldeysek şimdi de o haldeyiz. Değil mi Ekrem? Değişen hiçbir şey yok. Bende de, sende de yok.
1: Allah! Hep benim yüzümden oldu.
2: Hayır Adnan Bey. Hep benim saflığım, aptallığım yüzünden.
3: Kırılmış veya çatlamış olabilir. Bir doktora gösterelim.
4: Evvela kolu iki taht arasına koyalım. Sonra ben onu bizim doktor beye götürürüm. Bir saate kalmaz doktorun çiftliğine varırız.
5: Nesrin Hanım, bana bir kahve yapın lütfen.
6: Baş üstüne.
7: Merhaba doktor bey.
5: Merhaba Şükrü Efendi.
6: Merhaba.
5: Kolunuz mu incindi?
6: Murat Bey!
5: Bir kaza mı geçirdiniz?
6: Evet, düştüm.
5: Şöyle buyurun. Açın da göreyim.

0: Ağrıyor mu? Burada acı var mı? Parmaklarınızı oynatın. Burada.
1: Yok.
0: Burada. Kırık yok. Bir damar ezilmesi. Birkaç güne kadar bir şeyiniz kalmaz. Şükrü efendi, lütfen Nesrin Hanım'a söyleyin, içeriden alkolle pamuk getirsin.
2: Baş üstüne doktor bey.
0: Bu kaza sandal sefasından sonra mı, yoksa sandalda mı oldu?
1: Bu kaza aslında çok daha evvel oldu sayılır.
0: Görünmez kaza.
1: Aptalca bir kaza. Neyse ucuz atlattım.
0: Geçmiş olsun, öyleyse çok üzüldüm.
1: Ben de üzüldüm. Sizi istemeyerek üzdüğüm için beni affeder misiniz?
0: Affedilecek bir durum yok ki.
1: Çok iyi bir insansınız.
0: Asıl iyi olan sizsiniz. Hayran olmamak elden gelmiyor.
1: Sizin yanınızda kendimi mutlu hissediyorum.
0: Her zaman yanımda olmak ister misiniz? Belki de zamanla seversiniz beni.
1: Zamana lüzum yok artık.

0: İyi geceler Murat.
1: İyi geceler. Merhaba Ömer.
2: Merhaba doktor bey.
0: Memdo! Hayatım, seni öyle özledim ki.
3: Ben de seni.
0: Geleceğini niye yazmadın?

0: Bakalım ders bitti, evlerinize.
1: Dile benden ne dilersen.
0: Seni Murat.
1: Başka?
0: Gene seni.
1: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
0: Peki.

0: Ne yazık ki burada içimden gelen hareketi yapamayacağım. Etraftan gören olursa rezil oluruz.
1: Ağır başlı bir öğretmenden de başka türlü bir hareket beklenmez zaten. Sana veda etmeye geldim Lare. İyi bir tesadüf, nişanında da bulunmuş oldum. Tebrikler! Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir, bari siz kıymetini bilin. Ah, sahi unutuyordum. Buraları dedikoducu yerlerdir. Zaten başlamış bile, sözde doktor gizlice evine giriyorum.
0: Çıldırdın mı sen?
1: Ben de inanmadım tabii. Ama o Ömer denilen traktörcü etrafta söylüyormuş. Sözde dün gece sizin pencerede birbirinize sarıldığınızı gözlerimle görmüş.
2: Böyle bir şeyin aslı astarı olamaz. Düpedüz terbiyesizlik bu.
1: Siz daha iyi bilirsiniz ya doktor. Bu yaşta çocuklar kendinden daha yaşlılara aşık olurlar. Sonra da yüz bulamayınca söylemediklerini bırakmazlar.
2: Hayret doğrusu.
1: Her neyse, benimki sizlere dost uyarması. Zaten nikahtan sonra dedikodular da biter. Üzmeyin kendinizi. Elveda Lale. İyi adam daima kazanır derler. Doğruymuş.

0: Hayret doğrusu, inanılacak şey değil. Tam ayrılırken başımıza bir de bu iş çıktı.
1: Kim nedir, sen değilsin, ben inanmıyorum. Gidip kendisiyle konuşacağım.
0: Zahmet etme, ben şimdi oradan geliyorum.
1: Ne diyor kendisi?
0: Hiçbir şey, kapıyı içeriden kilitlemiş, açtıramadım. Yalnız hıçkırıklarını duydum.
2: Sana ve kardeşine bu kadar iyiliği dokunmuş bir kıza böyle adice iftira etmekten utanmıyor musun?
3: Ben öğretmen hanıma iftira etmedim ki, gördüğümü söyledim. Keşke dilim kopsaydı da o Hanife kadına söylemesiydim.
2: Ne gördün? Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
3: Evet, sizin gittiğinizi gördüm. Pencerede gördüğüm başkasıydı. Ne olur daha fazla sormayın bana. Bırakın beni! Bırakın!

0: Bu gece hemen gitmen lazım.
1: Sen nasıl istersen.
0: Bana kalırsa hep burada, yanımda kal derdim.
1: Bari bir gece daha.
0: Olmaz. Köyde dedikodu aldı yürüdü. Belki de buraya gelirler.
1: Doğru. Senin de başının benim yüzümden derde girmesini istemem. Peki, giderim.

0: Beklemiyordum beni değil mi? Ben hayatta çok düzenbaz, çok yalancı kadınlar gördüm ama senin kadar cüretlisine rastlamadım.
1: Dinle beni Murat! Mesele bildiğin, gördüğün gibi değil.
0: Hala yalan! Neden bu köye geldin? Bu pis işlerini şehirde çok daha rahat yürütebilirdin.
1: Murat, yalvarırım sana! Yarına kadar sabret! Her şeyin doğrusunu öğreneceksin.
0: Doğrusu irisi kaldım artık bu işin. Yarına kadar iyi bir masal uydurmak için mi? Söyleyeceksen şimdi söyle!
1: Şimdi söyleyemem Murat! Onun yaşaması lazım! Yarın!
2: Yarın mı? Bu an bile artık çok geç! Her şeyi yıktın, berbat ettin! Al yüzüğünü! Başka budalaya lazım olur!

0: Samsun oldukça büyük bir şehirdir. Samsun'un nüfusu... Çocuklar, kendimi iyi hissetmiyorum. Çok başım ağrıyor. Evlerinize gidin, öğleden sonra kırda ders yapacağız.
1: Öğretmenim, bugün müzik dersi yapacak mıyız?
0: Hayır kızım, bugün müzik dersi yapmayacağız.

0: Vazife bitti, sana veda geldim kızım. Ankara'ya dönüyorum. Hakkında ne söylerlerse söylesinler inanmam. Bir müfettiş ancak gözüyle gördüklerine inanır. Sen melek gibi bir kızsın. Böyle şeyler yapamazsın.
1: Abi, niye köyümüzden kaçar gibi gidiyoruz? Bari öğretmenimi Allah'a ısmarladık deyip elimi öpeyim.
0: Allah'a ısmarladık kızım.

0: abi nereye gidiyoruz? Ne olur konuşsana.
1: Samsun abisi.
0: Ben öğretmenimi çok özleyeceğim.
1: Ben de ama bu köyden gitmemiz lazım.
2: Sizi istasyona kadar götüreyim hanımefendi. Yolumun üstü, ben de Samsun'a gidiyorum.
3: Çok teşekkür ederim, eksik olmayın.
4: Dönmeyecek misin oğul?
2: Dönmek için bir sebep kaldı mı artık?

0: Doğru Memdu. Dur diyorum.
1: Siz burada kalın, ben yaralıya bakayım.

0: Galiba siz bahsettiği doktorsunuz, değil mi? Kız kardeşim bana sizden uzun uzun bahsetmişti. Benim yüzümden köyde adı az kalsın kötüye çıkacak.
1: Kardeşim Lale Hanım mı?
0: Evet. Ama ona layık bir ağabey değilim ben. Yanlış arkadaşlarla dostluk kuran sonunda böyle olur işte. Kaç defa söyledi ama dinlemedim. Evvelki akşam da onu görmeye gelmiştim. Gerisi malum.
1: Kumandan bey, ben ilk tedavisini yaptım. Kan durdu, yarısı pek mühim değil. Hastaneye götürün, mermiyi çıkarsınlar.
2: Peki doktor bey.
0: Doktor bey, bana bakıp da kız kardeşim hakkında karar vermeyin.
1: Sen hiç merak etme.
0: Beni gördüğünüzde lütfen söylemeyin.
1: Söylemeyeceğim.

0: Lale, senden özür dilemeye geldim. Affet beni Lale, meğer ben ne budalaymışım.
1: Memduh yakalandı demek. Sağ mı?
0: Sağ. Keşke dün gece bana söyleseydin. Kardeşini jandarmaya vereceğimi, yoksa onun suçundan dolayı senden vazgeçeceğimi mi sandın? Cevap ver bana Lale.
1: Belli olmazdı insan o anda ne yapacağı.
0: Seni çok kırdım. Zamanla beni affedecek misin?
1: Zannederim Murat.
0: Artık hiç ayrılmayacağız. Seni çok mesut etmeye çalışacağım.
1: Ben de seni Murat.

0: Fettiş Hanım'ı istasyona bırakıp geliyorum.
1: Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
0: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
1: Bak söylediğine.
2: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
0: 100 bin.
2: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
3: Ertuğrul Serdar oğlum.
4: Seni görür görmez çarpıldı.
0: Bir müddet istirahate çekileceğim.
1: Affedersiniz efendim. Evet, randevumuz vardı bugün. İptal edin, gelemem.
5: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
0: Ben prens falan değilim.
2: Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
1: Hayır!
0: Niye geldim buraya?
3: Sensiz olamayacağımı anladım.
6: Vurgun, bugün 16.15'te TV4'te.
7: Bu doğa her zaman hayat doluydu. Dünyaya nefes oldu. Ormanlarıyla, nehirleriyle, canlılarıyla. Ama şimdi iklim değişikliği nedeniyle sahip olduğu türlerin çoğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bugün Dünya Çevre Günü. Denizin, toprağın, doğanın geleceği bize emanet. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: 100'den fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
15: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
7: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
17: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bugüne kadar tek bir sipariş yok.
5: Sana bir sana da bir tane.
4: Bakın yine istemiyor.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Mis gibi karamel kokuyor.
11: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
12: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
13: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
12: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
13: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
12: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
13: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
12: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
13: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
15: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: O, çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
19: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
13: Zorluklar karşısında yılmadı.
19: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
13: Nurbanu Büyük Tuna'nın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
19: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bugüne kadar tek bir sipariş yok.
6: Sana mı sana da bir tane?
5: Bakın yine istemiyor.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Mis gibi karamel kokuyor.
12: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: dur şurada, dur, dur!
1: Ne o, istasyona gitmekten vaz mı geçtiniz?
0: Hayır doktor, senin arabanla gidersem istasyona bir türlü varamayacağımı anladım da. Şu minibüs nasıl olsa o tarafa gidiyor, bırakır beni.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Begüm Akkal. 10 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim de piyano çalmak, resim yapmak, ara ara dans etmek var. Bu yarışmaya katılacağım için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarım başarılar dilerim. Görüşürüz.
2: Merhabalar, ben Buğlama Taman. 10 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Patates sürmeyi ve yüzmeyi çok seviyorum. Bu yarışmaya katılmak benim hayalimdi. Ve şu an burada olduğum için çok mutluyum. Arkadaşlarıma ve kendime başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Çınar. 10 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim arasında piyano çalmak, müzik dinlemek ve yüzmek var. Ayrıca matematiğe, dramaya ve tarihe de ilgi duyuyorum. Bu yarışmayı ailemle severek ve beğenerek sık sık izliyoruz. Takım arkadaşlarıma ve kendime de bol şans diliyorum.
4: Merhabalar, ben Yekta Gümüş, 10 yaşındayım, 5. sınıfa geçeceğim. Hobilerim arasında kitap okumak ve futbol oynamak var. Stüdyoya geçeceğim için çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımla ekip ruhunu tamamlayacağınıza inanıyorum. Bu yarışmaya katılacağım.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Buğlem'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Çınar var. Üçüncü masamızda Begüm ve dördüncü masamızda Yekta. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: İyi miyiz? Enerji yüksek, heyecan gitti. Az önce herkes dans etti değil mi? Gayet mutluyuz. Artık programımıza başlayabiliriz. Yey, Buğlem'cim seninle tanışalım önce, seni tanıyalım.
6: Merhaba, ben Buğlem Ataman. 10 yaşındayım. Yüzmeyi ve patens sürmeyi çok seviyorum.
0: İleride ne olmak istiyordun Buğlem'cim?
6: Öğretmen.
0: Neden öğretmen olmak istiyorsun?
6: Bilmiyorum, ders anlatmak yani hoşuma gidiyor.
0: Öğretmenlerin böyle ilhamın mıdır senin?
6: Evet.
0: En çok sevdiğin öğretmeni, şimdi hepsini seviyorsundur da belki en çok sevdiğin dersten yola çıkarsak.
6: İngilizce.
0: İngilizce. İngilizceyi seviyorsun.
6: Evet.
0: Peki bu alanda mı devam edeceksin, İngilizce öğretmenliği mi?
6: Evet, galiba.
0: Hadi bakalım, başarılar diliyorum. Çınar'cığım, hoş geldin.
7: Merhaba, ben Çınar. 10 yaşındayım.
0: Ne olmak istiyorsun ileride?
7: Büyüyünce çocuk doktoru olmak istiyorum.
0: Çocuk doktoru. Neden çocuk doktoru Çınar'cığım?
7: Çünkü doktor olmayı çok istiyorum. Çok hayalim var. Ve çocukları da görmek beni mutlu ediyor.
0: Ah, ne kadar güzel. Böyle kendinden küçüklerle ilgilenir misin? Çok sever misin onları?
7: Evet.
0: Var mı kardeşin?
7: Ablam var.
0: Ablam var. Sen küçük kardeşsin. Ablam peki seninle çok oynar mıydı?
7: Evet.
0: Kaç yaş var aranızda?
7: 15.
0: Çok fazla bir yaş farkınız var. Ablana buradan sevgilerimizi iletelim Çınar'cığım. İyi ki geldin sen de. Teşekkür ederiz Begüm'cüğüm.
8: Merhaba, ben Begüm. 10 yaşındayım. Piyano çalmayı, resim çizmeyi, dans etmeyi seviyorum. Büyüyünce diş doktoru olmak istiyorum.
0: Diş doktoru. Sen neden diş doktoru olmaya karar verdin?
8: Bilmiyorum, böyle çok hani dişlerle falan ilgilenmek güzel geliyor. Hani onları araştırarak yapmak güzel geliyor, o
0: peki,
8: yüzden.
0: Peki gider misin diş doktoruna sık sık? Gitmeyelim ya. Genelde böyle diş doktorlarından korkulur ya birazcık.
8: Yani gidiyorum aslında, evet.
0: Gidiyorsun. Peki orada sen de bir diş doktorundan mı ilham aldın? Yoksa dişlere karşı bir merakın mı var?
8: Yani öyle aslında, evet, dişlere karşı merakım var.
0: Teşekkür ediyoruz sana da Begüm'cüğüm. Başarılar. Yekta'cığım, hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Merhaba, ben Yekta. 10 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum. Hobilerim arasında kitap okumak var, futbol oynamak var. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum.
0: Neden pilot olmak istiyorsun?
9: Havada olmak hoşuma gidiyor.
0: Pilot olmak isteyenler, arkadaşlarımız geliyorlar böyle, sizin gibi tatlı arkadaşlarımız, hep şey diyorlar. Ben gezmeyi çok istediğim için pilot olmak istiyorum. Sen de öyle misin acaba?
9: Evet, böyle havada olmak havalı geliyor.
0: Havada olmak havalı geliyor. Evet. Teşekkür ederiz Yektacığım sana da. Arkadaşlar kuliste bizim bir şarkımız vardı değil mi? Biz bugün sevgili izleyenler kuliste güzel vakitler geçirdik ve bir şarkı söyledik ama ben şimdi o şarkıyı hatırlayamadım. Hangi şarkıydı? Kuliste bir şarkı söyledik hani.
7: Nilkara İbrahimgil.
0: Nilkara İbrahimgil miydi? Hangi şarkısıydı?
7: Ben ona resmen aşığım.
0: Hadi bir beraber söyler miyiz? Bir tamam. Böyle enerji olsun. Hadi olur. Bakalım nasıldı?

0: Aşkım teşekkür ederim. Harika bir ekip oldunuz arkadaşlar. Size çok inanıyorum. Bu ekip bence çok güzel bir iş çıkaracak bugün ve Buğlem'le başlayalım. Hazır mısın Buğlem?
1: Evet.
0: Gelsin Arif ablamız.
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 50 puan değerinde ve spor malzemelerinden geliyor sorumuz. Spor müsabakalarında bacaktaki bir bölgeye takılan koruyucu ekipmandır. Süremiz başladı.
1: Dizlik.
0: Eğer bu cevap doğruysa, Buğlem kumbaramıza ilk 50 puan ekler mi? Bravo. Çınar'cığım seninle devam ediyoruz.
1: Annenin ağası.
0: Annenin ağası 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Bir makine veya araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzenektir. Süremiz başladı. En sevdiğim kısma geldik. Şimdi güzel bir ekip çalışması yapacağız. Hadi bakalım ekip, düşünelim ne olabilir? Bir makine veya araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzenek. Ne olabilir? Ayak yardımıyla dönmeyi. Var mı bir fikriniz? Yok. Hadi bir kutu açalım o zaman. Yekta?
1: Pedal.
0: Pedal mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. Begüm'cüğüm, harf tablomuz senin için geliyor.
1: Televizyonun T'si.
0: Televizyonun T'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Tırnaktaki oje gibi maddeleri silmekte kullanılan sıvıdır. Süremiz başladı.
1: Aseton.
0: Başlamadan cevap geliyordu Begüm'den, değil mi? Eğer doğruysa Begüm, kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Bravo. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Yekta ile devam ediyoruz.
1: Sinop'un sesi.
0: Sinop'un sesi 50 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Çocukların oynadığı taş, maden, cam gibi maddelerden yapılmış yuvarlak nesnedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Çınar?
1: Misket.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo! Şimdi arkadaşlar ısınma turunda 4 sorumuz geride kaldı bile. Kumbaramızda kaç puan var? Çok merak ediyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? 180 puanımız var. Bu ilerle devam ediyoruz ve sizi kutluyorum arkadaşlar. Gelsin harf tablomuz.

0: Hadi ekip yaparsınız bunu. Ne olabilir? Düşünelim. Var mı bir fikir? Açayım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım. Düşünelim biraz. Hadi bir ekip çalışması. Aklınıza geliyor mu bir şeyler? Hı? Onun üzerine konuşalım aklınıza gelenlerle. Ne olabilir arkadaşlar? Öksürük nöbetleriyle kendisini gösteren bulaşıcı bir hastalık ne olabilir? Tamam, ben bir kutu daha açıyorum. Hadi açalım. Hadi bir kutu daha. Yekta?
1: Boğmaca.
0: Boğmaca mı doğru cevabımız?
1: Bravo.
0: Arkadaşlar zorlandık bu soruda biraz. Hemen ben bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Boğmaca bir bakterinin neden olduğu solunum yollarını etkileyen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Enfekte bir kişinin ağız, burun ve boğazında bulunan bir bakteriden kaynaklanır. Boğmaca aşıyla önlenebilir bir hastalıktır arkadaşlar. Hiçbirimiz olmayalım, hiç kimse olmasın tabii ki. Ve Çınar'la devam edelim.
1: Kalemin K'si.
0: Kalemin K'si 50 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Bir suyun ilerlemesini sağlayan eğimdir. Süremiz başladı.
1: Akarsu.
0: Cevap doğruysa Çınar kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim. Olmadı. Bir suyun ilerlemesini sağlayan eğim arkadaşlar. Şimdi hayal edelim böyle ilerleyen bir su. Ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Boğazda ne var? Boğazda.
1: Akıntı.
0: Akıntı mı acaba doğru cevabımız? Bravo. Begüm'le devam ediyoruz.
1: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 50 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Çeşitli malzemelerle hazırlanan çöreğin doğru yazımıdır. Poğaça, puhaça, pohuça, pohıça. Süremiz başladı.
1: Poğaça.
0: Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
1: Bir.
0: Eğer cevap doğruysa Begüm kumbaramıza 50 puan ekler mi? Bravo. Çok güzel olmaz mı arkadaşlar? Bir kere kokusu çok güzel değil mi? Okul kantinlerinde var mı? Yer misiniz okulda sabahları ya da giderken?
1: Bizim kantinde yok.
0: Yok mu? Böyle pastaneden geçerken çok güzel kokar
1: evet.
0: Kokusu. Hep o koku
1: evet.
0: Yüzünden poğaça alır yeriz mutlaka. Yekta ile devam ediyoruz.
1: Onur'un O'su.
0: Onur'un O'su 60 puan değerinde ve eserlerden geliyor sorumuz. Oyun, roman, hikaye gibi eserlerde iki veya daha çok kişinin konuşmasıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir Çınar?
1: Diyalog.
0: Efendim?
1: Diyalog.
0: Diyalog mu doğru cevabımız?
1: Bravo.
0: Nasıl gidiyorsun matura arkadaşlar?
1: Güzel gidiyor.
0: Alıştık mı, ısındık mı? Son 4 sorumuz kaldı bu tur için. Bulem'le devam ediyoruz.
1: Merve'nin M'si.
0: Merve'nin M'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Birini tarif ederken teni ve saçları siyaha yakın kimse için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı.
1: Esmer. Ay.
0: Esmer.
1: Esmer.
0: Niye bir ay dedin?
1: Harf uymadı.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Demek ki uydu Bulemciğim. Ve hızlıca Çınar'la devam ediyoruz.

0: Diyoruz.
1: Yağmurun Y'si.
0: Yağmurun Y'si 50 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Gerektiğinde açılıp üzerinde uyunabilen koltuktur. Süremiz başladı.
1: Çek yat.
0: Cevap doğruysa kaç para kaç puan ekliyoruz Çınar'cığım?
1: 50.
0: 50 puanı ekliyor muyuz görelim? Bravo. Begüm'le devam ediyoruz.
1: Vazonun V'si.
0: Vazonun V'si 70 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Köpeklerin ses çıkarması anlamında kullanılan kelimedir. Süremiz başladı.
1: Havlama.
0: Evet, korkmadan söyle.
1: Havlama.
0: Havlamak mı görelim? Olmadı. Bulem.
1: Havlamak.
0: Havlamak mı görelim? Bravo Bulem. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Yekta ile devam ediyoruz.
1: Nesrinin N'si.
0: Nesrinin N'si 60 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Yumurta, domates, biber gibi malzemelerle hazırlanan bir yemektir. Süremiz başladı.
1: Menemen.
0: Sever misin?
1: Severim.
0: Doğru mu peki cevap acaba? Göreceğiz şimdi bakalım cevabımız doğru mu? 60 puan ekliyor muyuz kumbaraya? Bravo. Yeksa'cığım, sevdiğin yerden mi geldi yemekler kısmı?
1: Evet.
0: Yapar mısın peki?
1: Daha büyük yemekler yapamıyorum da yumurta, kahvaltı için şeyler yapabiliyorum.
0: Güzel, o zaman yumurta kırabiliyorsan menemene de aslında yaklaşmışsındır değil mi? Yapabilirsin diye düşünüyorum ama tabii ki annelerin yardımını alarak. Teşekkür ediyoruz size arkadaşlar. Turumuz bitti. Ne diyorsunuz? Isınma turu bitti. Nasıl geçti?
1: Çok güzeldi.
0: Bulemciğim?
1: Çok güzeldi, evet. Eğlenceli.
0: Çok güzeldi Çınar'cığım.
1: Eğlenceli geçti.
0: Begüm?
1: Çok güzel geçti ve eğlenceliydi.
0: Yekta?
1: Eğlenceliydi.
0: Arkadaşlar heyecan gitti diye düşünüyorum. Evet. Şimdi artık ikinci tura çok hazırız. Ama önce bir kumbaraya gidelim. Kumbarada kaç puanımız var Bulem?
1: 400.
0: 400. Çınar?
1: 560.
0: 560. Begüm?
1: 420.
0: 420. Yekta?
1: 620.
0: 620. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puanımız var? 570, 10 puanla kaçırdın Çınar'cığım ama harikasınız. Ben bu ekibi tebrik etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman hızlıca nereye gidiyoruz?
2: İkinci tura.
0: Duyamadım.
2: İkinci tura.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar bu tur için çok hazır olduğunuzu düşünüyorum. Ne diyorsunuz?
2: Çok hazırız.
0: Evet. Efendim duyamadım, bir sihirli değneğim var buralarda. Bakayım bir daha duyamadım.
2: Hazırız.
0: Biraz daha enerji gönderdim.
2: Hazırız.
0: Harikasınız, teşekkürler. O zaman Bulem için gelsin harf tablomuz.
1: Aynanın A'sı.
0: Aynanın A'sı 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Birinin yaptığı gibi yapmak, birbirine veya bir şeye benzemeye çalışmak anlamındaki sözdür. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir bu söz Çınar?
1: Taklit etmek.
0: Taklit etmek mi doğru cevabımız? Arkadaşlar küçükken böyle bizim sınıfta çok fazla arkadaşlar birbirlerini taklit ederlerdi. Var mı sizde de öyle böyle birbirini taklit edenler?
1: Var.
0: Var mı? Çınar sende sanki bir hafif taklit yeteneği var gibi hissettim, doğru mu? Nasıl tahmin ettim ama? O zaman Çınar'la devam edelim.
1: Derinin D'si.
0: Derinin D'si 100 puan.

0: zaman değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Bir kimse önce yakınlarına yararlı olur anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta dibine düşer. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması ne olabilir? Bir kimse önce yakınlarına yararlı olur anlamındaki atasözüdür. Acaba ne olabilir? Tamam, bir fikir yok. Ben bir kutu açacağım. Biraz daha düşünelim. Hadi bir kutu daha açalım. Arkadaşlar, ilk bölüm yardım mı edeyim yoksa kutumu açayım bilemedim. Hangisi?
1: Yardım.
0: Yardım istedi Yekta. Şimdi ilk kısım var ya orada.
1: Evet.
0: O ilk kısım bir...
1: yanlış oldu.
0: O zaman bir şey söyleyeceksin Buğlemciğim şimdi. Bir tahminin var mı?
1: Yok.
0: Bir tahminimiz yok. Olmadı. Şimdi ilk kısım bir meyve. Bu kadarsa yardım edebilirim. Hatta çok yardım ettim şu anda diye düşünüyorum. Ne olabilir? Çınar?
1: Armut dalının.
0: Armut dalının mı doğru cevabımız? Nasıl aklına geldi Çınar?
1: Armut, siz meyve deyince anladım. Sonra armut, D ve N'yi görünce...
0: boşlukları doldurdun. Ettim. Bravo, tebrik ediyoruz seni. Çok güzel bir ekip işiydi bu da. Begüm'le devam ediyoruz.
1: Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 140 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Üzerinde yazılar bulunan sayfanın aynısını çıkarmaya yarayan araçtır. Süremiz başladı.

0: Çınar.
1: Fotokopi makinesi.
0: Fotokopi makinesi mi doğru cevabımız? Bravo. Çok güzel gidiyorsunuz arkadaşlar. Yekta ile devam ediyoruz.
1: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 80 puan değerinde ve tatlılardan geliyor sorumuz. İsminde yumurtlayan bir canlının adı geçen tatlıdır. Süremiz başladı. Var mı bir fikrin? Hadi bir ekip çalışması yapabiliriz. Var bence, bir düşünelim.
1: Tavuk bir şey bir şey de.
0: Tavuk bir şey bir şey. Tavuklu bir şey mi? Ama yaklaştık, doğru söylüyorsun. Şimdi Yekta'dan bir tavuk geldi arkadaşlar. Ekip güzel bir çalışma yapar diye düşünüyorum. Yekta tavuğu buldu. Gerisine hadi bakalım. Ne olabilir? Şimdi tatlıları düşünün. Muhallebi sever miyiz?
1: Evet.
0: Muhallebiye benzeyen başka tatlılar neler var?
1: Magnolia.
0: Böyle sütlü tatlılar.
1: Sütler.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Yekta?
1: Tavuk göğsü.
0: Tavuk göğsü mü doğru cevabımız? Arkadaşlar şu anda benim canım çok çekti. Olsa da yesek çok güzel gözükmüyor mu? Sevmez misiniz tavuk göğsü? Bu ekip
1: denemedim.
0: Sevmiyor mu? Hiç denemediniz mi?
1: Ben bir kere denedim, beğendim.
0: Teşekkür ediyoruz sana da Yekta ve bu ulemle devam ediyoruz.
2: İsmail'in iyisi.
0: İsmail'in iyisi 100 puan değerinde ve televizyondan geliyor sorumuz. Televizyon, radyo gibi araçlarda günün gelişmelerinin aktarıldığı yayındır. Süremiz başladı.
2: Haber

0: Efendim?
1: Haber...
0: Şimdi yine bir ekip çalışması geliyor gibi düşünüyorum. Haber bir şey olmadı. Hadi bir ekip çalışması. Haber Buğlem'den geldi. Hadi ekip Buğlem'e yardım edelim. Bir düşünelim ne olabilir? Güzel bir ekip çalışması bekliyorum sizden. Ne olabilir arkadaşlar? Günün gelişmeleri aktarılıyor. İyi akşamlar sayın seyirciler. Şimdi size gündemi aktarıyorum. Ne olabilir? Çınar?
1: Haber gündemi.
0: Haber gündemi mi doğru cevabımız? Ama yaklaştık. Hadi bir ekip çalışması. Tamam, bir kutu açalım. Ne olabilir acaba? Hadi bir kutu daha açalım. Begüm korkma. Söyle bakalım. Söyle. Sanki ben dudak okudum. Söylediğin gibi doğru.
1: Haber bülteni.
0: Emin ol.
1: Evet.
0: Emin misin? Evet, emin. Arkadaşlarımız destekliyor mu Begüm'ü?
1: Evet.
0: Peki Yekta, Begüm, Çınar ve Bulem'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz? Bravo. Yekta seni kutluyor Begüm'cüğüm. Yekta seni kutluyor, harikasınız. Böyle emin olamadın ama böyle okudum ağzını, dedim ki bülteni dedi. Evet doğru söyledi. Biraz çekindin, korktun ama ekibe 80 puan kazandırdın. Seni kutluyorum. Şimdi arkadaşlar kumbaraya gitmedik, uzun zaman oldu. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1020 puanımız var ve sadece 1480 puana ihtiyacımız var. Bu harika ekip yapar. Ailelerimize de teşekkür ediyoruz. Büyük bir destek geldi. Ne kadar güzel arkadaşlar. Yaparız değil mi?
1: Yaparız.
0: Bence de ödüle gideriz. Çınar için gelsin harf tablomuz.
1: Naz'ın N'si.
0: Naz'ın N'si. 120 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Öğrencilere temel bilgi, beceri kazandırmak veya dil eğitimi için oluşturulan öğretim programıdır. Süremiz başladı.

0: haydi bir ekip çalışması yapalım. Düşünelim ekip. Aklınıza gelen bir şey varsa arkadaşlar söyleyin, olur mu? Onun üzerine hep beraber bulmaya çalışalım. Açalım bir kutu. Var mı bir fikir? Hadi bir kutu daha açalım. Temel bilgi, beceri kazandırmak. Bazen de dil eğitimi için böyle oluşturuluyor. Ne olabilir? Yardım mı yoksa kutu mu? Hangisi? Hı? Söyleyin bakalım hangisi?
1: Kutu.
0: Kutu mu? Yardım değil mi? Tamam. Bence peki. Yardım. Kaç kişi yardım diyor, kaç kişi kutu?
1: Yardım.
0: Tamam, yardım. Buğlem de katılıyor. Şimdi arkadaşlar sabah uyandınız. Okula gittiniz. Bir yerden içeri giriyorsunuz. Nereden? Kapı. Sıralar var. Kapıdan girdin. Şimdi. Hadi bakalım. Güzel bir ekip çalışması geliyor şimdi. Ben bu kadar yardım edebiliyorum. Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. İkinciyi bulduk mu arkadaşlar? İkinci ne?
1: Yekta? Hazırlık sınıfı.
0: Hazırlık sınıfı mı doğru cevabımız? Bravo. Aslında böyle cevap çıkınca çok kolay geliyor değil mi arkadaşlar? Bir anda böyle o boşlukları doldurmaya çalışırken haklısınız, heyecanla unutabiliyoruz. Begüm'le devam ediyoruz.
1: Zeytinin Z'si.
0: Zeytinin Z'si 90 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Gökyüzüyle yeryüzünün birleşmiş gibi göründüğü hattır. Süremiz başladı.

0: Çınar.
1: Ufuk çizgisi.
0: Ufuk çizgisi mi doğru cevabımız? Bravo. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Yekta ile devam ediyoruz.
1: Yekta'nın yeğesi.
0: Yekta'nın yeğesi 110 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Bilgisayar gibi cihazlarda bir süre işlem yapılmadığında beliren görüntüdür. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip, bir düşünelim ne olabilir. Şimdi bilgisayarı düşünün. Bir süre kullanmadınız. Ne görüyorsunuz karşınızda?
1: Ben yedekleme ekranını görüyorum.
0: Bir şey ne görüyorsun?
1: Yedekleme ekranı, yedekle diyor.
0: İkinci kısım neydi? Tamam. Tamam, hadi buradan bir ekip çalışması yapacaksınız. Düşünün, tamam mı? Ekran. Bir kutu açıyorum. Bir kutu daha açalım. Biraz düşünelim, çok da gitmesin puanlarımız. Ne dersiniz? Hadi bir kutu daha. Yekta'nın eli butona gidiyor, geri geliyor. Gidiyor, geri geliyor. Yekta?
2: Ekran koruyucu.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Çınar'dan ekran gelmişti. Buğlem de dedi ki, evet ekran dedi. Orada Yekta böyle butona basayım mı basmayayım mı derken şahane bir ekip çalışması, kutluyorum sizi. Şimdi arkadaşlar ben bir kumbaraya gidiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. 1270 puanımız var arkadaşlar ve sadece 1230 puana ihtiyacımız var. Harikasınız. İkinci turun geldik son 4 sorusuna ve 4 harfi Buğlem için gelsin.
3: Babam Cesur'un C'si.
0: Cesur Bey'in C'si 110 puan değerinde ve tarihi yapılardan geliyor sorumuz. Mimar Sinan'ın inşa ettiği ve ustalık eserim dediği Edirne'deki tarihi yapıdır. Süremiz başladı.
3: Ayasofya Camii.
0: Edirne'de. Hemen onu düşünelim, ne olabilir? Hadi ekip çalışması. Şimdi Buğlem bir cevabı verdi. Bir kısmını cevabın verdin. Bir yerden buldum. Bakalım ne olabilir? Düşünelim. Ne olabilir arkadaşlar? Çınar?
1: Selimiye Camii.
0: Selimiye Camii mi doğru cevap? Çınar ve Buğlem 110 puanı ekledik kumbaramıza. Bravo arkadaşlar. Görüyorsunuz ve size hemen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiyi paylaşmak istiyorum. Mimar Sinan'ın 80 yaşında inşa ettiği ve ustalık eserim diye nitelediği yapıt olan Selimiye Camii, Osmanlı Türk mimarlık tarihinin olduğu kadar dünya mimarlık tarihinin de başyapıtları arasında gösterilmektedir. Çok uzaklardan 4 minaresiyle göze çarpan yapı, kurulduğu yerin seçimiyle Mimar Sinan'ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da gösterir. Mimar Sinan'ı da saygı ve rahmetle anıyoruz ve Çınar'la devam ediyoruz.
3: Mert'in M'si.
0: Mert'in M'si 120 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Vücuda şekil veren, hayati organları koruyan, kaslarla birlikte hareketi sağlayan yapıdır. Süremiz başladı.

Haydi doktorlarımız var. Bir ekip çalışması doktorlardan. Doktorlar, hadi bir ekip çalışması yapalım. Ne olabilir? Ben doktorlar için bir kutu açmak istiyorum arkadaşlar. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.

0: Haydi bir kutu daha. Vücuda şekil veren derken...
1: İskelet sistemi. İskelet sistemi.
0: İskelet sistemi mi doğru cevabımız? Bravo. Kaldı kaç soru Begüm? İki.
1: İki.
0: Ve iki harfimiz. Begüm için gelsin harf tablomuz.
1: Babam Rahmi'nin reisi.
0: Rahmi Bey'in reisi 110 puan değerinde ve dayımlardan geliyor sorumuz. Gülüyorsun. İstemiyordun deyimler değil mi? Hadi bakalım. Dalgın, dikkatsiz olmak anlamındaki bir deyimdir. Nokta nokta, nokta nokta. Görmemek. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. En sevdiğim kısım, ekip çalışmasına geldik. Dalgın, dikkatsiz olmak. Ne olabilir? Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Ay ben şimdi size diyeceğim ki...
1: Burnunu... Burnunu... bilmiyorum, devam yok.
0: Burnunu...
1: Devam yok.
0: Tamam, burnunu mu devam yok görelim. Olmadı. Şimdi güzel bir ekip çalışmasına başlıyoruz. Burnu... Ne dedi burnu? Yekta bir başlattı şu anda arkadaşlar. Ne olabilir? Görmemek. Var mı cevap? Hadi bir kutu daha açalım. Çınar?
1: Burnunun ucunu.
0: Burnunun ucunu mu doğru cevabımız? Bravo! Arkadaşlar çok güzel gidiyorsunuz. Yekta ile devam ediyoruz. Gelsin son harfimiz Yekta için.
1: Gizem'in G'si.
0: Gizem'in G'si 100 puan değerinde ve spordan geliyor. Üzerine çıkıldığında vücudun devrilmeden durabilmesi için çalışma yapılan platformdur. Süremiz başladı.
1: Denge platformu.
0: Denge platformu mu cevabımız? Ekip çalışması Yekta. Bir yerden başladı arkadaşlar doğruyu bulmaya. Acaba ne olabilir? Hani böyle üstünde durmaya çalışırız. Böyle böyle böyle böyle.
1: Denge tahtası.
0: Denge tahtası mı? Emin olalım. Görelim. Begüm'cüm. Yine böyle bir denge tahtası mı acaba derken yine doğru cevabı bildin. Teşekkür ediyorum sana. Nasılız arkadaşlar? İkinci turu da geride bıraktık. Evet. İyi miyiz?
1: Evet, iyiyiz.
0: Buğlem'cim nasıldı bu tur senin için?
2: Güzeldi.
0: Güzeldi. Çınar?
3: Güzeldi ama biraz takıldık.
0: Birazcık olsun.
3: Ama sorun yok.
0: Ama bence o takılmak değildi. Güzel bir ekip çalışması yaptınız diye düşünüyorum. Begüm'cim?
1: Eğlenceliydi yani.
0: Eğlenceliydi. Yekta?
3: Güzeldi. Eğlenceli geçti.
0: Eğlenceli geçti. O zaman hadi bir de tahmin alalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiştir Buğlem?
2: 1900.
0: 1900. Çınar?
1: 1860.
0: 1860. Begüm?
1: 1750.
0: 1750. Yekta?
3: 1650.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Yekta'cığım çok yaklaştım. 1640 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 860. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde kaç soru bilirsek ödül bizim?
1: 9.
3: 4.
0: 9 da değil, 4 de değil. Hadi kızlar kaç alabilir? 5. Bravo. Finalde 5 soru bilirsek ödül bizim arkadaşlar. O zaman hızlıca nereye gidiyoruz?
1: 3. tura.
0: Finale gidiyoruz.
4: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
5: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
4: Çok canım sıkılıyor. Bu akşam beraber olalım.
6: Sevgili karıcından korkmaz mısın?
5: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
4: Ama kıskanıyorsun.
5: Beğenmediniz mi yoksa?
4: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
5: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... Sabah Yıldızı.
7: Sabah Yıldızı. Bugün 18'de TV4'te.
8: Tanıştıralım. Bu deniz tam 4 milyar yaşında. Milyonlarca canlıya hayat verdi. Kıtaları birbirine bağladı. İnsana umut oldu. Ama bugün sadece plastik atıklar nedeniyle her yıl milyonlarca canlıyı kaybediyor. Bu toprak 4,5 milyar yıldır yaşamın yükünü taşıyor. Tohumu fidana, emeği berekete dönüştürüyor. Ama son 150 yılda verimli toprakların yarısı erozyon, çölleşme ve yanlış kullanım nedeniyle yok oldu. Bu doğa her zaman hayat doluydu. Dünyaya nefes oldu. Ormanlarıyla, nehirleriyle, canlılarıyla. Ama şimdi iklim değişikliği nedeniyle sahip olduğu türlerin çoğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bugün Dünya Çevre Günü. Denizin, toprağın, doğanın geleceği bize emanet. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.
2: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. 500 gram papaz erik 79 lira 50 kuruş.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
15: Bir şey mi dedin aşkım?
14: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Çetmen, işte
16: hayat. Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Sadece durulan.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece Duru'la.
14: Geceliği 4.200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
18: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
17: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
18: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
17: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
18: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
17: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
18: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.

0: taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
1: Go! Go! Go! Evet!
2: Kaptan, akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
0: Bu keyfe Go Ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
1: Go! Go! Go!
3: Peki ya ofiste kaptan? İnsan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
0: Kahveyle Go Ahead çok iyi gidiyor.
1: Go! Go!
0: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
11: İşte Çetmen, işte hayat.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: O çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
6: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
5: Zorluklar karşısında yılmadı.
6: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
5: Nurbanu Büyüktuna'nın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
6: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Cemina ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Evet, çok hazırsınız ve Bulem için gelsin kategorilerimiz. Eş anlamlı kelimeler, hayvanlar alemi, spor, noktalama işaretleri hangisi olsun?
2: Spor, Yiğit'in Y'si.
0: Spor, Yiğit'in Y'si. Sorumuzu görelim. Masa tenisi, voleybol gibi sporlarda maçın bir bölümünün kazanılması için gereken son puandır. Süremiz başladı.

0: set sayısı.
1: Çınar'dan bir cevap geldi. Hızlı da bir cevap geldi. Eğer cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Çınar'la devam ediyoruz.
0: Noktalama işaretleri Zeynep'in Z'si.
1: Noktalama işaretleri Zeynep'in Z'si. Sorumuzu görelim. Adres yazarken ya da tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı ayırmak için kullanılan işarettir. Süremiz başladı.
0: Eğik çizgi.
1: Doğruysa kumbaraya kaç puan atacağız Çınar?
0: 200.
1: 200 atar mıyız görelim? Bravo. Hemen bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bence kumbara güzel de oldu şu an. Görelim. Arkadaşlar kumbaramızda 2040 puanımız var. Yani sadece 3 soru bilirsek ödül bizim. Begüm'le devam ediyoruz.
0: Eş anlamlı kelimeler annem Müge'nin M'si.
1: Müge Hanım'ın M'si eş anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Bir işte yeni olan deneyimsiz anlamındaki kelime ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması Yekta.
0: Acemi toy.
1: Eğer doğruysa Yekta kumbaramıza 200 puan ekler mi? Bravo. Yekta ve Gümü de tebrik ediyor. Çok centilmensin. Teşekkür ederiz. Seninle devam ediyoruz Yekta'cığım.
0: Spor şelalenin şeysi.
1: Spor şelalenin şeysi. Sorumuzu görelim. Futbolda genellikle havadan gelen toplar için yapılan bir hamledir. Süremiz başladı.
0: Kafa vuruşu.
1: Cevap doğru mu görelim. Harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Ödüle kaldı kaç soru? Saydık
0: bir,
1: mı?
0: Bir
1: soru kaldı. Evet. Buylem için gelsin kategoriler ama sakın kendi baskı altında hissetme. Daha çok sorumuz var. Olur mu? Hadi bakalım.
0: Hayvanlar alemi A.
1: Hayvanlar alemi A sorumuzu görelim. Dişi atlara verilen addır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Bence çok güzel oldu şu anda. Hep beraber bulacağız bu cevabı. Değil mi Buğlem?
0: Evet.
1: Hadi bakalım. Ben şimdi bir kutu açıyorum sizin için. Ödülü hep beraber gideceğiz. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Ne olabilir? Hadi bir kutu daha. Ekip, hadi ekip.
0: Kasrak.
1: Kasrak. Katılıyor musunuz? Emin olamadı arkadaşların. Cevap kasrak mı görelim? Çınar?
0: Kısrak.
1: Kısrağa katılıyor musunuz peki?
0: Olabilir.
1: Katılıyor dedi Buğlem. Begüm?
0: Evet.
1: Begüm de katılıyor. Yekta?
0: Katılıyorum.
1: O zaman Yekta, Begüm, Çınar ve Buğlem'in ortak cevabıyla ödüle gider miyiz? Bravo.
2: Süper kumbara.
1: Bravo. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Buğlem. Bravo Buğlem. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Begüm. Bravo Begüm. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Yekta. Bravo Yekta. Arkadaşlar nasıldı?
3: Çok güzeldi.
1: Çok güzeldi. Çınar?
0: Çok eğlenceliydi.
1: Eğlendik mi Begüm?
0: Evet, çok güzel ve çok eğlenceli.
1: Yekta'cığım?
4: Çok keyifliydi.
1: O zaman arkadaşlar artık ödüle gidelim mi? Nerede ödül? Siz galiba bir taraflara bakıyorsunuz. Nerede? Gören var mı?
4: Orada.
1: Ödül abla gelmiş mi? Ben Ödül ablanın yanına gidiyorum. Ödül abla, Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Ödüller elimizde arkadaşlar. Hadi bakalım güzel bir ekip çalışmasıyla. Ödülleri hak ettik Begüm'cüğüm. İyi ki geldiniz Çınar'cığım, Buğlem'cim. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.
4: Teşekkür.
1: Hadi beraber el sallayalım.

Tuzlu'ya hoş geldiniz efendim. Ben Özge, bugün sizi buradan güllerle karşılıyorum. Size pembe gül göndermek istiyorum. Mutluluk ve minnettarlık anlamına gelen. Nasılsınız? Nasıl geçiyor gününüz? Bugün niye gül gönderiyorum size biliyor musunuz? Gerçekten hem içimden geldiği için böyle mutluluk yollayayım şuradan, ekranlardan size. İkincisi de gül lokumlu harika bir kurabiye yapıyoruz bugün. Arkasından da bir biber ezmemiz var. Ona da böyle çıtır ekmekle şöyle üzerine sürdüğünüz bir biber ezmesi hayal edin. Gerçekten çok güzel iki tarifim var. Önce başlayalım şu gül lokumlu kurabiye yapmaya. Ne dersiniz? Hemen malzemeleri saymakla başlıyorum. Pudra şekeri, nişasta, yumurta, kabartma tozu, vanilya, sıvı yağ, margarin ve gül lokumum var. Bir de unum var. Evet efendim, malzemelerim böyle. Yavaş yavaş yoğurma işlemine geçiyorum ben. Ya gül aslında ne kadar hayatımızda olan bir şey değil mi? Yani böyle hem masumiyeti simgeleyen, hem böyle işte en özel günümüzde yanımızda olan bir çiçek. Aynı zamanda mutfaklarımızda var, reçellerimizde var. Gül suyu evimizden eksik olmaz. Aslında ne kadar fazla hayatımızda değil mi? Şöyle yavaş yavaş hepsini koyuyorum. Önce nişastayı koyayım ki hemen bir kaşık da alayım. Onu da sıyırayım. Önce nişastayı koyalım ki

diğerleri üzerine geldiğinde kapansın. Pudra şekerini de şöyle koyalım. Evet, pudra şekeri var, nişasta var, kabartma tozu, vanilya. O kadar güzel bir kurabiye ki bu. Bayılacaksınız. Böyle isterseniz tabii ki gül lokumu kullanmayabilirsiniz. Ben gül lokumunu çok severim. O yüzden onu tercih ettim. Şöyle birazcık ununu koyalım. Sonra gerekirse yine ben yavaş yavaş un ekleyeceğim ona. Evet, şöyle karıştırarak başlıyorum. Evet, gül lokumu kullandım. Çünkü ben gerçekten gül lokumunu çok severim. Böyle başka bir his verir bana. Böyle biraz eskiye götürür beni. O yüzden gül lokumunu çok beğeniyorum. Ama mesela damla sakızlı lokumla da olur. Bu arada mesela ben gül suyu sever misiniz siz? Ben mesela güllaçı da çok severim. Mesela su muhallebisi, gül susuz olmaz gibi gelir bana yani. Yani çok çok severim. Fakat bir seveni kadar sevmeyeni de var, değil mi? Olabiliyor yani. Böyle kişiye göre değişen bir şey tabii ki. Bazen mesela gül suyu, o dualarda gül suyu ikram edilir. Herkes sevmeyebiliyor. Evet, tamam, kabul ediyorum ama seveni daha çok gibi geliyor bana. Ve böyle aslında cildimize de çok faydalı gül suyu. Gül suyuyla temizleyip tonik yapabiliyorsunuz cildinize. Ama ne öğrendim biliyor musunuz? Çok üzüldüm ona. Normalde dışarıda satılan gül suları %80'i sentetikmiş. Yani normal bildiğiniz çeşme suyuna gül yağı katıyorlarmış ve sahte, yani gerçek değilmiş. Gerçekten ona üzüldüm. Dikkat etmek lazım markasına, ne marka aldığımıza. Aslında artık bence her gıda da öyle oldu, değil mi? Çok dikkat etmemiz gerekiyor tükettiğimiz her şeye. Hamurum çok güzel oldu. Harika bir hamurum oldu. Evet, şöyle. Hemen kenara alıyorum hamurumu. Tepsimi de alıyorum buraya. Şöyle. Evet. Şimdi hamurdan biraz alıyorum. Ve içine lokum koyacağız. İçine lokum dolduracağız hamurun. Evet, şöyle biraz daha alalım. Bir tane de lokum alıyorum ve böyle kapatıyorum. Şöyle yuvarlak yapıyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Şimdi hemen devam ediyorum. Elimi de iyice temizleyeyim. Efendim, bu kurabiye işi çok keyifli iş gerçekten. Böyle evinize mesela bir kahvenin yanına bu kurabiye ikram ederseniz ne kadar güzel olur, değil mi? Gül lokumlu, içinde lokum olan kurabiye gerçekten hem de böyle şey yaratır, değil mi? Lokumlu kurabiye gibi. Evet, şöyle güzelce açıyorum. Hemen içine bir tane koyuyorum. Şimdi burada ben lokumu çok meşhur lokumcudan aldım. Böyle Kadıköy Çarşı'da lokumcular var hala, böyle eski dükkanlar. Onların birinden aldım. Lokumlar biraz iriydi. Çünkü gül lokumu biraz iri oluyor. Ama ben onları dörde böldüm. O şekilde kullandım. İstediğiniz boyutta kullanabilirsiniz ama içine böyle tabii çok da olursa bu sefer kurabiyeyi patlatır. O yüzden böyle dörde bölerek kullandım. Aklınızda olsun sizin de. Mesela kuş lokumu vardır. Sever misiniz? Aslında bizim çocukluğumuzdaki şekerlerden en çok sevdiğimiz de herhalde kuş lokumu. O hediye gelirdi devamı, değil mi? Şöyle koyuyorum. Evet, ben şimdi bunları tek tek yapacağım böyle. Ve tepsime dizeceğim.

Efendim, kurabiyelerin içine güllü lokumları yerleştirdim. Böyle tek tek hepsinin içine lokumlarını koydum. Ve şimdi fırınımı daha önceden 180 dereceye zaten hazırlamıştım. Şimdi biz fırına gidiyoruz. Efendim 25 dakikada, böyle çok da kararmasın üzerlere. 25 dakikada, 30 dakikada tamamdır.

pişecektir. Biz gidiyoruz fırına. Efendim, geldik günün ikinci tarifine. Bu tarif ne var biliyor musunuz? Biberli ezme var. Ezme deyince aklınıza ne geliyor? Hemen kebapçı geliyor değil mi? Bilmiyorum, benim aklıma ezme deyince ya kebapçı geliyor ya

Evet, bugün biberli ezme yapacağız birlikte. Bu arada lokumlu biliyorsunuz kurabiyelerimiz fırında. Gül'le ilgili bir şey vardı ve ben onu size söylemeyi unuttum. Üzülme diyor. Ayağına batan dikenler bulacağın Gül'ün habercisidir diyor. Çok hoşuma gitmişti. Paylaşmayı unuttum tam Gül'ü sunarken. Ama ne kadar güzel bir şey değil mi? Böyle hayattaki zorlukları aslında. Şu anda zorluk yaşıyorsunuz ama muhakkak onun bir aslında mükafatı olacak demektir. O yüzden böyle çok hoşuma gitti, size paylaşmak istedim. Hayat her zaman böyle çok güzel, çok kolay değil. Her zaman zor da değil. Bazen öyle gidiyor, bazen böyle gidiyor. Ömür geçiyor efendim. Hadi başlayalım. Malzemeleri sayıyorum size. Sarımsağım var, biber salçası, domates salçası, ezine peyniri, kekik, kimyon, ceviz ve zeytinyağı var. Aslında gerçekten çok basit, çok güzel bir biber ezmesi. İçindeki en bence önemli detay beyaz peynir. Gerçekten çok çok fark ettiriyor. Şimdi önce zeytinyağını şöyle koyuyorum ve içinde birazcık açacağım zeytinyağında. Çünkü salça biliyorsunuz daha böyle kendini topluyor. Birazcık şöyle salçayı zeytinyağında ezeceğim. Evet, o Gül'le ilgili söylem çok hoşuma gitti. Gerçekten zor zamanlar yaşayabiliyoruz bazen hayatta. Her türlü olabiliyor. Ama sonra bir bakıyorsunuz rahata ermişsiniz. Her zaman rahat olmuyor hayat. Bunu ben de yaşım gittikçe fark ediyorum yani. Böyle oh deme bazen zor oluyor yani. Bir oh diyorsunuz, sonra başka bir şeyler geliyor önünüze. Böyle bir imtihan. Evet, bakın güzelce zeytinyağı da hem domates salçasını hem de biber salçasını açtım. Şimdi artık ezmeye daha yaklaştı değil mi? Evet, şimdi sarımsağını da koyalım. Şöyle sarımsağı da eziyoruz. Zaten ezilmiş sarımsak, içinde iyice onu öldürüyorum. Biber salçası, domates salçası. Evlerin olmazsa olmazı değil mi? Bu hazırlıklar başlıyor ta Ağustos ayında. Ağustos'ta başlıyoruz bunları hazırlamaya. İyi ki de yapıyoruz. Sonra gerçekten çok ihtiyaç hissediyoruz. Bir de cevizini de koyuyorum böyle. Şimdi yine güzelce karıştıracağım. Evet, şu beyaz peynir ne kadar yakışıyor içine size anlatamam. Beyaz peynirli biber ezme bu. Bu biraz daha beş çaylarına. Öyle söyleyeyim. Hani böyle tam beş çayı vardır ya bizim hani misafir ağırladığımız. Böyle çıtır ekmekleri incecik keseceksiniz. Üzerine bunu süreceksiniz. Of, çok güzel olacak. Şimdi kimyonunu da koyalım. Kekiğini de koyalım. Şu bende bir dağ kekiği var böyle. Elimle açıp aromasını veriyorum. Evet, şöyle güzelce incelterek koyuyorum bu kekiği. Kaz Dağları'ndan almıştım. Aklınızda olsun. Böyle top top oluyor dağ kekiği. Ve normal kekik gibi kokusu gitmiyor. Siz böyle top top açtığınız zaman o ilk günkü toplandığı kekik lezzeti orada hala duruyor, biliyor musunuz? Çok enteresan. O yüzden ben hep böyle top kekik tercih ediyorum. Dağ kekiği tercih ediyorum. Evet. Bundaki püf noktası önce zeytinyağda açmak salçayı ve iyi karıştırmak, iyi ezmek. Ezmemiz şimdilik hazır. Ben şimdi bunu sunum tabağına alacağım. Bu arada lokumların da buradan kokular gelmeye başladı, kurabiye kokuları. Ben ezmemi de alayım, fırındaki lokumlarımı da alayım, sonra sunumda tekrardan görüşelim. Efendim, bir tatlı tuzun daha sonuna geldik. Bugün Gül'den gittik. Önce ben size böyle bir buradan Gül gönderdim. Sonra Gül'lü lokumlu güzel bir kurabiye yaptık. Sonra da bir biber ezme yaptık. Gül deyince hakikaten o kadar çok hayatımızda ki aslında. Mesela bir ilk evlilik teklifine ya da böyle aşkla ilgili şeylerde kırmızı güller geliyor değil mi? O
yani kırmızı gülü gördüğümüz zaman hemen onu hatırlıyoruz. Ya da beyaz güller masumiyeti simgeliyor. O da mesela düğünlerde, evliliklerde işte buket, mesela gelin buketi olarak hep beyaz gül tercih edilirmiş. Efendim pembe gül de hem bir teşekkür hem takdir etme ve mutluluk ifadesiymiş. Sarı gül aileye verilirmiş, doğumlara, yeni doğum.

pozisyonlara, yeni işlere gönderilen bir gül çeşidiymiş. Aslında ne kadar çok mesaj barındırıyor değil mi her şey? Ben de bugün gülü biraz katmak istedim. Çünkü mesela benim çok sevdiğim bir çay biliyor musunuz? Güllü siyah çay. Hiç denediniz mi? Aynı zamanda güllü yeşil çay da yapabilirsiniz. Hani bu küçük gül tohumları var ya, ben çayın içine onlardan atıyorum. O kadar yakışıyor ki. Yani mesela gülün sakinleştirici özelliği var ya gül çayının da mesela. Onun mesela akşam çay içerken içine bir tane, iki tane atabilirsiniz. Gerçekten çok değişik bir lezzet oluyor. Yeşil çaya da gül çok yakışıyor. Ya zaten gülün, hani ben çok sevdiğim için belki ama girip de yakışmadığı bir yer yok gibi gözüküyor. Şöyle bu lokumu ben kurabiyeye yaptım. İçine gül lokumlarını dörde böldüm. Biraz iriydi benim aldıklarım. İçine yerleştirdim, kapattım. Ve şimdi tabii ki fırına girdiği için o lokumlar biraz kendini bırakıyor. İçini böyle açtığınızda da eriyen bir lokumla karşılaşıyorsunuz. Hem çok lezzetli. Pudra şekeri koyduk kurabiyenin içine. Biraz şeker var dışında. İçinde de lokum olacak zaten. Çok güzel olacak. Aslında damla sakızlı lokumla da gayet güzel olur. Öyle düşünüyorum ama bugün gülden gidelim istedim. Şöyle bize biraz mutluluk versin istedim gül. Sonra ne yaptık efendim? Biber ezmesi yaptık. İçine ezine peyniri koyduk. Kimyon, top, kekik, beyaz peynir koyduk. En çok da yakışanı beyaz peynir. Ve ben bunun içine, evet şu anda burada yok ama, şöyle sıcacık fırından çıkmış o baton ekmekler var ya, onlardan alacaksınız. Böyle sıcacık dilimleyeceksiniz. Sonra bu biber ezmesini ona süreceksiniz efendim. Ben burada şimdi o kadar canım istedi ki size anlatamam. Çıtır ekmek her zaman ezmenin en yakın arkadaşı diyorum size. Ve böyle deneyin muhakkak. 5 çaylarını yapabilirsiniz. Gün davetiniz vardır muhakkak. Bunu hem lokumlu kurabiye hem de ezmeyi deneyin diyorum. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Eşlik ettiğiniz için, benle olduğunuz için size kocaman teşekkür ederim. Gülüm burada sabit duruyor efendim. Ne zaman isterseniz göndereceğim size. Ne diyoruz hep beraber? Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: dünyanın en büyük tematik akvaryumu. Çok tatlı. Burası Kızıldeniz sevgili seyirciler.
1: Ben sizi izliyorum, çok seviyorum. Böyle bayılarak izliyorum. Çok tatlısınız bir de.
0: Hürkuş'a gidelim, biz de özgürlüğümüzü ilan edelim.
2: Necip! Necip! Gel Necip!
3: Ben burada kaldım gerçekten de.
0: Ben gidiyorum sevgili seyirciler. Görüşürüz.

Süslüce'de Minyatürk'teyiz sevgili seyirciler. Gezmek olsun program.

Programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da neler yapacağız hemen onun bilgisini verelim. Dolu dolu bir program sizi bekliyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum sizlere. Şu anda İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy ilçesinde Florya'dayız. Ama Florya'da kalmayacağız. Bugün o kadar çok gezeceğiz ki size anlatamam. Siz sadece rahatça koltuklarınıza yaslanın. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Başlasın mı? Başlasın.

İlk durağımız İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy ilçesinde Florya'da bu güzel akvaryum. Haydi içeriye girelim. Hem içeride neler var neler yok sizlere gösterelim. Hem de bilgileri sizlere verelim.

Burası Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük tematik akvaryumu. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi içeride bizi birbirinden güzel canlılar bekliyor. Bir kere onu söyleyeyim. Burası haftanın kaç günü açık? 7 günü açık. Sabah 10'da açılıyor. Akşam hafta içi 7'de kapanıyor. Hafta sonu da akşam saat 8'de kapanıyor. Şu anda hafta içi görmüş olduğunuz gibi öğrenci grupları var. Öyle kalabalık.

ve gezimize başladık. Bence çok keyifli bir gezi olacak. İnsan suyu görünce falan böyle, suyun içinde balıkları izleyince benim düşüncem psikolojik olarak da rahatlıyor. 17 tema var bu akvaryumun içinde. Bir de Amazon ormanı var. Gezimizi hem 17 temayla hem de Amazon ormanıyla tamamlayacağız. Girdiğimiz yerden de çıkışımızı yapacağız. Şu anda bu 17 temanın Karadeniz bölgesindeyiz. Karadeniz bölgesinde yaşayan canlıları akvaryumların içinde görüyorsunuz Karadeniz bölümünde. İlerlediğiniz zaman şu anda İstanbul Boğazı görüntüsü var. İstanbul Boğazı'nda yaşayan canlılar var akvaryumun içinde. Bu arada burası biraz karanlık olduğu için canlıları rahatsız etmemek için biraz karanlık bir şekilde beni görebilirsiniz. Şu anda İstanbul Boğazı'nda yaşayan canlıları görüyoruz. Sağ tarafta ve sol tarafta.

Burası Kızıldeniz sevgili seyirciler. O kadar güzel ki izlemeye doyamıyorum açıkçası. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Şimdi biz canlıların rahatsız olmaması açısından ışık kullanmıyoruz.

Şimdi arkamda çok güzel iki tane akvaryum var sevgili seyirciler. O kadar güzel ki şu an burayı seyretmek size anlatamam. Burası neresi biliyor musunuz? İstanbul Boğazı ile giriş yapmıştık. İstanbul Boğazı'nın alt kısmı. Akvaryumun alt kısmı. Yani İstanbul'da yaşayan canlılar sağ tarafta ve sol tarafta.

anda ana tankın olduğu yerdeyiz sevgili seyirciler. Ana tank buranın en büyük akvaryumu, içinde birçok canlı barındırıyor. Ana tank, onu söyleyebilirim. Köpek balıklarını, gülümseyen vatozları burada oturup şöyle kafanızı yukarı kaldırıp izleyebilirsiniz ki şu an tepemden mesela bir köpek balığı geçiyor.

0: Teşekkür ederim. Adın ne?
1: Başak.
0: Başak, çok güzelsin.
1: Rica ederim, siz öyle.
0: Ay Başak, ben çok utandım senin söylediklerin karşısında.
1: Rica ederim.
0: Sen çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim asıl. İyi seyirler. Söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Burayı bol bol izleyin her gün. Yani ben bir şey söylemiyorum başka. Bence çok tatlı bir abla.
0: Çok teşekkür ederim Başak. Öpebilir miyim seni yanağından?
1: Olur.
0: Bir de ötekinden. Bir de sarılabilir miyim?
1: Olur.

burası Amazon Yağmur Ormanı. Sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman tatlı su balıklarını görebiliyorsunuz. Yani tatlı su canlılarını görebiliyorsunuz akvaryumların içinde. Elimi belime attım, hemen hızlı hızlı koşayım dedim. Bu arada yukarıdan yürürken su da damlayabilir size. Şimdi kapibara'nın yanındayız. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Şu anda kapibara'nın nasıl beslendiğini izliyorsunuz.

Ve sanırım gezimiz burada bitiyor sevgili seyirciler. Şimdi şurada genel olarak bir anlatmak gerekirse tekrardan. Belki televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz vardır. Onlara da tekrar merhaba. Anneler, babalar, çocuklarınızla nerelerde nasıl vakit geçirebilirsiniz? Bugün sizlere rehberlik yapacağız. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 7'ye kadar hafta içi, hafta sonu da sabah 10'dan akşam 8'e kadar açık. Ben susuyorum. Son kez bu güzel yer konuşsun. Ha diyorsanız ki içeride karnım acıktı. Ne yapabilirim Yıldız? İçeride de yine sizler için, siz ve tabii ki çocuklarınız için güzel yemek yeme yerleri, mola yer verme yerlerinin de olduğunu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda hemen yan tarafında bir alışveriş merkezi olduğu için yine orada da bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Sustum. Son kez bu güzel akvaryum konuşsun.

Ve sevgili seyirciler, ikinci durağımızdayız. Sizi İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesinde çok ama çok güzel bir yere getirdim. Burada 7'den 77'ye çok ama çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Burada 200'den fazla ünite var. Burası neresi mi? Bir alışveriş merkezinin içinde bulunan Moi Park sevgili seyirciler burası. Haftanın 7 günü açık. Önce siz şöyle bir buraya göz atın. Sonrasında yine burayla ilgili bilgilerle ben sizleri karşılayayım.

Sevgili seyirciler, burası haftanın 7 günü. Öğlen 12'den akşam 22'ye kadar açık. Çok güzel bir eğlence parkı. Şöyle kameraman arkadaşım Recep Çağlayan bir göstersin sizlere ki şu an gösteriyor. Büyük küçük demeden burada dilediğiniz gibi keyifli vakit geçirebilirsiniz. 4 yaşından itibaren çocuklarınızla buraya geldiğiniz zaman çocuklarınızla farklı farklı birçok ünitede vakit geçirebilirsiniz. Yıldız, sen üniteleri denemeyecek misin derseniz eğer, tabii ki deneyeceğim. İçimizdeki çocuk ölmedi sonuçta.

Herkes koltuklara rahatça yaslansın. Yıldız'la gezmek olsun. Çılgın Mekik'te çılgın bir şekilde devam ediyor.

sevgili seyirciler, o kadar güzeldi ki. Vallahi billahi su gibi aktı geçti. 47 saniye sürdü bu arada, onu söyleyebilirim size. Kendi aracınızla gelirseniz bu arada, içeride otopark var, aracınızı park edebileceğiniz. Yine toplu taşımayla da gelebilirsiniz. Başakşehir'e gelen belediye otobüsleriyle buraya gelebilirsiniz. Metroyla, metrobüsle ya da Marmara'yla aktarmalı olarak da kolay bir şekilde buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Çocuklarınızla keyifli vakit geçirmenin adresi Başakşehir'den, buradaki eğlence parkından geçiyor, benden söylemesi.

0: Ay sevgili seyirciler, size bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzeldi ki size anlatamam, gelip burayı hani yaşamanız gerekiyor. Sevgili seyirciler, biz şu an Hürkuş'ta 3. turumuzu tamamlayacağız birazdan. İlkine ben kendim bindim. Kameraman arkadaşım Cengizhan ve şu an kamerada olan arkadaşım Recep beni çektiler. İkincisine ekip olarak bindik. Cengizhan, Recep ve ben. Yani ben 3. turumu, Cengizhan da 2. turunu tamamlayacak Hürkuş'ta. E o zaman başlasın.
1: Çok eğlenceli ya.

Haftanın 7 günü öğlen 12'den akşam 22'ye kadar açık Başakşehir'deki bu güzel eğlence parkı. Ben bu güzel eğlence parkından fırfıra bindikten sonra çıkıyorum ve sizi muhteşem yine bir yere götürüyorum. Haydi gelin önce bir fırfıra binelim.

0: burada çılgın bir eğlence var. Biz de en keyiflisinden eğlenceye hazır mıyız? Tabii ki hazırız. Ayakkabılarımızı çıkarttık. Buraya özel çoraplarımızı giydik. Hem trambolinde havalarda uçmaya hem de kaydırakta kaymaya. Hazır mısın Recep?
1: Hazırım.
0: Ben de hazırım.

0: Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
1: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
0: Bak söylediğine.
2: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
0: 100 bin.
2: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
3: Ertuğrul Serdaroğlu.
4: Seni görür görmez çarpıldı.
1: Bir müddet istirahate çekileceğim.
0: Affedersiniz efendim.
1: Ne var? Randevumuz vardı bugün. İptal edin, gelemem.
5: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
1: Ben prens falan değilim.
2: Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
0: Hayır!
1: Niye geldin buraya?
3: Sensiz olamayacağımı anladım.
6: Vurgun, bugün 16.15'te TV4'te.
7: Bu toprak, 4,5 milyar yıldır yaşamın yükünü taşıyor. Tohumu fidana, emeği berekete dönüştürüyor. Ama son 150 yılda verimli toprakların yarısı...

0: erozyon, çölleşme ve yanlış kullanım nedeniyle yok oldu. Ama bugün sadece plastik atıklar nedeniyle her yıl milyonlarca canlıyı kaybediyor. Bugün Dünya Çevre Günü. Denizin, toprağın, doğanın geleceği bize emanet. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Sen

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
8: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
7: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
8: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
7: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
8: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
7: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
8: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
9: Sana bir, sana da bir tane.
8: Bakın yine istemiyor.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Mis gibi karamel kokuyor.
15: Otel harika.
16: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
9: Sadece dururlar.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo valla.
13: Sen de sadece durula.
14: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
15: O zaman markete gidelim.
16: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
14: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
15: Nasılsın?
17: Herhangi bir cips mi?
14: Hayır.
16: Varsa Ruffles, maça varız.
14: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
16: Hoş geldin. Kapıyı aç.
18: Merhaba, nasılsın?
19: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Cemina ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
12: O çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
13: İnsan kaynakları profesyoneli olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
12: Zorluklar karşısında yılmadı.
13: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
12: Nurbanu Büyük Tuna'nın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
13: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
15: O zaman markete gidelim.
16: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
14: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
15: Nasılsın?
17: Herhangi bir cips mi?
14: Hayır.
16: Varsa raffles maça varız.
14: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
16: Hoş geldin. Kapıyı aç.
18: Merhaba, nasılsın?
19: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
9: Sana mı, sana da bir tane?
8: Bakın yine istemiyor.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalı?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Mis gibi karamel kokuyor.
15: Otel harika.
16: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

bu araba hem denizde hem de karada kullanılabilen bir araba. Altta pervaneleri var. Aynı zamanda 4 tane de tekerleği var. Denize girince o pervaneler çalışıyor. Karaya çıkınca tekerlekler çalışıyor. İstanbul'da da kullanılmış bir araba. Bakın şurası Galata Kulesi. Araç denizde görmüş olduğunuz gibi. Tabii arabanın özellikleri artık deniz ulaşımı, kara ulaşımı ne diyeceğimi bilemedim. Burada hemen kenarında yazıyor. Yine burada da bakın karada ve denizdeki görüntüleri var. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor sizlere. Ne kadar güzel olurmuş böyle bir araç olsa hayatımızda. Düşünsene hem teknen var hem de istediğin her yere gidebiliyorsun karayoluyla. Bence süper olurdu. Siz bence biraz buralara göz atın. Sonrasında sizi yine müzenin keyifli bir yerinden karşılayalım.

Müzenin kapalı alanından çıktık, açık alanına da geldik. Açık alanında da gezilecek birçok yeri olduğunu belirtmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Recep zaten sizlere gösterdi ki burası otopark. Hemen şuralarda yine hem demir yolu hem de deniz ulaşım araçlarının olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen arka tarafımda da Mustafa Koç binası var müzenin. Orada da oyuncakları, maketleri ve iletişim araçlarını görebilirsiniz. Bu arada aldığınız bilet hem açık alanı kapsıyor hem de kapalı alanı kapsıyor, onu söyleyeyim.

İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Sütlüce'deyiz şu anda. Sütlüce'de Minyatürk'teyiz sevgili seyirciler. Anıtkabir görmüş olduğunuz gibi biraz önce de söylediğim gibi hemen arkamda. Şu anda kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Aslanlı yoldan girişten itibaren Anıtkabir'i Minyatürk'e geldiğiniz zaman görebilirsiniz. Meşhur Safranbolu evleri solumda kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Bu arada Safranbolu evlerini görüyorsunuz burada. Safranbolu evleriyle ilgili bilgiyi de hemen altında okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda barkodtan da sevgili seyirciler hemen burada Minyatürk'le ilgili bilgileri telefonunuzdan okuttuğunuz zaman alabiliyorsunuz. Minyatürk haftanın 7 günü sabah 9'dan akşam 6'ya kadar açık. İstanbul eserleri, Anadolu eserleri ve yurt dışı eserleri var burada. Onu söyleyeyim sizlere sevgili seyirciler.

Vallahi köprüden karşılayacaktım sizi ama köprüye buradan bakmak daha çok hoşuma gitti. Şöyle İstanbul'un birbirinden güzel eserleri de burada. Ben bugün çok keyifli vakit geçirdim. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Torunlarınızla, çocuklarınızla, kardeşlerinizle, yeğenlerinizle nerelere gidebileceğinizi gösterdim size. Tatilde nasıl vakit geçirebileceğinizin fikrini verdim. İçinizdeki çocuk ölmediyse sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Aman olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından her zaman daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok o yüzden. Kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de. Dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Kazanova'nın beyni olmadan 5 para etmeyiz.
1: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
0: Bak söylediğine.
2: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
0: 100 bin.
2: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
3: Ertuğrul Serdaroğlu.
4: Seni görür görmez çarpıldı.
1: Bir müddet istirahate çekileceğim.
0: Affedersiniz efendim.
1: Ne var? Randevumuz vardı bugün. İptal edin, gelemem.
5: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
1: Ben prens falan değilim.
2: Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
0: Hayır!
1: Niye geldin buraya?
3: Sensiz olamayacağımı anladım.
6: Vurgun, birazdan TV4'te.

0: Ay süper oldu ya. Ben niye getirmedim tavamı? Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum, yeni meslekleri öğreniyorum. Hangi iş kolay, hangi iş zor? Yani ben hangisini yapabiliyorum? En önemlisi bu. Kolay mı sandın diyoruz değil mi? Ben neden böyle bir tulum giydim? Çünkü bugün kalaycı olacağım. Ataşehir'de İlyas Usta'nın yanına geldim. Tulumumu evde unutmuşum. Dedim ki ustam önemli değil, üstüm kirlensin önemli değil dedim. Yani bu şekilde çalışırım olmaz dedi. Hemen bana bir tulum aldı. Biraz böcek ilaçlayacakmış gibi dursam da kalaycılık yapacağım efendim. Çok bekletmeden buyurun hemen başlayalım. Efendim ben kimin yanında çalışacağım? Az önce de söylediğim gibi İlyas Usta'nın. Hoş geldiniz programımıza.
1: Siz de hoş geldiniz efendim.
0: Hoş buldum. Kendisi o kadar tatlı bir beyefendi ki böyle üzerim kirlenmesin diye bana tulum da aldırdı şuradan. Çok mu kirli bir iş usta?
1: Çok kirli.
0: Gerçekten
1: evet.
0: Mi? Olsun işte herkesin bir emeği efendim. Herkes evet. Ekmeğinin peşinde. Herkes bir şekilde para kazanmaya çalışıyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Ben de diyorum ki nasıl acaba bu işler? Geldim sizinle bugün çalışmak istedim.
1: Hoş geldiniz.
0: Uygun muyum? Profilim tabii. Uygun mu?
1: Şu an uygun.
0: Uygun muyum?
1: Evet.
0: Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz?
1: 42 yıldır yapıyorum şu an.
0: Oh. Benim yaşımın üstüne bir 12 ekle ancak yani değil mi? Bir de öncesi de vardı
1: evet.
0: Bu işin. Peki ben bugün ne yapacağım ustam?
1: Bugun
0: küçük kaplarımız mı var?
1: Küçük kaplarımız var. Öncelikle küçük ürünlerden başlamak lazım bu
0: tamam.
1: Yeni öğrenen kişilere.
0: Tamam. Yani?
1: Kolaya gelmiş şu ürünümüzü.
0: Bende de vardı evde bunlar.
1: Evet.
0: Keşke getirseydim ya.
1: Yumurta sahanı kullanılmış. Kolayı bitmiş.
0: Evet.
1: Öncelikle bunu içinde kolay olacak kısımları temizlemek. Ne başlayacağız işe.
0: Yani daha temiz olsun, daha parlak
1: evet.
0: Olsun, daha sağlıklı olsun diye kolaycılık işlemi gerçekleştiriliyor.
1: Evet.
0: Biraz bilgi edindim gelmeden önce. Çalıştım.
1: Evet.
0: O zaman başlayalım mı?
1: Tabii, buyurun.
2: Tuğba Usta eldivenlerini de giyindi. Kolaya hazır.
1: Bunu kolaydan önce üzerindeki kalıntıları temizlemek şartı.
0: Ha,
1: bu olmazsa kolay tutmaz.
0: Anladım.
1: İyi bir şey çıkmaz. Bunun için kullandığımız şey asit, diğer ismiyle halkın dediğiyle tuz ruhu.
0: Oo, onun için eldiven giydirdin bana.
1: Onun için elinize zarar gelmesin diye eldiven giydirdik. Artı kum.
0: Tamam.
1: Tuz ruhu bezle veya pamukla. Ürünün üzerine ıslattık. Bir parça kum attık, görüyorsunuz.
0: Tamam.
1: Bastıraraktan, hafif bastıraraktan temizliyoruz. Bu kumun sebebi de zımpara vazifesi görsün diye.
0: Anladım. Bunu da ben yapayım mı?
1: Yapın, buyurun.
0: Önce?
1: Pamuğu alıyorsunuz.
2: Tuz ruhumu dikkat et Tuğba çalışırken.
0: Ay ben böyle bilmiyordum. Bunu direkt ocağın üzerinde böyle bir iki hareketle kalay yapacağız
1: evet.
0: Zannediyordum. Ama yanılmışım. Değil mi ustam? Zor işler tabii bunlar.
1: Evet.
2: Zor işler mi? Şaka yapıyorsun Tuğba. Senin için zor iş olur mu?
0: Nasıl gidiyorum? Elime yakışıyor mu?
1: Tabii.
0: Gerçekten.
2: Sen yaparsın da olmaz mı Tuğba? Elbette oluyor.
0: Peki biz bunu evde de başka bir şey için kullanabilir miyiz?
1: Hayır. Şunu kullanma şansınız
0: doğru,
1: evde
0: o,
1: yok.
0: O, çok... Yani ben hiç eve almıyorum. Hatta onu biraz zararlı ya.
1: Evet.
0: Bu kiminse bu tava. Çok şanslı. Bayağı bir emek veriyorum çünkü
1: evet.
0: Ben burada odan. Bayağı parlattım ya.
1: Evet. Onlar çıkacak.
0: Köpek mi var? Ustam köpek eğitim merkezinde de çalıştım ben. Birazcık idmanlıyım bu konuda. Bir anda korktum ama arkadan bir havlama sesi gelince.
1: Evet. Tamam.
0: Şimdi şey ustam bunun arkası?
1: Bunun arkası kolay yapıldıktan sonra polisaj olacak. Yani parlatılacak.
0: Yeni almış gibi olacak.
1: Yeni almış gibi olacak.

0: Mustafa vallahi eski kalayını da çıkardım herhalde.
1: Evet.
0: O kadar temiz
1: şimdi
0: oldu ki.
1: Ne kadar temiz olursa kolay o kadar sağlıklı, o kadar güzel çıkar.
0: Şunu da yapabilir miyim?
1: Tabii.
2: Tuğba hızını alamıyor, her şeyi kalaylamak istiyor. Aferin Tuğba.
1: Yemeğe verecek miyiz?
0: Yok ben burada sana yardımcı olmak istedim sadece. Yemeği istemeyiz ama sonrasında birer çay isteriz değil mi?
1: Tabii.
0: Daha bana tulum aldın, daha ne isteyeyim ben senden ya? Üstüm kirlenmesin diye.
1: Şimdi bu işi yaparken de dikkat edecek bir husus daha var Tuğba Hanım. Asittir. Bu kullanırken sıçratmamaya bakın.
0: He,
1: üzerinize, yüzünüze geldi, anlat zarar verir.
0: Oo.
1: Dışını da yapıyoruz.
0: Ya öyle mi?
1: Tabii.
0: Bunun dışı da aynı ya, doğru.
2: Tuğba itinayla tenceremizi iç dış komple temizliyor.
0: Kalaycılık neden bitiyor?
1: Tuğba Hanım çünkü evde mutfaklarda bakır kalktı. Neredeyse bitti.
0: Ama şu an restoranlarda da kullanılıyor herhalde. Böyle İskendercilerde falan bakır kapta gelenler var.
1: Evet.
0: Belki onlar bir şeyiniz olabilir.
2: Kolay mı sandığının en sevdiğim bir diğer tarafı da zaman içinde unutulduğu düşünülen meslekleri hatırlatıyor olması. Bravo Tuğba.
0: Yoruldum.
1: Yani geleceğe yok mesleğin. Yani zamandan onlar da bitecek yani.
0: Yazık ama ya. Evet. Bitmemeli değil mi? Devam etmeli.
1: Maalesef.
0: Şimdi ustam bunları yaptık.
1: Bunları
0: yıkamaya
1: yaptık.
0: Mı geçiyoruz?
1: Bunları yıkamaya geçiyoruz. Üzerindeki asit kalıntısı, kum kalıntılarını önce lavaboda yıkayacağız.
0: Tamam. Sonra ocağın üzerinde böyle çevireceğiz.
1: Kolaya başlayacağız.
0: Tamam. Hadi. Efendim kumla ve tuz ruhuyla ovduğumuz bakır kaplarımızı getirdik şimdi içeri değil mi İlyasus'tan?
1: Evet.
0: Burada yıkayacağım ve buraya bırakacağım. Sonrasında işlemlerimiz devam edecek değil mi? Normal yıkayacağım usta.
1: Evet.
0: Ama bayağı parlatmışım yani. Evet. Sahibi gelince söyle abi izlesin bizi.
2: Çok sever Tuğba bulaşık yıkamayı. O kadar ki evde bulaşık makinesini hiç çalıştırmaz. Tüm bulaşık

0: yıkadıkları evde yıkar. O derece yani.
1: Ürünler çok güzel yıkandı. Harika bir kolay çıkar onlardan.
2: Gerçekten. Evet. Hatta direkt yemek yap. O derece temiz oldu. Şimdi ocak başına mı geçiyoruz?
1: Şimdi ocak başına geçiyoruz.
2: Tamam. Hadi.
1: Bunlar

0: tamam iş bitiyor.
1: Değil mi? Önceden daha zordu. Şimdi ustam.
0: Sol elinizle maşayı tutuyorsunuz.
1: Tamam. Sol şu elimle şekil. Maşayı tutuyorum.
0: Maşayı
1: tamam.
0: Tuttunuz.
1: Tamam. Düğünü
0: ateşimizin üzerine getirip koyuyorsunuz.
1: Bu şekilde mi?
0: Evet. Şimdi burada kullanacağımız kolay.
1: Ha, kolay bu yani. Kolay bu. Niye bu kadar şaşırıyorsam? Buyurun ustam şöyle.
0: Şimdi ürün ısınmaya başladı.
1: Tamam.
0: Burada da nişadır var.
1: Ne?
0: Nişadır.
1: Ha nişadır. Tamam.
0: Bu nişadırı atmamızın sebebi ürünün tabanını, zeminini biraz daha temizliyor. Kolayın yapışmasını sağlıyor.
1: Ha.
0: Kolayı biraz bir miktar kullanıyoruz.
1: Aa, çok güzel.
0: Elimizde de pamuğumuz var. Bu şekil.
1: Ay süper oldu ya. Ben niye getirmedim tavamı? Keşke sizinle telefonla konuştuğumda deseydiniz ustam var mı evinde kapkaçak getir. Benim aklıma gelmedi.
2: Olsun Tuğba, tavanı getirmedin diye üzülme. Nasılsa öğrendin sen bu işi. Artık evde kendin kalaylarsın kendi tavanı. Hatta konu komşuya da faydan olur.
1: Sıcak değil mi ustam? Nasıl tutuyorsun?
0: Suya girdikten sonra artık bizim ellerimiz de nasıl olmuş yani.
1: Vallahi şöyle gösterelim. Muhteşem oldu. Acaba ben yapabilecek miyim aynısını?
0: Yaparsın.
1: Şu anda sıra bende ustam.
2: Sana güvenimiz oldukça fazla Tuğba. Yaparsın elbette.
0: Şimdi biraz çekin. Nişabürü atın üzerine. Az. Çok atıyorsunuz.
1: Çok mu? Benim elim aza vermiyor ustam ondan. Duman altı olduk.
0: Evet. Çok atarsanız fazla duman çıkartır. Bazın erir o zaten.
1: Evet. Şimdi?
0: Şimdi şuraya koyun ürünü. Pamukla pamuğu içinde çevirin. Kalayı her tarafına yayın. Hayır. Maşayla tutacaksınız. Eldiven elde değil.
1: Şöyle.
0: Evet.
2: Elini de yakma Tuğba bu arada.
0: Soğudu.
1: Oluyor mu usta?
0: Şu anda soğudu.
1: Tamam.
0: Ne yapmak gerekiyor? Tekrar ısıtmak da gerekiyor.
1: Tamam.
0: Şimdi Tuğba'nın burada bir hata oldu.
1: Ne oldu?
0: Nedir? Ateşte fazla tuttunuz, ürün yandı. Görüyor musunuz?
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Bunu ne yapacağız? Bunu tekrar düzeltmek için biraz evvel dışarıda kumla yıkadığınız gibi yıkanacak. Bunu ne yapıyoruz? Bunu burada bırakıyoruz.
1: O iptal.
0: Bu iptal, bu tekrar yapılacak.
1: Keselim.
0: Şimdi
1: yayını keselim.
2: Yayını da kesmek olmaz. Şimdi her başarısızlığında yayını kessek işimiz hiç bitmez Tuğba.
0: Evet. Bak ısınmayan taraflarını görüyorsunuz değil mi?
1: Aa evet.
0: Tamam çekin. Kolayı kullanın.
2: Bu defa çok daha fazla dikkat et Tuğba. Kapağı da yakıp bir iş daha çıkarma lütfen.
1: Demir yapıştı. Ustam şimdi yaptıkça bir tık büyüyorum.
0: Tabii
1: ben.
0: Ki.
1: Biraz daha büyük olan tavaya
0: biraz
1: geçtim.
0: Biraz daha büyük olanı.
1: Artık siz demeden acaba ben yapabilecek miyim?
0: Bakalım.
1: Değil mi? Olmaz.
0: Bakalım.
2: Sanmam Tuğba. Ben yine yapabileceğine dair umutlarımı tükettim çünkü. Eğer İlyas ustamız yardımcı olmazsa yakacaksın yine tavayı.
0: Şimdi ortası ısındı, kenarlar soğuk Tuğba Hanım.
1: Ha, ne yapacağım?
0: Ne yapıyoruz bunu?
1: Ha, her şey bir tekniği var
0: evet.
1: Tabii. Daha deyince olmaz.
0: Şu an her tarafı ısındı. Buyurun tutun.
2: Yine ateşte çok tutuyorsun Tuğba, benden söylemesi.
0: Yanacak. Çek ürünü.
2: Bak gördün mü? İlyas ustamız da uyardı yanacak diye.
1: Of çok güzel oluyor ya. Tertemiz. Biraz duman altı olduk ama. Vallahi on numara oldu ustam.
0: Şimdi ne oldu? Bu olmayan tarafları hafif ısıtıp bir daha döndürüyoruz.
1: Ha, anladım.
0: Soğudu şu anda. Ne yapıyoruz? Soğuk tarafı, olmayan taraflarını.
1: Şöyle.
0: Evet, tamam, yeterli. Vallahi geleceğin kolaycısı.
1: Sizden buyurun. Sonra alıyorum ben bu işi.
0: Tamam.
1: Burada boş yer varsa hemen karşıda bir yere.
0: Tamam.
1: Ay çok güzel oldu ya.
0: Üzerinde kalan kullandığınız pamuk artıkları var. Bunları lavaboda deterjanla yıkadıkça çıkacak.
1: Ha,
0: elde daha çıkıyor görüyorsunuz.
2: Tuğba Usta, İlyas Usta'dan aldığı eğitimin sonucunda kalaycı ustası olmak yolunda epey yol kat etti ve bu unutulmaya yüz tutan tarihi mesleğin genç temsilcisi olacak kadar kendini geliştirdi. Tebrik ediyoruz.

0: Efendim, ben bugün kolay mı sandın da İlyas Usta'nın yanında çalıştım, kalaycı oldum bir günlüğüne. Tavalarda hiç fena görünmüyor değil mi,
1: evet,
0: ustam? Sanki
1: evet.
0: olduğu gibi artık olduğu kadar. Çok teşekkür ediyorum ekmek kapını bize açtığınız için, güler yüzünüz için,
1: teşekkür
0: bana göstermiş
1: ederim.
0: Olduğunuz ilgi için, bana aldığınız tulum için çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Allah daha bol kazançlar versin inşallah.
1: Amin, cümlemize inşallah. Bugün iş yerimize Tuğba Hanım geldi. Kolaycılığı öğrenmeye çalıştı. Daha doğrusu biz öğretmeye çalıştık. Ki yapabildi de bir kısım. Yani 3-5 gün daha çalışmış olsa bu işi öğrenecek. Nişadırın dumanı, kolayın dumanı, maşanın ateşin zorluğunu gördü. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Geldiği için teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Efendim, ben bugün gerçekten kendimce çok eğlendim. Yeni şeyler öğrenmeyi de seviyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: 10 yıl, 4 duvar arasında geçen 10 yıl. Bir cezaevinden öbürüne, oradan bir başkasına. Yapayalnız, kimsesiz, sayısız pişmanlık duyarak. Anamdan, dostlardan haber alamadım. Kimi unuttu, kimi izini kaybetti Kazanova Mehmet'in.
1: Kazanova Mehmet'in bugünlerde tahliye edilmesi lazım.

0: Bir iki güne kalmaz çıkar gelir.
1: Yazık oldu Kazanova'ya. Hayatının en güzel senelerini bozuk mangur gibi harcadı.
0: Bir çıksa eski günler gene gelir.
1: İnşallah. Başka insandı Mehmet. Mertti, eli açıktı, arkadaştı.
0: Kalbi temizdi abi. Altın kalpliydi Kazanova.
1: Kral gibi yaşardık o vakitler.
0: Her vurgundan sonra gazinolar, pavyonlar... birbirinden güzel kadınlar.
1: Şimdi de zeytin ekmeğe talim.
0: Ey gidi Al Capone Rıza'yı! Sen bu hale düşecek adam mıydın?
1: Düşmez kalkmaz, bir hacı yatmaz oğlum. Sen kendi haline bak! Kim inanır senin dolandırıcılar Şahı Fırıldak Ömer olduğuna, kim inanır?
0: Eskidik biz Rıza abi, eskidik.
1: Haşa! Sen eskidinse onu bilmem. Evelallah biliğimiz de konuşur, yüreğimiz de.
0: Yeter mi abicim? Beyin gerek, beyin!
1: Doğrusun. Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
0: Anladın mı şimdi neden süründüğümüzü?
1: Ya, ya

0: Buyurun.
1: Annemi aramıştım da.
0: Anneniz kim?
1: Fatma Hanım.
0: Fatma Hanım sizlere ömür.

0: zamanda oğlum.
1: Merak etme teyze, seni dünya güzeli gibi çıkartacağım.
0: Beni de, beni de!
1: Sizi de, sizi de! Yalnız konuşmayın, sonra fotoğraf sesli çıkar. Kımıldamayın, çekiyorum. Kımıldamayın, konuşmayın! Buraya bakın, şimdi kuş çıkıyor, dikkat! Bir, iki, üç!

0: Je zadaję!
1: O! Mehmet! Şükür kavuşturana.
2: Sorup soruşturduk. Sirop'tan sonra senden bir haber alamadık. Mektuplar da geri geldi. Aramaz mı insan?
1: Aramaz mı ya? Karınca kararınca bir şeyler gönderirdik. Mangırını karşılardı hiç olmazsa.
3: Olmadı. Mahpus yatmanın ne olduğunu bilirsiniz. Hep andım sizi.
1: Daha kavuşmaz. İnsan insana kavuşurmuş.
3: Kavuştuk işte. Ama nelerden sonra?
1: Boş ver, geçen unutulur, hadi.
2: Nem varmış, aslan gibisin. Tıpkı eski günlerdeki gibi.
3: Karıştırma eski günleri. Ben hiç anmadım hapisteyken.
2: Numarayı bırak. İçeride neler ayarlamışsındır kim bilir. 10 yıl yan gelip yatmadın ya.
3: Sizin tanıdığınız Kazanova.

0: değilim artık.
1: Bak söylediğine. Neler sayıklıyor. İşitiyor musun Ömer?
2: Eğleniyor bizimle abi, eğleniyor.
1: Ne?
2: Kabına sığacak adam mı o?
0: Yorgunum Rıza Bey. Bitkinim. Tükendim bundan böyle. En kötüsü pişman.
2: Yapma ya. Bütün umudumuz sendeydi. Dört gözle yolunu bekledik.
1: Ömer rüyasında ne işler çevirdi? Sen bana sor.
0: Yetti Rıza dayı. Gençliğim cezaevinde geçti. Anam kahrolup öldü. Üç günlük ömrümü sakin yaşamak istiyorum. Dünyanın bütün hazineleri vız gelir bana. Bir saat daha içeride yatmayı göze alamam.
2: İyi, hoş ya. Koskoca Kazanova Mehmet açlıktan geberip gidecek mi?
1: Ya, alışık da değilsin sen bizim gibi.
2: Seni Sultanahmet Meydanı'nda simit satarken görüyorum da.
0: Benim için üzülmeyin. Birinde emanet param var. Hepimizi doyurur. Tutuklanmadan önce Yeşim'e bırakmıştım. Onu bulduk muydu tamam. Yeşim nerede şimdi?
1: Havana vardı, dansöz gene.
0: İyi işte. Elimizle koymuş gibi bulacağız parayı.
2: Öyle san.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Ne o karıdan ne de o paradan hayır gelir bize.
0: Dalga mı geçiyorsunuz siz? Hayatta tek dayanağım o para.

0: Bir zamanlar beni sevdiğini söylerdi.
1: 10 sene bekleyemezdim seni. Hayatımı yeni bir düzene soktum. Unut beni.
0: Peki, öyle olsun. Yalnız sende bir emanetin var.
1: Ne emaneti?
0: 100 tane binlik.
1: Ben o parayı polise teslim ettim.
0: Yalan söylüyorsun. Ben o paranın yüzünden tam 10 yıl içeride yattım. Paramı almadan bir yere gitmem.
1: İmdat! Yetişin! Kurtarın! İmdat!
0: Paramı istiyorum sadece.
2: Ne parası?
0: Öyle olsun. Yeni çıktım, bir daha girmek istemem.

0: Vay vay, demek sana hakaret etti
1: ha? Ya o barcının küstahlığı?
0: Biz çekildik, meydan köpeklere kaldı. Ne duruyoruz? Gidip barı başlarına yıkalım.
2: Boş ver, iki paralık insanlar için değmez Rıza dayı. Eski günleri bir daha yaşamak istemiyorum.

0: Öğrendim patron, bütün parası bankadaymış.
1: Yalnız yaşıyor, bir aydır otelinde kalıyor. Yanında bir menajeri var, hesaba katmaya değmez.
2: Hayatında hiç erkek yok, aşkı unutalı yıllar olmuş. Kimse de aşırı dostluk kurmuyor.
3: Bütün parasını sağlam bir işe yatırmak istiyor.
4: Bize yatırsın. Bizden daha sağlam adam mı bulacak?
3: Lokum gibi iş. Başkası yiyeceğine biz yiyelim.
2: İstersen bir yere karıyı paketleyip getirelim.
4: Olmaz. Bu işin kansız ve silahsız bitmesi lazım.
3: Nasıl?
4: Bir kadının parasını yemek için önce kalbine girmek gerekir.
3: Öyleyse bu iş tam Kazanova Mehmetlik.
4: Tanırım Hergeli'yi. Vaktiyle Prenses Nilüfer'i bile tavlamıştı. Nerede o şimdi, ha?
3: Dışarıda, yeni çıkmış.
4: Bulun getirin onu bana.
3: Peki patron.
5: Ne oldu evlat? Durulmuşsun, fırtına gibi eserdin eskiden.
6: Çok çektim dayı, gücüm tükendi.
7: İnsanın içi ölüyor değil mi abi?
5: Doğrusun Ömer. Felaket geldi miydi, yakıp yıkmadığı yer bırakmıyor.
7: Rıza dayının oğluyla gelini öldüler geçen kış. Almanya'dan dönüyorlardı.
5: Başın sağ olsun dayı, işitmemiştim. Sen sağ ol. Nereden duyacaksın ki? Ne yani cırtlacele şunu? Boş kadehin efkarı mı olurmuş?
8: Bıraksana sen efkarı, veresiye dayandıramıyorum size.
7: Ayıp ettin çorbacı, kaçakçıya mal kaptırmış gibi konuşuyorsun.
8: Yok, kaptırmadı. Sebil açtık burada. Karın doyuruyoruz. Hesabı kapatmadan su bile içirtmem size.
7: Hesap bizden.
4: Mehmet abi kusura kalma, tadını bozduk sofranın. Patron çağırıyor da.
5: Ne istiyor?
4: Vallahi bilmiyorum abi. Çağırması bizden, anlatması ondan.
5: Zekeriya boş şeyler için adam aramaz. Talihimiz döndü galiba.
4: Duydum ki sen bu işin ustasıymışsın. Kadın ruhundan iyi anlarmışsın. Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
9: Kusura bakma patron. Ben bu işlerden elimi ayağımı çektim.
4: Bunun Prenses Nilüfer işinden ne farkı var?
9: O 10 sene evvelki işti. Hapishaneden yeni çıktım.
4: İyi ya, yolsuzsundur. Paraya ihtiyacım vardır. Tavla karıyı, al parayı.
9: Zaten işi kıvıracağım da garanti değil. Kızın beni beğeneceği meçhul. Senin anlayacağın bende iş yok artık patron. Beni hatırladığın için sağ ol, eyvallah.
10: Ne oldu?
9: İş için. Kabul etmedim.
10: Neden? Parası mı azdı?
9: Hayır. Söyledim size, ben bu işlerde yokum.
7: Yazık. Bütün ümidimiz sendeydi.
9: Rıza dayı nerede?
7: Torununa ilaç almaya gitti.
9: Torununun nesi var?
7: Kalbi delik. Mavi hastalık diyorlar. Sonu ölümmüş.
9: Çaresi yok mu?
7: Var. Ameliyat. Yani para.
11: Nefes alamıyorum. Acıyor.
12: Deden şimdi ilacı getirecek.

0: Zavallı.
1: Üstelik anasız babasız. Tek yakını ayağı çukurdaki iki ihtiyar.
0: Dur. Geldim yavrum. Şimdi geçecek. Şimdi geçecek. Bir şeyin kalmayacak.
2: Korkarım.

0: Keşke işi kabul etseydin. Çocuğu kurtarabilirdik.
1: Mecbur değil. Bizim yüzümüzden niye başı derde girsin?
2: Dur, ne yapmak istiyorsun? Dur dedim sana, dur!
1: Daha fazla dayanamayacağım. Gidip bir yeri soymaktan başka çare kalmadı.
2: Çıldırdın mı sen? Ver o silahı bana! Ver diyorum!
1: Artık yolumdan hiç kimse alıp koyamaz.
3: Otur oturduğun yerde!
4: İçeride yıllar kolay geçmiyor.
1: Peki yavrucak gözlerimin önünde eriyip biterek ölsün mü?
4: Merak etme. Torunun ölmeyecek. Söz veriyorum.
0: Kimi aradın?
4: Patronunu.
0: Meşgul.
4: Sen geldiğimi haber ver.
0: Rahatsız edilmekten hoşlanmaz.
4: Ben de bekletilmekten.
0: Öyleyse basar gidersin.
4: İşi kabul ediyorum.
0: Geç otur. Memnun oldum. Uzatmadan başlayalım işe.
4: Yalnız masraflı iştir bu. Giyim, kuşam, gösteriş... Hava atacaksın ilk önce. Bol para harcamak gerekir. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez biliyorsun.
0: Kaz gelirse mesele yok. Ama ya gelmezse, ya atlarsam?
4: Namını duydum. Bu işlerde şakan olmadığını biliyorum.
0: Tamam, anlaştık. Keklik da kalıyor. Orada sana da bir daire kiralayacağız. Arabam, şoförüm, terzim, bütün imkanlarım emrinde olacak.
4: Bu işten ne bekliyorsun?
0: Milyon. Sen de temiz 50.000 alacaksın.
4: 100.000. İki de yardımcım var. 50.000'i onlar için.
0: 100.000 çok.
4: O zaman yerime başka birini bulursun.
0: Peki, dediğin olsun. Şimdilik avans olarak 10.000.
4: 30.000.

0: bir orkide daha.
1: Bu akşam şansım orkideden açıldı. En derin hayranlıklarımla Ertuğrul Serdaroğlu.
0: Nezakete, zarafete, asalete bak, ne de olsa bir prens.
1: Üstelik de çok yakışıklı.
2: Allah'ım, o ne tatlı ses! Şarkısı hala kulaklarımda.
3: Yalnız şarkısı mı? Kendisi de bir içim su.
2: Hem de nasıl!
3: Seni görür görmez çarpıldı.
2: Sanki gözleriyle değil, kalbiyle bakıyordu sana ya!
4: Zavallı! Başına gelecekleri bir bilse!

0: Emredin efendim.
1: Dikkat edin, prens hazretleri çok titizdirler.
0: Emredersiniz.
1: Prens hazretleri gürültüden hiç hoşlanmazlar.
0: Emredersiniz.
1: Lütfen servisi sessiz yapsınlar.
0: Emredersiniz.

0: balık çeşitlerimiz efendim.
1: Gerçekten nefis. Severim boğazın balığını. Amerika'da bulunduğum yıllarda çok özlemiştim.

0: Uzun süredir mi yurt dışındaydınız?
1: Tam 10 senedir.
0: Herhalde işiniz yurt dışında.
1: Evet, Avrupa ve Amerika'nın muhtelif şehirlerinde bürolarım var.
0: Ooo, çok hareketli bir hayatınız var.
1: Hareketli ama tatsız. Çünkü bir boşluk içindeydim.
0: Gene dönecek misiniz?
1: Dönecektim. Ama şimdi istesem de hemen dönemem.
0: Neden?
1: Çünkü sizi tanıdım.
2: Zat-ı halinizi Sanayi Bakanlığı'ndan arıyorlar.
1: Müsaadenizle. Evet, ben Ertuğrul Serdaroğlu.
3: Ben de Münasebetsiz İşler Genel Müdürü Rıza. Bana bak evlat, ben bu asaletten, resmiyetten, etiketten sıkıldım. Emirgan'a nargile içmeye gidiyorum.
1: Şimdilik 300 milyon liralık ufak bir yatırım yapıyoruz. Bunu prefabrik evler imalatımız takip edecek. Bu milyarlık bir projedir. Fabrikanın kuruluş müsaadesi için bakanlığınıza müracaatta bulunduk. Amacımız kazançtan ziyade devlete, millete hizmettir. Teşekkür ederim. Güle güle. Özür dilerim.
0: Estağfurullah, rica ederim. Telefonda bahsettiğiniz evler portatif evler midir?
1: Evet, bir kamyonla taşıyabilir, istediğiniz yere kurup tekrar sökebilirsiniz.
0: Çok enteresan. Böyle bir evim olmasını isterim. İlk müşteriniz ben olacağım.
1: Buna lüzum yok. İmalata geçtikten sonra beğendiğiniz evi size ben hediye edeceğim. Tabii kabul ederseniz.
4: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
5: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
4: Çok canım sıkılıyor. Bu akşam beraber olalım.
6: Sevgili karıcından korkmaz mısın?
5: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
7: Ama kıskanıyorsun.
5: Beğenmediniz mi yoksa?
7: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
5: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... Sabah Yıldızı.
8: Sabah Yıldızı. Bugün 18'de TV4'te.
9: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
10: Otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
15: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
16: Tam da leslik.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: 7,5 kilogram Omo toz çamaşır deterjanı 329 lira yerine 299 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında.

0: otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
5: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
4: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
5: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
4: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
5: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
4: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
5: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
8: Yaşanacak. Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Yaşanacaksa,
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: O çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
6: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
5: Zorluklar karşısında yılmadı.
6: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
5: Nurbanu Büyüktuna'nın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
6: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
12: Sana mı sana da bir tane?
11: Bakın yine istemiyor.
13: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Mis gibi karamel kokuyor.
17: Servis geldi. Çanta hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
19: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir,

0: tüm müzelerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa. Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Tuğrul Bey bizi bu akşam dairesinde yemeğe davet etti.
1: Ne büyük şeref! Başına devlet kuşu konuyor kızım, devlet kuşu!

0: Şerefe.
1: İş hayatı beni çok yoruyor. Şu fabrikayı kurduktan sonra bir müddet istirahate çekileceğim.
2: Böyle bir işe ben de hissedar olmak isterdim. Mümkün mü acaba?
1: Ne kadar yatırabilirsiniz?
2: 1 milyon lira.
1: Çok önemsiz bir meblağ. Ama hatırınız için bir şeyler yapabilirim.
3: Prens Hazretleri yeryüzünün sayılı zenginlerindendir.
0: Parasının hesabını kendisi bile bilmez.
3: Fakir fukara babasıdır, yardımı çok sever.
0: Allah da gönlüne göre veriyor. Milyonlar harcıyor, milyarlar kazanıyor.
1: Hayatta ilk defa sevebileceğim bir insana rastladım.
2: Masal şehzadesinin gönlüne giren bu talihli sultan kim acaba?
1: Siz, Gönül Hanım.
2: Ben mi? Ama beni tanımıyorsunuz bile.
1: Ne önemi var? Yıllardır sizi tanıyor gibiyim.
2: Şaşırıyorum Ertuğrul Bey. Bu aşk hikayesinin büyüsüne sahiden kapıldım galiba. Benim gibi nice hanımlar da kapılmışlardır. Bir şair gibi konuşuyorsunuz.
1: Yalnız size karşı. İlk defa içimden geçenleri söylüyorum. Yüreğimin hissettiklerini.
0: Ertuğrul Bey'in bir kıza önem vermesi akıl almayacak işler.
3: Bana kalırsa Gönül Hanım'a fena tutuldu Kazanova.
0: Ertuğrul Bey.
3: Evet tabii.
0: Birbirlerine çok yakışıyorlar. Gönül Hanım bulunmaz bir insan.
3: Üstelik de çok güzel.
0: İnşallah bu macera evlilikte sona erer. İnşallah.
3: Gönül Hanım'la Kazanova... Ertuğrul Bey'in şerefine.
0: Affedersiniz efendim.
1: Ne var?
0: Yıldız Otomotiv Sanayi'nin temsilcileriyle randevunuz vardı bugün.
1: İptal edin, gelemem.
0: Ya ama beyefendi, buna imkan yok. Rakip şirketle anlaşacaklar aksi takdirde.
1: Bırak anlaşsınlar öyleyse.
0: Fakat nasıl olur, bir yıldır uğraşıyoruz bu anlaşma için. Aşağı yukarı 2 milyon lira kar bırakacak bir iş bu.
1: Önemi yok şu anda. Ne diyorsam onu yap.
0: Emredersiniz.
2: Bunca çabadan göz göre göre vaz mı geçiyorsunuz?
1: Çok mu önemli?
2: Neden gitmediğinizi bir türlü anlayamadım.
1: Sizden ayrılmamak için.
2: Bana iş hayatınıza zarar getirecek kadar değer verdiğinizi bilmiyordum.
1: Her şeyden daha değerlisiniz. Kendi hayatımdan bile.

0: Sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Evcilik oynuyorum.
0: Evcilik mi oynuyorsun?
1: Ha bak bu yattı, bebeğinin
0: boyalı. Uyusun.
1: O salıncağı. Bak kocaman salıncağı var. Buraya. Benim adım Gönül.

0: Bugün çocukluğumu yeniden yaşadım. Bir zamanlar o yurt benim evim, yuvam, her şeyimdi. Ben de oradaki çocuklar gibi kimsesiz büyüdüm. Hayatım boyunca sevgiye muhtaç, sevgiye susamış olarak yaşadım. Hala da öyleyim. Çalışmadığım zamanlar burada otururum. Yalnızlıktan ürktüğüm için otelde kalıyorum. Otelin kalabalığı, gürültüsü avutuyor beni. Kendimi aldatıyorum bir bakıma. Aslında her zaman yalnız, yapayalnız. Her zaman sıcacık, samimi, mutlu bir yuvayı özlerim. Rüyalarımda o yuvanın içinde yaşarım. Çevremde cıvıl cıvıl sevimli çocuklar. Beni seven bir adam. Benim de sevdiğim, inandığım, güvendiğim erkek. Her şeyden önce kimsesiz çocuklar için modern bir yurt binası yaptırmak istiyorum. Bu benim hayatımda tek idealim. Böylelikle vaktiyle beni bağrına basmış olanlara borcumu ödemiş olacağım. Seni bana Allah gönderdi. Sayende bütün hayallerim gerçekleşmiş olacak.
1: Gözün aydın dayı, arpalar yola çıkmış.
2: Hey yavrum hey! Çoktandır böyle kıyak bir volüm vurmamıştık.
1: Yıldırım harekatı bir kere daha başarıyla sonuçlandı. Yaşasın kumandan!
2: Maşallah evlat! Bu ne sürat?
1: Jet misin, füze misin mübarek?
2: Formunu hiç kaybetmemişsin. Sen gene eski Kazanova Mehmet'sin.
1: Biz arpaları alıp cızlamı çekince seyre lekekliğin halini. Dinle feryadı figanını.
3: Yeter! Susun artık!

0: Adı Mehmet, soyadı Oktaygül, lakabı Kazanova. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, sahte hüviyet taşıma, gasp, soygun, yaralama, ruhsatsız silah taşıma...
1: Yeter, yeter artık! Hepsi sahte, hepsi yalanmış.
0: Üzülme kızım, hayatta herkes aldanabilir.
1: Ya sevgisi, aşkı? O da yalan mıydı?
0: Unut bu adamı, hayır gelmez ondan sana.
1: Hayır! Bu oyunu sonuna kadar oynayacağım. Bankalardan bütün paramı çekin.
0: Fakat bu tehlikeli bir kumar. Bütün servetini kaybedebilirsin.
1: Ne önemi var? Ben bu oyunda çok daha ağır kayıplara uğradım. Gururum kırıldı. Hayallerim yıkıldı. Hepsinden acısı insanlara olan inancım sarsıldı. Şimdi son kozumu oynayacağım. Benim de ona söyleyecek bir iki sözüm olacak. Belki kaybettiklerimin bir kısmını geri alabilirim.

0: İşte bütün param bu. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Bir hayır işliyorsunuz Ertuğrul Bey. Her yıl binlerce kimsesiz çocuğun duasını alacaksınız.

0: Hayırlı olsun. Beyefendi, paraları bankaya yatırabilir miyim?
1: Senin için küçük bir iş belki, ama şerefli bir yardım. En büyük bağış olacak senin bu yaptığın.
0: Dokunma o paralara. Bunların hepsi bir oyun, maskaralık. Seni dolandırmak için buradayız. Ben prens falan değilim. Sadece kadınları sömüren sefilin biriyim. Bunlar da suç ortaklarım. Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ömer, azılı gangster Al Capone Rıza. Suçlarımızın sayısını Allah bilir. Ömrümüzün yarısı cezaevlerinde geçmiştir. Sen de kalkmış paranı bize veriyorsun. O kadar iyisin ki seni dolandırmak şanımıza yakışmaz. Al paranı. Bir daha da tanımadığın insanlara güvenme.

0: Affedin bizi.
1: Kusurumuzu bağışlayın. Bu çirkin oyuna katılmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz.
2: Parayı vermiştim ona. Neden vazgeçti peki? Neden almadı?
0: Hesapta olmayan bir engel çıktı.
1: Sizi seviyor. Çok seviyor.
3: Daha düne kadar para cepte diyordun. Ne oldu şimdi? Nedir bu dümen, anlat!
4: Dümen değil patron. Namımız kök salmış, biri künyemizi okumuş kıza.
3: Yani?
4: Anlayacağın iş yattı. Kızın parasından hayır yok bize.
3: Demesi kolay, benim harcadığım mangırlar ne olacak?
4: Bir çaresine bakarız. Başka işte çıkartırız acısını.
3: Anladım. Madem ki yapamadın, gönül oyunu sökmedi, biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
4: Hayır! Rahat bırak kızı, sana iş çıkmaz dedim.
3: Peki bizim paralar?
4: Ben ayarlarım onu, söz veriyorum.
3: Ben de 24 saat mühlet. Para gelmezse yarına kadar...
4: Yarına kalmaz, getireceğim paranı.

0: Paramı istiyorum. Yeşime verdiğim 100.000 lirayı. Bu barı o parayla açmışsın.
1: Vereceğim para.

0: kırk kalbim hiç ağrımıyor. Bundan sonra ben de başka çocuklar gibi okula gidecek, arkadaşlarımla bol bol koşup oynayacağım. Öyle değil mi dedeciğim?
1: Elbette yavrum.
0: Bütün bunların hepsini Mehmet abime borçluyum. Hayatımı kurtardı. Ona teşekkür etmek istiyordum. Niye gelmedi?
1: Çok önemli bir işi vardı. Yerine Gönül ablanı gönderdi.
0: Gönül ablacığım, Mehmet abimi benim için öpün. Ona çok çok teşekkür ettiğimi söyleyin, olmaz mı?
2: Olur yavrum, söylerim.

0: İşte böyle bacım. Bizim torun yüzünden Mehmet girdi bu pis işe.
1: Gözümde daha fazla yüceldi şimdi. Keşke daha önce anlatsaydınız bunları bana.
2: Bu paralar babandan mı miras kaldı?
3: Bir yerde alacağım vardı, onları aldım.
2: Anlaşılan sen bu işin kaymağını tek başına yemek istiyorsun.
3: Kızın 40 parasını yemiş değilim, yemeye de niyetim yok. Paranı aldın, kes artık. Bundan sonra ne onunla ne de seninle bir ilişkim kalmadı.
2: Bu işte bir bit yeniği var. Onu adım adım takip edin.

0: Niye geldin buraya?
1: Sensiz olamayacağımı anladım.
0: Bırak bu lafları. Oyun bitti. Hepimiz kendi yollarımıza döndük. Sana dertten, beladan başka hiçbir şey getirmem.
1: Her şeye razıyım. Belaya da, acıya da. Yeter ki beraber olalım.
0: Olamayız. Dünyalarımız ayrı.
1: Her şeye yeniden başlarız. Yeni bir dünya kurarız.
0: Bir dolandırıcı, bir sahtekar, bir sabıkalıyla mı?
1: Ne olursan ol. Seni seviyorum.
0: Bu sevgiden bir gün pişmanlık duyacaksın. Çamurlara bulanmışım ben. Alnımdaki kara damgadan, kirli mazimden başka sana verebilecek hiçbir şeyim yok.
1: Senden beklediğim sadece sevgi, şefkat. Bunlara o kadar muhtacım ki.

0: Hadi oku bakalım ne diyor.
1: Ey niyet sahibi, sana bir yol görünüyor. Bu yol seni ya başka bir yere götürecek veyahut büyük bir muvaffakiyete eriştirecek. Durumun bu yoldan sonra çok düzelecek.

0: 일하라면 하게.
1: 어사튼 일하라면

0: Allah muhabbetinizi artırsın. Duyduğuma göre gönülle kumrular gibi sevişiyormuşsunuz.
1: Sana ne bundan?
0: sayemde hem güzel bir kıza hem de parasına konuyorsun.
1: Parasında gözüm yok benim.
0: Öyleyse anlaşalım. Kız senin, parası da benim olsun.
1: Acımdan ölsem parasına dokunmam, kimseye de dokundurmam.
0: Çok yazık. Sana son bir fırsat vermiştim ama değerlendiremedin. Şimdi yalnız parası değil, sevgilin de benim olacak.

0: Açın gözlerini.
1: Ne demek oluyor bu? Açıklar mısınız lütfen?
0: Memnuniyetle. Önce sizi buraya kadar yorduğumuz için özür dileriz. Fakat görüyorsunuz ki sevgilinizin başı dertte.
1: Neden? Ne yaptı size?
0: Bize bir miktar kumar borcu var da.
2: Ne yalan! Kimseye bir kuruş borcum yok benim.
0: Biz yalancı mıyız ulan? Özür dilerim. Saygısızlığa hiç tahammülüm yoktur benim.
1: Size ne kadar borcu var?
0: Çok değil. 1 milyon liracık.
2: Sakın aldanma bu serserilere. Beni koz olarak kullanıp senden para sızdırmak istiyorlar.
0: Sevgiliniz çok inatçı bir çocuk. Borcunu maalesef hayatıyla ödeyecek. Tahsilata başlayın.

0: yalvarırım durmayın! Yeter artık, yeter! Ne isterseniz vereceğim!
1: Faturasını keseyim mi patron?
0: Hayır! Hayır! Hayır!
2: Faturayı ödeyecek misiniz?
0: Ne isterseniz yapacağım! Yalvarırım, bağışlayın onu bana!
2: Parayı hazırlayıp otelde bekleyin. Talimatımı telefonla bildireceğim. Sakın bize bir oyun oynamaya kalkmayın, yoksa karışmam. Eğer polise ya da başka birine haber verirseniz, sevgilinizi yok bilin.
0: Kimseye bir şey söylemeyeceğim, yemin ederim.
2: Götürün.
3: Neredeyse sabah ezanı okunacak.
4: Bizim delikanlı hala meydanlarda yok.
3: Başına bir iş gelmesin de.
4: Nezarete düşmüş olmasın.
3: Allah korusun, ağzını ayrı aç.
5: Sen neredesin Allah aşkına?
0: Nerede mi? Şey, tabii Mehmet'le beraberdim, güneşin doğuşunu seyrettik.
5: Ben de bütün gece hiç uyumadım, seni bekledim.
0: Beni mi? Neden?
5: Neden olacak? Meraktan aklıma bin türlü kötü ihtimal geldi.
0: Aşk olsun Hilmi Bey, çocuk muyum ben?
5: Çocuktan da betersin, insan hiç haber bırakmaz mı?
0: Vaktim yoktu, Mehmet bekliyordu. Öğleden sonra gazinoya telefon edip bu geceki programı iptal ettirin.
5: Ha? İptal mi? Bu da neden icap etti?
0: Mehmet'e verilmiş bir sözüm var.
5: Neyin var kızım, dertlisin?
0: Yok, aksine çok mutluyum. Allah rahatlık versin Hilmi Bey.
3: Mehmet eve gelmeyince meraktan öldük.
5: Gönül'ün hali de berbattı, hemen anladım bir şeyler olduğunu.
6: İşte bakın, çıktı.

0: Alo. Evet benim.
1: Para hazır mı?
0: Evet hazır. Hemen hareket ediyorum. Tam zamanında orada olurum.

0: bilmeyen ızdanı.
1: Alçaklar. Bu işte onların parmağı olduğunu anlamıştım. Ömer sen de arkalarından dolan.
2: Mehmet nerede?
0: Daha önce geldiğiniz dağ evinde.
2: Anlaşmamız böyle değildi. Mehmet'i buraya getirecektiniz.
0: Özür dilerim. Bu bir tedbirdir. Buraya polisle de gelmiş olabilirdiniz.

Merak etmeyin. Sözümde duracağım. Sevgilinize kavuşacaksınız. Ama bu dünyada değil, öteki dünyada. Sevgiliniz de şu anda ahiret yolculuğuna çıkmak üzeredir. Şimdi sıra sende. Size öteki dünyada mutluluklar dilerim.

0: Rıza dayı, ne diye karıştın bu işe?
1: Ayıp ettin, kader arkadaşı değil miyiz? Sen beni boş ver, kızı kurtarmaya bak. Sonum geldi artık. Bu kirli hayatın sonunda dürüst ölmek de varmış. Benim kör oğluyla torun sana emanet. Hakkınızı...

0: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
7: O zaman markete gidelim.
8: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
7: Nasılsın?
9: Herhangi bir cips mi?
6: Hayır.
8: Varsa raffles, maça varız.
6: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin. Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kırdık.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
0: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
1: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
0: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
1: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
0: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'ne?
1: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi!
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Yeni disk double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: hikayesi benim hayat hikayemdir. Biz aslen İstanbulluyuz. Yani annemin de babamın da doğduğu şehir orasıymış. Annem şu anda yanımdaki hanımdır. Babamı hiç hatırlamıyorum. 2 yaşındayken ölmüş. Şimdi annemle İzmir'e gidiyoruz. Bundan sonra da hep orada oturacakmışız artık. Niçin bilmiyorum, İstanbul'dan ayrıldığımıza çok üzülüyorum. İstanbul'da benim, benden biraz büyük bir erkek oyun arkadaşım vardı. Ondan ayrılmak beni çok üzüyordu. İzmir'e vardıktan sonra bir eve geldik. Hiç de güzel bir yer değildi. Anneme, burası neresi diye sordum. Artık bizim evimiz burası dedi. Şaşırmıştım doğrusu. Halbuki İstanbul'daki evimiz ne güzeldi. Koskocaman bir köşk, büyük bir bahçesi vardı. Günler yeni evimiz içinde geçip gidiyordu. Ama İstanbul'daki arkadaşımı hiç unutamıyordum. Annemin bir üzüntüsü vardı. Ama benden saklıyordu. Canım anneciğim, bütün ev işleri arasında benimle ilgilenmeyi, bana kitaplar okuyup masallar anlatmayı hiç ihmal etmiyordu. Bir gün gene bana kitap okurken, annem birden rahatsızlandı. Herhalde bir yeri acıyordu. Annem o günden sonra yatağa düştü. Gün geçtikçe kötü oluyor, acısı, ıstırabı artıyordu. Komşular, tanıdıklar hep başındaydı. Beni, annen yakında iyi olacak diye teselli ediyorlardı. Halbuki ben annemin iyi olmadığını, fena şeyler olacağını adeta hissediyordum. Aklıma gelen başıma geldi. Bir gün annem gözlerini kapadı ve bir daha da hiç açmadı. Annem ölmüştü artık. O günkü annemin yüzü, kapanan gözü, yıllar yılı gözlerimden silinmemişti. Ama annem artık duvardaki resimdi. Canım annem, resimde bile sanki bana bakıyordu. Bir gün evimize Mehmet amca adında biri geldi. Benim kimsem olmadığı için o bakacakmış. Babamın uzak akrabalarından olan bu adamı ilk görüşte sevmemiştim her nedense.
1: Yıllar birbirini kovalamış, koskoca bir kız olmuştum artık. Parasızlık, ilk okulu bile zorla bitirmeme sebep oldu. Bir aile çevresi içinde büyümediğim için adam akıllı terbiye de almamıştım. Bu arada Vasim Mehmet amca bana bol bol nasihatler verir, hiç okutmadan bir sürü kağıt imzalatırdı. Şu adamı çocukluğumdan beri sevmemiştim. Hala da sevmem ya. Çocuklar hislerinde yanılmazmış. Yanılmadığımı ben de yıllar sonra anladım ancak. Vasim bir gün yaşamak için çalışmak lazımdır diye beni eski İzmir valisi Beşir Paşa'nın konağına götürdü. Karısı Şefika Hanım'a can yoldaşı olacakmışım. Yani açıkçası besleme. Mehmet amca, eti senin kemiği benim diye hanıma teslim etti beni. Ama Şefika Hanım'ı görünce rahatladım biraz. Kibar, güler yüzlü bir kadındı. Burası senin evin, inşallah seni ben gelin ederim dedi.

0: türlü işe koşuyordum. Çamaşır, bulaşık, yemek servisi, orta işi... Ama memnundum hayatımdan. Karışanım, görüşenim yoktu. Mağrur ve dik başlı olduğumdan çalışmak için bu kapıdan daha iyi bir kapı bulamazdım. Ama bu mutluluk bir gün bozuldu. Şefika Hanım elinde bir mektupla yanıma gelmişti.
1: Size bir mektup var Nevin Hanım.
0: Mektup mu? Kimsem yok ki bana mektup yollasın hanımefendi.
1: Kocanızdan.
0: O nasıl söz hanımefendi? Evli olmayan kadının kocasına mektup gelir mi hiç?
1: Sabık İzmir valisi Beşir Paşa'nın konağında... bestekar Nevzat Ekrem Bey'in karısı Nevin hanımefendiye, buyurun. Halbuki sizi kimsesiz bir genç kız diye tanıttılar bize.
0: Mutlaka bir yanlışlık olacak hanımefendi. Avukat Selim, damgası da var. Şaka olamaz herhalde. Hanımefendi, sizi alakadar eden bir iş hakkında görüşmek üzere... mümkün olduğu kadar süratle yazıhanemi şereflendirmenizi rica ederim. İmza İzmir avukatlarından Ahmet Selim.
1: Doğru değil miymiş?
0: Evet ama... bana bir saat için izin verir misin hanımefendi?
1: Gidebilirsiniz.
2: Yazıhaneme teşrif etmenizi ricamın sebebi... vasiyiniz Mehmet Bey'in hesaplarında sizi ilgilendiren işleri halletmek içindir.
0: Mehmet Bey'in hesapları mı?
2: Evet. Biliyorsunuz 3 ay evvel vefat etti.
0: Bilmiyordum, Allah rahmet eylesin.
2: Mehmet Bey'in hesaplarının tasfiyesine ben memur edildim. Bu hesaplar arasında sizi ilgilendiren kısımları gözden geçirdim.
0: Kısa kesin be avukat bey. Vasim üstümüze afiyet, tatsız tutsuz bir adamdı. Onun hesabına kafa şişirmek bana mı kaldı yani?
2: Sizi asıl çağrışım kocanızla olan...
0: Ne kocası be? Bakın terbiyeliyle terbiyeli olurum ama... namusuma dokanıldı mı bakmam avukat falan ha, sonra...
2: sinirlenme, otur kızım. Siz meşhur bestekar Nevzat Ekrem Bey'in eşi Nevin Rauf Tuncer değil misiniz?
0: Ben sadece Nevin Rauf'um. Evli değilim. Nevzat Ekrem ismini de ilk defa işitiyorum.
2: Hanım kızım, ciddiyetten ayrılmayalım. Bundan 4 yıl evvel...
0: 4 yıl evvel okulda öğretmenlerin ceketine kuyruk bağlıyordum. Sözlerime inanmıyorsunuz galiba.
2: Nikah kağıdınızı dün kendim okudum.
0: Nikah kağıdı mı?

0: koca yüzü gördüm, ne nişanlı. Ben evlenmek değil, başkasının nikah çeken yemek bile kısmet olmadı bana.
1: O ciheti bilmem. Bence malum olan şey, dosyada da mevcut evraka göre vasiyenizin sizin hesabınıza senede 60.000 lira çekmiş olduğudur. İşte, makbuz.
0: 60.000 lira mı? Şaka yapmayın avukat bey.
1: Vasiyeniz Mehmet bey, sizin evli olduğunuzu biliyormuş bu vesikalara göre. Çünkü imzası var. Sizi saflığınızdan istifade ederek evlendirmiş olmaları muhtemel.
0: Biri öyle bir halt işlediyse veririz mahkemeye, bozarız o evliliği.
1: Hele bir kere nasıl evlendiğinizi öğrenelim, bozdurmayı ondan sonra düşünürüz kızım.
0: O zaman o işle zaten haliniz uğraşın, benim aklım ermez öyle karışık işlere.
1: Bu iş beni de meraklandırdı, esaslı bir araştırma gerekecek.
2: Böyle bir meseleye isminizin karışmış olmasına çok üzüldüm. Kocanız olan bu adam belki de çapkının biridir.
0: Hangi kocam? İnanın biraz canım, kocayla falan bir işim yok benim.
2: Dediğiniz gibi olsun Nevin. Hakikaten öyle diyelim ama herkesi nasıl inandırırız?
0: Yani sizin nazarınızda kabahatliyim öyle mi?
2: Ben bir dedikodunun doğmasından korkuyorum.
0: Anlıyorum hanımefendi. Yarın sabahtan tez yok, evinizden çıkıp gideceğim. Benim yüzümden bir dedikoduya uğramanızı istemem.
1: Maalesef araştırmalarımdan bir şey çıkaramadım. Kanunen Nevzat Ekrem Bey'in eşisiniz. İstanbul'a gitmenizden başka çare yok.
0: Gerekirse giderim, çünkü bu uyduruk koca yüzünden işimden oldum.
1: Bak kızım, İstanbul'da arkadaşım avukat Muzaffer'i bulursunuz. O sizi Nevzat Ekrem Bey'le tanıştırır. Kendisiyle konuşur, durumu anlatırsınız. Ben avukat Muzaffer Bey'e bir mektup hazırladım. Vakit kaybetmeden yola çıkmaya bakın. Buyurun. Bir de para meselesi var. İstanbul'a parasız gidilmez.
0: Aa, yanımda azıcık para var.
1: Azıcık para hiç yok demektir kızım. İstanbul'dan vasiyeniz namına gelen paranın son 3 aylığı 15.000 lira olduğu gibi duruyor. Bu parayı size vereceğim.
0: Ama bu para benim değil ki.
1: Fakat bu mesele için sarf olacak. Buyurun, bu da çekiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben de size iyi şanslar dilerim kızım.
0: Allah'a ısmarladık. Yardımınızı hiçbir zaman unutmayacağım.

0: Şey, avukat Muzaffer Bey'in yazıhanesi bu anda mı?
1: Şu ikinci kat.
0: Teşekkür ederim. Buyurun efendim.
2: Konya avukatlarından Selim Bey tarafından geliyorum. Avukat Muzaffer Bey'le görüşebilir miyim?
0: Muzaffer Bey mahkemedeler.
2: Peki, ne zaman döner?
0: Akşam üzeri sanırım.
2: Müşterilerinizden biriyle görüşmek istiyordum. Bestekar Nevzat Ekrem Bey'le. Adresini verebilir misiniz?
0: Hay hay hanımefendi, söyleyin.
2: Yok, yazın lütfen.
0: Peki.

0: Nevzat Bey'i görmek istiyor.
1: Randevunuz var mı?
0: Hayır.
1: Öyleyse mektup yazın. Kendilerinin haberi olmadan içeri alamam.
0: Ne yani, padişahın huzuruna mı çıkıyoruz be? Ben avukat Muzaffer Bey tarafından geliyorum. Nevzat Ekrem Bey derhal görmem lazım. Şu kartı verin kendisine. İşte.
1: Zannetmem ama bir söyleyeyim. Günde en aşağı 100 kadın arar kendisini.
0: Hadi hadi git, haber ver, uzatma. İş istemeye mi geldiniz yoksa yardım istemeye mi? Çok konuşma.
1: Buyurun efendim.

0: sizinle görüşmek istiyorum.
1: Sizi dinliyorum.
0: İsmimi okudunuz herhalde.
2: Evet, okudum ve bu ne küstahlık diye sepete attım. Benimle konuşmak için karımın adını vererek girmeniz doğru bir hareket değil.
0: Bir erkeğe sırnaşmak için nüfus değiştirecek kadar enayi değilim. O benim ismim.
1: Korkarım benim, kocanız olduğumu da söyleyeceksiniz.
0: Ben de aynı korkuyla buraya kadar geldim.
1: Demek açık gözlük edip kocanız olduğumu iddia ediyorsunuz.
0: İddia etmedim, korktuğumu söyledim. Çünkü nüfus kağıdımda sizinle evli görünüyorum.
1: Bak kızım, benim saçma sapan laflarla uğraşacak vaktim yok.
0: Öyleyse uzatmayalım bayım. Karınızın adı Nevin Rauf değil mi?
1: Evet.
0: İşte bu isim, benim ismim.
1: İmkanı yok. Siz ya bir delisiniz, ya da bir sahtekar.
0: Siz de efendi görünüşlü ama saygısızın terbiyesizin biri.
1: Asıl ben sizi terbiyeye davet ederim. Ben sizinle evlenmedim. Sizi tanımıyorum. Benim karım harikulade güzel, zarif bir kadındır. Sizi daha fazla dinleyerek de vaktimi kaybetmek istemiyorum. Hadi güle güle, güle güle.
0: Kafam bozulmaya başlıyor ama.
3: Ne oluyor Ekrem, bu gürültü ne?
1: Bu tımarhane kaşkını hanımefendi, benden evli olduğunu iddia ediyor.
3: Bu kılıkla bu eve hizmetçi bile olamazsın sen kızım. Anlaşılan ayna görmemişsin sen.
0: Bana bak, saçlarından bir tutarsam car diye indiririm.
3: Ekrem, bu küstahın haddini bildirmeyecek misin?
1: Yeter artık! Hanımefendi, kendinize gelin biraz.
0: Susar mısın şimdi? Bu evlilik maskaralığı ne dalgadır, onu söylesen.
1: Sizden kurtulmak için anlaşılan ya polise ya da tımarhaneye telefon etmeli.
0: Ben de buraya bu pis işten kurtulmak için geldim. Namus meselesi bu. Ya bana adam gibi doğru dürüst cevap verirsiniz, ya da ben size adımı çaldılar diye polise veririm.
1: Sizi şimdi kapı dışarı attıracağım, daha fazla masal dinleyemem.
0: Hacet yok, gidiyorum. Ama pişman olacağınızı da aklınızdan çıkarmayın.
1: Neden duruldun sevgilim? Zincirlik bir tımarhane kaçkınının zırvalarına kulak asıp da kendini üzmen manasız.
3: Ya doğruysa dedikleri?

Alacağım intikamımı. Şımarık züppeler ne olacak? Köşkte hizmetçi bile olamazmışım ha? Bu lafı fitil fitil burunlarından getirmesem bana da nevin demesinler. Ne yapayım? Kıyafet köpeklere ziyafet ama gururum onların sülalesinden yüksektir. Ah, boş tarafıma geldi. Neden kafalarına bir vazo indiremedim acaba? Hele o benim adımı çalan Sinameki karıya.

0: Alo, avukat Muzaffer Bey'in yazıhanesini rica edeceğim. Numarası mı? Bir dakika. 44-97-86, evet.
1: Alo, evet. Bir dakika efendim. Beyefendi, telefonla sizi arıyorlar.
2: Buyurun, avukat Muzaffer. Evet, notunuzu aldım Nevin Hanım, evet. Gayet tabii hanımefendi.
0: O Nevzat Ekrem beyefendi denen zatı da davet ederseniz hep beraber daha iyi anlaşırız. Yoksa polise veririm.
3: Bu işe hakiki Nevin Rauf'un vasisi Mehmet Bey'in zoruyla girdim. Her şeyi planlamıştı, ilkin korktum.
4: Sonra da sahtekarlığı kabul ettim.
3: Çok sıkıntı, her kötülüğü yapabilecek bir yokluk içindeydim Ekrem. Kendimi satmaktansa...
4: Başka bir kadının adını çalmayı göze aldın.
3: Mehmet Bey çekinilecek bir şey olmadığını söylüyordu.
4: Ve sen sahte hüviyetle vasiyetnamede istenilen Nevin Rauf adını alıp benimle evlendin.
3: Evet Ekrem.
4: Peki şimdi ne olacak? O şirret karıyı da deli zannedip kovduk. Ne adres aldık ne bir şey. Alo? Oh, merhabalar Muzaffer Beyciğim. Teşekkürler efendim. Tam da aynı şeyi düşünüyorduk. Nerede buluruz kızın adresini diye. Peki. Evet, yarın 3'te sizin yazıhanede. Tabii, tabii. Teşekkürler, hoşçakalın.
2: Nevin Rauf hanımefendi ile mi müşerref oluyorum?
0: Evet, siz de avukat Muzaffer Bey'siniz galiba.
2: Evet, buyurun şöyle.
5: Otur kızım.
2: Ekrem Bey de kendisini ziyaret ettiğinizi bana anlattılar.
0: Ya, eksik olmasınlar çok kibar davrandılar. Beyefendinin sayesinde hizmetçi kılıklı adi sahtekar olduk. Güya beyefendiye sırnaşmak için numara yapmışım.
2: Sakin olun lütfen. Şüphesiz ne ben ne de Nevzat Ekrem Bey gerçek hüviyetiniz hakkında şüphe etmiyoruz. Siz bundan 4 yıl önce Nevzat Ekrem Bey ile evlenen Nevin Rauf hanımsınız.
0: Hala mı evlilik lafı? Ben hayatımda hiç evlenmedim diyorum.
2: Bir dakika. Nevzat Ekrem Bey, Nevin Rauf ismini taşıyan genç kız kim olursa olsun... ...onu zevceliğe kabul etmek zorundaydı.
0: Fazla Arap saçı bir hikaye ama Allah sonunu hayretsin.
2: Sonu çok hayırlı çünkü 6 milyonluk bir iş.
0: Ne? Anlamadım.
5: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için... ...ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Ancak böylelikle mirasa sahip olabileceksiniz.
0: Çok komik bir miras meselesi doğrusu.
4: Komik ama faydalı. Bu servete konmak için adınızı alıp benimle sahte nikah yaptılar.
0: Aman ne mühim sizinle nikahlanmak!
5: Mühim olan bir anda milyoner olduğun kızım.
0: Bence mühim olan köşte bana yapılan hakaret. Sahtekar, yalancı kimmiş, ben mi yoksa bunlar mı?
4: Ha, kendinize gelin hanımefendi.
0: Siz benim haberim olmadan benimle nasıl evlenebilirsiniz?
4: Bu işte beni de aldattılar. Sizinle evlenebilmem için sizi tanımam lazımdı. Ben de vasinize müracaat ettim, o da bana bu oyunu oynadı.
0: Ne oyunu?
2: Müsaade ederseniz Ekrem Bey, ben izah edeyim. Miras vasiyetnamesi ortaya çıkınca sizi aradık tabii. Dolayısıyla vasiniz Mehmet Bey bize muhatap oldular. Vasiyeti kendilerine anlattık. Daha sonra bize beraberinde getirdiği genç bir kızı Nevin Rauf adıyla tanıttı. Sahte evrak ve nüfus cüzdanı düzenlemişti. Hiç şüphelenmeden o Nevin Rauf hanıma nikahı kıydık.
0: Vasimin bu işte çıkarı neydi?
2: Vasiyetnamede yazılı 250 bin liralık çeyiz parasını almak için. Çünkü getirdiği kızla kendisi anlaşmıştı.
0: Haa, şu mesele! Peki, şimdi evdeki sevgili karıcınız ne yapacaklar acaba,
5: ha? Herhalde alıp bohçasına gidecektir kızım.
0: Gitmesine lüzum yok. Durum açıklandığına göre yapılacak ilk iş... ...bu tatsız nikahın bir an önce bozulması. İkimiz de kurtulmuş oluruz.
5: Biz şahsen bir sebep göremiyoruz bu nikahın bozulmasına.
0: Neden? Herhalde güzel kadınlar meraklısı kıymetli bestekarımız Nevzat Ekrem Bey de benim kadar sevinir bu ayrılığa. Değil mi beyefendi?
4: Benim için fark etmez.
0: Benim için çok mühimdi.
2: Biz kendi davamıza baksak önemsiz şeyler üzerinde duruyoruz.
5: Avukat Bey doğru söylüyor kızım. Seni bekleyen yakışıklı bir koca ve 6 milyonluk bir servet var.
0: Gönül kimi severse yakışıklı koca odur amca. Onun için koca lafını geç bir kalem. Sonra ben ne yapayım onca parayı? Çok para azdırır beni.
2: Ama siz bu izdivaca hayır derseniz Ekrem Bey mirastan mahrum kalır.
0: Hı? İşte ben de onu istiyorum. Ben az parayla geçinirim ama beyefendi milyonlara alışmış, o geçinemez.
4: Ben zaten zenginim, sen kendine bak.
2: Hatalı hareket ediyorsun.

0: Atasözü malum, öfkeyle kalkan...
1: Zararlı otururmuş, biliyoruz. İnsan nefret ettiği insanla aynı çatı altında oturabilir mi hiç?
2: Hislerimiz karşılıklı, ben de sizden nefret ediyorum. Ama basit bir nefret yüzünden, Nuri amcanın vasiyetini bozmak istemem. Bu evliliğin devamını para için değil... ...sevdiğim bir ihtiyarın aziz ruhu için istiyorum.
1: Aziz ruhu mu, yoksa aziz mirası için mi Ekrem Bey? Ve size son sözümü söyleyeyim. Benim için hayatta servetten daha önemli şeyler vardır. Ekrem Bey'in beni köşte nasıl bir merasimle karşıladığını görseydiniz... ...kendilerine neden hayır dediğimi daha iyi anlardınız. Hadi aldık, Allah'a ısmarladık.
3: Kızım, yerden göğe kadar haklısın ve bu yüzden sinirlisin. Düşünüp taşındıktan sonra aynı meseleyi yarın konuşsak.
0: Bir kere denemekten de zarar gelmez. Yarın köşkte bir defa daha konuşsak.
1: Sizleri çok sevdim. Hatırınız için bir kere daha bu meseleyi konuşalım. Yalnız beyefendinin uşaklarıyla sahtekar karısına ve hizmetçilerine... ...misafirleri terbiyeli karşılamalarını tembihlersiniz.
2: Çok inatçısınız hanımefendi.
1: Üstüme varmayın, katlidir kararım beyefendi.
2: Peki, inatçılığınızdan vazgeçip kararıma uymanız için... ...mirastaki hissenizden ayrı kaç para istersiniz?
1: Asabımı bozmayın beyefendi. Hayatınız belki satın alınacak kadınlarla geçmiştir. Ama satın alınmayacak kadınlar da vardır.
2: Fiyatı verilince her şey satın alınabilir. Söyleyin kaç para?
1: Kafanıza bir vazo indirmemi istemiyorsanız özür dileyin, yoksa bu iş...
3: Karakolda biter.
0: Belki Nevin Hanım'ın direnmesinin hissi bir sebebi vardır.
1: Ne gibi hissi sebep?
0: Genç bir kız olarak erkeğinizi seçmek hakkınız tabii. Belki menfaatleriniz üzerinde tuttuğunuz bir sevgiliniz vardır.
1: Bakmayın, ana babaya hasret büyüdük. Kılık, kıyafet, kibarlık edebiyatımız falan noksandır ama... ...namus cihetinden sizin o kürklü hatunları vagonu ile cepten çıkarırız. Ben can davası, ekmek davasındayım. Ne sevgilim oldu, ne de sevmeye niyettim.
2: Beni yanlış anladınız. Ben sizden aşk dilenmedim. Nikah bozulmayacak ama gene de birbirimizden uzak olacağız.
1: Çünkü yeryüzünde birbirine asla yaklaşamayacak iki düşmanız.
0: Tabii şimdilik, yarınların neler doğuracağını kimse bilemez.
1: Bilmeye lüzum yok. Yarınlar sadece kavga ve patırdı doğurabilir aramızda. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok beyefendi.
3: Aferin Nevin kızıma! Ben de olsam aynen davranırdım. Bu bir ticari evlilik olacak. Topu topu bir sene, hiçbir aşk ve sevgi olmadan.
1: Ben ticaretten anlamam, ben tüccar değilim. Benim maksadım Ekrem Bey'e hareketlerini pahalıya mal etmek.
2: Bu yaptığınızı bindiğiniz dalı kesmek derler.
1: Ben paraya, konfora falan alışık değilim zaten. Ama siz alışıksınız, siz düşünün.
0: Fakat Nevin Hanım, Ekrem Bey'e ait paraya, mala, mülke, her şeye resmen ortak olacaksınız.
1: Her şeye ortak mı olacağım?
3: Evet, ve asıl intikamı öyle alırsın. Mirasından kalan nakit 800 bin lirayı da şimdiden üzerine geçirtebilirsin.
1: Bu köşk de benim mi olacak?
3: Evet, yalnız bu köşk değil, diğer apartmanlarda.
1: Peki bu iş nasıl garanti olacak?
0: Noter ve tapudan bütün gayrimenkullerin yarısını Ekrem Bey üzerinize devir yapacak. Değil mi beyefendi?
3: Ve bankadaki paraların da yarısı isminize açılacak bir hesaba geçecek.
1: İşte şimdi intikamımı alabilirim. Tamam. Bir yıl sabredeceğim beyefendi.
2: Ben de sana bir yıl tahammül edeceğim.

Beni kılıksız görünce ilkin aptalın sümsüğün biri sanmışlardı ama işimi sağlam tutup notere gidince kolay kırılacak ceviz olmadığımı anlamışlardı.

0: Çankaya'da hisseme düşen 800 bin lirayı yatırınca artık topla tüfekle yıkılmaz bir hale gelmiştim. Mirasın geri kalan 7 milyonuna hak kazanmak için bana bir yıl katlanmak zorundaydılar. Az sonra avukat ve Kamil dayı ayrılmışlar, yalnız kalmıştık. Beyefendi beni alelacele otelden alıp köşke götürmek istiyordu. Beni ilk geldiğimde nefretle karşılayan sayın bestekar hazretlerine bir uşak muamelesi yapıyordum.
1: Eşyalarımı hazırlamak uzun sürer, birkaç gün sonra gelsem köşkte de ayrı yaşayacağımıza göre bir acelemiz yok.
2: Lüzumlu eşyalarınızı şimdi beraber alırız. Geri kalanları da uşakla hizmetçiyi gönderip taşıtırım.

0: Hesabınızı kapattım. Otelciye de odayı bıraktığınızı söyledim.
1: Teşekkürler ama yangından kaçar gibi lüzum yoktu bu aceleye. Eyvallah amca!

0: Selamlaştığınız adam kimdi?
1: Ne bileyim ben?
0: Bilmediği kimseye öyle göz süzer mi insan?
1: Bir ahbabımdı belki.
0: Bu şehre yeni geldiniz daha. Ahbaplıklar kurmak için nasıl vakit bulabildiniz?
1: Evlenmeye bile vakit bulamadık mı?
0: Haklısınız ama sizden bir ricam var. Evlilik oyunu oynadığımız müddetçe bu gibi selamlaşmalar yahut buna benzer hareketleriniz olursa bana da izahat verin lütfen.
1: Neden?
0: Rol bile olsa bir kocanın karısına bu gibi şeyleri sormaya hakkı vardır da ondan.
1: Vallahi orasını düşünürüz sırası gelince. Ticari bir anlaşma yaptık diye esir olmadık ya.

0: Üst kata çıkarım. Evinize hoş geldiniz.
1: Doğru, evim.
0: Buyurun, sizi dairenize çıkarayım. İlk gelişinizde sizi bir sahtekar sandımdı ama şimdi resmen karımsınız.
1: Ben de ilk gördüğümde zaten ailenizi dünyanın en kaba insanı sandımdı ama şimdi maalesef kocamsınız.
0: Burası daireniz, salonu, bu da yatak odası. Burada mesut olursunuz inşallah.
1: Saadet için evlenmedik Ekrem Bey. Birbirimizi üçer milyonluk miras aşkına katlanacağız. Yoksa ne ben zatı halinizi çekebilirim, ne de zatınız beni.
0: Buyurun, odanızı da göstereyim. Beğendiniz mi odanızı?
1: Damı akmayan her oda birdir benim için. Sahte Nevin, Rauf Hanım da burada mı yatarlardı?
0: Hayır, o yanımda yatmayı tercih ederdi.
1: Haha, şu mesele!
0: İyi günler, Allah'a ısmarladık.
1: Artık kendi köşküme yerleşmiştim. Sanki rüyalar alemindeydim. Bu koca köşkte sevdiğim tek insan Kamil dayı olmuştu. Ertesi gün ilk işim onu yanıma alıp köşke ilk geldiğim gün bana tepeden bakıp hakaret edenleri ve köşkten beni kovanları buradan temizlemek oldu. Bütün uşak ve hizmetçileri kovdum. Yapılacak mühim bir işim daha vardı. Evet, hadi! Şimdi dayı bey, sen bana yeni uşak ve hizmetçiler temin edersin.
2: Baş üstüne!
1: Köşkte bir dediğim iki olmuyor, yalnız benim borum ötüyordu ama günlerim bunalım içinde geçmeye başlamıştı. Beğeneceğimi umduğum yatak odası aslında bir yıllık diri diri gömüleceğim bir mezar, bir hapishane olmuştu benim için. Ne ben onun odasına gidiyordum, ne de o benim odama geliyordu. Zaten o çok geceler sabaha karşı sarhoş olarak eve geliyor ya da sabaha kadar evde içki içiyordu. Bazen yanına gitmek, onunla konuşmak istiyordum ama o benim yüzüme bakmaya bile tenezzül etmiyordu. Bu bir anlaşmalı evlilik de olsa, resmen kocam olan adamın ihmali beni çıldırtıyordu. Bir araya geldiğimiz tek yer yemek odasıydı. Orada bile yarım saat bir arada olmamıza tahammül edemiyordu. Belki o da haklıydı. Onun hayatı bambaşkaydı. Ben basit bir kızdım, görgüsüzdüm. Benden nefret ettiğini, iğrendiğini bakışlarından anlıyordum.

0: Bazı günler yemeğe bile inmiyordu. Odasında tek başına oturuyordu. Bir senenin çabuk geçmesini iple çekiyordu besbelli. Çok gariptir. İnsan sevmese, hiçbir ilgisi dahi olmasa... ...kendisine ait bir erkeğin başkalarıyla ilgilenmesine tahammül edemiyor. Muhakkak başka kadınlarla ilgisi vardı. Bir gece geç vakit telefon çaldı. Telefonlar paraleldir. Bir tanesi benim odamda, bir tanesi onun odasında.
1: Alo, sevgili.
2: Alo. Sen misin Zeynep? Hiç, baş belasından uğraşıp duruyorum.
1: Canım Ekrem'im, seni kaybettim diye korkmuştum.
2: Adı sayıcı Nevin Rauf diye, o aptal mı alacak senin yerini?
1: Tatlım, bir tane Ekrem'im. Yarın nerede buluşuyoruz?
2: Gece 10'da, gel kulüpte.
0: Gel kulüpte, ha?

0: Ciddi misiniz böyle?
1: Yeri ise neşeliyimdir ama korkarım sayenizde somurtkan bir adam olup çıkacağım.
0: Anlaşmamızı unutmayalım. Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
1: Doğru, haklısınız. Rol yapan iki aktör. Daha doğrusu para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
2: Ekrem zor erkektir kızım.
0: Ben de kolay kadın değilim.
2: Belli, o tarafını seviyorum zaten senin. Ekrem'i adam etmek için senin gibi acar bir kız lazımdı.
0: Yani yeğeninizden değil, benden yana mısınız?
2: Ben Ekrem'i çok severim, yalnız çok şımarık ve havaiidir. Yola girmesi, burnunu sürtülmesi faydalı olur.
0: Bana yardım ederseniz alnını bile sürteriz.
2: Bütün gücümle yardım ederim.
0: Gel kulüp nerede biliyor musunuz?
1: Zeynep Hanım'ın sesi çok güzeldir, kulübünüzde şarkı söyleyebilir.
3: Emredersiniz Ekrem Bey. Sizin sesi güzel diye tanıştırdığınız hanım, bizim için şimdiden bir yıldızdır.
1: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Yarın akşam programa başlayabilirsiniz Zeynep Hanım.
4: Teşekkür ederim.
3: Teşekkürler Ekrem'e. İyi eğlenceler.
4: Sağ ol. Çok çok teşekkür ederim sevgili. Beraberken beni sevmediğini zannediyordum.
1: Neden?
4: Üzerime bir sürü kadınlarla çapkınlık ediyordum.
1: Bugün aynı şeyi seninle yapıyorum işte. Evdeki aptal, en pısırık erkeği bile ihanete sevk eder. O inatçıya ihanet etmek sevaptır ayrıca.
4: Ya fark ederse?
1: Ha, o mu? Hayatta adam kızdırıp kavga etmekten başka bir şey bilmeyen budalanın serserinin biri.
0: Kolay gelsin!
1: Burada işin ne?
0: Yavuz hırsızlara bakın! Aynı şeyi benim sormam lazım. Evde iki günlük masum karıcığını bırak, burada elin ile oynaş, iyi vallahi.
4: Ama
0: başlatma şimdi!
1: Biraz yavaş konuşamaz mısınız, ayıp?
0: Sus! Ayıp olan sizin yaptığınız. Bu sefer kibar davrandım. Ama bir daha yakalarsam o mısır püskülü saçlarını doladım mı elimi yerden yere çalarım. Kafanı patlatırım ha!
4: Çok kibar karım varmış Ekrem. Allah kolaylık versin.
0: Hadi hadi! Sen elin kocalarına akıl vereceğine başının çaresine bak. Yürü eve! Yürü diyorum!
1: Nevin, herkes bize bakıyor. Maksadın beni rezil etmek mi?
0: Hayır, hizaya sokmak. Bir yıl içinde kendimizi frenlememiz lazım yoksa...
1: Yoksa ne?
0: Yoksa ben de aynı şekilde hareket etmek zorunda kalırım beyefendi.
1: Ne o?
0: Takarım koluma herifleri, gelirim buraya. Aa, hadi!

0: Evli olduğumuzu unutup adımı çalan metresinizle oynaşmaya başladınız.
1: Mecburum hanımefendi, genç ve sıhhatli bir erkeğim. Odalarımız ayrı olduğuna göre bazı şeyleri dışarıda aramak zorundayım.
0: Madem resmen evliyiz, benim kadınlık gururumu da korumak zorundasınız.
1: Sizinle münakaşa etmek, sinirlerimi bozmak istemiyorum. İyi geceler.
2: Zannettiğimden çabuk gelecek yola.
0: Burada mıydın dayı? Ben de zannettiğimden çok üzüleceğim.
2: Üzülmek mi? Hani ser, cesur, dünyaya metelik vermeyen kızdın ha?
0: Öyleyim ama bu nikah garip bir şey. Aramızda bir şey olmasa bile başka kadınlarla oynaşmasını hazmedemiyorum.
3: Garip olan nikah değil Nevin, hislerin. Hoşlanmaya başladın Ekrem'den.
0: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
3: Ama kıskanıyorsun. Sevgi olmayan yerde kıskançlık olamaz.
0: Ben sadece İzzet'i nefsimi düşünüyorum. Allah'ın günü polis afiyesi gibi beyefendinin peşinde mi koşacağız?
3: Onun kolayı var, Ekrem'i koştur peşinden.
0: Nasıl?
3: Sen de biriyle dolaşarak. Ekrem senden kıskançtır, deliye döner.
0: Zor iş be! Ben erkeklerle falan dolaşamam.
3: Ama danışıklı bir dövüş bu, parıyla birini tutarız.
0: Bak bu olur işte.
4: Benimle evlenir misin?
5: Evet, bin defa evet.
6: Kimmiş bakayım benim müstakbelleri?
4: Onu ve ailesini çok yakında tanıyacaksın. Bize.
7: Tanışmamıza lüzum yok, tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
5: Hiçbir şey anlamıyorum, neden böyle yaptınız?
6: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
4: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
7: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
8: Acı Hayat, yarın 18'de TV4'te.
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
0: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
1: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
0: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
1: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
0: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
1: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
3: O zaman markete gidelim.
4: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
3: Nasılsın?
5: Herhangi bir cips mi?
2: Hayır.
4: Varsa raffles, maça varız.
2: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır

türlü. Önce yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: O, çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
5: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
4: Zorluklar karşısında yılmadı.
5: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
4: Nurbanu Büyüktuna'nın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
5: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü, bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşa.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
3: O zaman markete gidelim.
4: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
3: Nasılsın?
5: Herhangi bir cips mi?
2: Hayır.
4: Varsa raffles, maça varız.
2: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin. Kapıyı aç.
6: Merhaba. Nasılsın?

0: gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz dedim.
1: Öteberi alacağım.
0: Benden izin alamaz mıydınız?
1: Ben burada hapiste miyim? İzin almadan istediğim yere gitmeye hakkım yok mu?
0: Benim de eşim olan kadını kontrol etmek hakkım. O gün bakıştığınız o züppe herifi unutmadım.
1: Herif kelimesi biraz kaba kaçmıyor mu?
0: Kaçsın kaçmasın! Göz göze gelebildiğiniz her erkek benim şerefimi lekeler.
1: Sizin göz göze, el ele, diz dize geleceğiniz bir kadın benim şerefimi lekelemez mi? Niye cevap vermiyorsunuz beyefendi? Ben bu evde esir gibi duramam. Bay bay!
0: Size tekrar ediyorum, benim karım olduğunuzu unutmayın.
1: Baş üstüne kocacığım!
2: Ekrem, sana kötü bir haberim var.
0: Ne haberi?
2: Nevin az önce telefonda bir erkekle konuştu.
0: Bir erkekle mi?
2: Evet.
0: Ne olur dayıcığım, sen giyiniksin. Takip eder misin ne fırıldaklar çeviriyor?
2: Etmez olur muyum, aile şerefi bu. Al sen şunu, sinirlerine iyi gelir. Gerekirse fotoğraflarını bile çekerim.

0: Aman be oğlum, yerinde duramıyorsun sen de. Olmadı be oğlum, olmadı. Sen figüranlık etmişsin, artistlikten anlarsın diye Yeşilçam'dan kiraladık seni. Bak evladım, öyle tren seyreder gibi ruhsuz değil. Karşında sevdiğin kadın olduğunu düşünüp kalbinle bakacaksın ona ya. Hadi geç bakalım şimdi benim yerime. Geç şimdi çekici. Ona canı gönülden bağlıymış gibi davranacaksın. Hadi bakalım şimdi çekiyorum. Çekiyorum.
1: Bana yapılır mı bu dayı?
0: Kadınlar ihmale gelmez.
1: Allah cezasını versin. Peki ne yapayım şimdi? İşim gücüm varken polis afiyesi gibi peşine mi düşeyim bu sürepenin?
0: Kadınların dizginleri ancak yakınlık göstererek elde tutulabilir.
1: Buz gibi kız be dayı, nasıl yakınlık gösterilir?
0: Sen istesen sıcaklığınla kutupları eritirsin. Git odasına bir şey bilmiyormuş gibi göster numaralarını.
1: Namus belası, başka çare kalmadı. Gidip bir bakayım ona.

0: var yatak odamda.
1: Seninle konuşmak istiyorum.
0: Konuşmak için gecenin bu saatini mi seçtiniz?
1: Saçmalamayın.
0: Şimdi bağırır bütün hizmetçileri çağırın başına!
1: Tehdit mi ediyorsun beni?
0: Ben sana soruyorum, bu saatte odama giren sensin.
1: Dinle beni kızım! Ben böyle saçmalıklara, katakullilere alışık bir erkek değilim. Damarıma basar, evli bir kadına yakışmayacak budalalıklar yaparsanız... ...kibar bir koca yerine karşınızda eli sopalı bir adam bulursunuz.
0: Boş versene sen! Kanun beni sana nüfus kütüğünde bağlayabilir. Fakat benliğimi alıp sana veremez. Ben ancak sevdiğim erkeğin sözünü dinlerim. Benim karakterim seni ilgilendirmez.
1: Anlaşıldı. Bir yıllık anlaşmada evde kalırsam sizi boğabilirim.
2: Akşamki hadise fena etkilemişti Ekrem Bey'i. Sabah kahvaltısında yüzü bir karıştı.
3: Ama dayı bey keyfinden göz kırpıyordu bana.
2: Oysa Ekrem Bey ne yüzüme bakmış, ne de tek laf etmişti benimle.

0: aylar birbirimizi kollamakla geçmişti. Ekrem Bey'in bana olan şüpheleri artmış, ne zaman sokağa çıksam peşime Dayı Bey'i takar olmuştu. Benimle anlaşmalı olan Kamil Dayı da danışıklı dövüşe devamlı, akşamları bire bin katıp bir sürü hikaye anlatarak Ekrem Bey'i hırsından deliye çeviriyordu.
1: Demek bugün de çok yakışıklı bir adam takip etti.
2: Yakışıklı, zarif ve son model arabası olan bir genç.
1: Bu sersem kızda şeytan tüyü mü vardır nedir?
2: Sokağa çıktı mı bütün erkekler dönüp dönüp bakıyorlar.
1: Acayipliğine bakıyorlardır.
2: Ama bana öyle gelmiyor.
1: Bu kadın beni kahredecek Dayı. Deli olacağım. Gidip bir ders vermem lazım ona. Dün gece sokak değil misiniz?
3: Kafeste mi olacaktım? Hava almaya çıktım.
1: Çekil kızım sen! Son zamanlarda biraz fazla hava almıyor musunuz?
3: Ciğerlerimin kahyası mısınız? Evlilik şartlarını unutmayalım.
1: Benimle böyle konuşmayın, sabrım tükenmeye başlıyor.
3: 9 ay sabrettiniz, 3 ay daha sıkıverin dişinizi.
1: Tövbe tövbe, ya katil olacağım ya deli! Tahammül edemeyeceğim artık! Yarın bu memleketi terk edeceğim, Avrupa'ya gidiyorum.
3: Avrupa! Avrupa mı?

0: Nasıl buldun sevgili?
1: Şahane!
0: Sana borçluyum hepsini. Ayrıldıktan sonra bile beni yüzüstü bırakmamana teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Çok canım sıkılıyor, bu akşam beraber olalım.
0: Benim için ne şeref ama... Sevgili karıcından korkmaz mısın?

0: Eskiden de kayıtsızdın ama son zamanlarda büsbütün bir hal oldu sana. Yoksa sevmeye mi başladın?
1: Sadece gırtlaklayacak kadar seviyorum. Bıktım artık. Onun şehrinden yarın Avrupa'ya kaçıyorum.
0: Avrupa'ya mı gidiyorsun?
2: Ömer Bey, bana içki verir misiniz?
3: Başüstüne hanımefendi. Hadi hadi, utanma da ağla bari.
2: Neden ağlayacakmışım?
3: Beyefendi gene eve gelmedi diye.
2: Umurumda bile değil.
3: Umurunda bal gibi kızım. Kendini aldatma, hele beni hiç kandıramazsın. İçin içini yiyor, aklın hep onda.
2: Yarın İstanbul'u da terk edecekmiş.
3: Üzülme, gelir gene.
2: Ne yapayım? Giderse gitsin.
3: Benim melek kızım, üzülme, gün doğmadan neler doğar.
4: Dayı Bey'le düzenlediğimiz oyunlara Ekrem dayanamamış Avrupa'ya kaçıyordu. Onu farkına varmadan ne kadar sevdiğimi ilk o gün anlamıştım. Bir gariplik çökmüştü içime. Ona el sallarken yüreğimde garip bir sızı, gözlerimde yaş vardı. Havaalanından dönerken hıçkırarak ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. Dayı Bey kalbimden geçenleri anlayacak diye de ödüm kopuyor. Utanıyordum nedense. Onun için numara yapmaya, sevinir görünmeye çalışmıştım. Oh, kurtulduk. Avrupa'ya gitti, asıl biz rahatladık.
3: Ağzın öyle diyor ama gözlerin başka söylüyor. Seviyorsun Ekrem'i, şimdi anladım.
2: Sevmek mi? Sanmam. Bütün kadınların hoşlandığı bir erkek ama...
3: Seviyorsun. Biz arkadaş değil miyiz? Benden niye saklıyorsun?
2: Seviyorum dayıcığım. Ölecek kadar seviyorum.
3: Ekrem'in çevresindeki kadınları unutup... yalnız seni sevmesini ister misin?
2: Tabii isterdim. Ama imkansız bir şey beni sevmesi. Karşılaştığımızda yılan görmüş gibi bakıyor.
3: Arzu edersen güneş çarpmış gibi de olabilir.
2: Hayal bu.
3: İnsanlar fezaya çıkıyorlar Nevin. Bir erkeğin kalbine girmek o kadar zor değil.
2: Ben nasıl yapabilirim?
3: Onun beğenici bir şekle bürünüp tip değiştirmen lazım.
2: Nasıl olur bu?
3: Bana bırak işin o cihetini. Beni hoca olarak kabul edersen...
2: Tabii.
3: Yalnız peşin söyleyeyim, çok çalışacak, çok yorulacaksın.
2: Çalışmaktan yılmam.
3: Ne zaman başlarız?
2: Ne zaman isterseniz.
3: Hemen bugün. Bir sol...
2: Güldürme dayı!
3: Şahane olduğuna önce kendin inanmalısın. Sonra şunu hiçbir zaman aklından çıkarma yavrum. Ben bütün kadınlardan güzelim. Ben tapılacak kadınım diye düşüneceksin adım atarken. Daha canlı, daha mağrur, kendini beğenmişçesine ben çok güzelim. Ben çok güzel ve şahane bir kadınım diyeceksin.
2: Ben güzelim.
3: İnanarak.
2: Ben güzelim.
3: Daha da inanarak.
2: Ben güzelim.
3: Çok konsantre ol.
2: Ben güzelim.
3: İşte böyle. Kendi kendini inandıracaksın.
2: Ben güzelim.
3: Çok kabiliyetlisin. Seninle çok şey başaracağız.
2: İnşallah.
3: Yarına dans derslerine hazır ol.

üç ayki yorgunluğumu ömrüm boyu unutamayacağım. Gece gündüz nefes almadan çalışmıştım. Otomobil kullanmaya kadar her şeyi öğrenmemi istiyordu dayı bey.

Bilmediğim ne çok şey varmış. Yemek yemesini bile. Hangi yemekle hangi çatalı alacağım, bıçağı nasıl tutacağımı bile her şeyi dayı beyden öğrendim.

0: Tayyip Bey, bir müzisyenin karısı müzikten de anlamalı diye piyano dersi bile aldırıyordu bana.
1: Oh, tabii.

0: gelmediniz mi yoksa? Bir şey söylemiyorsunuz.
1: Söyleyemiyorum Nevin, dilim tutuldu güzelliğinin karşısında. Kraliçeler gibisin, şahanesin!
0: Bestekar bey de aynı fikirde olabilecekler mi dersiniz?
1: İlk görüşte kalbinden vurulmazsa kellemi keserim. Başardık sayılır, tebrikler benim cici kızım!
0: Sayenizde dayıcım! Ah, şimdi oynamak sırası bana geliyor.
2: Beyefendiden telgraf var efendim.
1: Pazartesiye geliyormuş. 15 uçağına arabayı havaalanına yollayın diyor.
0: 3 ay nasıl da geçti, daha dün gibi geliyor.
1: Çalışmaktan zamanı fark edemedin.
0: Bunca çalışmadan sonra beni gene beğenmezse... ...derslerini başaramayıp sınıfta kalmış bir öğrenci gibi olacağım.
1: Kendini şimdiden sınıf geçmiş say. Bak, gelince planımız şu olacak.

0: Şoför efendi, beni şehre bırakır mısın?
1: Kusura bakma, müşterim var abi.
2: Kadın şoförlere emniyetiniz varsa sizi arabamla götürebilirim.
0: Zahmet olmaz mı hanımefendi?
2: Sırtımda taşımayacağıma göre olmaz. Buyurun.
0: Çok teşekkürler.

0: Vasıta beklemekten nefret ederim. Şanslıymışım.
1: Ben de.
0: Siz niye şanslısınız?
1: En sevdiğim parçaların bestekarına bir hizmette bulunabilmek benim için büyük bir zevk.
0: Oo! Şu an kendimi Chopin, Beethoven'mışım gibi önemli bir insan sandım. Eserlerime sizin gibi şahane bir hanımın değer vereceğini bilseydim, daha kalpten bestelemeye çalışırdım.
1: Lüzum yok ki. Notalarınızda hassas bir kalp bulmazsam zaten sevmezdim Ekrem Bey.
0: Ben de sizin isminizi öğrensem?
1: Yarım saat sonra unutacağınız bir kadının adını öğrenmeniz şart mı?
0: Siz yarım saatte akıldan çıkacak bir kimse değil, ömür boyu unutulmayacak kadınlardansınız.

0: için o kadar dikkatle bakıyorsunuz?
1: Sizi bir yerden tanıyor gibiyim.
0: Macaristan'da bulundunuz mu?
1: Macaristan mı?
0: Babam orada sefirdi de.
1: Hiç bulunmadım ama gözüm çok kısırıyor. Sizi mutlaka görmüş gibiyim.
0: İnsan insana benzer.
1: Ya sesiniz?
0: Ses de sese benzer Ekrem Bey.

0: Bir şey söylesem inanır mısınız?
1: En sevdiğim bestekâra inanmamak kabil mi?
0: Siz benim hayatıma, zaman zaman da kalbime girmiş kadınlardaki bütün özellikleri tek başına kendinde toplayan eşsiz bir güzelsiniz.
1: Yani aşk kokteyli gibi mi görüyorsunuz beni?
0: Evet. Bakışınız, saçlarınız, kokunuz, her şeyinize büyülediniz beni.
1: Bütün kadınlara aynı şeyleri söylemişsinizdir.
0: Parça parça belki. Ama size, bütün öbür kadınlara söylediklerimin hepsini birden söylemek istiyorum.
1: Öyle mi? Çok çapkınmışsınız Ekrem Bey.

0: beni şu köşede bırakır mısınız?
1: Buyurun.
0: Teşekkürler. Beni kötü olaylar kaçırmıştı İstanbul'dan. Dönüşümde ise mutluluk karşıladı.
1: Çok naziksiniz.
0: Yarın mutlaka bekliyorum sizi.
1: İyi günler.
0: Nevin'e arabayı havaalanına yollamasını yazmıştım.
2: Tam buldun adamını. Kendi havasında o.
0: Nerede? Evde değil mi?
2: Sen Avrupa'dayken büsbütün havalandı.
0: İnşallah büsbütün yok olur da rahatlarım. Adını söyleyince tüylerim diken diken oluyor.
1: Hoş geldiniz. Seyahat nasıl geçti bakalım?
0: Teşekkür ederim. Karşılamak için saçlarınızdaki bigudi, gözünüzde yeni icat ettiğiniz gözlükler ve şu şahane kıyafetinizle beni ihya ettiniz.
1: Yoksa beni dağda mı çirkinleşmiş buldunuz?
0: Kızmayın ama kargaları kaçıran bostan korkulukları gibi beni de kaçırırsanız hiç şaşmayın.
2: Bu şıklık hayra alamet değil pek, nereye böyle?
0: Uçuruma dayıcığım.
2: Ne uçurumu?
0: Beni evlilik çemberine sokacak afet gibi bir kadın buldum dayı.

0: Ya sen söylediğini bilmiyorsun ya ben sağırım. Sen evlisin ya.
1: Sıkıldım artık dayı. Vicdanım rahat rahmetli Nuri Bey'e karşı. Denemeyi yaptım. Nevin evli kalınacak değil, insanı katil edecek bir kadın.
0: Peki, ya öteki?
1: Sarışın bir peri.
2: Ben peri olmak değil, karınız olmak, sizinle evlenip bütün zamanlarımı sizinle geçirmek istiyorum.
3: Benim de bütün arzum o ama...
2: Ama ne?
1: Şey...
2: Yoksa evli misiniz?
1: Şey yani...
2: Ne demek şey? Sorunun karşılığı ya evettir ya da hayır.

0: Geldin mi? Nasıl geçti?
1: Tam bir başarı dayıcığım.
0: Demek büyülendi.
1: Aptallaştı. Büyülendi ne kelime.
0: Yıldırım aşkı desene. İstediğimiz de oydu.
1: Sayenizde.
0: Etme bulma dünyası. Çabuk hazırlan da gelmeden eski haline dön hadi.
1: Peki.

0: Evin yolunu unuttuğunu sanmıştım. İş herhalde bu saate kadar sürmemiştir.
1: Hesap mı vereceğim?
0: Siz sabaha kadar kadınlarla sürterseniz ben de...
1: Siz hiçbir şey yapamazsınız. Üstelik ben... kadınlarla falan değil... poz bıyıklı... kabak kafalı bir iş adamıyla pazarlık halindeydim.
0: Artık orasını Allah bilir.
1: Hem aramızdaki kanuni bağı unutuyorsunuz galiba.
0: İsterseniz boşanabiliriz.
1: Şimdilik karımsınız... ve bu sıfatı da muhafaza edeceksiniz.
0: Hayır değilim. Sizi de kendime koca saymıyorum.
1: Kanun nazarında Nevin Rauf Hanım benim karımdır. Bu müşterek yaşayışta bana karşı bir takım vazifeleriniz olduğunu da unutmayın.
0: Benden sadakat mi bekliyorsunuz?
1: Evet.
0: Öyleyse siz de hafızanızı toplayın... ve kabak kafalı adamlarlaydım diye yalan söyleyerek... sarışın dilberlerle sürtmeyin sabahlara kadar.
1: Bunu da nereden uydurdunuz? Kim söyledi?
0: Kargalar söyledi Ekrem Bey. Kargalar! Beni aldatıyorsunuz.
2: İnanın ki Elif'i Elif'ine doğru söyledim.
0: Söylediklerinize inanmak için budala olmam lazım. Evlisiniz ve karınızı bir kerecik öpmediniz bile ha?
2: Elimi bile sürmedim.
0: İyi bir bestekar ama kötü bir yalancısınız Ekrem Bey.

0: hayatıma bir fırtına gibi girip de kaçamazsınız.
1: Kaçmak için değil, evlenmek, ömür boyu birlikte olmak isteğiyle koşmuştum size ama evli çıktınız.
0: Boşarım.
1: Yıkılan bir yuvanın harabeleri üzerine kuramam mutluluğumu.
0: Zaten karım ayrılmak istiyor benden.
1: Herkesin yanında olmak istediği erkekten niye ayrılmak istesin? Aptal mı bu kadın?
0: Aptalın, delinin, tatsız tutsuzun biri. Sizi onunla karşılaştırsam, kendi ağzından dinleseniz.
1: O zaman olur ama karınızın sizi sevmese bile böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum.
0: Anlaşmalı bir miras evliliğiydi bu ve zamanımız doldu. Kendisi de dünden razı boşanmaya.
1: Neden dünden razıymış? Eskiden istiyordum ama şimdi alıştım, memnunum bu evlilikten.
0: Hani bir yılın dolmasını, boşanmayı dört gözle bekliyordunuz? Bir yıl doldu. Yoksa alay mı ediyorsunuz benden?
1: Hayır, sevmeye başladım sizi. İsterseniz yatak odamın kapısını bile kilitleyemem.
0: Hayır, ayrılacağız.
1: Şimdi de ben istemiyorum ayrılmayı. Karşınızda babanızın oyuncağı mı var? Hislerim hiç yanıltmaz. Karınızın sizden ayrılmak istemeyeceğini söylemiştim size.
0: Halbuki öyle istiyordu ki. Anlamıyorum ben şu kadın milletini.
1: Kadınları anlamak için onlara karşı çok açık, çok doğru, çok samimi olmak lazım.
0: Bundan samimi olamazdım.
1: Peki, karınıza neden ayrılmak istediğinizi söylediniz mi?
0: Lüzum görmedim.
1: Erkekçe, ben sarışın bir kadına aşığım deseydiniz, belki anlayış gösterirdi.
0: Büsbütün vazgeçer ayrılmaktan.
1: Siz deneyin bir kere. Demek, sarışın bir güzele aşıksınız.
0: Evet.
1: Ve bunu utanmadan, resmen evli olduğunuz bir kadına söyleyebiliyorsunuz. Ayıp! Ben de kadınım, benim de kalbim var.
0: Beni bırak, sana ne istersen veririm. Milyoner ederim seni.
1: Şu halde sevdiğiniz kadın milyonlar değerinde.
0: Hatta milyarlar, dünyalar değerinde.
1: Şanslı kadınmış. Belki yeryüzünde hiçbir kadın böyle büyük bir aşkla sevilmemiştir.
0: Çok seviyorum onu. Yalvarırım sana, beni bu saadetten mahrum etme.
1: Pekala Ekrem. Aşkına hizmet etmek istiyorum. Kabul, boşanalım.
0: Teşekkürler. Bu anlayışınıza çok teşekkürler. Eyvallah dayı.
2: Seni milyonlar feda edecek kadar seviyorum.
1: Her şeyi, her şeyi size borçluyum.

0: Mahkeme sırasında benden kurtulduğu için öyle mutluydu ki Ekrem, hakim boşanmamıza karar verildi derken gözlerinin içi gülüyordu.
1: İnanmıyor musun ayrıldığıma?
0: İnsanlar çok arzuladıkları şey olunca kolay inanmazlar.
1: İlamı alır almaz nişanı yaparız.
0: Öyle mutluyum ki.
1: Karım gitti. Gel seni müstakbel evimize götüreyim.
0: Evimiz değil, müstakbel cennetimiz. Eviniz çok güzelmiş. Nişanımızı burada yapmak isterdim.
1: Sen emret yeter ki.
0: Ne kadar naziksin. Ayrıldığın karına karşı da böyle mi davranırdın?
1: Şimdi bunlardan bahsetmenin sırası mı? Aman, yalvarırım, onu hatırlatıp da neşemi kaçırma. Gel, sana yukarısını gezdireyim.
0: Gezelim. Gel.
1: Buyurun. Odamı görmek istersin herhalde.
0: Tabii.
1: Gel.

Bir yıl aynı köşkte oturduğum halde ilk defa giriyordum odasına. Bambaşka bir havası vardı. Sanat dolu bir hava. Duvarda bizi birleştirmek isteyen Nuri amcanın koca bir resmi asılıydı. Ekrem onu gösterdi bana. Mutluydum. Ekrem'e ilk yaklaşıyordum. Yeni tanıyordum onu. Sonra birdenbire beynimden vurulmuşa döndüm. Duvarda annemin resmi vardı. Nasıl oluyor, neler oluyordu, kim diye sordum. Teyzesi olduğunu, genç yaşta öldüğünü söyledi. Yakınlığı, miras meselesini yavaş yavaş kavramaya başlamıştım. Sonra bana elindeki albümü gösterdi.

0: Birden garip bir şey daha oldu. Çocukluk resmimi gördüm, beraberdik. Yanımdaki çocuk kendisiymiş. Demek bizim kaderimiz küçüklüğümüzden aynıymış. Kim o kız diye sordum, verdiği cevap müthiş oldu. Kim bu kız?
1: O kız mı? Çocukluk hatıralarımın en unutamadığım insanı, çocukluk aşkım.
0: Şimdi nerede?
1: Bilmiyorum. Yıllarca hep onu bekledim. Hayatıma çok kadın girdi ama sen karşıma bir sabah yıldızı gibi çıkana kadar hep onu düşündüm. Niye ağlıyorsun?
0: Seni hayalindeki aşktan uzaklaştırdım.
1: Çocuklaşma yavrum. O hikaye senle bitti.
0: Evet ama belki bir gün çıkabilirdi karşına.
1: Sen bana bir dünya verdin. O dünya yetiyor bana.
2: Demek albümündeki sevdiği çocuk resmi sendin.
0: Annemin resmi de asılı duvarında Ekrem'in. Keşke daha önce görseydim. Çocukken ben de onu severdim.
2: Sonunda birbirinizin oldunuz ya.
0: Sayenizde.
2: Ama nişan gününü dört gözle bekliyorum.
3: Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz. Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha. Bak söylediğine.
4: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
3: 100 bin.
4: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
5: Ertuğrul Serdar oğlu.
6: Seni görür görmez çarpıldı.
7: Bir müddet istirahate çekileceğim.
3: Affedersiniz efendim, evvelden duyunuz vardı bugün. İptal edin, gelem.
8: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
4: Ben prens falan değilim. Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
8: Hayır!
4: Niye geldim buraya?
5: Sensiz olamayacağımı anladım.
9: Vurgun, birazdan TV4'te.
10: Tanıştıralım, bu deniz. Tam 4 milyar yaşında. Milyonlarca canlıya hayat verdi. Kıtaları birbirine bağladı. İnsana umut oldu. Ama bugün sadece plastik atıklar nedeniyle her yıl milyonlarca canlıyı kaybediyor. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
14: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
13: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
15: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
21: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir.
22: Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
23: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
24: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: O, çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
2: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
1: Zorluklar karşısında yılmadı.
2: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
1: Nurbanu Büyük Tuna'nın hikayesiyle Benim Hikayem yarın 13'te TV4'te.
2: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
0: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
1: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
0: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
1: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
0: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
1: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.

0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express mutunu açtı. Kim tutar seni?

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Herkes ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
9: De böyle Otobit'te.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile.

0: Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Haydi gel. Haydi
3: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Dünya Kupası heyecanı başlıyor. FIFA lisanslı Türkiye Dünya Kupası tişörtü 399 lira. Silikon bileklik 49 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Davetliler sabırsızlanmaya başladı. Nerede kaldı acaba?
2: Bakıyorum yerinde duramıyorsun. Bu ne sabırsızlık?
3: Ekrem, neredesin?
4: Ah! Bu ne rezalet?
3: Ekrem, sevgilim!
4: Sen nereden çıktın?
3: Çocukluk aşkınızın ben olduğunu öğrenince nişanlınızla yer değiştirdim. Bak, bu resmi tanımıyor musun?
4: Sen o muydun?
3: Yıllardır beni beklemişsin.
4: Ama şimdi başkasını seviyorum.
3: Öyleyse başkasıyla nişanlan. Ha. Allah'a ısmarladık.
4: Yok, hayır. Demek sen...
3: Evet, ben. Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... sabah yıldızın. Hangisini istersen onunla nişanlanabilirsin. Çünkü üçü de seviyor seni.
4: Üçünü de alıyorum.
3: Taşralı deli kızı da mı?
4: Hı, onu da.
3: Ah!

0: 10 yıl. 4 duvar arasında geçen 10 yıl. Bir cezaevinden öbürüne, oradan bir başkasına. Yapayalnız, kimsesiz. Sayısız pişmanlık duyarak. Anamdan, dostlardan haber alamadım. Kimi unuttu, kimi izini kaybetti Kazanova Mehmet'in.
1: Kazanova Mehmet'in bugünlerde tahliye edilmesi lazım.
2: Bir iki güne kalmaz çıkar gelir.
1: Yazık oldu Kazanova'ya. Hayatının en güzel senelerini bozuk mangır gibi harcadı.
2: Ah, bir çıksa eski günler gene gelir.
1: İnşallah. Başka insandı Mehmet. Mertti, eli açıktı, arkadaştı.
2: Kalbi temizdi abi. Altın kalpliydi Kazanova.
1: Kral gibi yaşardık o vakitler.
2: Her vurgundan sonra gazinolar, pavyonlar... birbirinden güzel kadınlar.
1: Şimdi de zeytin ekmeğe talim.
2: Ey gidi Al Capone Rıza'yı! Sen bu hale düşecek adam mıydın?
1: Düşmez kalkmaz, bir hacı yatmaz oğlum. Sen kendi haline bak! Kim inanır senin dolandırıcılar Şah Fırıldak Ömer olduğuna, kim inanır?
2: Eskidik biz Rıza abi, eskidik.
1: Aşağı! Sen eskidinse onu bilmem. Evelallah biliğimiz de konuşur, yüreğimiz de.
2: Yeter mi abicim? Beyin gerek, beyin!
1: Doğrusun. Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
2: Anladın mı şimdi neden süründüğümüzü? Ya.

0: zamanda oğlum.
1: Merak etme teyze, seni dünya güzeli gibi çıkartacağım.
0: Beni de, beni de!
1: Sizi de, sizi de! Yalnız konuşmayın, sonra fotoğraf sesli çıkar. Kımıldamayın, çekiyorum. Kımıldamayın, konuşmayın! Buraya bakın, şimdi kuş çıkıyor, dikkat! Bir, iki, üç! Thank you.

0: Je zadaję!
1: O! Mehmet! Şükür kavuşturana.
2: Sorup soruşturduk. Sirop'tan sonra senden bir haber alamadık. Mektuplar da geri geldi. Aramaz mı insan?
1: Aramaz mı ya? Karınca kararınca bir şeyler gönderirdik. Mangırını karşılardı hiç olmazsa.
3: Olmadı. Mahpus yatmanın ne olduğunu bilirsiniz. Hep andım sizi.
1: Daha kavuşmaz. İnsan insana kavuşurmuş.
3: Kavuştuk işte. Ama nelerden sonra?
1: Boş ver, geçen unutulur, hadi.
2: Ne varmış, aslan gibisin. Tıpkı eski günlerdeki gibi.
3: Karıştırma eski günleri. Ben hiç anmadım hapisteyken.
2: Numarayı bırak. İçeride neler ayarlamışsındır kim bilir. 10 yıl yan gelip yatmadın ya.
3: Sizin tanıdığınız Casanova değilim artık.
1: Bak söylediğine. Neler sayıklıyor, işitiyor musun Ömer?
2: Eğleniyor bizimle abi, eğleniyor. Ne? Kabına sığacak adam mı o?
3: Yorgunum Rıza dayı, bitkinim. Tükendim bundan böyle. En kötüsü pişman.
2: Yapma ya, bütün umudumuz sendeydi. Dört gözle yolunu bekledik.
1: Ömer rüyasında ne işler çevirdi, sen bana sor.
3: Yetti Rıza dayı, gençliğim cezaevinde geçti. Anam kahrolup öldü. 3 günlük ömrümü sakin yaşamak istiyorum. Dünyanın bütün hazineleri vız gelir bana. Bir saat daha içeride yatmayı göze alamam.
2: İyi, hoş ya. Koskoca Casanova Mehmet açlıktan geberip gidecek mi?
1: Ya, alışık da değilsin sen bizim gibi.
2: Seni Sultanahmet Meydanı'nda simit satarken görüyorum da.
3: Benim için üzülmeyin. Birinde emanet param var. Hepimizi doyurur. Tutuklanmadan önce Yeşim'e bırakmıştım. Onu bulduk muydu tamam. Yeşim nerede şimdi?
1: Havana vardı, dansöz gene.
3: İyi işte. Elimizle koymuş gibi bulacağız parayı.
2: Öyle san.
3: Ne demek istiyorsun?
1: Ne o karıdan ne de o paradan hayır gelir bize.
3: Dalga mı geçiyorsunuz siz? Hayatta tek dayanağım o para.

0: Bir zamanlar beni sevdiğini söylerdi.
1: 10 sene bekleyemezdim seni. Hayatımı yeni bir düzene soktum. Unut beni.
0: Peki, öyle olsun. Yalnız sende bir emanetin var.
1: Ne emaneti?
0: 100 tane binlik.
1: Ben o parayı polise teslim ettim.

0: Yalan söylüyorsun. Ben o paranın yüzünden tam 10 yıl içeride yattım. Paramı almadan bir yere gitmem.
1: İmdat! Yetişin! Buradayım!
0: İmdat! Paramı istiyorum sadece.
2: Ne parası?
0: Öyle olsun. Yeni çıktım, bir daha girmek istemem.

0: Vay vay, demek sana hakaret etti
1: ha? Ya o barcının küstahlığı?
0: Biz çekildik, meydan köpeklere kaldı. Ne duruyoruz? Gidip barı başlarına yıkalım.
2: Boş ver, iki paralık insanlar için değmez Rıza dayı. Eski günleri bir daha yaşamak istemiyorum.

0: Öğrendim patron, bütün parası bankadaymış.
1: Yalnız yaşıyor, bir aydır otelinde kalıyor. Yanında bir menajeri var, hesaba katmaya değmez.
2: Hayatında hiç erkek yok, aşkı unutalı yıllar olmuş. Kimseyle de aşırı dostluk kurmuyor.
3: Bütün parasını sağlam bir işe yatırmak istiyor.
4: Bize yatırsın. Bizden daha sağlam adam mı bulacak?
3: Lokum gibi iş. Başkası yiyeceğine biz yiyelim.
2: İstersen bir yere karıyı paketleyip getirelim.
4: Olmaz. Bu işin kansız ve silahsız bitmesi lazım.
0: Nasıl?
4: Bir kadının parasını yemek için önce kalbine girmek gerekir.
3: Öyleyse bu iş tam Kazanova Mehmetlik.
4: Tanırım her geleği. Vaktiyle Prenses Nilüfer'i bile tavlamıştı. Nerede o şimdi, ha?
0: Dışarıda, yeni çıkmış.
4: Bulun getirin onu bana.
0: Peki, peki patron.
5: Ne oldu evlat? Durulmuşsun, fırtına gibi eserdin eskiden.
6: Çok çektim dayı, gücüm tükendi.
7: İnsanın içi ölüyor değil mi abi?
5: Doğrusun Ömer. Felaket geldi miydi, yakıp yıkmadığı yer bırakmıyor.
7: Rıza dayının oğluyla gelini öldüler geçen kış. Almanya'dan dönüyorlardı.
6: Başın sağ olsun dayı, işitmemiştim.
5: Sen sağ ol. Nereden duyacaksın ki? Ne yani cırtmacele şunu? Boş kadehin efkârı mı olurmuş
8: ki? Bıraksana sen efkârı! Veresiye dayandıramıyorum size.
7: Ayıp ettin çorbacı! Kaçakçıya mal kaptırmış gibi konuşuyorsun.
8: Yok, kaptırmadım. Sebil açtık burada. Karın doyuruyoruz. Hesabı kapatmadan su bile içirtmem size.
7: Hesap bizden.
4: Mehmet abi kusura kalma, tadını bozduk sofranın. Patron çağırıyor da.
6: Ne istiyor?
4: Vallahi bilmiyorum abi. Çağırması bizden, anlatması ondan.
5: Zekeriya boş şeyler için adam aramaz. Talihimiz döndü galiba.
4: Duydum ki sen bu işin ustasıymışsın. Kadın ruhundan iyi anlarmışsın. Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
9: Kusura bakma patron. Ben bu işlerden elimi ayağımı çektim.
4: Bunun Prenses Nilüfer işinden ne farkı var?
9: O 10 sene evvelki işti. Hapishaneden yeni çıktım.
4: İyi ya, yolsuzsundur. Paraya ihtiyacım vardır. Tavla karıyı, al parayı.
9: Zaten işi kıvıracağım da garanti değil. Kızın beni beğeneceği meçhul. Senin anlayacağın bende iş yok artık patron. Beni hatırladığın için sağ ol, eyvallah.
10: Ne oldu?
9: İş için. Kabul etmedim.
10: Neden? Parası mı azdı?
9: Hayır. Söyledim size, ben bu işlerde yokum.
10: Yazık. Bütün ümidimiz sendeydi.
9: Rıza dayı nerede?
10: Torununa ilaç almaya gitti.
9: Torununun nesi var?
10: Kalbi delik. Mavi hastalık diyorlar. Sonu ölümmüş.
9: Çaresi yok mu?
10: Var. Ameliyat. Yani para.
11: Nefes alamıyorum. Acıyor.
12: Deden şimdi ilacı getirecek.

0: Zavallı. Üstelik anasız babasız. Tek yakını ayağı çukurdaki iki ihtiyar.
1: Dur. Geldim yavrum. Şimdi geçeceğim. Bir şeyin kalmayacak.

0: Keşke işi kabul etseydin. Çocuğu kurtarabilirdik.
1: Mecbur değil. Bizim yüzümüzden niye başı derde girsin?
2: Dur, ne yapmak istiyorsun? Dur dedim sana, dur!
1: Daha fazla dayanamayacağım. Gidip bir yeri soymaktan başka çare kalmadı.
2: Çıldırdın mı sen? Ver o silahı bana! Ver diyorum!
1: Artık yolumdan hiç kimse
3: aldırmayalım. Otur olduğun yerde!
4: İçeride yıllar kolay geçmiyor.
1: Peki yavrucak gözlerimin önünde eriyip biterek ölsün mü?
4: Merak etme. Torunun ölmeyecek. Söz veriyorum.

0: Kimi aradın?
1: Patronunu.
0: Meşgul.
1: Sen geldiğimi haber ver.
0: Rahatsız edilmekten hoşlanmaz.
1: Ben de bekletilmekten.
0: Öyleyse basar gidersin.

0: Taraflı iştir bu. Giyim, kuşam, gösteriş. Hava atacaksın ilk önce. Bol para harcamak gerekir. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez biliyorsun.
1: Kaz gelirse mesele yok. Ama ya gelmezse, ya atlarsam?
0: Namını duydum. Bu işlerde şakan olmadığını biliyorum.
1: Tamam, anlaştık. Keklik da kalıyor. Orada sana da bir daire kiralayacağız. Arabam, şoförüm, terzim, bütün imkanlarım emrinde olacak.
0: Bu işten ne bekliyorsun?
1: Milyon! Sen de temiz 50.000 alacaksın.
0: 100.000. İki de yardımcım var. 50.000'i onlar için.
1: 100.000 çok.
0: O zaman yerime başka birini bulursun.
1: Peki, dediğin olsun. Şimdilik avans olarak 10.000.
0: 30.000.

0: bir orkide daha.
1: Bu akşam şansım orkideden açıldı. En derin hayranlıklarımla Ertuğrul Serdaroğlu.
0: Nezakete, zarafete, asalete bak, ne de olsa bir prens.
1: Üstelik de çok yakışıklı.
2: Allah'ım, o ne tatlı ses! Şarkısı hala kulaklarımda.
3: Yalnız şarkısı mı? Kendisi de bir içim su.
2: Hem de nasıl.
4: Seni görür.

0: Dikkat edin, Prens Hazretleri çok titizdirler.
1: Emredersiniz.
0: Prens Hazretleri gürültüden hiç hoşlanmazlar.
1: Emredersiniz.
0: Lütfen servisi sessiz yapsınlar.
1: Emredersiniz.

0: balık çeşitlerimiz efendim.
1: Gerçekten nefis. Severim boğazın balığını. Amerika'da bulunduğum yıllarda çok özlemiştim.

0: Uzun süredir mi yurt dışındaydınız?
1: Tam 10 senedir.
0: Herhalde işiniz yurt dışında.
1: Evet, Avrupa ve Amerika'nın muhtelif şehirlerinde bürolarım var.
0: Ooo, çok hareketli bir hayatınız var.
1: Hareketli ama tatsız. Çünkü bir boşluk içindeydim.
0: Gene dönecek misiniz?
1: Dönecektim. Ama şimdi istesem de hemen dönemem.
0: Neden?
1: Çünkü sizi tanıdım.
2: Zat-ı halinizi Sanayi Bakanlığından arıyorlar.
1: Müsaadenizle. Evet, ben Ertuğrul Serdaroğlu.
3: Ben de Münasebetsiz İşler Genel Müdürü Rıza. Bana bak evlat, ben bu asaletten, resmiyetten, etiketten sıkıldım. Emirgan'a nargile içmeye gidiyorum.
1: Şimdilik 300 milyon liralık ufak bir yatırım yapıyoruz. Bunu prefabrik evler imalatımız takip edecek. Bu milyarlık bir projedir. Fabrikanın kuruluş müsaadesi için bakanlığınıza müracaatta bulunduk. Amacımız kazançtan ziyade devlete, millete hizmettir. Teşekkür ederim. Güle güle. Özür dilerim.
0: Estağfurullah, rica ederim. Telefonda bahsettiğiniz evler portatif evler midir?
1: Evet, bir kamyonla taşıyabilir, istediğiniz yere kurup tekrar çekebilirsiniz.
0: Çok enteresan. Böyle bir evim olmasını isterim. İlk müşteriniz ben olacağım.
1: Buna lüzum yok. İmalata geçtikten sonra beğendiğiniz evi size ben hediye edeceğim. Tabii kabul ederseniz.

0: Bey bizi bu akşam dairesinde yemeğe davet etti.
1: Ne büyük şeref! Başına devlet kuşu konuyor kızım, devlet kuşu!

0: Şerefe.
1: İş hayatı beni çok yoruyor. Şu fabrikayı kurduktan sonra bir müddet istirahate çekileceğim.
2: Böyle bir işe ben de hissedar olmak isterdim. Mümkün mü acaba?
1: Ne kadar yatırabilirsiniz?
2: 1 milyon lira.
1: Çok önemsiz bir meblağ. Ama hatırınız için bir şeyler yapabilirim.
3: Prens Hazretleri yeryüzünün sayılı zenginlerindendir.
0: Parasının hesabını kendisi bile bilmez.
3: Fakir fukara babasıdır, yardımı çok sever.
0: Allah da gönlüne göre veriyor. Milyonlar harcıyor, milyarlar kazanıyor.
1: Hayatta ilk defa sevebileceğim bir insana rastladım.
2: Masal şehzadesinin gönlüne giren bu talihli sultan kim acaba?
1: Siz, Gönül Hanım.
2: Ben mi? Ama beni tanımıyorsunuz bile.
1: Ne önemi var? Yıllardır sizi tanıyor gibiyim.
2: Şaşırıyorum Ertuğrul Bey. Bu aşk hikayesinin büyüsüne sahiden kapıldım galiba. Benim gibi nice hanımlar da kapılmışlardır. Bir şair gibi konuşuyorsunuz.
1: Yalnız size karşı. İlk defa içimden geçenleri söylüyorum. Yüreğimin hissettiklerini.
0: Ertuğrul Bey'in bir kıza önem vermesi akıl almayacak işler.
3: Bana kalırsa Gönül Hanım'a fena tutuldu Kazanova.
0: Ertuğrul Bey.
3: Evet, tabii.
0: Birbirlerine çok yakışıyorlar. Gönül Hanım bulunmaz bir insan.
3: Üstelik de çok güzel.
0: İnşallah bu macera evlilikte sona erer. İnşallah.
3: Gönül Hanım'la Kazanova... Ertuğrul Bey'in şerefine.
0: Affedersiniz efendim.
1: Ne var?

0: Yıldız Otomotu Sanayi'nin temsilcileriyle randevunuz vardı bugün.
1: İptal edin, gelemem.
0: Ya ama beyefendi, buna imkan yok. Rakip şirketle anlaşacaklar aksi takdirde.
1: Bırak anlaşsınlar öyleyse.
0: Fakat nasıl olur, bir yıldır uğraşıyoruz bu anlaşma için. Aşağı yukarı 2 milyon lira kar bırakacak bir iş bu.
1: Önemi yok şu anda. Ne diyorsam onu yap.
0: Emredersiniz.
2: Bunca çabadan göz göre göre vaz mı geçiyorsunuz?
1: Çok mu önemli?
2: Neden gitmediğinizi bir türlü anlayamadım.
1: Sizden ayrılmamak için.
2: Bana iş hayatınıza zarar getirecek kadar değer verdiğinizi bilmiyordum.
1: Her şeyden daha değerlisiniz. Kendi hayatımdan bile.

0: Senin çocuğun var mı?
1: Yok.
2: Ay yavrum, çok güzel.
0: O teyze senin karın mı?
2: Ne kadar güzel bebek.
1: Sen ne yapıyorsun bakayım burada?
0: Evcilik oynuyorum.
1: Evcilik mi oynuyorsun?
0: Bak bu yastığı, bebeğinin boyalı.
1: Uyusun.
0: Bu salıncağı. Bak kocaman salıncağı var. Buraya. Benim adım Gönül.

0: Bugün çocukluğumu yeniden yaşadım. Bir zamanlar o yurt benim evim, yuvam, her şeyimdi. Ben de oradaki çocuklar gibi kimsesiz büyüdüm. Hayatım boyunca sevgiye muhtaç, sevgiye susamış olarak yaşadım. Hala da öyleyim. Çalışmadığım zamanlar burada otururum. Yalnızlıktan ürktüğüm için otelde kalıyorum. Otelin kalabalığı, gürültüsü avutuyor beni. Kendimi aldatıyorum bir bakıma. Aslında her zaman yalnız, yapayalnız. Her zaman sıcacık, samimi, mutlu bir yuvayı özlerim. Rüyalarımda o yuvanın içinde yaşarım. Çevremde cıvıl cıvıl sevimli çocuklar, beni seven bir adam, benim de sevdiğim, inandığım, güvendiğim erkek. Her şeyden önce kimsesiz çocuklar için modern bir yurt binası yaptırmak istiyorum. Bu benim hayatımda tek idealim. Böylelikle vaktiyle beni bağrına basmış olanlara borcumu ödemiş olacağım. Seni bana Allah gönderdi. Sayende bütün hayallerim gerçekleşmiş olacak.
1: Bu operasyondan sen sorumlusun Cemil Bey. Mesleğimizin onuru, polisin gücü söz konusu.
2: Aysun efendim.
3: Burada saklandığını bilseler, seni zindanlarla çürütmezler zannediyorsun.
2: Ahmet diye bir oğlum yok benim. Bizim için öldü o katil. Öyle değil mi?
4: Eksik artık, tatsız davrandımsa kusura bakma. Sağ ol.
5: Tatsın, tatsın.
2: Kimsin?
4: Cevriye, fosforlu Cevriye.
6: Aşağıdaki kokananın bahsettiği sensin demek.
2: Adım adım izlenecek. Evi de gözaltında tutulacak.
4: Adaya Edalı Şefika'nın evine gideceğiz.
7: Şefika'nın yok mu?
4: Bize kiraladı burayı.
7: Ya öyle mi?
6: Demir almasından 2 saat önce gemiye girmiş olacaksın.
4: Ahmet'e söz verdim ama her şeyi anlatacağım. Oğlun kız kardeşinin intikamını almak için katil oldum.
8: Teslim ol Ahmet! Hayır!

0: olmam. Cesedimi alırsınız ancak.
1: Cevriyem yarın 16.15'te TV4'te.
2: Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
3: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
4: Pozisyon ekranda, Nazmaç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa Raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?
10: Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
12: Chatman çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260 lira.
13: İşte Chatman, işte hayat.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
15: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
16: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
16: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
1: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
16: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
1: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
16: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
1: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
17: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
2: hayat. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dur.

0: dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
2: İzlerim.
3: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: O çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
11: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
10: Zorluklar karşısında yılmadı.
11: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
10: Nurbanu Büyüktuna'nın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
11: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.
4: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Yeni Magnum Signature.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
3: Sana mı, sana da bir tane.
2: Bakın yine istemiyor.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Mis gibi karamel kokuyor.
9: Sadece durulan.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo valla.
13: Sen de sadece Duru'la.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
16: Harika anları keşfet. Jacobs.
17: Pozisyon ekranda, Nazma çabasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bu doğa her zaman hayat doluydu. Dünyaya nefes oldu. Ormanlarıyla, nehirleriyle, canlılarıyla. Ama şimdi iklim değişikliği nedeniyle sahip olduğu türlerin çoğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bugün Dünya Çevre Günü. Denizin, toprağın, doğanın geleceği bize emanet. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.
2: Gözün aydın dayı, arpalar yola çıkmış.
3: Hey yavrum hey, çoktandır böyle kıyak bir volüm vurmamıştık.
2: Yıldırım harekatı bir kere daha başarıyla sonuçlandı. Yaşasın kumandan.
3: Maşallah evlat, bu ne sürat?
2: Jet misin, füze misin mübarek?
3: Formunu hiç kaybetmemişsin. Sen gene eski Kazanova Mehmet'sin.
2: Biz arpaları alıp cızlamı çekince seyre lekekliğin halini. Dinle feryadı figanını.
4: Yeter, susun artık.

0: Adı Mehmet, soyadı Oktay Gül, lakabı Kazanova. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, sahte hüviyet taşıma, gasp, soygun, yaralama, ruhsatsız silah taşıma...
1: Yeter, yeter artık! Hepsi sahte, hepsi yalanmış.
0: Üzülme kızım, hayatta herkes aldanabilir.
1: Ya sevgisi, aşkı? O da yalan mıydı?
0: Unut bu adamı, hayır gelmez ondan sana.
1: Hayır, bu oyunu sonuna kadar oynayacağım. Bankalardan bütün paramı çekin.
0: Fakat bu tehlikeli bir kumar, bütün servetini kaybedebilirsin.
1: Ne önemi var? Ben bu oyunda çok daha ağır kayıplara uğradım. Gururum kırıldı, hayallerim yıkıldı. Hepsinden acısı insanlara olan inancım sarsıldı. Şimdi son kozumu oynayacağım. Benim de ona söyleyecek bir iki sözüm olacak. Belki kaybettiklerimin bir kısmını geri alabilirim.

0: İşte bütün param bu. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Bir hayır işliyorsunuz Ertuğrul Bey. Her yıl binlerce kimsesiz çocuğun duasını alacaksınız.
2: Hayırlı olsun. Beyefendi, paraları bankaya yatırabilir miyim?
0: Senin için küçük bir iş belki. Ama şerefli bir yardım. En büyük bağış olacak senin bu yaptığın.
2: Dokunma o paralara. Bunların hepsi bir oyun, maskaralık. Seni dolandırmak için buradayız. Ben prens falan değilim. Sadece kadınları sömüren sefilin biriyim. Bunlar da suç ortaklarım. Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ömer, azılı gangster Al Capone Rıza. Suçlarımızın sayısını Allah bilir. Ömrümüzün yarısı cezaevlerinde geçmiştir. Sen de kalkmış paranı bize veriyorsun. O kadar iyisin ki. Seni dolandırmak şanımıza yakışmaz. Al paranı. Bir daha da tanımadığın insanlara güvenme.

0: Affedin bizi.
1: Kusurumuzu bağışlayın. Bu çirkin oyuna katılmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz.
2: Parayı vermiştim ona. Neden vazgeçti peki? Neden almadı?
0: Hesapta olmayan bir engel çıktı.
1: Sizi seviyor. Çok seviyor.
3: Daha düne kadar para cepte diyordun. Ne oldu şimdi? Nedir bu dümen, anlat!
4: Dümen değil patron. Namımız kök salmış, biri künyemizi okumuş kıza.
3: Yani?
4: Anlayacağın iş yattı. Kızın parasından hayır yok bize.
3: Demesi kolay, benim harcadığım mangırlar ne olacak?
4: Bir çaresine bakarız. Başka işte çıkartırız acısını.
3: Anladım. Madem ki yapamadın...

0: Gönül oyunu sökmedi, biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
1: Hayır! Rahat bırak kızı, sana iş çıkmaz dedim.
0: Peki bizim paralar?
1: Ben ayarlarım onu, söz veriyorum.
0: Ben de 24 saat mühlet. Para gelmezse yarına kadar...
1: Yarına kalmaz, getir işin paranı.

0: paramı istiyorum. Yeşime verdiğim 100.000 lirayı. Bu barı o parayla açmışsın.
1: Vereceğim paranı.

0: Kırk kalbim hiç ağrımıyor. Bundan sonra ben de başka çocuklar gibi okula gidecek, arkadaşlarımla bol bol koşup oynayacağım. Öyle değil mi dedeciğim?
1: Elbette yavrum.
0: Bütün bunların hepsini Mehmet abime borçluyum. Hayatımı kurtardı. Ona teşekkür etmek istiyordum. Niye gelmedi?
1: Çok önemli bir işi vardı. Yerine Gönül ablanı gönderdi.
0: Gönül ablacığım, Mehmet abimi benim için öpün. Ona çok çok teşekkür ettiğimi söyleyin, olmaz mı?
2: Olur yavrum, söylerim.
1: İşte böyle bacım. Bizim torun yüzünden Mehmet girdi bu pis işe.
2: Gözümde daha fazla yüceldi şimdi. Keşke daha önce anlatsaydınız bunları bana.
3: Bu paralar babandan mı miras kaldı?
1: Bir yerde alacağım vardı, onları aldım.
3: Anlaşılan sen bu işin kaymağını tek başına yemek istiyorsun.
1: Kızın 40 parasını yemiş değilim, yemeye de niyetim yok. Paranı aldın, kes artık. Bundan sonra ne onunla ne de seninle bir ilişkim kalmadı.
3: Bu işte bir bit yeniği var. Onu adım adım takip edin.

0: Niye geldin buraya?
1: Sensiz olamayacağımı anladım.
0: Bırak bu lafları. Oyun bitti. Hepimiz kendi yollarımıza döndük. Sana dertten, beladan başka hiçbir şey getirmem.
1: Her şeye razıyım. Belaya da, acıya da. Yeter ki beraber olalım.
0: Olamayız. Dünyalarımız ayrı.
1: Her şeye yeniden başlarız. Yeni bir dünya kurarız.
0: Bir dolandırıcı, bir sahtekar, bir sabıkalıyla mı?
1: Ne olursan ol. Seni seviyorum.
0: Bu sevgiden bir gün pişmanlık duyacaksın. Çamurlara bulanmışım ben. Alnımdaki kara damgadan, kirli mazimden başka sana verebilecek hiçbir şeyim yok.
1: Senden beklediğim sadece sevgi, şefkat. Bunlara o kadar muhtacım ki.

0: Oku bakalım ne diyor.
1: Ey niyet sahibi, sana bir yol görünüyor. Bu yol seni ya başka bir yere götürecek veyahut büyük bir muvaffakiyete eriştirecek. Durumun bu yoldan sonra çok düzelecek.

0: 일하라면 하게.
1: 어서든 일하라면.

0: Allah muhabbetinizi artırsın. Duyduğuma göre gönülle kumrular gibi sevişiyormuşsunuz.
1: Sana ne bundan?
0: sayemde hem güzel bir kıza hem de parasına konuyorsun.
1: Parasında gözüm yok benim.
0: Öyleyse anlaşalım. Kız senin, parası da benim olsun.
1: Acımdan ölsem parasına dokunmam, kimseye de dokundurmam.
0: Çok yazık. Sana son bir fırsat vermiştim ama değerlendiremedin. Şimdi yalnız parası değil, sevgilin de benim olacak.

0: Açın gözlerini.
1: Ne demek oluyor bu? Açıklar mısınız lütfen?
0: Memnuniyetle. Önce sizi buraya kadar yorduğumuz için özür dileriz. Fakat görüyorsunuz ki sevgilinizin başı dertte.
1: Neden? Ne yaptı size?
0: Bize bir miktar kumar borcu var da.
2: Ne yalan! Kimseye bir kuruş borcum yok benim.
0: Biz yalancı mıyız ulan? Özür dilerim. Saygısızlığa hiç tahammülüm yoktur benim.
1: Size ne kadar borcu var?
0: Çok değil. 1 milyon liracık.
2: Sakın aldanma bu serserilere. Beni koz olarak kullanıp senden para sızdırmak istiyorlar.
0: Sevgiliniz çok inatçı bir çocuk. Borcunu maalesef hayatıyla ödeyecek. Tahsilata başlayın.
1: Yapmayın! Bırakın onu! Yalvarırım durmayın! Yeter artık, yeter! Ne isterseniz vereceğim!
3: Faturasını keseyim mi patron?
1: Hayır! Hayır!
0: Faturayı ödeyecek misiniz?
1: Ne isterseniz yapacağım! Yalvarırım bağışlayın onu bana!
0: Parayı hazırlayıp otelde bekleyin. Talimatımı telefonla bildireceğim. Sakın bize bir oyun oynamaya kalkmayın... ...yoksa karışmam. Eğer polise ya da başka birine haber verirseniz... ...sevgilinizi yok bilin.
1: Kimseye bir şey söylemeyeceğim, yemin ederim.
0: Götürün.
4: Neredeyse sabah ezanı okunacak.
5: Bizim delikanlı hala meydanlarda yok.
4: Başına bir iş gelmesin de.
5: Nezarete düşmüş olmasın.
4: Allah korusun, ağzını ayrı aç.
6: Sen neredesin Allah aşkına?
1: Nerede mi? Şey... Tabii Mehmet'le beraberdim, güneşin doğuşunu seyrettik.
6: Ben de bütün gece hiç uyumadım, seni bekledim.
1: Beni mi? Neden?
6: Neden olacak? Meraktan aklıma 1000 türlü kötü ihtimal geldi.
1: Aşk olsun Hilmi Bey, çocuk muyum ben?
6: Çocuktan da betersin, insan hiç haber bırakmaz mı?
1: Vaktim yoktu, Mehmet bekliyordu. Öğleden sonra gazinoya telefon edip bu geceki programı iptal ettirin.
6: Ha? İptal mi? Bu da neden icap etti?
1: Mehmet'e verilmiş bir sözüm var.
6: Neyin var kızım, dertlisin?
1: Yok, aksine çok mutluyum. Allah rahatlık versin Hilmi Bey.
4: Mehmet eve gelmeyince meraktan öldük.
6: Gönül'ün hali de berbattı, hemen anladım bir şeyler olduğunu.
7: İşte bakın, çıktı.

0: Alo. Evet benim.
1: Para hazır mı?
0: Evet hazır. Hemen hareket ediyorum. Tam zamanında orada olurum.

Ayaksana. Niye ayak yiyorsun?

0: yanınızda mı?
1: Alçaklar! Bu işte onların parmağı olduğunu anlamıştım. Ömer, sen de arkalarından dolan.
2: Mehmet nerede?
0: Daha önce geldiğiniz dağ evinde.
2: Anlaşmamız böyle değildi. Mehmet'i buraya getirecektiniz.
0: Özür dilerim, bu bir tedbirdir. Buraya polise de gelmiş olabilirdiniz. Merak etmeyin, sözümde duracağım. Sevgilinize kavuşacaksınız. Ama bu dünyada değil, öteki dünyada. Sevgiliniz de şu anda ahiret yolculuğuna çıkmak üzeredir. Şimdi sıra sende. Size öteki dünyada mutluluklar dilerim.

0: Rıza dayı, ne diye karıştın bu işe?
1: Ayıp ettin, kader arkadaşı değil miyiz? Sen beni boş ver, kızı kurtarmaya bak. Sonum geldi artık. Bu kirli hayatın sonunda dürüst ölmek de varmış. Benim kör oğluyla torun sana emanet. Hakkınızı...

0: Benimle evlenir misin?
1: Evet, bin defa evet.
2: Kimmiş bakayım benim müstakbel
0: gelinim? Onu ve ailesini çok yakında tanıyacaksın. Güzel.
3: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
1: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
2: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
0: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
3: Nerede olurlarsa olsunlar, git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
4: Acı Hayat, yarın 18'de TV4'te.
5: Tanıştıralım, bu Deniz. Tam 4 milyar yaşında. Milyonlarca canlıya hayat verdi. Kıtaları birbirine bağladı. İnsana umut oldu. Ama bugün sadece plastik atıklar nedeniyle her yıl milyonlarca canlıyı kaybediyor. Bu toprak 4,5 milyar yıldır yaşamın yükünü taşıyor. Tohumu fidana, emeği berekete dönüştürüyor. Ama son 150 yılda verimli toprakların yarısı erozyon, çölleşme ve yanlış kullanım nedeniyle yok oldu. Bu doğa her zaman hayat doluydu. Dünyaya nefes oldu. Ormanlarıyla, nehirleriyle, canlılarıyla. Ama şimdi iklim değişikliği nedeniyle sahip olduğu türlerin çoğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bugün Dünya Çevre Günü. Denizin, toprağın, doğanın geleceği bize emanet. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet. Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.
6: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: O çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
10: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
9: Zorluklar karşısında yılmadı.
10: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
9: Nurbanu Büyüktuna'nın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
10: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.

0: televizyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
7: Sana mı, sana da bir tane?
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Mis gibi karamel kokuyor.
14: Sadece durulan.
15: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo valla.
18: Sen de sadece Duru'la.
19: Ekonomik olsun diye bidon

0: kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
0: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
1: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
0: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
1: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
0: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
1: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.
2: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Bakın.
4: Tam da leslik.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Harika anları keşfet. Jacobs.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın. Teknoloji.

0: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mato, haz için tasarlandı.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Pozisyon ekranda, can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: hikayesi benim hayat hikayemdir. Biz aslen İstanbulluyuz. Yani annemin de babamın da doğduğu şehir orasıymış. Annem şu anda yanımdaki hanımdır. Babamı hiç hatırlamıyorum. 2 yaşındayken ölmüş. Şimdi annemle İzmir'e gidiyoruz. Bundan sonra da hep orada oturacakmışız artık. Niçin bilmiyorum, İstanbul'dan ayrıldığımıza çok üzülüyorum. İstanbul'da benim, benden biraz büyük bir erkek oyun arkadaşım vardı. Ondan ayrılmak beni çok üzüyordu. İzmir'e vardıktan sonra bir eve geldik. Hiç de güzel bir yer değildi. Anneme, burası neresi diye sordum. Artık bizim evimiz burası dedi. Şaşırmıştım doğrusu. Halbuki İstanbul'daki evimiz ne güzeldi. Koskocaman bir köşk, büyük bir bahçesi vardı. Günler yeni evimiz içinde geçip gidiyordu. Ama İstanbul'daki arkadaşımı hiç unutamıyordum. Annemin bir üzüntüsü vardı. Ama benden saklıyordu. Canım anneciğim, bütün ev işleri arasında benimle ilgilenmeyi, bana kitaplar okuyup masallar anlatmayı hiç ihmal etmiyordu. Bir gün gene bana kitap okurken, annem birden rahatsızlandı. Herhalde bir yeri acıyordu. Annem o günden sonra yatağa düştü. Gün geçtikçe kötü oluyor, acısı, ıstırabı artıyordu. Komşular, tanıdıklar hep başındaydı. Beni, annen yakında iyi olacak diye teselli ediyorlardı. Halbuki ben annemin iyi olmadığını, fena şeyler olacağını adeta hissediyordum. Aklıma gelen başıma geldi. Bir gün annem gözlerini kapadı ve bir daha da hiç açmadı. Annem ölmüştü artık. O günkü annemin yüzü, kapanan gözü, yıllar yılı gözlerimden silinmemişti. Ama annem artık duvardaki resimdi. Canım annem, resimde bile sanki bana bakıyordu. Bir gün evimize Mehmet amca adında biri geldi. Benim kimsem olmadığı için o bakacakmış. Babamın uzak akrabalarından olan bu adamı ilk görüşte sevmemiştim her nedense.
1: Yıllar birbirini kovalamış, koskoca bir kız olmuştum artık. Parasızlık, ilk okulu bile zorla bitirmeme sebep oldu. Bir aile çevresi içinde büyümediğim için adam akıllı terbiye de almamıştım. Bu arada Vasim Mehmet amca bana bol bol nasihatler verir, hiç okutmadan bir sürü kağıt imzalatırdı. Şu adamı çocukluğumdan beri sevmemiştim. Hala da sevmem ya. Çocuklar hislerinde yanılmazmış. Yanılmadığımı ben de yıllar sonra anladım ancak. Vasim bir gün yaşamak için çalışmak lazımdır diye beni eski İzmir valisi Beşir Paşa'nın konağına götürdü. Karısı Şefika Hanım'a can yoldaşı olacakmışım. Yani açıkçası besleme. Mehmet amca, eti senin kemiği benim diye hanıma teslim etti beni. Ama Şefika Hanım'ı görünce rahatladım biraz. Kibar, güler yüzlü bir kadındı. Burası senin evin, inşallah seni ben gelin ederim dedi.

0: türlü işe koşuyordum. Çamaşır, bulaşık, yemek servisi, orta işi... Ama memnundum hayatımdan. Karışanım, görüşenim yoktu. Mağrur ve dik başta olduğumdan çalışmak için bu kapıdan daha iyi bir kapı bulamazdım. Ama bu mutluluk bir gün bozuldu. Şefika Hanım elinde bir mektupla yanıma gelmişti.
1: Size bir mektup var Nevin Hanım.
0: Mektup mu? Kimsem yok ki bana mektup yollasın hanımefendi.
1: Kocanızdan.
0: O nasıl söz hanımefendi? Evli olmayan kadının kocasından mektup gelir mi hiç?
1: Sabık İzmir valisi Beşir Paşa'nın konağında... bestekar Nevzat Ekrem Bey'in karısı Nevin hanımefendiye, buyurun. Halbuki sizi kimsesiz bir genç kız diye tanıttılar bize.
0: Mutlaka bir yanlışlık olacak hanımefendi. Avukat Selim, damgası da var. Şaka olamaz herhalde. Hanımefendi, sizi alakadar eden bir iş hakkında görüşmek üzere... mümkün olduğu kadar süratle yazıhanemi şereflendirmenizi rica ederim. İmza İzmir avukatlarından Ahmet Selim.
1: Doğru değil miymiş?
0: Evet ama... bana bir saat için izin verir misiniz hanımefendi?
1: Gidebilirsiniz.
2: Yazıhaneme teşrif etmenizi ricamın sebebi... vasiyeniz Mehmet Bey'in hesaplarında sizi ilgilendiren işleri halletmek içindir.
0: Mehmet Bey'in hesapları mı?
2: Evet. Biliyorsunuz 3 ay evvel vefat etti.
0: Bilmiyordum, Allah rahmet eylesin.
2: Mehmet Bey'in hesaplarının tasfiyesine ben memur edildim. Bu hesaplar arasında sizi ilgilendiren kısımları gözden geçirdim.
0: Kısa kesin be avukat bey. Vasim üstümüze afiyet, tatsız tutsuz bir adamdı. Onun hesabına kafa şişirmek bana mı kaldı yani?
2: Sizi asıl çağrışım kocanızla olan...
0: Ne kocası be? Bakın terbiyeliyle terbiyeli olurum ama... namusuma dokanıldı mı bakmam avukat falan ha, sonra...
2: sinirlenme, otur kızım. Siz meşhur bestekar Nevzat Ekrem Bey'in eşi Nevin Rauf Tuncer değil misiniz?
0: Ben sadece Nevin Rauf'um. Evli değilim. Nevzat Ekrem ismini de ilk defa işitiyorum.
2: Hanım kızım, ciddiyetten ayrılmayalım. Bundan 4 yıl evvel...
0: 4 yıl evvel okulda öğretmenlerin ceketine kuyruk bağlıyordum. Sözlerime inanmıyorsunuz galiba.
2: Nikah kağıdınızı dün kendim okudum.
0: Nikah kağıdı mı? Bozma gene kafamı avukat bey.
2: Otur kızım, otur evladım. İşte dosyanız. Mesela şu vesika nikahınıza ait izinname.
0: Ben anlamam böyle karışık dalgalardan. Evli olmadığımı ben mi iyi bileceğim yoksa şu kağıt parçaları mı? Ne koca yüzü gördüm, ne nişanlı. Ben evlenmek değil, başkasının nikah çeken yemek bile kısmet olmadı bana.
2: O ciheti bilmem. Bence malum olan şey, dosyada da mevcut evraka göre... vasiyenizin sizin hesabınıza senede 60.000 lira çekmiş olduğudur. İşte, makbuz.
0: 60.000 lira mı? Şaka yapmayın avukat bey.
2: Vasiyeniz Mehmet Bey sizin evli olduğunuzu biliyormuş bu vesikalara göre. Çünkü imzası var. Sizi saflığınızdan istifade ederek evlendirmiş olmaları muhtemel.
0: Biri öyle bir halt işlediyse veririz mahkemeye, bozarız o evliliği.
2: Hele bir kere nasıl evlendiğinizi öğrenelim, bozdurmayı ondan sonra düşünürüz kızım.
0: O zaman o işle zat-ı âliniz uğraşın, benim aklım ermez öyle karışık işlere.
2: Bu iş beni de meraklandırdı. Esaslı bir araştırma gerekecek.
1: Böyle bir meseleye isminizin karışmış olmasına çok üzüldüm. Kocanız olan bu adam belki de çapkının biridir.
0: Hangi kocam? İnanın biraz canım, kocayla falan bir işim yok benim.
1: Dediğiniz gibi olsun Nevin. Hakikaten öyle diyelim ama herkesi nasıl inandırırız?
0: Yani sizin nazarınızda kabahatliyim öyle mi?
1: Ben bir dedikodunun doğmasından korkuyorum.
0: Anlıyorum hanımefendi. Yarın sabahtan tez yok, evinizden çıkıp gideceğim. Benim yüzümden bir dedikoduya uğramanızı istemem.
2: Maalesef araştırmalarımdan bir şey çıkaramadım. Kanunen Nevzat Ekrem Bey'in eşisiniz. İstanbul'a gitmenizden başka çare yok.
0: Gerekirse giderim, çünkü bu uyduruk koca yüzünden işimden oldum.
2: Bak kızım... İstanbul'da arkadaşım avukat Muzaffer'i bulursunuz. O sizi Nevzat Ekrem Bey'le tanıştırır. Kendisiyle konuşur, durumu anlatırsınız. Ben avukat Muzaffer Bey'e bir mektup hazırladım. Vakit kaybetmeden yola çıkmaya bakın. Buyurun. Bir de para meselesi var. İstanbul'a parasız gidilmez.
0: Ay, yanımda azıcık para var.
2: Azıcık para hiç yok demektir kızım. İstanbul'dan vasiyiniz namına gelen paranın son 3 aylığı 15.000 lira olduğu gibi duruyor. Bu parayı size vereceğim.
0: Ama bu para benim değil ki.
2: Fakat bu mesele için sarf olacak. Buyurun, bu da çekiniz.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben de size iyi şanslar dilerim kızım.
0: Allah'a ısmarladık. Yardımınızı hiçbir zaman unutmayacağım.

0: Şey, avukat Muzaffer Bey'in yazıhanesi bu anda mı?
1: Şu ikinci kat.
0: Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Konya avukatlarından Selim Bey tarafından geliyorum. Avukat Muzaffer Bey'le görüşebilir miyim?
2: Muzaffer Bey mahkemedeler.
0: Peki, ne zaman döner?
2: Akşam üzeri sanırım.
0: Müşterilerinizden biriyle görüşmek istiyordum. Bestekar Nevzat Ekrem Bey'le. Adresini verebilir misiniz?
2: Hay hay hanımefendi, söyleyin.
0: Yok, yazın lütfen.
2: Peki.

0: Nevzat Bey'i görmek istiyor.
1: Randevunuz var mı?
0: Hayır.
1: Öyleyse mektup yazın. Kendilerinin haberi olmadan içeri alamam.
0: Ne yani, padişahın huzuruna mı çıkıyoruz be? Ben avukat Muzaffer Bey tarafından geliyorum. Nevzat Ekrem Bey'i derhal görmem lazım. Şu kartı verin kendisine. İşte.
1: Zannetmem ama bir söyleyeyim. Günde en aşağı 100 kadın arar kendisini.
0: Hadi hadi git, haber ver, uzatma. İş istemeye mi geldiniz yoksa yardım istemeye mi? Çok konuşma.
1: Buyurun efendim.

0: zatınızla görüşmek istiyorum.
1: Sizi dinliyorum.
0: İsmimi okudunuz herhalde.
2: Evet, okudum ve bu ne küstahlık diye sepete attım. Benimle konuşmak için karımın adını vererek girmeniz doğru bir hareket değil.
0: Bir erkeğe sırnaşmak için nüfus değiştirecek kadar enayi değilim. O benim ismim.
1: Korkarım benim, kocanız olduğumu da söyleyeceksiniz.
0: Ben de aynı korkuyla buraya kadar geldim.
1: Demek açık gözlük edip kocanız olduğumu iddia ediyorsunuz.
0: İddia etmedim, korktuğumu söyledim. Çünkü nüfus kağıdımda sizinle evli görünüyorum.
1: Bak kızım, benim saçma sapan laflarla uğraşacak vaktim yok.
0: Öyleyse uzatmayalım bayım. Karınızın adı Nevin Rauf değil mi?
1: Evet.
0: İşte bu isim benim ismim.
1: İmkanı yok. Siz ya bir delisiniz, ya da bir sahtekar.
0: Siz de efendi görünüşlü ama saygısızın terbiyesizin biri.
1: Asıl ben sizi terbiyeye davet ederim. Ben sizinle evlenmedim. Sizi tanımıyorum. Benim karım harikulade güzel, zarif bir kadındır. Sizi daha fazla dinleyerek de vaktimi kaybetmek istemiyorum. Hadi güle güle, güle güle.
0: Kafam bozulmaya başlıyor ama.
3: Ne oluyor Ekrem, bu gürültü ne?
1: Bu tımarhane kaşkını hanımefendi, benden evli olduğunu iddia ediyor.
3: Bu kılıkla bu eve hizmetçi bile olamazsın sen kızım. Anlaşılan ayna görmemişsin sen.
0: Bana bak, saçlarından bir tutarsam cart diye indiririm.
3: Ekrem, bu küstahın haddini bildirmeyecek misin?
1: Yeter artık! Hanımefendi, kendinize gelin biraz.
0: Susar mısın şimdi? Bu evlilik maskaralığı ne dalgadır, onu söylesen.
1: Sizden kurtulmak için anlaşılan ya polise ya da tımarhaneye telefon etmeli.
0: Ben de buraya bu pis işten kurtulmak için geldim. Namus meselesi bu. Ya bana adam gibi doğru dürüst cevap verirsiniz, ya da ben size adımı çaldılar diye polise veririm.
1: Sizi şimdi kapı dışarı attıracağım, daha fazla masal dinleyemem.
0: Hacet yok, gidiyorum. Ama pişman olacağınızı da aklınızdan çıkarmayın.
1: Neden duruldun sevgilim? Zincirlik bir tımarhane kaçkınının zırvalarına kulak asıp da kendini üzmen manasız.
3: Ya doğruysa dedikleri?

0: Alacağım intikamımı. Şımarık züppeler ne olacak? Köşkte hizmetçi bile olamazmışım ha? Bu lafı fitil fitil burunlarından getirmesem bana da nevin demesinler. Ne yapayım? Kıyafet köpeklere ziyafet ama gururum onların sülalesinden yüksektir. Ah, boş tarafıma geldi. Neden kafalarına bir vazo indiremedim acaba? Hele o benim adımı çalan Sinameki karıya. Alo, avukat Muzaffer Bey'in yazıhanesini rica edeceğim. Numarası mı? Bir dakika. 44-97-86, evet.
1: Alo? Evet. Bir dakika efendim. Beyefendi, telefonla sizi arıyorlar.
2: Buyurun. Avukat Muzaffer, evet. Notunuzu aldım Nevin Hanım, evet. Hı-hı. Gayet tabii hanımefendi.
0: O Nevzat Ekrem Beyefendi denen zatı da davet ederseniz hep beraber daha iyi anlaşırız. Yoksa polise veririm.
3: Bu işe hakiki Nevin Rauf'un vasisi Mehmet Bey'in zoruyla girdim. Her şeyi planlamıştı, ilkin korktum.
4: Sonra da sahtekarlığı kabul ettim.
3: Çok sıkıntı, her kötülüğü yapabilecek bir yokluk içindeydim Ekrem. Kendimi satmaktansa...
4: Başka bir kadının adını çalmayı göze aldım.
3: Mehmet Bey çekinilecek bir şey olmadığını söylüyordu.
4: Ve sen sahte hüviyetle vasiyetnamede istenilen Nevin Rauf adını alıp benimle evlendin.
3: Evet Ekrem.
4: Peki şimdi ne olacak? O şirret karıyı da deli zannedip kovduk. Ne adres aldık ne bir şey. Alo? Oh, merhabalar Muzaffer Beyciğim. Teşekkürler efendim. Tam da aynı şeyi düşünüyorduk. Nerede buluruz kızın adresini diye. Peki. Evet, yarın 3'te sizin yazıhanede. Tabii tabii. Teşekkürler. Hoşçakalın.
2: Nevin Rauf hanımefendi ile mi müşerref oluyorum?
0: Evet, siz de avukat Muzaffer Bey'siniz galiba.
2: Evet, buyurun şöyle.
5: Otur kızım.
2: Ekrem Bey de kendisini ziyaret ettiğinizi bana anlattılar.
0: Ya, eksik olmasınlar çok kibar davrandılar. Beyefendinin sayesinde hizmetçi kılıklı, adi sahtekar olduk. Güya beyefendiye sırlaşmak için numara yapmışım.
2: Sakin olun lütfen. Şüphesiz ne ben ne de Nevzat Ekrem Bey gerçek hüviyetini saklığında şüphe etmiyoruz. Siz bundan 4 yıl önce Nevzat Ekrem Bey'le evlenen Nevin Rauf hanımsınız.
0: Hala mı evlilik lafı? Ben hayatımda hiç evlenmedim diyorum.
2: Bir dakika. Nevzat Ekrem Bey, Nevin Rauf ismini taşıyan genç kız kim olursa olsun... ...onu zevceliğe kabul etmek zorundaydı.
0: Fazla Arap saçı bir hikaye ama Allah sonunu hayretsin.
2: Sonu çok hayırlı çünkü 6 milyonluk bir iş.
0: Ne? Anlamadım.
5: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Ancak böylelikle mirasa sahip olabileceksiniz.
0: Çok komik bir miras meselesi doğrusu.
4: Komik ama faydalı. Bu servete konmak için adınızı alıp benimle sahte nikah yaptılar.
0: Aman ne mühim sizinle nikahlanmak.
5: Mühim olan bir anda milyoner olduğun kızım.
0: Bence mühim olan köşte bana yapılan hakaret. Sahtekar, yalancı kimmiş, ben mi yoksa bunlar mı?
4: Kendinize gelin hanımefendi.
0: Siz benim haberim olmadan benimle nasıl evlenebilirsiniz?
4: Bu işte beni de aldattılar. Sizinle evlenebilmem için sizi tanımam lazımdı. Ben de vasinize müracaat ettim, o da bana bu oyunu oynadı.
0: Ne oyunu?
2: Müsaade ederseniz Ekrem Bey, ben izah edeyim. Miras vasiyetnamesi ortaya çıkınca sizi aradık tabii. Dolayısıyla vasiniz Mehmet Bey bize muhatap oldular. Vasiyeti kendilerine anlattık. Daha sonra bize beraberinde getirdiği genç bir kızı Nevin Rauf adıyla tanıttı. Sahte evrak ve nüfus cüzdanı düzenlemişti. Hiç şüphelenmeden o Nevin Rauf hanıma nikahı kıydık.
0: Vasiyemin bu işte çıkarı neydi?
2: Vasiyetnamede yazılı 250 bin liralık çeyiz parasını almak için. Çünkü getirdiği kızla kendisi anlaşmıştı.
0: Haa, şu mesele! Peki, şimdi evdeki sevgili karıcınız ne yapacaklar acaba? Ha?
5: Herhalde alıp bohçasına gidecektir kızım.
0: Gitmesine lüzum yok. Durum açıklandığına göre yapılacak ilk iş bu tatsız nikahın bir an önce bozulması. İkimiz de kurtulmuş oluruz.
5: Biz şahsen bir sebep göremiyoruz bu nikahın bozulmasına.
0: Neden? Herhalde güzel kadınlar meraklısı kıymetli bestekarımız Nevzat Ekrem Bey de benim kadar sevinir bu ayrılığa. Değil mi beyefendi?
4: Benim için fark etmez.
0: Benim için çok mühimdi.
2: Biz kendi davamıza baksak önemsiz şeyler üzerinde duruyoruz.
5: Avukat bey doğru söylüyor kızım. Seni bekleyen yakışıklı bir koca ve 6 milyonluk bir servet var.
6: Gönül kimi severse yakışıklı koca odur amca. Onun için koca lafını geç bir kalem. Sonra ben ne yapayım onca parayı? Çok para azdırır beni.
2: Ama siz bu izdivaca hayır derseniz Ekrem bey mirastan mahrum kalır.
6: Hı? İşte ben de onu istiyorum. Ben az parayla geçinirim ama beyefendi milyonlara alışmış, o geçinemez.
4: Ben zaten zenginim, sen kendine bak.
2: Hatalı hareket ediyorsunuz. Atasözü malum, öfkeyle kalkan
6: zararlı otururmuş, biliyoruz. İnsan nefret ettiği insanla aynı çatı altında oturabilir mi hiç?
4: Hislerimiz karşılıklı. Ben de sizden nefret ediyorum. Ama basit bir nefret yüzünden Nuri amcanın vasiyetini bozmak istemem. Bu evliliğin devamını para için değil, sevdiğim bir ihtiyarın aziz ruhu için istiyorum.
6: Aziz ruhu mu yoksa aziz mirası için mi Ekrem bey? Ve size son sözümü söyleyeyim. Benim için hayatta servetten daha önemli şeyler vardır. Ekrem beyin beni köşte nasıl bir merasimle karşıladığını görseydiniz, kendilerine neden hayır dediğimi daha iyi anlardınız. Hadi aldık, Allah'a ısmarladık.
5: Kızım yerden göğe kadar haklısın ve bu yüzden sinirlisin. Düşünüp taşındıktan sonra aynı meseleyi yarın konuşsak.
2: Bir kere denemekten de zarar gelmez. Yarın köşkte bir defa daha konuşsak.
6: Sizleri çok sevdim. Hatırınız için bir kere daha bu meseleyi konuşalım. Ha, yalnız beyefendinin uşaklarıyla sahtekar karısına ve hizmetçilerine misafirleri terbiyeli karşılamalarını tembihlersiniz.
4: Çok inatçısınız hanımefendi.
6: Üstüme varmayın, katlidir kararım beyefendi.
4: Peki, inatçılığınızdan vazgeçip kararıma uymanız için mirastaki hissenizden ayrı kaç para istersiniz?
6: Asabımı bozmayın beyefendi. Hayatınız belki satın alınacak kadınlarla geçmiştir. Ama satın alınmayacak kadınlar da vardır.
4: Fiyatı verilince her şey satın alınabilir. Söyleyin kaç para?
6: Kafanıza bir vazo indirmemi istemiyorsanız özür dileyin, yoksa bu iş
5: karakolda biter.
2: Belki Nevin Hanım'ın direnmesinin hissi bir sebebi vardır.
6: Ne gibi hissi sebep?
2: Genç bir kız olarak erkeğinizi seçmek hakkınız tabii. Belki menfaatleriniz üzerinde tuttuğunuz bir sevgiliniz vardır.
6: Bakmayın, ana babaya hasret büyüdük. Kılık, kıyafet, kibarlık edebiyatımız falan noksandır ama namus cihetinden sizin o kürklü hatunları vagonu ile cepten çıkarırız. Ben can davası, ekmek davasındayım. Ne sevgilim oldu, ne de sevmeye niyettim.
4: Beni yanlış anladınız. Ben sizden aşk dilenmedim. Nikah bozulmayacak ama gene de birbirimizden uzak olacağız.
6: Çünkü yeryüzünde birbirine asla yaklaşamayacak iki düşmanız.
2: Tabii şimdilik, yarınların neler doğuracağını kimse bilemez.
6: Bilmeye lüzum yok. Yarınlar sadece kavga ve patırdı doğurabilir aramızda. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok beyefendi.
5: Aferin Nevin kızıma. Ben de olsam aynen davranırdım. Bu bir ticari evlilik olacak. Topu topu bir sene, hiçbir aşk ve sevgi olmadan.
6: Ben ticaretten anlamam, ben tüccar değilim. Benim maksadım Ekrem bey hareketlerini pahalıya mal etmek.
4: Hı? Bu yaptığınızı bindiğiniz dalı kesmek derler.
6: Ben paraya, konfora falan alışık değilim zaten. Ama siz alışıksınız, siz düşünün.
2: Fakat Nevin Hanım, Ekrem bey'e ait paraya, mala, mülke, her şeye resmen ortak olacaksınız.
6: Her şeye ortak mı olacağım?
5: Evet, ve asıl intikamı öyle alırsın. Mirasından kalan nakit 800 bin lirayı da şimdiden üzerine geçirtebilirsin.
6: Bu köşk de benim mi olacak?
5: Evet, yalnız bu köşk değil, diğer apartmanlarda.
6: Peki bu iş nasıl garanti olacak?
2: Noter ve tapudan bütün gayrimenkullerin yarısını Ekrem bey üzerinize devir yapacak. Değil mi beyefendi?
5: Ve bankadaki paraların da yarısı isminize açılacak bir hesaba geçecek.
6: İşte şimdi intikamımı alabilirim. Tamam. Bir yıl sabredeceğim beyefendi.
4: Ben de sana bir yıl tahammül edeceğim.

Beni kılıksız görünce ilkin aptalın sümsüğün biri sanmışlardı ama işimi sağlam tutup notere gidince kolay kırılacak ceviz olmadığımı anlamışlardı.

0: Çankaya'da hisseme düşen 800 bin lirayı yatırınca artık topla tüfekle yıkılmaz bir hale gelmiştim. Mirasın geri kalan 7 milyonuna hak kazanmak için bana bir yıl katlanmak zorundaydılar. Az sonra avukat ve Kamil dayı ayrılmışlar, yalnız kalmıştık. Beyefendi beni alelacele otelden alıp köşke götürmek istiyordu. Beni ilk geldiğimde nefretle karşılayan sayın bestekar hazretlerine bir uşak muamelesi yapıyordu.
1: Eşyalarımı hazırlamak uzun sürer, birkaç gün sonra gelsem köşkte de ayrı yaşayacağımıza göre bir acelemiz yok.
2: Lüzumlu eşyalarınızı şimdi beraber alırız. Geri kalanları da uşakla hizmetçiyi gönderip taşıtırım.

0: Hesabınızı kapattım. Otelciye de odayı bıraktığınızı söyledim.
1: Teşekkürler ama yangından kaçar gibi lüzum yoktu bu aceleye. Eyvallah amca!

0: Selamlaştığınız adam kimdi?
1: Ne bileyim ben?
0: Bilmediği kimseye öyle göz süzer mi insan?
1: Bir ahbabımdı belki.
0: Bu şehre yeni geldiniz daha. Ahbaplıklar kurmak için nasıl vakit bulabildiniz?
1: Evlenmeye bile vakit bulamadık mı?
0: Haklısınız ama sizden bir ricam var. Evlilik oyunu oynadığımız müddetçe bu gibi selamlaşmalar yahut buna benzer hareketleriniz olursa bana da izahat verin lütfen.
1: Neden?
0: Rol bile olmaz.

0: olsa bir kocanın karısına bu gibi şeyleri sormaya hakkı vardır da ondan.
1: Vallahi orasını düşünürüz sırası gelince. Ticari bir anlaşma yaptık diye esir olmadık ya.

0: Üst kata çıkarım. Evinize hoş geldiniz.
1: Doğru, evim.
0: Buyurun, sizi dairenize çıkarayım. İlk gelişinizde sizi bir sahtekar sandımdı ama şimdi resmen karımsınız.
1: Ben de ilk gördüğümde zaten ailenizi dünyanın en kaba insanı sandımdı ama şimdi maalesef kocamsınız.
0: Burası daireniz, salonu, bu da yatak odası. Burada mesut olursunuz inşallah.
1: Saadet için evlenmedik Ekrem Bey. Birbirimizi üçer milyonluk miras aşkına katlanacağız. Yoksa ne ben zatı halinizi çekebilirim, ne de zatınız beni.
0: Buyurun, odanızı da göstereyim. Beğendiniz mi odanızı?
1: Damı akmayan her oda birdir benim için. Sahte Nevin, Rauf Hanım da burada mı yatarlardı?
0: Hayır, o yanımda yatmayı tercih ederdi.
1: Haha, şu mesele!
0: İyi günler, Allah'a ısmarladık.
1: Artık kendi köşküme yerleşmiştim. Sanki rüyalar alemindeydim. Bu koca köşkte sevdiğim tek insan Kamil dayı olmuştu. Ertesi gün ilk işim onu yanıma alıp köşke ilk geldiğim gün bana tepeden bakıp hakaret edenleri ve köşkten beni kovanları buradan temizlemek oldu. Bütün uşak ve hizmetçileri kovdum. Yapılacak mühim bir işim daha vardı. Evet, hadi! Şimdi dayı bey, sen bana yeni uşak ve hizmetçiler temin edersin.
2: Baş üstüne!
1: Köşkte bir dediğim iki olmuyor, yalnız benim borum ötüyordu ama günlerim bunalım içinde geçmeye başlamıştı. Beğeneceğimi umduğum yatak odası aslında bir yıllık diri diri gömüleceğim bir mezar, bir hapishane olmuştu benim için. Ne ben onun odasına gidiyordum, ne de o benim odama geliyordu. Zaten o çok geceler sabaha karşı sarhoş olarak eve geliyor ya da sabaha kadar evde içki içiyordu. Bazen yanına gitmek, onunla konuşmak istiyordum ama o benim yüzüme bakmaya bile tenezzül etmiyordu. Bu bir anlaşmalı evlilik de olsa, resmen kocam olan adamın ihmali beni çıldırtıyordu. Bir araya geldiğimiz tek yer yemek odasıydı. Orada bile yarım saat bir arada olmamıza tahammül edemiyordu. Belki o da haklıydı. Onun hayatı bambaşkaydı. Ben basit bir kızdım, görgüsüzdüm. Benden nefret ettiğini, iğrendiğini bakışlarından anlıyordum.

0: Bazı günler yemeğe bile inmiyordu. Odasında tek başına oturuyordu. Bir senenin çabuk geçmesini iple çekiyordu besbelli. Çok gariptir. İnsan sevmese, hiçbir ilgisi dahi olmasa... ...kendisine ait bir erkeğin başkalarıyla ilgilenmesine tahammül edemiyor. Muhakkak başka kadınlarla ilgisi vardı. Bir gece geç vakit telefon çaldı. Telefonlar paraleldir. Bir tanesi benim odamda, bir tanesi onun odasında.
1: Alo, sevgili.
2: Alo. Sen misin Zeynep? Hiç, baş belasından uğraşıp duruyorum.
1: Canım Ekrem'im, seni kaybettim diye korkmuştum.
2: Adı Sayıcı Nevin Rauf diye, o aptal mı alacak senin yerini?
1: Tatlım, bir tane Ekrem'im, yarın nerede buluşuyoruz?
2: Gece 10'da, gel kulüpte.
0: Gel kulüpte, ha?

0: yapmayalım. Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
1: Doğru, haklısınız. Rol yapan iki aktör. Daha doğrusu, para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
2: Ekrem zor erkektir kızım.
0: Ben de kolay kadın değilim.
2: Belli, o tarafını seviyorum zaten senin. Ekrem'i adam etmek için senin gibi acar bir kız lazımdı.
0: Yani yeğeninizden değil, benden yana mısınız?
2: Ben Ekrem'i çok severim, yalnız çok şımarık ve havaidir. Yola girmesi, burnunu sürtülmesi faydalı olur.
0: Bana yardım ederseniz alnını bile sürteriz.
2: Bütün gücümle yardım ederim.
0: Gel kulüp nerede biliyor musunuz?
1: Zeynep Hanım'ın sesi çok güzeldir, kulübünüzde şarkı söyleyebilir.
3: Emredersiniz Ekrem Bey. Sizin sesi güzel diye tanıştırdığınız hanım, bizim için şimdiden biri yıldızdır.
1: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Yarın akşam programa başlayabilirsiniz Zeynep Hanım.
0: Teşekkür ederim.
3: Teşekkürler Ekrem Bey. İyi eğlenceler.
0: Sağ ol. Çok çok teşekkür ederim sevgilim. Beraberken beni sevmediğini zannediyordum.
1: Neden?
0: Üzerime bir sürü kadınlarla çapkınlık ediyordum.
1: Bugün aynı şeyi seninle yapıyorum işte. Evdeki aptal, en pısırık erkeği bile ihanete sevk eder. O inatçıya ihanet etmek sevaptır ayrıca.
0: Ya fark ederse?
1: Ha, o mu? Hayatta adam kızdırıp kavga etmekten başka bir şey bilmeyen budalanın serserinin biri.
0: Kolay gelsin!
1: Burada işin ne?
0: Ya o sırsızlara bakın! Aynı şeyi benim sormam lazım. Evde iki günlük masum karıcığını bırak, burada elin ile oynaş, iyi vallahi.
4: Ama...
0: Başlatma şimdi!
1: Biraz yavaş konuşamaz mısınız ayıp?
0: Sus! Ayıp olan sizin yaptığınız. Bu sefer kibar davrandım. Ama bir daha yakalarsam o mısır püskülü saçlarını doladım mı elimi yerden yere çalarım. Kafanı patlatırım ha!
4: Çok kibar karım varmış Ekrem. Allah kolaylık versin.
0: Hadi hadi! Sen elin kocalarına akıl vereceğine başının çaresine bak. Yürü eve! Yürü diyorum!
1: Ne bileyim, herkes bize bakıyor. Maksadın beni rezil etmek mi?
0: Hayır, hizaya sokmak. Bir yıl içinde kendimizi frenlememiz lazım yoksa...
1: Yoksa ne?
0: Yoksa ben de aynı şekilde hareket etmek zorunda kalırım beyefendi.
1: Ne o?
0: Takarım koluma heriflere, gelirim buraya. Hadi! Evli olduğumuzu unutup adımı çalan metresinizle oynaşmaya başladınız.
1: Mecburum hanımefendi, genç ve sıhhatli bir erkeğim. Odalarımız ayrı olduğuna göre bazı şeyleri dışarıda aramak zorundayım.
0: Madem resmen evliyiz, benim kadınlık gururumu da korumak zorundasınız.
1: Sizinle münakaşa etmek, sinirlerimi bozmak istemiyorum. İyi geceler.
5: Zannettiğimden çabuk gelecek yola.
0: Burada mıydın dayı? Ben de zannettiğimden çok üzüleceğim.
5: Üzülmek mi? Hani ser, cesur, dünyaya metelik vermeyen kızdın ha?
0: Öyleyim ama bu nikah garip bir şey. Aramızda bir şey olmasa bile başka kadınlarla oynaşmasını hazmedemiyorum.
2: Garip olan nikah değil Nevin, hislerin. Hoşlanmaya başladın Ekrem'den.
0: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
2: Ama kıskanıyorsun. Sevgi olmayan yerde kıskançlık olamaz.
0: Ben sadece İzzet'in evsimi düşünüyorum. Allah'ın günü polis afiyesi gibi beyefendinin peşinde mi koşacağız?
2: Onun kolayı var, Ekrem'i koştur peşinden.
0: Nasıl?
2: Sen de biriyle dolaşarak. Ekrem senden kıskançtır, deliye döner.
0: Zor iş be! Ben erkeklerle falan dolaşamam.
2: Ama danışıklı bir dövüş bu, parıyla birini tutarız.
0: Bak bu olur işte.
1: Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz dedim?
0: Öteberi alacağım.
1: Benden izin alamaz mıydınız?
0: Ben burada hapiste miyim? İzin almadan istediğim yere gitmeye hakkım yok mu?
1: Benim de eşim olan kadını kontrol etmek hakkım. O gün bakıştığınız o züppe herifi unutmadım.
0: Herif kelimesi biraz kaba kaçmıyor mu?
1: Kaçsın kaçmasın! Göz göze gelebildiğiniz her erkek benim şerefimi lekeler.
0: Sizin göz göze, el ele, diz dize geleceğiniz bir kadın benim şerefimi lekelemez mi? Niye cevap vermiyorsunuz beyefendi? Ben bu evde esir gibi duramam. Bay bay!
1: Size tekrar ediyorum, benim karım olduğunuzu unutmayın.
0: Baş üstüne kocacığım!
2: Ekrem, sana kötü bir haber.

0: var.
1: Ne haberi?
0: Nevin az önce telefonda bir erkekle konuştu.
1: Bir erkekle mi?
0: Evet.
1: Ne olur dayıcığım, sen giyiniksin. Takip eder misin ne fırıldaklar çeviriyor?
0: Etmez olur muyum, aile şerefi bu. Al sen şunu, sinirlerine iyi gelir. Gerekirse fotoğraflarını bile çekerim.

0: Aman be oğlum, yerinde duramıyorsun sen de. Olmadı be oğlum, olmadı. Sen figüranlık etmişsin, artistlikten anlarsın diye Yeşilçam'dan kiraladık seni. Bak evladım, öyle tren seyreder gibi ruhsuz değil. Karşında sevdiğin kadın olduğunu düşünüp kalbinle bakacaksın ona ya. Hadi geç bakalım şimdi benim yerime. Geç şimdi çekici. Ona canı gönülden bağlıymış gibi davranacaksın. Hadi bakalım şimdi çekiyorum. Çekiyorum.
1: Bana... Bana yapılır mı bu dayı?
0: Kadınlar ihmale gelmez.
1: Allah cezasını versin. Peki ne yapayım şimdi? İşim gücüm varken polis afiyesi gibi peşine mi düşeyim bu sürepenin?
0: Kadınların dizginleri ancak yakınlık göstererek elde tutulabilir.
1: Buz gibi kız be dayı, nasıl yakınlık gösterilir?
0: Sen istesen sıcaklığınla kutupları eritirsin. Git odasına bir şey bilmiyormuş gibi göster numaralarını.
1: Namus belası, başka çare kalmadı. Gidip bir bakayım ona.
2: Yatak odamda.
1: Seninle konuşmak istiyorum.
2: Konuşmak için gecenin bu saatini mi seçtiniz?
1: Saçmalamayın.
2: Şimdi bağırır bütün hizmetçileri çağırın başına.
1: Tehdit mi ediyorsun beni?
2: Ben sana soruyorum, bu saatte odama giren sensin.
1: Dinle beni kızım. Ben böyle saçmalıklara, katakullilere alışık bir erkek değilim. Damarıma basar. Evli bir kadına yakışmayacak budalalıklar yaparsanız... Kibar bir koca yerine karşınızda eli sopalı bir adam bulursunuz.
2: Boş versene sen! Kanun beni sana nüfus kütüğünde bağlayabilir. Fakat benliğimi alıp sana veremez. Ben ancak sevdiğim erkeğin sözünü dinlerim. Benim karakterim seni ilgilendirmez.
1: Anlaşıldı. Bir yıllık anlaşmada evde kalırsam sizi boğabilirim.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Bu toprak 4,5 milyar yıldır yaşamın yükünü taşıyor. Tohumu fidana, emeği berekete dönüştürüyor. Ama son 150 yılda verimli toprakların yarısı erozyon, çölleşme ve yanlış kullanım nedeniyle yok oldu. Ama bugün sadece plastik atıklar nedeniyle her yıl milyonlarca canlıyı kaybediyor. Bugün Dünya Çevre Günü. Denizin, toprağın, doğanın geleceği bize emanet. Ve bunun için tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31 Antalya'da bir araya geliyor. Şimdi dünya bize emanet.

0: Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa Ruffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
7: Dondurma. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Benimle evlenir misin?
1: Evet, bin defa evet.
2: Kimmiş bakayım benim müstakbel?
0: Onu ve ailesini çok yakında tanıyacaksın. Bize.
3: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
1: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
2: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
0: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
4: Nerede olurlarsa olsunlar, git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
5: Ebru! Acı Hayat, yarın 18'de TV4'te.
6: Yarım saati sendeyiz diyen arkadaşların varsa... kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa... yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa... temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: O, çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
13: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
12: Zorluklar karşısında yılmadı.
13: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
12: Nurbanu Büyük Tuna'nın hikayesiyle Benim Hikayem yarın 13'te TV4'te.
13: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Tam da leyslik. Sevince.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: 2,5 kilogram ömür yarım yağlı yoğurt 109 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
8: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
7: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
8: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
7: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
8: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
7: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
8: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Maraşı'nın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Bu operasyondan sen sorumlusun Cemil Bey. Mesleğimizin onuru, polisin gücü söz konusu.
4: Aysun efendim.
5: Burada saklandığını bilseler, seni zindanlarla çürütmezler zannediyorsun.
4: Ahmet diye bir oğlum yok benim. Bizim için öldü o katil. Öyle değil mi?
6: Eksik artık, tatsız davrandımsa kusura bakma. Sağ ol.
7: Tatsın, tatsın.
4: Kimsin?
6: Cevriye, fosforlu Cevriye.
8: Aşağıdaki kokanının bahsettiği sensin demek.
4: Adım adım izlenecek. Evi de gözaltında tutulacak.
5: Adaya Edalı Şefika'nın evine gideceğiz.
9: Şefika'nın yok mu?
6: Bize kiraladı burayı.
9: Ya öyle mi?
8: Demir almasından 2 saat önce gemiye girmiş olacaksın.
5: Ahmet'e söz verdim ama her şeyi anlatacağım. Oğlun kız kardeşinin intikamını almak için katil oldum.
10: Teslim ol Ahmet! Hayır! Teslim olmam! Cesedimi alırsınız ancak!
11: Cevriyem yarın 16.15'te TV4'te.
12: Akşamki hadise fena etkilemişti Ekrem Bey'i. Sabah kahvaltısında yüzü bir karıştı. Ama dayı bey keyfinden göz kırpıyordu bana. Oysa Ekrem Bey ne yüzüme bakmış ne de tek laf etmişti benimle.

0: Aylar birbirimizi kollamakla geçmişti. Ekrem Bey'in bana olan şüpheleri artmış, ne zaman sokağa çıksam peşime Dayı Bey'i takar olmuştu. Benimle anlaşmalı olan Kamil Dayı da danışıklı dövüşe devamlı, akşamları bire bin katıp bir sürü hikaye anlatarak Ekrem Bey'i hırsından deliye çeviriyordu.
1: Demek bugün de çok yakışıklı bir adam takip etti.
2: Yakışıklı, zarif ve son model arabası olan bir genç.
1: Bu sersem kızda şeytan tüyü mü vardır nedir?
2: Sokağa çıktı mı bütün erkekler dönüp dönüp bakıyorlar.
1: Acayipliğine bakıyorlardır.
2: Ama bana öyle gelmiyor.
1: Bu kadın beni kahredecek dayı. Deli olacağım. Gidip bir ders vermem lazım ona. Dün gece sokak değil misiniz?
3: Kafeste mi olacaktım? Hava almaya çıktım.
1: Çekil kızım sen! Son zamanlarda biraz fazla hava almıyor musunuz?
3: Ciğerlerimin kahyası mısınız? Evlilik şartlarını unutmayalım.
1: Benle böyle konuşmayın, sabrım tükenmeye başlıyor.
3: 9 ay sabrettiniz, 3 ay daha sıkıverin dişinizi.
1: Tövbe tövbe, ya katil olacağım ya deli! Tahammül edemeyeceğim artık! Yarın bu memleketi terk edeceğim, Avrupa'ya gidiyorum.
3: Avrupa! Avrupa mı?

0: Nasıl buldun sevgili?
1: Şahane!
0: Sana borçluyum hepsini. Ayrıldıktan sonra bile beni yüzüstü bırakmamana teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Çok canım sıkılıyor, bu akşam beraber olalım.
0: Benim için ne şeref ama... Sevgili karıcından korkmaz mısın?

0: Eskiden de kayıtsızdın ama son zamanlarda büsbütün bir hal oldu sana. Yoksa sevmeye mi başladın?
1: Sadece gırtlaklayacak kadar seviyorum. Bıktım artık. Onun şehrinden yarın Avrupa'ya kaçıyorum.
0: Avrupa'ya mı gidiyorsun?
2: Ömer Bey, bana içki verir misiniz?
3: Baştın hanımefendi. Hadi hadi, utanma da ağla bari.
2: Neden ağlayacakmışım?
3: Beyefendi gene eve gelmedi diye.
2: Umurumda bile değil.
3: Umurunda bal gibi kızım. Kendini aldatma, hele beni hiç kandıramazsın. İçin içini yiyor, aklın hep onda.
2: Yarın İstanbul'u da terk edecekmiş.
3: Üzülme, gelir gene.
2: Ne yapayım? Giderse gitsin.
3: Benim melek kızım, üzülme, gün doğmadan neler doğar.
4: Dayı Bey'le düzenlediğimiz oyunlara Ekrem dayanamamış Avrupa'ya kaçıyordu. Onu farkına varmadan ne kadar sevdiğimi ilk o gün anlamıştım. Bir gariplik çökmüştü içime. Ona el sallarken yüreğimde garip bir sızı, gözlerimde yaş vardı. Havaalanından dönerken hıçkırarak ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. Dayı Bey kalbimden geçenleri anlayacak diye de ödüm kopuyor. Utanıyordum nedense. Onun için numara yapmaya, sevinir görünmeye çalışmıştım. Oh, kurtulduk. Avrupa'ya gitti, asıl biz rahatladık.
3: Ağzın öyle diyor ama gözlerin başka söylüyor. Seviyorsun Ekrem'i, şimdi anladım.
2: Sevmek mi? Sanmam. Bütün kadınların hoşlandığı bir erkek ama...
3: Seviyorsun. Biz arkadaş değil miyiz? Benden niye saklıyorsun?
2: Seviyorum dayıcığım. Ölecek kadar seviyorum.
3: Ekrem'in çevresindeki kadınları unutup... yalnız seni sevmesini ister misin?
2: Tabii isterdim. Ama imkansız bir şey beni sevmesi. Karşılaştığımızda yılan görmüş gibi bakıyor.
3: Arzu edersen güneş çarpmış gibi de olabilir.
2: Hayal bu.
3: İnsanlar fezaya çıkıyorlar Nevin. Bir erkeğin kalbine girmek o kadar zor değil.
2: Ben nasıl yapabilirim?
3: Onun beğenici bir şekle bürünüp tip değiştirmen lazım.
2: Nasıl olur bu?
3: Bana bırak işin o cihetini. Beni hoca olarak kabul edersen...
2: Tabii.
3: Yalnız peşin söyleyeyim, çok çalışacak, çok yorulacaksın.
2: Çalışmaktan yılmam.
3: Ne zaman başlarız?
2: Ne zaman isterseniz.
3: Hemen bugün. Bir sol...
2: Güldürme dayı.
3: Şahane olduğuna önce kendin inanmalısın. Sonra şunu hiçbir zaman aklından çıkarma yavrum. Ben bütün kadınlardan güzelim. Ben tapılacak kadınım diye düşüneceksin adım atarken. Daha canlı, daha mağrur, kendini beğenmişçesine ben çok güzelim. Ben çok güzel ve şahane bir kadınım diyeceksin.
2: Ben güzelim.
3: İnanarak.
2: Ben güzelim.
3: Daha da inanarak.
2: Ben güzelim.
3: Çok konsantre ol.
2: Ben güzelim.
3: İşte böyle. Kendi kendini inandıracaksın.
2: Ben güzelim.
3: Çok kabiliyetlisin. Seninle çok şey başaracağız.
2: İnşallah.
3: Yarına dans derslerine hazır ol.

3 ayki yorgunluğumu ömrüm boyu unutamayacağım. Gece gündüz nefes almadan çalışmıştım. Otomobil kullanmaya kadar her şeyi öğrenmemi istiyordu dayı bey.

Meğer bilmediğim ne çok şey varmış. Yemek yemesini bile. Hangi yemekle hangi çatalı alacağım, bıçağı nasıl tutacağımı bile her şeyi dayı beyden öğrendim.

0: Dayı bey, bir müzisyenin karısı müzikten de anlamalı diye piyano dersi bile aldırıyordu bana.
1: Oh, tabii.

0: düşünmediniz mi yoksa? Bir şey söylemiyorsunuz.
1: Söyleyemiyorum Nevin, dilim tutuldu güzelliğinin karşısında. Kraliçeler gibisin, şahanesin!
0: Bestekar bey de aynı fikirde olabilecekler mi dersiniz?
1: İlk görüşte kalbinden vurulmazsak kellemi keserim. Başardık sayılır, tebrikler benim cici kızım!
0: Sayenizde dayıcım! Ah, şimdi oynamak sırası bana geliyor.
2: Beyefendiden telgraf var efendim.
1: Pazartesiye geliyormuş. 15 uçağına arabayı havaalanına yollayın diyor.
0: 3 ay nasıl da geçti, daha dün gibi geliyor.
1: Çalışmaktan zamanı fark edemedin.
0: Bunca çalışmadan sonra beni gene beğenmese, derslerini başaramayıp sınıfta kalmış bir öğrenci gibi olacağım.
1: Kendini şimdiden sınıf geçmiş say. Bak, gelince planımız şu olacak.

0: Hay Allah. Otomobili niye yollamadılar acaba?
1: Şoför efendi, beni şehre bırakır mısın?
2: Kusura bakma, müşterim var abi.
3: Kadın şoförlere emniyetiniz varsa sizi arabamla götürebilirim.
1: Zahmet olmaz mı hanımefendi?
3: Sırtımda taşımayacağıma göre olmaz. Buyurun.
1: Çok teşekkürler.

0: Vasıta beklemekten nefret ederim. Şanslıymışım.
1: Ben de.
0: Siz niye şanslısınız?
1: En sevdiğim parçaların bestekarına bir hizmette bulunabilmek benim için büyük bir zevk.
0: Oo! Şu an kendimi Chopin, Beethoven'mışım gibi önemli bir insan sandım. Eserlerime sizin gibi şahane bir hanımın değer vereceğini bilseydim, daha kalpten bestelemeye çalışırdım.
1: Lüzum yok ki. Notalarınız daha hassas bir kalp bulmazsam zaten sevmezdim Ekrem Bey.
0: Ben de sizin isminizi öğrensem?
1: Yarım saat sonra unutacağınız bir kadının adını öğrenmeniz şart mı?
0: Siz yarım saatte akıldan çıkacak bir kimse değil, ömür boyu unutulmayacak kadınlardansınız.

0: niçin o kadar dikkatle bakıyorsunuz?
1: Sizi bir yerden tanıyor gibiyim.
0: Macaristan'da bulundunuz mu?
1: Macaristan mı?
0: Babam orada sefirdi de.
1: Hiç bulunmadım ama gözüm çok kısırıyor. Sizi mutlaka görmüş gibiyim.
0: İnsan insana benzer.
1: Ya sesiniz?
0: Ses de sese benzer.

0: bir şey söylesem inanır mısınız?
1: En sevdiğim bestekâra inanmamak kabil mi?
0: Siz benim hayatıma, zaman zaman da kalbime girmiş kadınlardaki bütün özellikleri tek başına kendinde toplayan eşsiz bir güzelsiniz.
1: Yani aşk kokteyli gibi mi görüyorsunuz beni?
0: Evet. Bakışınız, saçlarınız, kokunuz, her şeyinizle büyülediniz beni.
1: Bütün kadınlara aynı şeyleri söylemişsinizdir.
0: Parça parça belki. Ama size, bütün öbür kadınlara söylediklerimin hepsini birden söylemek istiyorum.
1: Öyle mi? Çok çapkınmışsınız Ekrem Bey.

0: Beni şu köşede bırakır mısınız?
1: Buyurun.
0: Teşekkürler. Beni kötü olaylar kaçırmıştı İstanbul'dan. Dönüşümde ise mutluluk karşıladı.
1: Çok naziksiniz.
0: Yarın mutlaka bekliyorum sizi.
1: İyi günler.
0: Nevin'e arabayı havaalanına yollamasını yazmıştım.
2: Tam buldun adamını. Kendi havasında o.
0: Nerede? Evde değil mi?
2: Sen Avrupa'dayken büsbütün havalandı.
0: İnşallah büsbütün yok olur da rahatlarım. Adını söyleyince tüylerim diken diken oluyor.
1: Hoş geldiniz. Seyahat nasıl geçti bakalım?
0: Teşekkür ederim. Karşılamak için saçlarınızdaki bigudi, gözünüzde yeni icat ettiğiniz gözlükler ve şu şahane kıyafetinizle beni ihya ettiniz.
1: Yoksa beni dağda mı çirkinleşmiş buldunuz?
0: Kızmayın ama kargaları kaçıran bostan korkulukları gibi beni de kaçırırsanız hiç şaşmayın.
2: Bu şıklık hayra alamet değil pek, nereye böyle?
0: Uçuruma dayıcığım.
2: Ne uçurumu?
0: Beni evlilik çemberine sokacak afet gibi bir kadın buldum dayı.
2: Ya sen söylediğini bilmiyorsun ya ben sağırım. Sen evlisin ya.
0: Sıkıldım artık dayı. Vicdanım rahat rahmetli Nuri Bey'e karşı. Denemeyi yaptım. Nevin evli kalınacak değil, insanı katil edecek bir kadın.
2: Peki, ya öteki?
0: Sarışın bir peri.
1: Ben peri olmak değil, karınız olmak, sizinle evlenip bütün zamanlarımı sizinle geçirmek istiyorum.
3: Benim de bütün arzum o ama.
1: Ama ne?
0: Şey.
1: Yoksa evli misiniz?
0: Şey yani.
1: Ne demek şey? Sorunun karşılığı ya evettir ya da hayır.

0: Geldin mi? Nasıl geçti?
1: Tam bir başarı dayıcığım.
0: Demek büyülendi.
1: Aptallaştı, büyülendi ne kelime.
0: Yıldırım aşkı desene. İstediğimiz de oydu.
1: Sayenizde.
0: Etme bulma dünyası. Çabuk hazırlan da gelmeden eski haline dön hadi.
1: Peki.

0: yolunu unuttuğunu sanmıştım. İş herhalde bu saate kadar sürmemiştir.
1: Hesap mı vereceğim?
0: Siz sabaha kadar kadınlarla sürterseniz ben de...
1: Siz hiçbir şey yapamazsınız. Üstelik ben... kadınlarla falan değil... pos bıyıklı, kabak kafalı bir iş adamıyla pazarlık halindeydim.
0: Artık orasını Allah bilir.
1: Hem aramızdaki kanuni bağı unutuyorsunuz galiba.
0: İsterseniz boşanabiliriz.
1: Şimdilik karımsınız ve bu sıfatı da muhafaza edeceksiniz.
0: Hayır değilim. Sizi de kendime koca saymıyorum.
1: Kanun nazarında Nevin Rauf Hanım benim karımdır. Bu müşterek yaşayışta bana karşı bir takım vazifeleriniz olduğunu da unutmayın.
0: Benden sadakat mi bekliyorsunuz?
1: Evet.
0: Öyleyse siz de hafızanızı toplayın ve kabak kafalı adamlarlaydım diye yalan söyleyerek sarışın dilberlerle sürtmeyin sabahlara kadar.
1: Bunu da nereden uydurdunuz? Kim söyledi?
0: Kargalar söyledi Ekrem Bey. Kargalar! Beni aldatıyorsunuz.
1: İnanın ki Elif'i Elif'ine doğru söyledim.
0: Söylediklerinize inanmak için budala olmam lazım. Evlisiniz ve karınızı bir kerecik öpmediniz bile
1: ha? Elimi bile sürmedim.
0: İyi bir bestekar ama kötü bir yalancısınız Ekrem Bey.

0: Hayatıma bir fırtına gibi girip de kaçamazsınız.
1: Kaçmak için değil, evlenmek, ömür boyu birlikte olmak isteğiyle koşmuştum size ama evli çıktınız.
0: Boşarım.
1: Yıkılan bir yuvanın harabeleri üzerine kuramam mutluluğumu.
0: Zaten karım ayrılmak istiyor benden.
1: Herkesin yanında olmak istediği erkekten niye ayrılmak istesin? Aptal mı bu kadın?
0: Aptalın, delinin, tatsız tutsuzun biri. Sizi onunla karşılaştırsam, kendi ağzından dinleseniz.
1: O zaman olur ama karınızın sizi sevmese bile böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum.
0: Anlaşmalı bir miras evliliğiydi bu ve zamanımız doldu.

0: Kendisi de dünden razı boşanmaya.
1: Neden dünden razıymış? Eskiden istiyordum ama şimdi alıştım, memnunum bu evlilikten.
0: Hani bir yılın dolmasını, boşanmayı dört gözle bekliyordunuz? Bir yıl doldu. Yoksa alay mı ediyorsunuz benden?
1: Hayır, sevmeye başladım sizi. İsterseniz yatak odamın kapısını bile kilitleyemem.
0: Hayır, ayrılacağız.
1: Şimdi de ben istemiyorum ayrılmayı. Karşınızda babanızın oyuncağı mı var? Hislerim hiç yanıltmaz. Karınızın sizden ayrılmak istemeyeceğini söylemiştim size.
0: Halbuki öyle istiyordu ki. Anlamıyorum ben şu kadın milletini.
1: Kadınları anlamak için onlara karşı çok açık, çok doğru, çok samimi olmak lazım.
0: Bundan samimi olamazdım.
1: Peki, karınıza neden ayrılmak istediğinizi söylediniz mi?
0: Lüzum görmedim.
1: Erkekçe, ben sarışın bir kadına aşığım deseydiniz, belki anlayış gösterirdi.
0: Büsbütün vazgeçer ayrılmaktan.
1: Siz deneyin bir kere. Demek, sarışın bir güzele aşıksınız.
0: Evet.
1: Ve bunu utanmadan, resmen evli olduğunuz bir kadına söyleyebiliyorsunuz. Ayıp! Ben de kadınım, benim de kalbim var.
0: Beni bırak, sana ne istersen veririm. Milyoner ederim seni.
1: Şu halde sevdiğiniz kadın milyonlar değerinde.
2: Hatta milyarlar, dünyalar değerinde.
1: Şanslı kadınmış. Belki yeryüzünde hiçbir kadın böyle büyük bir aşkla sevilmemiştir.
2: Çok seviyorum onu. Yalvarırım sana, beni bu saadetten mahrum etme.
1: Pekala Ekrem. Aşkına hizmet etmek istiyorum. Kabul, boşanalım.
0: Teşekkürler. Bu anlayışınıza çok teşekkürler. Eyvallah dayı.
2: Seni milyonlar feda edecek kadar seviyorum.
1: Her şeyi, her şeyi size borçluyum.

0: Mahkeme sırasında benden kurtulduğu için öyle mutluydu ki Ekrem. Hakim boşanmamıza karar verildi derken gözlerinin içi gülüyordu.
1: İnanmıyor musun ayrıldığıma?
0: İnsanlar çok arzuladıkları şey olunca kolay inanmazlar.
1: İlamı alır almaz nişanı yaparız.
0: Öyle mutluyum ki.
1: Karım gitti. Gel seni müstakbel evimize götüreyim.
0: Evimiz değil, müstakbel cennetimiz. Eviniz çok güzelmiş. Nişanımızı burada yapmak isterdim.
1: Sen emret yeter ki.
0: Ne kadar naziksin. Ayrıldığın karına karşı da böyle mi davranırdın?
1: Şimdi bunlardan bahsetmenin sırası mı? Aman, yalvarırım, onu hatırlatıp da neşemi kaçırma. Gel, sana yukarısını gezdireyim.
0: Gezelim.
1: Gel. Buyurun. Odamı görmek istersin herhalde.
0: Tabii.
1: Gel.

Bir yıl aynı köşkte oturduğum halde ilk defa giriyordum odasına. Bambaşka bir havası vardı. Sanat dolu bir hava. Duvarda bizi birleştirmek isteyen Nuri amcanın koca bir resmi asılıydı. Ekrem onu gösterdi bana. Mutluydum. Ekrem'e ilk yaklaşıyordum. Yeni tanıyordum onu. Sonra birdenbire beynimden vurulmuşa döndüm. Duvarda annemin resmi vardı. Nasıl oluyor, neler oluyordu, kim diye sordum. Teyzesi olduğunu, genç yaşta öldüğünü söyledi. Yakınlığı, miras meselesini yavaş yavaş kavramaya başlamıştım. Sonra bana elindeki albümü gösterdi.

0: Birden garip bir şey daha oldu. Çocukluk resmimi gördüm, beraberdik. Yanımdaki çocuk kendisiymiş. Demek bizim kaderimiz küçüklüğümüzden aynıymış. Kim o kız diye sordum, verdiği cevap müthiş oldu.
1: Kim bu kız?
2: O kız mı? Çocukluk hatıralarımın en unutamadığım insanı, çocukluk aşkım.
0: Şimdi nerede?

0: Bilmiyorum. Yıllarca hep onu bekledim. Hayatıma çok kadın girdi ama... ...sen karşıma bir sabah yıldızı gibi çıkana kadar... ...hep onu düşündüm. Niye ağlıyorsun?
1: Seni hayalindeki aşktan uzaklaştırdım.
0: Çocuklaşma yavrum. O hikaye seninle bitti.
1: Evet ama belki bir gün çıkabilirdi karşına.
0: Sen bana bir dünya verdin. O dünya yetiyor bana.
2: Demek albümündeki sevdiği çocuk resmi sendin.
1: Annemin resmi de asılı duvarında Ekrem'in. Keşke daha önce görseydim. Çocukken ben de onu severdim.
2: Sonunda birbirinizin oldunuz ya.
1: Sayenizde.
2: Ama nişan gününü dört gözle bekliyorum.
3: O, çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
4: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
3: Zorluklar karşısında yılmadı.
4: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
3: Nurbanu Büyüktuna'nın hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
4: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü, bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.
5: Servis geldi! Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
6: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
7: Sana mı, sana da bir tane.
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nagır'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleri.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
2: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
1: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
2: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
1: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
2: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
1: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
2: Gezmek olsun yarın 11.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
9: O zaman markete gidelim.
10: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
8: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
9: Nasılsın?
11: Herhangi bir cips mi?
8: Hayır.
10: Varsa Ruffles, maça varız.
8: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
10: Hoş geldin. Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsın?
13: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
14: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
15: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
16: Neydi bu?
17: Evet, bu ne?
16: Nedir bu?
17: Kukla mı?
16: Şırk.
17: Cadı, canavar.
16: Cadı mı?
18: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
15: Eğlenceli cevaplar.
19: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
15: Kahkaha attıran görüntüler.
19: Var mı daha şey?
17: Bitti.
20: Bitti. Bay bay.
19: Tamam.
16: Artık anladım.
15: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
21: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon bende bu.

0: takılın. Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Bu operasyondan sen sorumlusun Cemil Bey. Mesleğimizin onuru, polisin gücü söz konusu.
6: Başüstüne efendim.
7: Burada saklandığını bilseler, seni zindanlarla çürütmezler zannediyorsun.
6: Ahmet diye bir oğlum yok benim. Bizim için öldü o katil. Öyle değil mi?
8: Eksik artık, tatsız davrandımsa kusura bakma. Sağ ol.
9: Tatsın, tatsın.
6: Kimsin?
8: Cevriye, fosforlu Cevriye.
10: Aşağıdaki kokananın bahsettiği sensin demek.
6: Adım adım izlenecek. Evi de gözaltında tutulacak.
8: Adaya Edalı Şefika'nın evine gideceğiz.
11: Şefika annem yok mu?
8: Bize kiraladı burayı.
11: Ya öyle mi yani?
10: Demir almasından 2 saat önce gemiye girmiş olacaksın.
8: Ahmet'e söz verdim ama her şeyi anlatacağım. Oğlun kız kardeşinin intikamını almak için katil oldum.
12: Teslim ol Ahmet! Hayır! Teslim olmam! Cesedimi alırsınız ancak!
13: Cevriyem yarın 16.15'te TV4'te.

0: favori dip sosunla sende twist'e.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la

0: kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Benimle evlenir misin?
2: Evet. Bin defa evet.
3: Kimmiş bakayım benim üstad ben?
1: Onu ve ailesini çok yakında tanıyacaksın. Bize.
4: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
2: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
3: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
1: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
4: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
2: Yeah!
5: Acı Hayat, yarın 18'de TV4'te.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokyo.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
8: Davetler sabırsızlanmaya başladı. Nerede kaldı acaba?
9: Bakıyorum yerinde duramıyorsun. Bu ne sabırsızlık?
10: Ekrem, neredesin?
9: Bu ne rezalet?
10: Ekrem, sevgilim.
9: Sen nereden çıktın?
10: Çocukluk aşkınızın ben olduğunu öğrenince nişanlınızla yer değiştirdim. Bak, bu resmi tanımıyor musun?
9: Sen o muydun?
10: Yıllardır beni beklemişsin.
9: Ama şimdi başkasını seviyorum.
10: Öyleyse başkasıyla nişanlan. Allah'a ısmarladık.
9: Yok, hayır. Demek sen...
10: Evet, ben. Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... sabah yıldızın. Hangisini istersen onunla nişanlanabilirsin. Çünkü üçü de seviyor seni.
9: Üçünü de alıyorum.
10: Taşralı deli kızı da mı?
9: Onu da.

Meksika'da dünyaca ünlü Ay ve Güneş piramitlerini gezmeye başlıyoruz. İşte Ay ve Güneş piramitlerine merhaba. Evet değerli izleyenlerimiz, Meksika turunda şimdi piramitleri gezme zamanı diyoruz. Burada iki tane piramit var. Birisi Güneş piramidi, diğeri ise Ay piramidi. Azteklerin önemli eserlerinden iki tanesi. Arkamdaki Güneş piramidi 200'ün üstünde basamak var ve hakikaten başta girişte uyarıyorlar. Özellikle kalp rahatsızlığı olanlar, hamile olanlar ya da herhangi bir rahatsızlık hissedenlerin piramitlerin tepesine çıkmaması öneriliyor. Ama gördüğünüz gibi bir sürü insan çıkıyor. Bizim neyimiz eksik, biz de çıkacağız. Ama öncesinde biraz daha detaylı inceleyelim ve bilgiler verelim bu piramitlerle alakalı.

0: Rehberimiz Murat'la bir kez daha buluşuyoruz ve piramitlerle ilgili detaylı bilgiler alıyoruz.
1: Evet, Jaguar sesleri arasında harika bir kentteyiz. Neredeyiz?
2: Teotihuacan. Tanrıların şehri, tanrıların insanlaştığı ya da insanların tanrılaştığı şehir diyelim buraya.
1: Evet. Peki şimdi burada en önemli iki tane piramit, Ay piramidi ve Güneş piramidi. Evet. Biraz bunlarla ilgili bilgi vermeden önce tarihi açıdan bu yapıları kimler yapmış, nasıl yapmışlar o çağlarda?
2: Tabii şimdi bu çok büyük bir bilinmez. Yani bugün arkeologlar bunun üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar bilinenler ya da tahmin edilenler milattan önce 400-450'ye dayandığı Olmeklerin, yani buradaki büyük bir medeniyet olan Olmeklerin kurduğuna dair işaretler var. Ama bu net midir? Hiçbir şey net değil. Çünkü daha şu anda şehrin sadece %1'i kazılmış ve ortaya çıkarılmış. Ama 450'de başlandığı tahmin ediliyor. 680'lerde milattan sonra, 680'lerde 700 gibi hiçbir neden olmaksızın, neden olduğunu da bilmedikleri, arkeologların, tarihçilerin bilmediği bir nedenle yok oluyorlar. Burada bir iki tane çocuk iskeleti bulunuyor ve çocuk iskeletlerin araştırmalarında yetersiz beslenmenin izleri ortaya çıkıyor. Acaba bir kuraklık mı oldu gitti, yoksa başka bir savaştan mı, bir saldırı mı oldu gitti, şu anda en ufak bir cevabı yok. Ama arkeologların büyük çalışmaları var. Şu anda burası UNESCO koruma programı altında. Bunların, Meksikalıların prestij yeri Güneş ve Ay piramitlerin olduğu yer.
1: Pekala, şunu soralım. O devirde, o yıllarda buralarda kaç bin insan aşağı yukarı yaşıyordu?
2: Evet, şimdi burası tahmini şöyle söylüyorlar. 30 kilometre karelik bir şehir diyorlar buraya. Aşağı yukarı 180 ile 200 bin kişi. Tabii şimdi bunları tam netleştirebilmek için bir kayıtlara ulaşmamız lazım. Ama insanların, buradaki

0: Arkeologların çalışmasında 180-200 bin kişi arasında bir nüfusa çıktı ve tahmin ediliyor 5. 6. yüzyılda Avrupa'daki çok büyük başkentten daha kalabalık bir nüfusun olduğu biliniyor bu şehirde.
1: Zannediyorum yollar ve planlama da bir hayli gelişmiş, öyle değil mi?
0: Aynen öyle. Bakın şu anda olduğumuz yol böyle baştan başına kadar 3,5 yani Ay piramidi, Güneş ve Quetzalcoatl tapınağı diyelim ya da kalesi diyelim. Aşağı yukarı 3,5 kilometrelik, 30 metrelik bir izdüşümle yola alınıyor. Yani aşağıdan bakanlar sanki böyle yukarı çıkıyormuş gibi, yukarıdan da sanki sonsuzluğa giden bir yolmuş gibi bir izlenim veriyor. Yollar birbirini dik kesiyor. Bu aslında bizim Anadolu olarak bilmemiz gereken bir olay. Millette çıkmış bir prensiptir bu milattan önceki yıllarda. Buraya da yansımış ama bunu nasıl gelmiş, nereden öğrenmişler? Çünkü bunu bu coğrafyaya getiren normalde İspanyollardır. Daha öncesinde herhalde biliniyor ya da öyle bir tahmin yürüttüler. Bir takım matematiksel gerçekler de var bu bölgede.
1: Evet, grid planı yapmışlar yani. Arkamızda piramit, Güneş piramidi. Evet. Güneş piramidi ile ilgili neler söyleyebiliriz?
0: Şimdi tabii burası bir mitolojiler üzerine kurgulanmış bir şehir. Bahsedilen şu iki tane tanrının, ikisi de güneş, biri de karanlık olmak istemiyor. Sonra bir tanrının gelip ben olmaya razıyım, ben sizin için kendimi feda ederim dedikten sonra kendini yakıp küllerinin uçup işte o güneş tanrısının bir tanesi, ikiden bir tanesinin griye boyanmasıyla ay tanrısı ortaya çıkmış. Ama bunlar da zaman içerisinde beslenmeleri gerekiyor ve bunun için de kan dökmeleri gerekiyor. İşte bunun için de bu yüksek yerlere seçilmiş insanları kurban törenleri yapılmış. Bu güneş piramidi 65 metre şu anda görünen, gözümüzün gördüğü ama bir 5 metrelik de yukarıda bir kutsal alan olduğu biliniyor. Onun üzerinde insanlar kurban ediliyormuş. 220 metre şu anda gördüğümüz cephe. Aslında çok dört tarafa bakan, yani kuzey, güney, batı ve doğu cephelerine şu anda dönük durumdayız. 220'yi arka tarafı da 220'de aslında tam bir kare form değil. Yani 220-224. Yalnız şöyle enteresan bir matematik var. Yukarısının 70 metre olduğunu hesaplıyorlar arkeologlar. Ön cephesinde 220 metre olduğunu gördüklerinde bunu buna böldüğünüzde ortaya çıkan rakam çok şaşırtıcı, heyecan verici 3.14 pi sayısı ortaya çıkıyor. Tabii bu insanı biraz böyle ruhunu gıdıklıyor ve heyecanlandırıyor.
1: Zaten bu tip mistik öğeler de uzaylılardan tutun birçok efsanenin bu topraklarda yayılmasına neden oluyor. Konuştuğumuz yerli kişiler de hakikaten bazıları özellikle soylarının ya da bu binaları yapanların uzaylıların yardımıyla yaptığını ya da uzaylıların birebir gelip yaptığını söylüyorlar.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda mesela üzerinde bulunduğumuz ölüm yolunun sonundaki Quetzalcoatl tapınağını ele aldığımızda güneş piramidi ve ay piramidini üstüne koyduğumuzda 15.6'lık bir açılımla yol alıyor. Derecelik bir açılımla yol alıyor. Ve gökyüzüne baktığımızda Orion takım yıldızının da tam bir izdüşümü gibi düşünün burayı. Tabii bunları gördüğümüzde çok şaşırtıcı. Hakikaten heyecan verici ama bilim adamları bugün gerçekteki bilim adamları. Tabii uzaylı olayını biraz şey yapıyorlar. Yani daha kanıt yok. Nereden olmaz falan diyorlar ama hakikaten böyle birebir konuştuğumuz insanlar yani bazı şeylerin açıklanamamasını oraya bağladıklarını biliyorum.
1: Gerçekten sırlarla ve efsanelerle dolu bir ortamdayız. Şimdi bizler 286 basamaktı değil mi? 286 basamağa çıkacağız ve Güneş piramidinin en tepesinden bu efsane şehre, bu mistik şehre göz atacağız. Tepeden bakalım nasıl görünüyor ortam.

0: İlk durağımız Güneş Piramidi. Piramitte tam 286 basamak var. Bu kadar büyük bir piramit o devirde nasıl yapılmış? Gerçekten şaşırmamak işten değil. Bizi bekleyen 286 basamak var. Bir hayli yorulacağız ama bence değecek.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte arkamızda görmüş olduğunuz Güneş Piramidi ve tabii ki yaklaşık olarak 3 milyon ton taş kullanılarak yapılmış bir piramit. Akıl alır gibi değil, milattan önceki yıllarda bu insanlar bu teknolojiyi nasıl burada uyguladılar, hakikaten çok önemli. Bunun dışında da tabii bizi bekleyen 286 basamak var. Bu 286 basamağa çıkacağız ve en tepe açıdan göreceğiz bakalım ortam nasıl diyoruz ve hadi Güneş Piramidi biz geliyoruz diyoruz. İşte Güneş Piramidi'ne çıkış başlıyor. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu bölge UNESCO Dünya Miras Listesi'nde.

0: Güneş piramidi aynı zamanda dünyanın en büyük üçüncü piramidi. Böylesine görkemli bir piramide çıkmak büyük heyecan uyandırıyor bizlerde.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yavaş yavaş tırmanmaya başladık. 286 basamak kolay değil ve tabii bu şehirde arkamda şu anda artık görünüyor. Daha yükseğe çıktığımızda daha da net göreceğiz antik şehir kısmını. Güneş piramidi ile ilgili unutmadan hatırlatacağımız bir başka detaysa dünyanın en büyük üçüncü piramidi olduğu, gerçekten çok büyük bir alana yayılmış bir piramit. 70 metre yüksekliğinde, 220 metre genişliğinde bir piramit ve en tepe noktada da eski çağlarda sunak bulunuyormuş. Bu sunakta adak adıyorlarmış ama hani maalesef koyun keçi değil insan adıyorlarmış. Bu piramidin tepesinde o dönemde 40 binin üstünde insanın kurban edildiği bilgisini veriyor arkeologlar.

0: Yoruna yoruna çıkıyoruz piramidi. Güneş piramidi. Kolay değil. 286 basamak var.
1: Bir oturma molası verdik hakikaten. Hani yemek üstüne de çıkmanızı pek tavsiye etmiyorum. Ama tabii ki buraya kadar gelmişken bu piramitleri görmeden, piramitlerin üstüne şöyle bir çıkmadan, o manzarayı keşfetmeden de dönmeyelim dedik. Bir minik mola veriyoruz, zamanımız var. Dinlene dinlene çıkacağız. Toplamda 286 basamağı. Şu anda yarısı olduğuna göre eşsiz matematik yeteneğimizle 143 basamak çıkmışız demek ki, değil mi?

Dedik ya, bölgede sadece bu piramitler yok. Bölge aynı zamanda Tenochtitlan adında bir antik kente de ev sahipliği yapıyor. Tırmandıkça, yükseldikçe antik şehir daha net gözüküyor. Evet, Güneş Piramidi'ne çıkan yol bir hayli meşakkatli. Hakikaten yorula yorula, dinlene dinlene, tekrar yorula tekrar dinlene şeklinde çıkıyoruz. Ama burada göstermek istediğim bir nokta var. Az kaldı en tepeye. Tepe açıda görülecek bir başka nokta arkamdaki Ay Piramidi değerli izleyenler. Ay Piramidi'nin de hani Dünya, Güneş, Ay, işte gezegenlerin büyüklükleri hepsini göz önüne alırsak, hani Güneş çok daha büyük olduğu için buradaki piramit çok daha büyük. Ay biraz daha tabii ki küçük olduğu için daha küçük de denebilir. Bu da astroloji anlamında dönem insanlarının ne kadar öngörülü olduğu, astrolojiden ne kadar iyi anladıklarının kanıtlarından bir tanesi.

0: antik akvaryumu. Çok tatlı. Burası Kızıldeniz sevgili seyirciler.
1: Ben sizi izliyorum, çok seviyorum. Böyle bayılarak izliyorum. Çok tatlısınız bir de.
0: Hürkuş'a gidelim, biz de özgürlüğümüzü ilan edelim.
2: Recep! Recep! Gel Recep!
3: Ben burada kaldım gerçekten de.
0: Ben gidiyorum sevgili seyirciler. Görüşürüz.

Süslüce'de Minyatürk'teyiz sevgili seyirciler. Gezmek olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da neler yapacağız hemen onun bilgisini verelim. Dolu dolu bir program sizi bekliyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum sizlere. Şu anda İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy ilçesinde Florya'dayız. Ama Florya'da kalmayacağız. Bugün o kadar çok gezeceğiz ki size anlatamam. Siz sadece rahatça koltuklarınıza yaslanın. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Başlasın mı? Başlasın.

İlk durağımız İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy ilçesinde Florya'da bu güzel akvaryum. Haydi içeriye girelim. Hem içeride neler var neler yok sizlere gösterelim. Hem de bilgileri sizlere verelim.

Burası Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük tematik akvaryumu. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi içeride bizi birbirinden güzel canlılar bekliyor. Bir kere onu söyleyeyim. Burası haftanın kaç günü açık? 7 günü açık. Sabah 10'da açılıyor. Akşam hafta içi 7'de kapanıyor. Hafta sonu da akşam saat 8'de kapanıyor. Şu anda hafta içi görmüş olduğunuz gibi öğrenci grupları var. Öyle kalabalık.

Ve gezimize başladık. Bence çok keyifli bir gezi olacak. İnsan suyu görünce falan böyle, suyun içinde balıkları izleyince benim düşüncem psikolojik olarak da rahatlıyor. 17 tema var bu akvaryumun içinde. Bir de Amazon ormanı var. Gezimizi hem 17 temayla hem de Amazon ormanıyla tamamlayacağız. Girdiğimiz yerden de çıkışımızı yapacağız. Şu anda bu 17 temanın Karadeniz bölgesindeyiz. Karadeniz bölgesinde yaşayan canlıları akvaryumların içinde görüyorsunuz Karadeniz bölümünde. İlerlediğiniz zaman şu anda İstanbul Boğazı görüntüsü var. İstanbul Boğazı'nda yaşayan canlılar var akvaryumun içinde. Bu arada burası biraz karanlık olduğu için canlıları rahatsız etmemek için biraz karanlık bir şekilde beni görebilirsiniz. Şu anda İstanbul Boğazı'nda yaşayan canlıları görüyoruz. Sağ tarafta ve sol tarafta.

Burası Kızıldeniz sevgili seyirciler. O kadar güzel ki izlemeye doyamıyorum açıkçası. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Şimdi biz canlıların rahatsız olmaması açısından ışık kullanmıyoruz.

Şimdi arkamda çok güzel iki tane akvaryum var sevgili seyirciler. O kadar güzel ki şu an burayı seyretmek size anlatamam. Burası neresi biliyor musunuz? İstanbul Boğazı ile giriş yapmıştık. İstanbul Boğazı'nın alt kısmı. Akvaryumun alt kısmı. Yani İstanbul'da yaşayan canlılar sağ tarafta ve sol tarafta.

Şu anda ana tankın olduğu yerdeyiz sevgili seyirciler. Ana tank buranın en büyük akvaryumu, içinde birçok canlı barındırıyor. Ana tank, onu söyleyebilirim. Köpek balıklarını, gülümseyen vatozları burada oturup şöyle kafanızı yukarı kaldırıp izleyebilirsiniz ki şu an tepemden mesela bir köpek balığı geçiyor.

0: Ben sizi izliyorum, çok seviyorum. Böyle bayılarak izliyorum. Bazen gittiğiniz yerleri de geziyorum. Çok hoşuma gidiyor. Böyle çok tatlısınız bir de.
1: Çok teşekkür ederim. Adın ne?
0: Başak.
1: Başak, çok güzelsin.
0: Rica ederim, siz öyle.
1: Ay Başak, ben çok utandım senin söylediklerin karşısında.
0: Rica ederim.
1: Sen çok güzelsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim asıl. İyi seyirler. Söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Burayı bol bol izleyin her gün. Yani ben bir şey söylemiyorum başka. Bence çok tatlı bir abla.
1: Çok teşekkür ederim Başak. Öpebilir miyim seni yanağında?
0: Olur.
1: Bir de ötekinden. Bir de sarılabilir miyim?
0: Olur.

Burası Amazon Yağmur Ormanı. Sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman tatlı su balıklarını görebiliyorsunuz. Yani tatlı su canlılarını görebiliyorsunuz akvaryumların içinde. Elimi belime attım, hemen hızlı hızlı koşayım dedim. Bu arada yukarıdan yürürken su da damlayabilir size. Şimdi Kapibara'nın yanındayız. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Şu anda Kapibara'nın nasıl beslendiğini izliyorsunuz.

Ve sanırım gezimiz burada bitiyor sevgili seyirciler. Şimdi şurada genel olarak bir anlatmak gerekirse tekrardan. Belki televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz vardır. Onlara da tekrar merhaba. Anneler, babalar, çocuklarınızla nerelerde nasıl vakit geçirebilirsiniz? Bugün sizlere rehberlik yapacağız. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 7'ye kadar hafta içi, hafta sonu da sabah 10'dan akşam 8'e kadar açık. Ben susuyorum. Son kez bu güzel yer konuşsun. Ha diyorsanız ki içeride karnım acıktı. Ne yapabilirim Yıldız? İçeride de yine sizler için, siz ve tabii ki çocuklarınız için güzel yemek yeme yerleri, mola yer verme yerlerinin de olduğunu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda hemen yan tarafında bir alışveriş merkezi olduğu için yine orada da bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Sustum. Son kez bu güzel akvaryum konuşsun.

Ve sevgili seyirciler, ikinci durağımızdayız. Sizi İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesinde çok ama çok güzel bir yere getirdim. Burada 7'den 77'ye çok ama çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Burada 200'den fazla ünite var. Burası neresi mi? Bir alışveriş merkezinin içinde bulunan Moi Park sevgili seyirciler burası. Haftanın 7 günü açık. Önce siz şöyle bir buraya göz atın. Sonrasında yine burayla ilgili bilgilerle ben sizleri karşılayayım.

Sevgili seyirciler, burası haftanın 7 günü. Öğlen 12'den akşam 22'ye kadar açık. Çok güzel bir eğlence parkı. Şöyle kameraman arkadaşım Recep Çağlayan bir göstersin sizlere ki şu an gösteriyor. Büyük küçük demeden burada dilediğiniz gibi keyifli vakit geçirebilirsiniz. 4 yaşından itibaren çocuklarınızla buraya geldiğiniz zaman çocuklarınızla farklı farklı birçok ünitede vakit geçirebilirsiniz. Yıldız, sen üniteleri denemeyecek misin derseniz eğer, tabii ki deneyeceğim. İçimizdeki çocuk ölmedi sonuçta.

Herkes koltuklara rahatça yaslansın. Yıldız'la gezmek olsun. Çılgın Mekik'te çılgın bir şekilde devam ediyor.

sevgili seyirciler, o kadar güzeldi ki. Vallahi billahi su gibi aktı geçti. 47 saniye sürdü bu arada, onu söyleyebilirim size. Kendi aracınızla gelirseniz bu arada, içeride otopark var, aracınızı park edebileceğiniz. Yine toplu taşımayla da gelebilirsiniz. Başakşehir'e gelen belediye otobüsleriyle buraya gelebilirsiniz. Metroyla, metrobüsle ya da Marmara'yla aktarmalı olarak da kolay bir şekilde buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Çocuklarınızla keyifli vakit geçirmenin adresi Başakşehir'den, buradaki eğlence parkından geçiyor, benden söylemesi.

Ay sevgili seyirciler, size bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzeldi ki size anlatamam, gelip burayı hani yaşamanız gerekiyor. Sevgili seyirciler, biz şu an Hürkuş'ta 3. turumuzu tamamlayacağız birazdan. İlkine ben kendim bindim. Kameraman arkadaşım Cengizhan ve şu an kamerada olan arkadaşım Recep beni çektiler. İkincisine ekip olarak bindik. Cengizhan, Recep ve ben. Yani ben 3. turumu, Cengizhan da 2. turunu tamamlayacak Hürkuş'ta. E o zaman başlasın. Çok eğlenceli ya.

Haftanın 7 günü öğlen 12'den akşam 22'ye kadar açık Başakşehir'deki bu güzel eğlence parkı. Ben bu güzel eğlence parkından fırfıra bindikten sonra çıkıyorum ve sizi muhteşem yine bir yere götürüyorum. Haydi gelin önce bir fırfıra binelim.

0: burada çılgın bir eğlence var. Biz de en keyiflisinden eğlenceye hazır mıyız? Tabii ki hazırız. Ayakkabılarımızı çıkarttık. Buraya özel çoraplarımızı giydik. Hem trambolinde havalarda uçmaya hem de kaydırakta kaymaya. Hazır mısın Recep?
1: Hazırım.
0: Ben de hazırım.

müzik çalıyor. Ben kendimi kaybediyorum. Bu arada duvarda muhteşem grafitiler var. Çizgi film kahramanlarının olduğu. Kameraman arkadaşım Recep biraz önce size gösterdi. Ve gençler, trambolin üstünde birbirinden güzel basketler atmak için sıraya girmişler. Ben de cep telefonumu gene arka cebime koydum. Güzel kareler yakalayayım diye. Aa, çok teşekkür ederim. Telefonumu vereyim mi? Ayaklarım yerden kesilsin mi? Kesilsin. Hadi bakalım. Sevgili seyirciler, ben basketbol atamadım. Gençler atabilecek mi? Buyurun. Wow! Tebrik ediyorum. Burası haftanın 7 günü. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık bir yer. Ayaklarınızı yerden kesen bir yer. Haydi gelin hep beraber eğlenmeye devam edelim. Şimdi şunu belirteyim. Her trambolin karesinde görmüş olduğunuz gibi bir kişi zıplayabiliyor.

0: Şöyle yapıyorum. Arkamı dönüyorum ve kendimi bırakıyorum. Yani bugün dolu dolu her şeyi yaptık da ben buradan kendimi bırakabilecek miyim onu bilemedim. Bu ninja bölümü için şunu söyleyeceğim. 10 saniyede uçuş ekibinden bir arkadaş o bölümü geçebiliyormuş. Bence biz onu görelim. Hatta hemen Recep'in arkasında Ensar. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyilik, siz sormalı.
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Bu ne oluyor?
1: Selamlaşma.
0: Bu mu? Buranın selamlaşması mı?
1: Evet.
0: Süper. Ensar, bir de sen çok güzel havalara uçuyormuşsun. Ayakların yerden kesiliyormuş. Yani ben klasik zıplıyorum. Bir senin ayakların yerden kesilsin de bir izleyicilerimiz görsün. Ensar, oraya geçerken şunu belirteyim. Buraya geldiğinizde büyük küçük demeden keyifli vakit geçirmenin yanı sıra spor yapıyorsunuz, stres atıyorsunuz. Vallahi onu söyleyebilirim. Aynı zamanda da şunu belirteyim, doğum günü partileri falan da oluyormuş burada. Yapmak istiyorsanız da yapabilirsiniz. Ve Ensar şovunu yapıyor sevgili seyirciler, görüyorsunuz. Hiç benim gibi klasik zıplamıyor. Her trambolinde bir kişinin zıplaması gerektiğini de söyleyeyim size.

Şimdi burası ninja bölümü. Ensar bu bölümden 10 saniye içinde geçiyormuş. Ensar buranın uçuş ekibinden 10 saniyede tabii geçecek. O zaman hadi Ensar. Şöyle alalım seni piste.

Kaç saniyede geçtin? Yazıyor mu yukarıda? 5 saniye mi? Yok ya. Ay bence su gibi gitti. Değil mi? Yani ben kendimi düşünemiyorum. Bu arada bu ninja bölümünden şuralara düşüyorsunuz. Yani süngerlere düşüyorsunuz. Bir sen dene, bir sen dene diyor bana Recep. Ay sevgili seyirciler, bunlar bugün beni öldürecekler. Şöyle cep telefonumu o kameraman arkadaşım Recep'e vereyim. Ben ninja bölümünün en güzel yerinden geçiyorum şu anda. Bak ben size söyleyeyim. Gelin. Hatta geçemiyoruz sevgili seyirciler. Ben burada kaldım gerçekten de. Bu arada... Geçemiyorum. Geçemiyorum. Atacağım kendim. Gerçek diyorum.

İşte kaydıraktan kendimizi aşağı bırakalım kızağımızla birlikte. Bu kızak olmadan buradan kayamazsınız. Buradan pantolonunuzla falan kayamazsınız. 7 yaş üzeri için uygundur. Buradaki görevlilerin talimatlarına uyarak hareket etmeniz gerektiğini de belirtmek istiyorum. Ve Türkiye'nin en büyük kaydırağından kaymaya hazırlanıyorum. İpleri bırakmayın yeterli diyor. Ben her şeye bindim bugün. Fazlasıyla aksiyon yaşadık ama ben şu an bundan bir tedirgin oldum. Bırakayım mı kendimi? Kendi kendimizi bırakmamız gerekiyormuş. Ben gidiyorum sevgili seyirciler. Görüşürüz.

derdi tasayı bir kenara bırakıyorsunuz. Burada her şeyden önemlisi kendinize bir saat, bir buçuk saat ya da iki saat her ne kadarsa ayırıyorsunuz ve kendi kendinizle fazlasıyla eğlenceli vakit geçiriyorsunuz ya da sevdiklerinizle. Tercih sizin. Burası haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık bir yer. Tekrar belirteyim. Türkiye'nin en büyük kapalı kaydırağı, biraz önce kaydığımız kaydırak ve şimdi bugünkü gezimiz bitti mi sandınız? Kesinlikle hayır. Sizi çok ama çok güzel bir yerden karşılayalım. Son kez şöyle bir buraya göz atın.

0: gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
0: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
1: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
0: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
1: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
0: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
1: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50

0: TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel.

0: Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
3: Sana mi sana da bir tane?
2: Bakın yine istemiyor.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?

0: sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Mis gibi karamel kokuyor.
2: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak. Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Bu operasyondan sen sorumlusun Cemil Bey. Mesleğimizin onuru, polisin gücü söz konusu.
10: Maalesef efendim.
11: Burada saklandığını bilseler, senin zindanlarla çürütmezler zannediyorsun.
10: Ahmet diye bir oğlum yok benim. Bizim için öldü o katil. Öyle değil mi?
11: Eksik artık, tatsız davrandımsa kusura bakma. Sağ ol.
12: Tatsın, tatsın.
10: Kimsin?
11: Cevriye, fosforlu Cevriye.
13: Aşağıdaki kokananın bahsettiği sensin demek.
10: Adım adım izlenecek. Evi de gözaltında tutulacak.
11: Adaya Edalı Şefika'nın evine gideceğiz.
14: Şefika'nın yok mu?
11: Bize kiraladı burayı.
14: Ya öyle mi?
13: Demir almasından 2 saat önce gemiye girmiş olacaksın.
11: Ahmet'e söz verdim ama her şeyi anlatacağım. Oğlun kız kardeşinin intikamını almak için katil oldum.
15: Teslim ol Ahmet! Hayır! Teslim olmam! Cesedimi alırsınız ancak!
16: Cevriyem bugün 16.15'te TV4'te.

mükemmel bir gün oluyor bence bizim için. Biz de eğleniyoruz. Umarım ekran karşısında sizler de eğleniyorsunuzdur sevgili seyirciler. Esenyurt'tan çıktık geldik. İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Hasköy'e Rahmi Koç Müzesi'ne geldik sevgili seyirciler. Burası haftanın kaç günü açık? 6 günü açık. Sadece pazartesi günleri kapalı. Onun dışında salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar buraya gelebilirsiniz. Hafta içi sabah 9.30'dan akşam 17'ye kadar açık. Hafta sonu saat 10'dan akşam 18'e kadar açık.

Burası çok büyük bir müze. Bir kere onu söyleyeyim. Hem kapalı alanı var hem de açık alanı var. Bir programa sığmayacak kadar büyüklükte bir müze olduğu için ilerleyen zamanlarda detaylı bir şekilde burayı göstermek için ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim tekrar gelmek isterim. Yani buradaki eserlerin altındaki yazıları okuyup tarihe yolculuk yapabilirsiniz ve tanıklık edebilirsiniz. Önce bir şöyle müzeye göz atın, biz de biletlerimizi aldık, gezmeye hazırız. Sonrasında sizleri müzenin en keyifli yerlerinden karşılayayım diyeceğim ama burada her yer fazlasıyla güzel ve keyifli.

müzenin kurucusu Rahmi Koç beyefendinin anamorfoz portresi var burada. Şöyle baktığımız zaman hiçbir şeye benzemiyor sevgili seyirciler bu portre. İşte dikiş makinesi var, daktilo var. Şöyle gemi var görmüş olduğunuz gibi, araba, kitap, ne ararsanız var. Dünya, şapka, dolap, her şey mevcut görmüş olduğunuz gibi, lamba kenarlarda. Gerçekten buradan bakınca hiçbir şeye benzemiyor. Ama şöyle geldiğiniz ve bu esere mercekten baktığınız zaman beyefendinin anamorfoz portresini görmüş oluyorsunuz. Anamorfoz yeniden form kazandırmak anlamına geliyormuş. Bunu da sizlerle paylaşayım ve müzenin en güzel yerinden bana göre tabii ki sizi karşılayayım. Burada eski arabalar var. Ay eski arabalar, o filmlerde gördüğümüz, eski Türk filmlerinde gördüğümüz arabalar nasıl diye merak ediyorsanız buraya gelip bu arabaları canlı canlı görebilirsiniz. Baktığınız zaman 1946 Amerika yapımı bir arabaymış, görmüş olduğunuz gibi. Mesela böyle bir araba var. Kameraman arkadaşım Recep şöyle arabayı göstersin sizlere. Alman yapımı, 1959 model mesela. Özellikleri yazıyor işte, motoru, hacmi, gücü falan. Onlardan ben anlamıyorum. Benim araba çalışıyor mu, benzini bitti mi, tamam. Ben susuyorum. Bu güzel araba koleksiyonu konuşsun. Sonrasında sizi müzenin farklı bir bölümünden karşılıyorum. Ben de biraz araba merakım var ya, arabaların arasında keyifle keseyim.

o arabaların içine girip fotoğraf çekemiyorsunuz. Sadece dışından fotoğraf çekebiliyorsunuz ama bu arabanın içine girip istediğiniz pozu verip fotoğrafınızı çekiyorsunuz ya da benim gibi çektiriyorsunuz. Benim neyim eksik? O zaman veriyorum pozlarımı.

araba hem denizde hem de karada kullanılabilen bir araba. Altta pervaneleri var. Aynı zamanda 4 tane de tekerleği var. Denize girince o pervaneler çalışıyor. Karaya çıkınca tekerlekler çalışıyor. İstanbul'da da kullanılmış bir araba. Bakın şurası Galata Kulesi. Araç denizde görmüş olduğunuz gibi. Tabii arabanın özellikleri artık deniz ulaşımı, kara ulaşımı ne diyeceğimi bilemedim. Burada hemen kenarında yazıyor. Yine burada da bakın karada ve denizdeki görüntüleri var. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor sizlere. Ne kadar güzel olurmuş böyle bir araç olsa hayatımızda. Düşünsene hem teknen var hem de istediğin her yere gidebiliyorsun karayoluyla. Bence süper olurdu. Siz bence biraz buralara göz atın. Sonrasında sizi yine müzenin keyifli bir yerinden karşılayalım.

Müzenin kapalı alanından çıktık, açık alanına da geldik. Açık alanında da gezilecek birçok yeri olduğunu belirtmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Recep zaten sizlere gösterdi ki burası otopark. Hemen şuralarda yine hem demir yolu hem de deniz ulaşım araçlarının olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen arka tarafımda da Mustafa Koç binası var müzenin. Orada da oyuncakları, maketleri ve iletişim araçlarını görebilirsiniz. Bu arada aldığınız bilet hem açık alanı kapsıyor hem de kapalı alanı kapsıyor, onu söyleyeyim.

İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Sütlüce'deyiz şu anda. Sütlüce'de Minyatürk'teyiz sevgili seyirciler. Anıtkabir görmüş olduğunuz gibi, biraz önce de söylediğim gibi hemen arkamda. Şu anda kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Aslanlı Yol'dan girişten itibaren Anıtkabir'i, Minyatürk'e geldiğiniz zaman görebilirsiniz.

Meşhur Safranbolu evleri. Solumda kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Bu arada Safranbolu evlerini görüyorsunuz burada. Safranbolu evleriyle ilgili bilgiyi de hemen altında okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda barkodtan da sevgili seyirciler hemen burada Minyatürk ile ilgili bilgileri telefonunuzdan okuttuğunuz zaman alabiliyorsunuz. Minyatürk haftanın 7 günü sabah 9'dan akşam 6'ya kadar açık. İstanbul eserleri, Anadolu eserleri ve yurt dışı eserleri var burada. Onu söyleyeyim sizlere sevgili seyirciler. Valla köprüden karşılayacaktım sizi ama köprüye buradan bakmak daha çok hoşuma gitti. Şöyle İstanbul'un birbirinden güzel eserleri de burada. Ben bugün çok keyifli vakit geçirdim. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Torunlarınızla, çocuklarınızla, kardeşlerinizle, yeğenlerinizle nerelere gidebileceğinizi gösterdim size. Tatilde nasıl vakit geçirebileceğinizin fikrini verdim. İçinizdeki çocuk ölmediyse sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Aman olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından her zaman daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok o yüzden. Kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: 10 yıl. 4 duvar arasında geçen 10 yıl. Bir cezaevinden öbürüne, oradan bir başkasına. Yapayalnız, kimsesiz, sayısız pişmanlık duyarak. Anamdan, dostlardan haber alamadım. Kimi unuttu, kimi izini kaybetti Kazanova Mehmet'in.
1: Kazanova Mehmet'in bugünlerde tahliye edilmesi lazım.
2: Bir iki güne kalmaz çıkar gelir.
1: Yazık oldu Kazanova'ya. Hayatının en güzel senelerini bozuk mangır gibi harcadı.
2: Ah, bir çıksa.

0: Ha, eski günler gene gelir.
1: İnşallah. Başka insandı Mehmet. Mertti, eli açıktı, arkadaştı.
0: Kalbi temizdi abi. Altın kalpliydi Kazanova.
1: Kral gibi yaşardık o vakitler.
0: Her vurgundan sonra gazinolar, pavyonlar... birbirinden güzel kadınlar.
1: Şimdi de zeytin ekmeğe talim.
0: Ey gidi Al Capone Rıza ey! Sen bu hale düşecek adam mıydın?
1: Düşmez kalkmaz bir hacı yatmaz oğlum. Sen kendi haline bak! Kim inanır senin dolandırıcılar Şahı Fırıldak Ömer olduğuna, kim inanır?
0: Eskidik biz Rıza abi, eskidik!
1: Haşa! Sen eskidinse onu bilmem. Evelallah bileğimizle konuşur, yüreğimizle.
0: Yeter mi abicim? Beyin gerek, beyin!
1: Doğrusun. Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
0: Anladın mı şimdi neden süründüğümüzü? Ya.

0: sana oğlum.
1: Merak etme teyze, seni dünya güzeli gibi çıkartacağım.
0: Beni de, beni de!
1: Sizi de, sizi de! Yalnız konuşmayın, sonra fotoğraf sesli çıkar. Kımıldamayın, çekiyorum. Kımıldamayın, konuşmayın! Buraya bakın, şimdi kuş çıkıyor, dikkat! Bir, iki, üç!

0: Je zadaję!
1: O! Mehmet! Aspanem benim! Şükür kavuşturana!
2: Sorup soruşturduk. Sirop'tan sonra senden bir haber alamadık. Mektuplar da geri geldi. Aramaz mı insan?
1: Aramaz mı ya? Karınca kararınca bir şeyler gönderirdik. Mangırını karşılardı hiç olmazsa.
3: Olmadı. Mahpus yatmanın ne olduğunu bilirsiniz. Hep andım sizi.
1: Daha kavuşmaz. İnsan insana kavuşurmuş.
3: Kavuştuk işte. Ama nelerden sonra?
1: Boş ver, geçen unutulur, hadi.
2: Nem varmış, aslan gibisin. Tıpkı eski günlerdeki gibi.
3: Karıştırma eski günleri. Ben hiç anmadım hapisteyken.
2: Numarayı bırak. İçeride neler ayarlamışsındır kim bilir. 10 yıl yan gelip yatmadın ya.
3: Sizin tanıdığınız Casanova değilim artık.
1: Bak söylediğine. Neler sayıklıyor, işitiyor musun Ömer?
2: Eğleniyor bizimle abi, eğleniyor.

0: Kabına sığacak adam mı o?
1: Yorgunum Rıza dayı, bitkinim. Tükendim bundan böyle. En kötüsü pişman.
0: Yapma ya, bütün umudumuz sendeydi. Dört gözle yolunu bekledik.
2: Ömer rüyasında ne işler çevirdi, sen bana sor.
1: Yetti Rıza dayı, gençliğim cezaevinde geçti. Anam kahrolup öldü. Üç günlük ömrümü sakin yaşamak istiyorum. Dünyanın bütün hazineleri vız gelir bana. Bir saat daha içeride yatmayı göze alamam.
0: İyi, hoş ya, koskoca Kazanova Mehmet açlıktan geberip gidecek mi?
2: Ya, alışık da değilsin sen bizim gibi.
0: Seni Sultanahmet Meydanı'nda simit satarken görüyorum da.
1: Benim için üzülmeyin. Birinde emanet param var. Hepimizi doyurur. Tutuklanmadan önce Yeşim'e bırakmıştım. Onu bulduk muydu tamam. Yeşim nerede şimdi?
2: Havana vardı, dansöz gene.
1: İyi işte. Elimizle koymuş gibi bulacağız parayı.
0: Öyle san.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Ne o karıdan ne de o paradan hayır gelir bize.
1: Dalga mı geçiyorsunuz siz? Hayatta tek dayanağım o para.

0: Bir zamanlar beni sevdiğini söylerdi.
1: 10 sene bekleyemezdim seni. Hayatımı yeni bir düzene soktum. Unut beni.
0: Peki, öyle olsun. Yalnız sende bir emanetin var.
1: Ne emaneti?
0: 100 tane binlik.
1: Ben o parayı polise teslim ettim.
0: Yalan söylüyorsun. Ben o paranın yüzünden tam 10 yıl içeride yattım. Paramı almadan bir yere gitmem. Paramı istiyorum sadece.
2: Ne parası?
0: Öyle olsun. Yeni çıktım, bir daha girmek istemem.

0: Vay vay, demek sana hakaret etti
1: ha? Ya o barcının küstahlığı?
0: Biz çekildik, meydan köpeklere kaldı. Ne duruyoruz? Gidip barı başlarına yıkalım.
2: Boşver, iki paralık insanlar için değmez Rıza dayı. Eski günleri bir daha yaşamak istemiyorum.

0: Öğrendim patron, bütün parası bankadaymış.
1: Yalnız yaşıyor, bir aydır otelinde kalıyor. Yanında bir menajeri var, hesaba katmaya değmez.
2: Hayatında hiç erkek yok, aşkı unutalı yıllar olmuş. Kimse de aşırı dostluk kurmuyor.
3: Bütün parasını sağlam bir işe yatırmak istiyor.
4: Bize yatırsın. Bizden daha sağlam adam mı bulacak?
3: Lokum gibi iş, başkası yiyeceğine biz yiyelim.
2: İstersen bir yere karıyı paketleyip getirelim.
4: Olmaz. Bu işin kansız ve silahsız bitmesi lazım.
0: Nasıl?
4: Bir kadının parasını yemek için önce kalbine girmek gerekir.
3: Öyleyse bu iş tam Kazanova Mehmetlik.
4: Tanırım Hergeli'yi. Vaktiyle Prenses Nilüfer'i bile tavlamıştı. Nerede o şimdi, ha?
0: Dışarıda, yeni çıkmış.
4: Bulun getirin onu bana.
0: Peki patron.
5: Ne oldu evlat? Durulmuşsun, fırtına gibi eserdin eskiden.
6: Çok çektim dayı, gücüm tükendi.
7: İnsanın içi ölüyor değil mi abi?
5: Doğrusun Ömer. Felaket geldi miydi, yakıp yıkmadığı yer bırakmıyor.
7: Rıza dayının oğluyla gelini öldüler geçen kış. Almanya'dan dönüyorlardı.
5: Başın sağ olsun dayı, işitmemiştim.
6: Sen sağ ol, nereden duyacaksın ki?
5: Ne yani Cid, mesele şunu! Boş kadehin efkârı mı olurmuş
8: ki? Bıraksana sen efkârı, veresiye dayandıramıyorum size.
7: Ayıp ettin çorbacı, kaçakçıya mal kaptırmış gibi konuşuyorsun.
8: Yok, kaptırmadı. Sebil açtık burada, karın doyuruyoruz. Hesabı kapatmadan su bile içirtmem size.
7: Hesap bizden.
4: Mehmet abi kusura kalma, tadını bozduk sofranın. Patron çağırıyor da.
5: Ne istiyor?
4: Vallahi bilmiyorum abi, çağırması bizden, anlatması ondan.
5: Zekeriya boş şeyler için adam aramaz. Talihimiz döndü galiba.
4: Duydum ki sen bu işin ustasıymışsın. Kadın ruhundan iyi anlarmışsın. Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
9: Kusura bakma patron, ben bu işlerden elimi ayağımı çektim.
4: Bunun Prenses Nilüfer işinden ne farkı var?
9: O 10 sene evvelki işti. Hapishaneden yeni çıktım.
4: İyi ya, yolsuzsundur. Paraya ihtiyacım vardır. Tavla karıyı, al parayı.
9: Zaten işi kıvıracağım da garanti değil. Kızın beni beğeneceği meçhul. Senin anlayacağın bende iş yok artık patron. Beni hatırladığın için sağ ol, eyvallah.
10: Ne oldu?
9: İş için. Kabul etmedim.
10: Neden? Parası mı azdı?
9: Hayır. Söyledim size, ben bu işlerde yokum.
10: Yazık. Bütün ümidimiz sendeydi.
9: Rıza dayı nerede?
10: Torununa ilaç almaya gitti.
9: Torununun nesi var?
10: Kalbi delik. Mavi hastalık diyorlar. Sonu ölümmüş.
9: Çaresi

0: Yok mu?
1: Var. Ameliyat. Yani para.
2: Nefes alamıyorum. Acıyor.
3: Deden şimdi ilacı getirecek.

0: Zavallı.
1: Üstelik anasız babasız. Tek yakını ayağı çukurdaki iki ihtiyar.
0: Dur. Geldim yavrum. Şimdi geçecek. Şimdi geçecek. Bir şeyin kalmayacak.
2: Çok üzülüyorum.

0: Keşke işi kabul etseydin. Çocuğu kurtarabilirdik.
1: Mecbur değil. Bizim yüzümüzden niye başı derde girsin?
2: Dur, ne yapmak istiyorsun? Dur dedim sana, dur!
1: Daha fazla dayanamayacağım. Gidip bir yeri soymaktan başka çare kalmadı.
2: Çıldırdın mı sen? Ver o silahı bana! Ver diyorum!
1: Artık yolumdan hiç kimse
3: alıp koyamaz. Olur, olduğun yerde!
4: İçeride yıllar kolay geçmiyor.
1: Peki yavrucak gözlerimin önünde eriyip biterek ölsün mü?
4: Merak etme. Torunun ölmeyecek. Söz veriyorum.
0: Kimi aradın?
4: Patronunu.
0: Meşgul.
4: Sen geldiğimi haber ver.
0: Rahatsız edilmekten hoşlanmaz.
4: Ben de bekletilmekten.
0: Öyleyse basar gidersin.
4: İşi kabul ediyorum.
0: Geç otur. Memnun oldum. Uzatmadan başlayalım işe.
4: Yalnız masraflı iştir bu. Giyim, kuşam, gösteriş... Hava atacaksın ilk önce. Bol para harcamak gerekir. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez biliyorsun.
0: Kaz gelirse mesele yok. Ama ya gelmezse, ya atlarsam?
4: Namını duydum. Bu işlerde şakan olmadığını biliyorum.
0: Tamam, anlaştık. Keklik da kalıyor. Orada sana da bir daire kiralayacağız. Arabam, şoförüm, terzim, bütün imkanlarım emrinde olacak.
4: Bu işten ne bekliyorsun?
0: Milyon! Sen de temiz 50.000 alacaksın.
4: 100.000. İki de yardımcım var. 50.000'i onlar için.
0: 100.000 çok.
4: O zaman yerime başka birini bulursun.
0: Peki, dediğin olsun. Şimdilik avans olarak 10.000.
4: 30.000.

0: Aa, bir orkide daha.
1: Bu akşam şansım orkideden açıldı. En derin hayranlıklarımla Ertuğrul Serdaroğlu.
0: Nezakete, zarafete, asalete bak, ne de olsa bir prens.
1: Üstelik de çok yakışıklı.
2: Allah'ım, o ne tatlı ses. Şarkısı hala kulaklarımda.
3: Yalnız şarkısı mı? Kendisi de bir içim su.
2: Hem de nasıl.
3: Seni görür görmez çarpıldı.
2: Sanki gözleriyle değil, kalbiyle bakıyordu sana ya.
4: Zavallı. Başına gelecekleri bir bilse.

0: Dikkat edin, Prens Hazretleri çok titizdirler.
1: Emredersiniz.
0: Prens Hazretleri gürültüden hiç hoşlanmazlar.
1: Emredersiniz.
0: Lütfen servisi sessiz yapsınlar.
1: Emredersiniz.

0: balık çeşitlerimiz efendim.
1: Hmm, gerçekten nefis. Severim boğazın balığını. Amerika'da bulunduğum yıllarda çok özlemiştim.

0: Uzun süredir mi yurt dışındaydınız?
1: Tam 10 senedir.
0: Herhalde işiniz yurt dışında.
1: Evet, Avrupa ve Amerika'nın muhtelif şehirlerinde bürolarım var.
0: Oo, çok hareketli bir hayatınız var.
1: Hareketli ama tatsız. Çünkü bir boşluk içindeydim.
0: Gene dönecek misiniz?
1: Dönecektim. Ama şimdi istesem de hemen dönemem.
0: Neden?
1: Çünkü sizi tanıdım.
2: Zaten halinizi Sanayi Bakanlığı'ndan arıyorlar.
1: Müsaadenizle. Evet, ben Ertuğrul Serdaroğlu.
3: Ben de Münasebetsiz İşler Genel Müdürü Rıza. Bana bak evlat, ben bu asaletten, resmiyetten, etiketten sıkıldım. Emirgan'a nargile içmeye gidiyorum.
1: Şimdilik 300 milyon liralık ufak bir yatırım yapıyoruz. Bunu prefabrik evler imalatımız takip edecek. Bu milyarlık bir projedir. Fabrikanın kuruluş müsaadesi için bakanlığınıza müracaatta bulunduk. Amacımız kazançtan ziyade devlete, millete hizmettir. Teşekkür ederim. Güle güle. Özür dilerim.
0: Estağfurullah, rica ederim. Telefonda bahsettiğiniz evler portatif evler midir?
1: Evet, bir kamyonla taşıyabilir, istediğiniz yere kurup tekrar çekebilirsiniz.
0: Çok enteresan. Böyle bir evim olmasını isterim. İlk müşteriniz ben olacağım.
1: Buna lüzum yok. İmalata geçtikten sonra beğendiğiniz evi size ben hediye edeceğim. Tabii kabul ederseniz.

0: Sheriff.
1: İş hayatı beni çok yoruyor. Şu fabrikayı kurduktan sonra bir müddet istirahate çekileceğim.
2: Böyle bir işe ben de hissedar olmak isterdim. Mümkün mü acaba?
1: Ne kadar yatırabilirsiniz?
2: 1 milyon lira.
1: Çok önemsiz bir meblağ. Ama hatırınız için bir şeyler yapabilirim.
3: Prens Hazretleri yeryüzünün sayılı zenginlerindendir.
0: Parasının hesabını kendisi bile bilmez.
3: Fakir fukara babasıdır, yardımı çok sever.
0: Allah da gönlüne göre veriyor. Milyonlar harcıyor, milyarlar kazanıyor.
1: Hayatta ilk defa sevebileceğim bir insana rastladım.
2: Masal şehzadesinin gönlüne giren bu talihli sultan kim acaba?
1: Siz, Gönül Hanım.
2: Ben mi? Ama beni tanımıyorsunuz bile.
1: Ne önemi var? Yıllardır sizi tanıyor gibiyim.
2: Şaşırıyorum Ertuğrul Bey. Bu aşk hikayesinin büyüsüne sahiden kapıldım galiba. Benim gibi nice hanımlar da kapılmışlardır. Bir şair gibi konuşuyorsunuz.
1: Yalnız size karşı. İlk defa içimden geçenleri söylüyorum. Yüreğimin hissettiklerini.
0: Ertuğrul Bey'in bir kıza önem vermesi akıl almayacak işler.
3: Bana kalırsa Gönül Hanım'a fena tutuldu Kazanova.
0: Ertuğrul Bey.
3: Evet tabii.
0: Birbirlerine çok yakışıyorlar. Gönül Hanım bulunmaz bir insan.
3: Üstelik de çok güzel.
0: İnşallah bu macera evlilikte sona erer. İnşallah.
3: Gönül Hanım'la Kazanova... Ertuğrul Bey'in şerefine.
0: Affedersiniz efendim.
1: Ne var?
0: Yıldız Otomotiv Sanayi'nin temsilcileriyle randevunuz vardı bugün.
1: İptal edin, gelemem.
0: Ya ama beyefendi, buna imkan yok. Rakip şirketle anlaşacaklar aksi takdirde.
1: Bırak anlaşsınlar öyleyse.
0: Fakat nasıl olur, bir yıldır uğraşıyoruz bu anlaşma için. Aşağı yukarı 2 milyon lira kar bırakacak bir iş bu.
1: Önemi yok şu anda. Ne diyorsam onu yap.
0: Emredersiniz.
2: Bunca çabadan göz göre göre vaz mı geçiyorsunuz?
1: Çok mu önemli?
2: Neden gitmediğinizi bir türlü anlayamadım.
1: Sizden ayrılmamak için.
2: Bana iş hayatınıza zarar getirecek kadar değer verdiğinizi bilmiyordum.
1: Her şeyden daha değerlisiniz. Kendi hayatımdan bile.

0: Evden çocuğun var mı?
1: Yok.
2: Ay yavrum.
0: O teyze senin karın mı?
2: Ne kadar güzel bebek. Bak ya.
1: Sen ne yapıyorsun bakayım burada?
0: Evcilik oynuyorum.
1: Evcilik mi oynuyorsun?
0: Bak bu yastık, bebeğinin
1: boyalı. Uyusun.
0: Bu salıncağı. Bak kocaman salıncağı var. Buraya. Benim adım Gönül.

bugün çocukluğumu yeniden yaşadım. Bir zamanlar o yurt benim evim, yuvam, her şeyimdi. Ben de oradaki çocuklar gibi kimsesiz büyüdüm. Hayatım boyunca sevgiye muhtaç, sevgiye susamış olarak yaşadım.

0: hala da öyleyim. Çalışmadığım zamanlar burada otururum. Yalnızlıktan ürktüğüm için otelde kalıyorum. Otelin kalabalığı, gürültüsü avutuyor beni. Kendimi aldatıyorum bir bakıma. Aslında her zaman yalnız, yapayalnız. Her zaman sıcacık, samimi, mutlu bir yuvayı özlerim. Rüyalarımda o yuvanın içinde yaşarım. Çevremde cıvıl cıvıl sevimli çocuklar, beni seven bir adam, benim de sevdiğim, inandığım, güvendiğim erkek. Her şeyden önce kimsesiz çocuklar için modern bir yurt binası yaptırmak istiyorum. Bu benim hayatımda tek idealim. Böylelikle vaktiyle beni bağrına basmış olanlara borcumu ödemiş olacağım. Seni bana Allah gönderdi. Sayende bütün hayallerim gerçekleşmiş olacak.
1: Gözün aydın dayı, arpalar yola çıkmış.
2: Hey yavrum hey! Çoktandır böyle kıyak bir volüm vurmamıştık.
1: Yıldırım harekatı bir kere daha başarıyla sonuçlandı. Yaşasın kumandan!
2: Maşallah evlat! Bu ne sürat?
1: Jet misin, füze misin mübarek?
2: Formunu hiç kaybetmemişsin. Sen gene eski Kazanova Mehmet'sin.
1: Biz arpaları alıp cızlamı çekince seyreyle kekliğin halini. Dinle feryadı figanını.
3: Yeter! Susun artık!

0: Adı Mehmet, soyadı Oktaygül, lakabı Kazanova. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, sahte hüviyet taşıma, gasp, soygun, yaralama, ruhsatsız silah taşıma...
1: Yeter, yeter artık! Hepsi sahte, hepsi yalanmış.
0: Üzülme kızım, hayatta herkes aldanabilir.
1: Ya sevgisi, aşkı? O da yalan mıydı?
0: Unut bu adamı, hayır gelmez ondan sana.
1: Hayır! Bu oyunu sonuna kadar oynayacağım. Bankalardan bütün paramı çekin.
0: Fakat bu tehlikeli bir kumar. Bütün servetini kaybedebilirsin.
1: Ne önemi var? Ben bu oyunda çok daha ağır kayıplara uğradım. Gururum kırıldı. Hayallerim yıkıldı. Hepsinden acısı insanlara olan inancım sarsıldı. Şimdi son kuzumu oynayacağım. Benim de ona söyleyecek bir iki sözüm olacak. Belki kaybettiklerimin bir kısmını geri alabilirim.

0: İşte bütün param bu. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Bir hayır işliyorsunuz Ertuğrul Bey. Her yıl binlerce kimsesiz çocuğun duasını alacaksınız.
2: Hayırlı olsun. Beyefendi, paraları bankaya yatırabilir miyim?
0: Senin için küçük bir iş belki, ama şerefli bir yardım. En büyük bağış olacak senin bu yaptığın.
2: Dokunma o paralara. Bunların hepsi bir oyun, maskaralık. Seni dolandırmak için buradayız. Ben prens falan değilim. Sadece kadınları sömüren sefilin biriyim. Bunlar da suç ortaklarım. Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ömer, azılı gangster Al Capone Rıza. Suçlarımızın sayısını Allah bilir. Ömrümüzün yarısı cezaevlerinde geçmiştir. Sen de kalkmış paranı bize veriyorsun. O kadar iyisin ki seni dolandırmak şanımıza yakışmaz. Al paranı. Bir daha da tanımadığın insanlara güvenme.

0: Affedin bizi.
1: Kusurumuzu bağışlayın. Bu çirkin oyuna katılmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz.
2: Parayı vermiştim ona. Neden vazgeçti peki? Neden almadı?
0: Hesapta olmayan bir engel çıktı.
1: Sizi seviyor. Çok seviyor.
3: Daha düne kadar para cepte diyordun. Ne oldu şimdi? Nedir bu dümen, anlat!
4: Dümen değil patron. Namımız kök salmış, biri künyemizi okumuş kıza.
3: Yani?
4: Anlayacağın iş yattı. Kızın parasından hayır yok bize.
3: Demesi kolay, benim harcadığım mangırlar ne olacak?
4: Bir çaresine bakarız. Başka işte çıkartırız acısını.
3: Anladım. Madem ki yapamadın, gönül oyunu sökmedi... ...biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
4: Hayır! Rahat bırak kızı, sana iş çıkmaz dedim.
3: Peki bizim paralar?
4: Ben ayarlarım onu, söz veriyorum.
3: Ben de 24 saat mühlet. Para gelmezse yarına kadar...
4: Yarına kalmaz, getireceğim paranı.
5: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
6: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
5: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
6: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
5: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
6: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
5: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
6: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Bugüne kadar tek bir sipariş yok.
4: Sana mı, sana da bir tane?
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Mis gibi karamel kokuyor.
10: Bu operasyondan sen sorumlusun Cemil Bey. Mesleğimizin onuru, polisin gücü söz konusu.
11: Maalesef efendim.
12: Burada saklandığını bilseler, seni zindanlarla çürütmezler zannediyorsun.
11: Ahmet diye bir oğlum yok benim. Bizim için öldü o katil. Öyle değil mi?
12: Eksik artık, tatsız davrandımsa kusura bakma. Sağ ol.
13: Tatsın, tatsın.
11: Kimsin?
12: Cevriye, fosforlu Cevriye.
11: Aşağıdaki kokananın bahsettiği sensin demek.
14: Adım adım izlenecek. Evi de gözaltında tutulacak.
12: Adaya Edalı Şefika'nın evine gideceğiz.
15: Şefika'nın yok mu?
12: Bize kiraladı burayı.
15: Ya öyle mi?
16: Demir almasından 2 saat önce gemiye girmiş olacaksın.
12: Ahmet'e söz verdim ama her şeyi anlatacağım. Oğlun kız kardeşinin intikamını almak için katil oldu.
17: Teslim ol Ahmet! Hayır! Teslim olmam! Cesedimi alırsınız ancak!
18: Cevriyem bugün 16.15'te TV4'te.
19: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
19: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
20: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. Yaşanacaksa
21: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mato, haz için tasarlandı.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: O, çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
3: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
2: Zorluklar karşısında yılmadı.
3: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
2: Nurbanu Büyük Tuna'nın hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
3: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Benimle evlenir misin?
7: Evet. Bin defa evet.
8: Kimmiş bakayım benim üstad
6: belki? Onu ve ailesini çok yakında tanıyacaksın. Bize.
9: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
7: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
8: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
6: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
9: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
2: Acı Hayat bugün 18'de TV4'te.
10: Dur bakalım, nereye gidiyorsun?

0: Paramı istiyorum. Yeşime verdiğim 100.000 lirayı. Bu barı o parayla açmışsın.
1: Vereceğim para.

0: artık kalbim hiç ağrımıyor. Bundan sonra ben de başka çocuklar gibi okula gidecek, arkadaşlarımla bol bol koşup oynayacağım. Öyle değil mi dedeciğim?
1: Elbette yavrum.
0: Bütün bunların hepsini Mehmet abime borçluyum. Hayatımı kurtardı. Ona teşekkür etmek istiyordum. Niye gelmedi?
1: Çok önemli bir işi vardı. Yerine Gönül ablanı gönderdi.
0: Gönül ablacığım, Mehmet abimi benim için öpün. Ona çok çok teşekkür ettiğimi söyleyin, olmaz mı?
2: Olur yavrum, söylerim.
1: İşte böyle bacım. Bizim torun yüzünden Mehmet girdi bu pis işe.
2: Gözümde daha fazla yüceldi şimdi. Keşke daha önce anlatsaydınız bunları bana.
3: Bu paralar babandan mı miras kaldı?
1: Bir yerde alacağım vardı, onları aldım.
3: Anlaşılan sen bu işin kaymağını tek başına yemek istiyorsun.
1: Kızın 40 parasını yemiş değilim, yemeye de niyetim yok. Paranı aldın, kes artık. Bundan sonra ne onunla ne de seninle bir ilişkim kalmadı.
3: Bu işte bir bit yeniği var. Onu adım adım takip edin.

0: Niye geldin buraya?
1: Sensiz olamayacağımı anladım.
0: Bırak bu lafları. Oyun bitti. Hepimiz kendi yollarımıza döndük. Sana dertten, beladan başka hiçbir şey getirmem.
1: Her şeye razıyım. Belaya da, acıya da. Yeter ki beraber olalım.
0: Olamayız. Dünyalarımız ayrı.
1: Her şeye yeniden başlarız. Yeni bir dünya kurarız.
0: Bir dolandırıcı, bir sahtekar, bir sabıkalıyla mı?
1: Ne olursan ol. Seni seviyorum.
0: Bu sevgiden bir gün pişmanlık duyacaksın. Çamurlara bulanmışım ben. Alnımdaki kara damgadan, kirli mazimden başka sana verebilecek hiçbir şeyim yok.
1: Senden beklediğim sadece sevgi, şefkat. Bunlara o kadar muhtacım ki.

0: Oku bakalım ne diyor.
1: Ey niyet sahibi, sana bir yol görünüyor. Bu yol seni ya başka bir yere götürecek veyahut büyük bir muvaffakiyete eriştirecek. Durumun bu yoldan sonra çok düzelecek.

0: Allah muhabbetinizi artırsın. Duyduğuma göre gönülle kumrular gibi sevişiyormuşsunuz.
1: Sana ne bundan?
0: sayemde hem güzel bir kıza hem de parasına konuyorsun.
1: Parasında gözüm yok benim.
0: Öyleyse anlaşalım. Kız senin, parası da benim olsun.
1: Acımdan ölsem parasına dokunmam, kimseye de dokundurmam.
0: Çok yazık. Sana son bir fırsat vermiştim ama değerlendiremedin. Şimdi yalnız parası değil, sevgilin de benim olacak.

0: Açın gözlerini.
1: Ne demek oluyor bu? Açıklar mısınız lütfen?
0: Memnuniyetle. Önce sizi buraya kadar yorduğumuz için özür dileriz. Fakat görüyorsunuz ki sevgilinizin başı dertte.
1: Neden? Ne yaptı size?
0: Bize bir miktar kumar borcu var da.
2: Ne yalan! Kimseye bir kuruş borcum yok benim.
0: Biz yalancı mıyız ulan? Özür dilerim. Saygısızlığa hiç tahammülüm yoktur benim.
1: Size ne kadar borcu var?
0: Çok değil. 1 milyon liracık.
2: Sakın aldanma bu serserilere. Beni koz olarak kullanıp senden para sızdırmak istiyorlar.
0: Sevgiliniz çok inatçı bir çocuk. Borcunu maalesef hayatıyla ödeyecek. Tahsilata başlayın.
1: Yapmayın! Bırakın onu! Yalvarırım durmayın! Yeter artık, yeter! Ne isterseniz vereceğim!
3: Faturasını keseyim mi patron?
1: Hayır! Hayır!
0: Faturayı ödeyecek misiniz?
1: Ne isterseniz yapacağım! Yalvarırım bağışlayın onu bana!
0: Parayı hazırlayıp otelde bekleyin. Talimatımı telefonla bildireceğim. Sakın bize bir oyun oynamaya kalkmayın... ...yoksa karışmam. Eğer polise ya da başka birine haber verirseniz... ...sevgilinizi yok bilin.
1: Kimseye bir şey söylemeyeceğim, yemin ederim.
0: Götürün.
4: Neredeyse sabah ezanı okunacak.
5: Bizim delikanlı hala meydanlarda yok.
4: Başına bir iş gelmesin de.
5: Nezarete düşmüş olmasın.
4: Allah korusun, ağzını ayrı aç.
6: Sen neredesin Allah aşkına?
1: Nerede mi? Tabii Mehmet'le beraberdim, güneşin doğuşunu seyrettik.
6: Ben de bütün gece hiç uyumadım, seni bekledim.
1: Beni mi? Neden?
6: Neden olacak, meraktan aklıma 1000 türlü kötü ihtimal geldi.
1: Aşk olsun Hilmi Bey, çocuk muyum ben?
6: Çocuktan da betersin, insan hiç haber bırakmaz mı?
1: Vaktim yoktu, Mehmet bekliyordu. Öğleden sonra gazinoya telefon edip bu geceki programı iptal ettirin.
6: Ha? İptal mi? Bu da neden icap etti?
1: Mehmet'e verilmiş bir sözüm var.
6: Neyin var kızım, dertlisin?
1: Yok, aksine çok mutluyum. Allah rahatlık versin Hilmi Bey.
4: Mehmet eve gelmeyince meraktan öldük.
6: Gönül'ün hali de berbattı, hemen anladım bir şeyler olduğunu.
5: İşte bakın, çıktı.

0: Alo. Evet benim.
1: Para hazır mı?
0: Evet hazır. Hemen hareket ediyorum. Tam zamanında orada olurum.

0: Ahbap, bana da bir sigara versin.
1: Hay hay, buyurun. Hay Allah, ellerinin bağlı olduğunu unutmuşum.

0: sarayınızda mı?
1: Alçaklar. Bu işte onların parmağı olduğunu anlamıştım. Ömer, sen de arkalarından dolan.
2: Mehmet nerede?
0: Daha önce geldiğiniz dağ evinde.
2: Anlaşmamız böyle değildi. Mehmet'i buraya getirecektiniz.
0: Özür dilerim. Bu bir tedbirdir. Buraya polise de gelmiş olabilirdiniz. Merak etmeyin. Sözümde duracağım. Sevgilinize kavuşacaksınız. Ama bu dünyada değil, öteki dünyada. Sevgiliniz de şu anda ahiret yolculuğuna çıkmak üzeredir. Şimdi sıra sende. Size öteki dünyada mutluluklar dilerim.

0: Rıza dayı, ne diye karıştın bu işe?
1: Ayıp ettin, kader arkadaşı değil miyiz? Sen beni boş ver, kızı kurtarmaya bak. Sonum geldi artık. Bu kirli hayatın sonunda dürüst ölmek de varmış. Benim kör oğluyla torun sana emanet. Hakkınızı...

0: Benimle evlenir misin?
1: Evet, bin defa evet.
2: Kimmiş bakayım benim üstad belgeleri?
0: Onu ve ailesini çok yakında tanıyacaksın. Bize.
3: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle.
1: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
2: Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
0: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
3: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
4: Ebru! Acı Hayat bugün 18'de TV4'te.
5: Dünya Kupası'nda

0: Tencan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Bu operasyondan sen sorumlusun Cemil Bey. Mesleğimizin onuru, polisin gücü söz konusu.
1: Maalesef efendim.
2: Burada saklandığını bilseler, senin zindanlarla çürütmezler zannediyorsun.
3: Ahmet diye bir oğlum yok benim. Bizim için öldü o katil. Öyle değil mi?
4: Eksik artık, tatsız davrandımsa kusura bakma. Sağ ol.
5: Kalsın, kalsın.
6: Kimsin?
4: Cevriye, fosforlu Cevriye.
6: Aşağıdaki kokananın bahsettiği sensin demek.
1: Adım adım izlenecek. Evi de gözaltında tutulacak.
2: Adaya Edalı Şefika'nın evine gideceğiz.
7: Şefika'nın yok mu?
4: Bize kiraladı burayı.
7: Ya öyle mi?
8: Demir almasından 2 saat önce gemiye girmiş olacaksın.
2: Ahmet'e söz verdim ama her şeyi anlatacağım. Oğlun kız kardeşinin intikamını almak için katil oldum.
9: Teslim ol Ahmet! Hayır! Teslim olmam! Cesedimi alırsınız ancak!
10: Cevriyem bugün 16.15'te TV4'te.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
1: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
0: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
1: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
0: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
1: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Haftanın finalinde birlikteyiz. Nasılsınız?
1: Heyecanlı şefim. Çok heyecanlıyım.
2: Heyecanlısın.
0: 10.000 TL tabii duyunca finalde heyecan var değil mi Yeliz?
2: Çok fazla.
0: Peki Hasan abi?
3: Ben de heyecanlıyım arkadaşlarım kadar.
0: Fatma Hanım?
2: Çok heyecanlıyım. Şurada yarım saate yakın belki sonra final. Benim yemeğim.
0: Haydi bakalım. 10.000 TL var işin ucunda. Biz oyun mu oynuyoruz burada? Ne yapmaya çalışıyorsun? Haydi. Abbao. Can'a hatasını söylemek isteyen arkadaş var mı?
4: Bugün final.
5: Bugün diyor yok.
4: Soğan doğramasını bilmeyen bir adam benden fazla puan aldı.
1: İnanın sizin hissettiğiniz kadar ciddiye almıyorum. Birinci olduğumda da suratınızın ifadesini gerçekten görmek istiyorum.
4: Göreceğiz. Son gülen iyi güler yalnız. Bunu da
1: unutmayın. Hadi bakalım.
0: 5, 4, 3, Allah, 2, 1, 0. Bırak. Bırak. Hayır. Kabul etme. Bırak. Bırak. Şimdi tadım zamanı ama tadıma geçmeden önce...
4: Ben bugün sıfır kullanmayacağım.
1: Ve puanım sıfır.
0: Ona kadar rakam var. Kim kazanırsa üzülürsün.
3: Vallahi hak eden kazansın derim.
4: Kazanmadığını düşündüğüm için üzülürüm.
1: Benim damak tadım var.
2: Şu an iyi bir yerdeyim.
3: Ben bugün çok risk yapacağım.
2: Mutluyum ve çok heyecanlıyım.
0: Hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: Şimdi sıra bende. Benim verdiğim puanla acaba 10.000 TL'nin sahibi kim olacak?
2: Çok mutluyum. Sizinle yarıştığım için.
0: Benim vermiş olduğum 3 puanla birlikte...
2: Gerçek bir yarışma duygusu bana verdiğiniz için.
0: Neden limon kabuğunu az kullandın? Haftanın finalin birincisi...
6: Benim yemeğim.
0: 10.000 TL'lik bir büyük bir para büyük ödülü var. Ve bu para ödülü için bugün sizler için ne hazırladım?
2: Bilmiyoruz.
0: Biliyor musunuz?
2: Hayır.
3: Sürpriz.
0: Ağzımızı tatlandıracak güzel bir tatlı. Ne olabilir?
2: Tatlı.
1: Tatlı.
0: Bir kaldıralım bakalım.
1: Vişneli turta bence.
0: Dişleri turta.
4: Armutlu.
1: Armut da mı var?
4: Armutlu.
0: Evet.
2: Armut, limon, vişne.
1: Krema var.
4: Kaymak.
1: Kaymak.
4: Kaymak var.
0: Evet.
2: Un var. Tart.
0: Evet.
2: Tart.
0: Un var mı?
2: Un var.
4: Var.
3: Un, şeker.
4: Tart. Tarçınımız var.
2: Bence ha. Tart gibi.
4: Nanemiz var.
0: Evet.
4: Limonumuz, evet.
2: Armutlu tart mı?
4: Armutlu, vişneli tart mı acaba? Turta, pardon, özür dilerim.
0: Bakalım ne yapmışım sizlere şimdi görelim değil mi?
2: Evet.
6: Benim yemeğim.
0: Finalde size güzel bir tatlı tarif vereceğim. Vişneli armut tatlısı. Malzemeler. 4 adet armut, 2 su bardağı toz şeker, 1 kase vişne, 1 adet çubuk tarçın. Bir crumble hamurumuz var. Onun içerisinde 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı un ve 1 adet rendelenmiş limon. Hadi tarife geçelim. 4 su bardağı sıcak su ilavesi yaptım. Vişnemi ilave edeceğim. Toz şekerimi ilave edeceğim. Ve bir tane çubuk tarçını ilave edeceğim. Vişne ile tarçın, şeker güzelce kaynarken ben de hemen armutlarımı ortadan ikiye böleceğim. Şu şekilde armutların iç kısmını bir oyacak yardımıyla şu şekilde şöyle çıkartacağım. Yaklaşık bir 10 dakika vişneli şerbette armutlarımı kaynatacağım. Yarı pişirdikten sonra da fırına girecek. Bunları aldım, 10 dakika burada kaynatacağım. Şimdi burada 1 adet limonum, 2 su bardağı unum, 2 su bardağı toz şekerim var. Naneyi sunum ekliyorum. Krambol hamurunun en önemli püf noktası tereyağımı çıkartayım. 4 yemek kaşığı tereyağım var çünkü tereyağının sert olması lazım ve dolaptan çıkmış olması lazım. Çok yumuşak tereyağı hamuru maalesef çökertir. Unu ilave ettim. Şekeri ilave ettim, tereyağımı ilave ettim ve rendemin ince kısmıyla bir tane limonun kabuğunu rendeleyeceğim. Un, şeker, limon kabuğu rendesiyle güzel şöyle hamurumuzu elde ettim. Yapmamız gereken şu eldivenimizi bir çıkartalım. şu tarçının kokusuna dünyada hiçbir şey değişmem. İlk önce şu üste çıkan vişnelerimizi balalım. Hemen şöyle alta bir yaydıralım. Sonrasında armutlarımı alacağım. Ön yarım pişirmeyi yaptıktan sonra şimdi gelelim işin güzel kısmına. Güzelliğe bakar mısınız ya? Tam finale yakışacak bir tatlı geliyor. Gelelim hamur kısmına. Üzerine şöyle gezdireceğim. Yapmamız gereken 180 derecede yaklaşık 15 dakika üstünü kızartacağım. Kıyır kıyır, kıtır kıtır muhteşem bir armut olacak. Şuradaki detayı görüyorsunuz. Yani görmüş olduğunuz gibi böyle vişneler falan kaynıyor. Muhteşem bir tatlı. İşte. Şöyle biraz vişnesinden. Şimdi biraz şu güzel sosundan. Tabii ki bunun üzerine bir de muhteşem bir dondurma. Böyle dondurmamı da alacağım. Üstüne şöyle bırakacağım. Ve şöyle bir nane. Bir küçük nane de buraya. Daha ne olsun? Afiyet olsun. Kolay gelsin. Benim yemeğim. Aldınız mı notları?
2: Evet.
1: Aldık şef.
0: Şimdi ben tabii sunumda armutun üzerine dondurma koydum ama tadım esnasında dondurma eriyip o kötü görüntüyü görmemek için dondurma yerine hepinize kaymak koydum. Son final sunumunda kaymakla servis ediyorsunuz. Yani aynı yine nanesiyle her şeyle aynı. Sadece ve sadece kaymak. Dondurma yerine kaymak kullanıyorsunuz. Final haftasındayız ve son yemeğimiz için 10.000 TL'lik para ödülünü alacak yapacağınız yemeğin ismi crumble'lı armut tatlısı ve süreniz 40 dakika. 40 dakika süreniz var.
2: Günün yemeği beni zorlar. Korktum biraz.
3: Günün yemeği tam benlik. Tatlıyı da çok severim. Üstesinden gelirim.
1: Bugünkü yemek benim için kolay. Tatlılarda çok iyi olduğumu düşünüyorum. O yüzden başaracağım.
0: İsterseniz bir tezgaha ürünleri boşaltsaydınız ya. Sepetler duruyor, daha tencereler yandı, kondu. Ocaklar çalıştırıldı. Fatma Hanım'la Hasan abine güzel gidiyor. Evet, 40 dakika çok önemli bir zaman. Hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü bu haftanın finalinde 10.000 TL'yi bakalım. Benim yemeğimden ilk yarışmacısı ve ilk şampiyonu kim olur?
1: Bugün 10.000 liranın sahibi ben olacağım.
0: Sen dün niye ağlıyordun ya? Söyle bana.
4: Kendi yemeğime 4 vermeyi azmedemedim. Nasıl?
0: Sıfır
4: vermeyi hiç azmedemedim.
0: Nasıl?
4: Kendi yemeğime 0 vermeyi azmedemedim.
0: Kendi yemeğine...
4: Sizden 3 almayı hazmedemedim.
0: Abi ben 3 verdim. Ben yine bana dua et. Sen kendi yemeğine 0 verdin.
4: Ben hazmedemedim.
0: Ben sana 3 vermişim. Ondan dolayı mı ağladın?
4: Hazmedemedim.
0: Ben senin yerinde olsam bugün daha konsantre bir şekilde çalışırım. Dünkü performansı bekliyorum. Çalışma konusunda senden.
2: Yeliz'in ağlamasından haberdardım. Yeliz'in hırsı tabii ki ne kendine zarar verir. Hırs güzel bir şey değil.
4: Benim hırsım bana zarar vermez, aksine daha çok motive eder.
0: Can.
1: Şefim.
0: Rehavete kapılma riskin olmasın.
1: Kapılmadım şefim çünkü bu eleme çok önemli bu oyun.
0: Evet.
1: 10 puan üzerinden değerlendirdiğimiz için.
0: Evet.
1: Hemen her şey değişebilir. Hasan abiyle şu anda birinci olma ihtimali var.
0: Var tabii ki.
1: O yüzden çok temkinliyim şefim.
0: Hasan abi derken Hasan abi bile.
1: Evet.
0: Bile ne ya?
1: Şefim düşük görüyorum onun kazanma ihtimalini. O yüzden bile dedim.
0: Düşük, düşük.
1: Görüyorum kazanma ihtimalini.
0: Ya kazanırsa?
1: Ama yine de ihtimal var. O zaman çok üzülürüm.
0: Hayır, ya kazanırsa? Çünkü gözü kapalı tadım yapıyorsun. Mesela Yeliz kendine dün 0 verdi. Bir de şöyle bir durum var. Bugün finalde 0'dan 10'a kadar puan veriyorsun. Hasan abinin kendine 10 verdiğini bir düşün. Allah! Hani
1: yandık.
0: Beğenmediğiniz, burun kıvırdığınız Hasan abi şampiyon olursa... Yeliz herhalde burada kahrından bayıdır.
4: Ölürüm.
0: Sen de buradan Allah'a esirgesin. Yarışma. Sen de burada delirirsin. Fatma abla da ambulans çağırır. Armutları soyuyorsunuz biliyorsunuz değil mi?
3: Soyuyor muyuz?
0: Yok, soymuyoruz. Ya abi sen izlemedin mi az önce beni? Bak.
3: Yazarken kaçırıyorum o şeyi.
0: Bir bak bir bak. Ha, Can ne yapıyor? Can'ı bir izle istersen. Neyle soyuyor? Soyacak. Armutların sapları da gitti. Sen daha önce soyacakla armut soydun mu?
3: Soymadım.
0: He?
3: Soymadım.
0: Soymadın mı?
3: Yok.
0: Bak şimdi soymuş oldun. Güzel, süper.
3: Bunu da öğrenmiş oldum.
0: Candan daha güzel soyuyorsun. Armutların sapı gitti. Ne yapacağız?
3: Çöpünü attım.
0: O çöp değil. O sunumda benim için önemli bir şey yok. Armuttan gitti 5 puan. Daha yarışma başlar başlamadı. Hasan abim ben çökertmek istemem ya.
2: Hasan abi bugün yapamayacak bu tatlıyı. Daha armudu bile soyamadı.
0: Aa, sen böyle yavaş yavaş mı soyacaksın?
2: Şefim ben bıçakla soysam olur mu? Bunu hiç yapamadım.
0: Ya istediğinizde soyabilirsiniz. Ben sadece öğrenin, bilin diye. Oo, Yeliz aldı başını gidiyor vallahi. Armut'u kesti, ikiye böldü. Of of of. Aman dikkat ne olur. Aman bak o bir yanlış bir şey işte. Orada parmağını elin içerisine girer.
4: Elim girsin yeter ki sapı gitmesin.
0: Hayır, elin girsin diye bir şey yok.
4: Sapı gitmemiş.
0: Ya bir tane buradan alsene. Yeliz Hanım büyük bıçak vereyim istiyorsanız.
4: Bir dakika.
0: Öyle kap.
4: Aldım, aldım. Peki, siz... Tamam, aldım, tamam. Aldım, hemen bunu aldım.
0: Yarışma başladığından beri sürekli elini kesiyorsun. Hala bir gün de son gün denemeye çalışıyor. Kesebilir miyim diye.
5: Yeliz Hanım çok hırslı bir kadın. Hırsından bazen ne yapacağını şaşırıyor bence. Vallahi dikkatli olmaya çalışıyorum ama korkuyorum da bir yandan.
4: Ben zaten 4 gündür herkes benden korksun diyorum. Bir tek Can değil ki.
0: Can.
5: Şefim.
0: Armutların sapı nerede?
5: Burada şefim.
0: Niye orada? Ben armutların sapını aldım mı?
5: Sapını hiç görmedim şefim ben.
0: Oğlum bütün reha, bütün lezzeti veren armutun, ayvanın çekirdeği ve sap kısmı.
5: Tamam şefim. Sapını yine atsam olur sanırım.
0: Olmaz.
5: Lezzet vermesi açısından.
0: Atmak istiyorsan at da sunumda. Tamam sakin, sakin, sakin. Ne oluyor? Sakin.
3: Saftan daha çabuk.
0: Tamam sıkıntı değil, boş ver. Öbürlerinden çıkart. Bak burada bir tane var. Benim tabağımdaki, tadım yaptığımız tabaktakinde bir tanesinde sap olsun. Önemli değil. Bak işi öğrenmiş. Bak bak bak Fatma ablam. Sen var ya sen harbiden bu işi biliyorsun. Bak göster. Göster şöyle. Öyle değil içini göstereyim. Heh. Öğrenin de öğrenin.
4: Yok, bir dakika ben de onunla yapardım. Sizden bunu gördüğüm için ben dikkatli bununla
0: bak,
4: yapıyorum.
0: Bak ben şimdi size kolaylık olsun diye verdim onu. İstiyorsan git onu istediğinle yap. Ben bir armut nasıl soyulması lazım onu gösteriyorum. Bir iki armutun çekirdeği nasıl çıkartılır profesyonel bir şekilde onu gösteriyorum. Beceremiyorsanız nasıl biliyorsanız öyle yapın. Evet. Ama dikkat et elini falan sonra ağlıyorsun seninle uğraşamam.
3: Yeniz çok hırslı başladı ama bitiremeyecek mi?
4: Bu arada Fatma Hanım'la Can Bey'in arasında soğuk rüzgarlar esiyor şefim.
0: Aa bir dedikodu mu var?
4: Soğuk rüzgarlar esiyor.
0: Niye?
4: Fatma abla Can'ın yüzüne bakmıyor. Git konuşmuyorum seninle diyor.
0: Fatma abla öyle bir şey mi?
2: Evet atar yapıyorum ona.
0: Aha ne ya yapıyorsun?
2: Atar.
0: Ne atar ya?
2: Çünkü ben çok güzel yemek yapıyorum buluyor ve bana beni üzüyor yani.
0: Sen onun hep... yemeğine kaç veriyorsun?
2: Ben onu iyi veriyorum.
0: Kendim... Sen nasıl bulamıyorsun onun yemeğini?
2: Ben kendi yemeğimi bulamıyorum ki.
0: Onun yemeğini nasıl buluyorsun?
2: Bilmiyorum vallahi. Hasan abiyle onun yemeğini nasıl bulduğumu anlamıyorum kendimde.
0: Vallahi şey... ben şöyle bakıyorum da en kolay bulunacak yemek Hasan abinin yemeği. Ama hepiniz tam tersine en yüksek puanı da Hasan abiye veriyorsunuz.
2: Benim canlı aramda sıcak değildi ki soğusun.
4: Hasan abi ne yapıyorsun? Bugün nasıl performans?
3: Bugün çok iyi. Bugün
4: vallahi ama.
3: Bugün 10 milyar alacağım. Burada da güzelce bir Azeri oynayacağım.
0: Ne yapacaksın?
4: Ben Azeri oynayacağım, ben Roman oynayacağım. Hangimiz oynayacağız?
3: Döktüreceğim burada. Azeri oyununu çok güzel oynarım. Kendi yöremizin oyunu. Çok da severim, çok da güzel oynarım. İnşallah final alıp da güzel oynarım da herkes görür.
4: Hasan abi bugün Azeri oyununu oynar ama ben birinci olup da buyur Hasan abi çık dediğimde oynar.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu an bakın ister inanın ister inanmayın. Şu ana kadar en güzel armutların içini çıkartan Hasan abi. Doğru ya doğru. En güzel
3: teşekkür
0: Hasan abi. Evet. Ama bu seni rehavete kaptırmasın ha. Bak Yeli soydu, attı şerbetin içerisine. Şimdi bu yoğuracağınız hamur crumble hamuru. Kıtır bir kurabiye hamuru. İyi yoğurduğunuz takdirde kıtır kıtır olur. İyi yoğuramazsanız un tadı olur. Tatlının üzerinde yayılır bu arkadaşlar.
2: Pişince eriyecek mi o hamuru şefim?
0: Yok, attığınız iyi yoğurursanız attığınız gibi kıtır kıtır kalır. Hmm. Herkes hamura geçiyor şu an bu taraf.
2: Tamam şefim, biz de.
0: Can ne yapıyorsun ya?
5: Şefim.
0: Sen bu arada... Of of, sen beni hiç dinlemiyorsun galiba. En son hamurla ilgili ne dedin? Şuraya gel bakayım.
5: Geldim.
0: Ne dedim en son hamurla ilgili?
5: Ne dediniz şefim? Hepsini yazdım aslına bakarsanız.
0: Ne yazdın?
5: Unu koy, çekerek çek.
0: Az önce ne dedim ben, onu söyle. Ne dedim mesela ben? Yoğuracağınız hamur crumble hamuru. Kıtır bir kurabiye hamuru. İyi yoğurduğunuz takdirde kıtır kıtır olur. İyi yoğuramazsanız un tadı olur. Tatlının üzerinde yayılır bu arkadaşlar. Hamurla ilgili bir şeyler söyledim.
5: Onu kaçırdım şefim. Armut kabuğu şeyi arıyordum o sırada, sapı arıyordum.
0: Sen Rafet şefi dinlemezsen. Devam et çocuğum.
4: Dün aldığı puana güveniyor şefim.
0: Yok yok, orada şu an ona. Şu an orada bir hata var. İstediği kadar o hamuru yapsın. O hamur tutmayacak. Çünkü önemli bir şey vardı, kaçırdı onu. Dinlemedi çünkü. Hadi. Öyle uyanıklık yaparsan, beni dinlemezsen. Hasan abiye sor. Hasan abi sana söylesin ne yaptı.
5: Hasan abi ne dedi şefimiz?
3: Söylemem.
5: Tüm final.
0: Al. Kapak olsun burası.
5: Hatırlıyorum hocam.
3: Tüm final, söylemem.
5: Şef hata mı olduğunu söyledi. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Çok da merak ediyorum. İnşallah açıklar.
0: Haydi bakalım, gelsin şu yoğurma hamurlar bir gelsin. En güzel hamuru kim yoğuracak? Can.
5: Şefim.
0: Hamurunda hata var. Bir düşün.
5: Şefim iyi gidiyor şu an aslında. Güzel de oldu. Sizinkine de benzedi.
0: Devam et o zaman hayat.
5: Allah Allah.
0: Devam et. Devam et canım. Devam et. Bak eğer söylersen yeriz, bozuşuruz. Beni dinlemezse...
5: Söylemez ki o bana asla.
4: Niye söyleyeyim ki asla?
5: Ben sana söyler. Dün nane istedin, verdim ben sana. Söylesene iki dakika.
3: Bugün final.
5: Hadi bak, düzeltmek için fırsatım olacak. Ne olur
3: söyle. Bugün final, af yok.
5: Şey, o sırada vallahi şey arıyordum. Düzeltebileceğim bir şey varsa söyle.
0: Bana ne oğlum, ben niye söyleyeceğim?
5: Tamam. Ama onları söyledin senin. Ben kabuk arıyordum o sırada.
0: Cana hatasını söylemek isteyen arkadaş var mı?
4: Ben Fatma kabul abla. Etmiyorum.
2: Biz görmedim ben. Kendimleyim.
0: Al. Hasan abi.
4: Bugün final.
3: Bugün tüyo yok.
5: Şey, yine de en güzelini ben yapacağım. Ben el tadım.
0: Sen beni dinlemezsen. Sen hep aynı şeyi. Ama. Sence o güzel hamur olacak mı Yeliz?
4: Olacak.
5: Benimle aynı şeyleri kaptı o da ya.
0: Emin misin? Ben bilmem.
3: Can'ın aslında atladığı detayı fark ettim de söylemem. Rakibim niye söyleyeyim?
5: Hasan Bey benim hatamı bilmiyor. Bence diğer yarışmacılar da bilmiyor. Bir tek şefin fark edebileceği bir şey çünkü.
0: Hasan abi, eldiven takmışım burada.
3: Hijyenik.
4: Böyle bugün hijyenik. Gelmiş bakın, şapkayı çıkarttı diye aslında bana dua etsindir. O yüksek puanı benim sayemde aldı. Bana benim, dua etsin o.
0: Benim görmediğimi sen gördün.
4: Ben görürüm.
0: Sen iki gündür hayırdır şapka takmıyorsun.
3: Uğursuzluk şapkadaymış herhalde.
5: Şefim yemek esnasında şapkam çıkıyor. Rezalet halim gözüküyor.
4: Yok yok.
5: O saçlarım bozuk.
0: Oğlum
5: o
0: ben
5: yüzden...
0: sana bir şey söyleyeyim mi? Şapkasız halin daha yakışıklısın.
5: Teşekkür ediyorum şefim. Değişiklik olsun istedim sadece. Hani böyle renk katayım istedim.
0: İlk değişiklik olmasın, son iki gün değişiklik olsun.
5: Evet, baktım mücadele edemiyorum.
0: Sen yakışıklı bir adamdın. Ben sana söylüyordum hep yani. Yakışıklı bir adamsın yani. Evet. Şapkaya gerek yok ki. Tuttu mu hamur?
5: Evet şefim.
0: Tüyo verdim sana. Hamur tuttu mu? Şurada bir yoğur bakayım. Dök onu oraya.
5: Öyle mi dökeyim?
0: Dök. Temiz yer. Dök. Şöyle izleyicilerimiz senin bir hamuru, yoğurdunu bir görsünler bakayım. Hadi. Yeni sen de dök. Bir yoğurun bakayım hamuru. Haydi. Haydi. Geliyoruz son 25 dakika. Evet. Çiğ köfte yoğurur gibi bir yoğurun bakayım hamurları bir. Çiğ köfte yoğurur gibi. Bu tencerelerin kapağını kapatmasanız armut pişmez. Cancığım, çiğ köften öyle
2: abi
0: mi yoğurur?
2: Abi bir izin iste, bacağımı
5: yoğurur. Ben hiç yoğurmadım ama böyleydi sanırım.
0: Hiç görmedin mi?
5: Ha şöyle şöyle.
0: Çiğ köfte yoğurur gibi göreceğim. Evet.
5: Ama abla iki de söylememişsin. Şeyi senin hiç olmamış sanki.
0: Abi nasıl bir hırs bu? Abba! Bildiğin çamaşır yıkar gibi. Yeliz bu hırs ne ya? Kimi düşünerek böyle hırslı hamur yoğuruyorsun?
4: Ne? Canı yoğurduğumu düşünüyorum.
0: Kimi?
4: Canı yoğurduğumu düşünüyorum.
0: Niye ya?
4: Böyle bugün...
0: Şampiyon gibi gözüktüğü için mi? Son an. Ne olacağı belli olmaz.
1: Şefim sağ gösterip sol vurduğum için...
4: Alakası bile yok.
1: Çok üzüldü. Asla alakası benden beklemiyorlardı. Ben yalan söylüyorum.
4: Çok güzel astrolojide yaptı ama bugün de yapsın göreyim. Göreceğiz bugün de. Bugün de yapsın göreyim.
0: Röportajda demişsin ki canın benden fazla puan almasını hazmedemiyorum demişsin. Bir puan fazla senden bir şey.
4: Evet. Soğan doğramasını bilmeyen bir adam benden fazla puan aldı. Evet hazmedemiyorum bu kadar net.
0: Ama bak hamuruna bakar mısın hamuruna? Evet. Oğlum göster bakayım. Hadi aslanım.
1: Bak bak.
0: Hamuru göster ben bir göreyim.
1: Şuradan. Atsam yapıştır
0: bak, çünkü. Hayır. Bir yoğurdunu görebilir miyim? Bak şöyle ezdir böyle ezdir. Şöyle. Hanımlar, hanımefendiler, beyefendiler nasıl bir böyle hamurun yoğurdunu senden görmeleri lazım. Bak bak şura var ya şura. Şöyle ez şöyle. Ez. He? Vallahi Yeliz size taş çıkartıyor bugün can.
1: Topak topak oldu onunki ne kadar kötü.
0: Topak topak olması da iyi bir şey bu arada. Sen şimdi onu benim attığım gibi nasıl atacaksın?
1: Şöyle yapacağım şefim.
0: Evet.
1: Böyle şey olacak.
0: Rendeleyebilirsin. Hamur rendelenebilir bu arada haberiniz olsun. Hamuru tatlının üzerine rendeleyebilirsiniz.
5: Yeliz Hanım zaten sadece konuşuyor. Yani hani iş yapma kabiliyeti yok, diline vuruyor sadece. Çok konuşan insanların da çok becerikli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Beni düşünerek yoğurdu ama hiç güzel yoğuramadı bence.
0: Son 20 dakika. Armutlarınızı artık fırına atma zamanı. Bir de senin yoğurmanı bir görelim mi Hasan abi? Çamaşır yıkar gibi hamur yoğurma. Dur şu terini bir silelim dur. Yoğur hamuru bir göreyim ben bir.
2: Şefim benimki niye olmuyor?
0: Seninki niye olmuyor? Güç yok sende. Hadi. Bak Yeliz'inki oldu. Herkese aynı malzemeyi verdim.
2: Evet ona bakıyorum. Hele Hasan abininki çok güzel oldu.
0: Evet güç lazım biraz ona. Yardım etmemi ister misin?
2: Teşekkür ederim şefim.
0: Bence seninki de güzel oldu. Tam dağılmalık. Tamam yeterli. Evet arkadaşlar armutlarımızı fırına atma zamanı.
3: Vallahi ben hamuru çok güzel yoğurdum.
0: Bugün final olduğu için herkes bir sessiz ya. Yemeğe mi kanalize olmaya çalışıyorsunuz? 10 bin liranın mı vermiş olduğu bir gerginlik mi var? Ben anlamadım.
1: Yemeğe adapte olduk tamamıyla. Ben Yeliz Hanım'a zaten laf yetiştiremiyorum. Mükemmel bir çenesi var. Hiç çırpınmayayım dedim.
4: Mükemmel çenem olduğu kadar mükemmel de elim var. Bugüne kadar aldığım puanlarla bunu gösterdiğimi zannediyorum.
1: Birinci
4: ki benden akıl aldınız ki.
1: Birinci kim sorabilir
4: ki miyim? Benden akıl aldınız ki kafanızdaki şapkayı çıkartıp aklınızı bugün de uğur getirdiğini zannediyorsunuz ama boş.
1: Asla sizden almadım. Şapka takarken nasıl size sormadıysam şapkayı çıkarırken de size sormayacağım yani.
4: Rica ediyorum
1: öyle
4: lütfen.
1: Bir şey yok. Yakışıklılığımı göstermek istedim.
4: Yayını çıkartır mısınız? Yeliz Hanım'a dediniz inat bugün şapkasız çıkıyorum dediniz. Çıkarttım dediniz. Bunu çıkartabiliriz.
1: Yeliz
4: yüzünüz
1: Hanım,
4: kızarır.
1: Sizi, inanın sizin hissettiğiniz kadar ciddiye almıyorum.
4: Yüzünüz
1: gerçekten.
4: Kızarır. Yüzünüz.
1: Sizin hissettiğiniz kadar ciddiye almıyorum
4: yüzünüz
1: ben.
4: Kızarır,
1: ne yemek konusunda
4: yapmayın.
1: Ciddiye alıyorum ne de şu söylemiş olduğunuz şeyleri. Peki, İnsanları hep alttan alttan böyle kinayeli laf soka ilerlemeye çalışıyorsunuz ama eliniz de patlayacak.
4: Yok
1: birinci
4: inşallah.
1: Birinci olduğunda da suratınızın göreceğim. İfadesini gerçekten görmek istiyorum.
4: Görelim.
1: Gerçekten hani ağlıyorsunuz ya. Ya ağlamanızı istemem. Hiçbir kadın ağlamasın ama görmek istiyorum gerçekten.
4: Göreceğiz. Son gülen iyi güler yalnız. Bunu da
1: hadi
4: unutmayın.
1: Bakalım. Hadi bakalım.
2: Ben ikisini de dinlemiyorum. İki tarafta da değilim. Kendileri birbirlerini yiyorlar. Ben yemeğimin derdindeyim. Hiç işim olmaz.
0: Yeliz armutların sap kısmındaki kabukları bile bile mi soymadın?
4: Hayır Rafet Bey yani...
0: Bu armutun diyorum şu uçlarında sarılar var ya kabuklar.
4: Bu şeyle aldım ya onları.
0: Ben sizin armutlar ne durumda?
2: Armutlarım güzel.
0: Bakayım. İyi, güzel.
2: Güzel. İki dakika.
0: Hasan abi senin armutlar da hiç pişmemiş gibi. Yapacağım. Niye öyle?
5: Pişti.
0: Pişti mi? Sen pişti diyorsan pişmiştir. Ha ben söylüyorum.
3: Şefim bunu
0: pişmemiş diyorum sen. Pişmiştir. Peki ben bir şey demedim.
3: Tartını kaçırdın, onu fırına veremedim.
0: Ben bilmiyorum, kaçırmasaydın. Benim söylediğimi dinlemiyorsunuz. Pişmemiştir diyorum, pişmiş diyor. Ondan sonra tarçını koyun mu koymayın mı diyor. Bilmem. Ve bu kaynayan şerbeti atmıyorsunuz. Bunu sos yapıyorsunuz. Son 15 dakika. Son 15 dakika artık armutların fırına girme zamanı. Ben senin yerinde olsam rendelerim onu. O kadar hamuru ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yeliz, haydi bastır. Haydi Yeliz. Hadi Fatma abla. Fatma abla bu ne hal? Allah aşkına.
2: Hemen topluyorum şefim.
0: Ne bu hal?
2: Hemen topluyorum şefim.
0: Ya zahmet olacak. A, toplayın da son 15 dakika var. Hadi. Yeliz bak gördün mü? Bak Yeliz'i. Bak bak bak. Aldı sana söylediğimi hemen kullandı.
2: Yeliz'in bu yemekte beni geçme ihtimali var.
0: Hasan abi. Efendim. İyi misin?
3: İyiyim.
0: Heyecan var mı?
3: Olmaz mı? Halk sabit.
0: He?
3: Tavan yapıyor heyecan.
0: Hasan Bey. Biz oyun mu oynuyoruz burada? Biz oyun falan oynamıyoruz. Oyun oynayacaksak şurada ben sana bir Azeri oyun çavası çaldırayım. Şurada oyna. Tatlı nerede?
3: Fırına attım.
0: Fırına attın.
3: Kaldım diye.
0: Kızarıyor mu?
3: Of.
0: Vay bir daha söyle.
3: Of ola.
0: Hadi dur açma niye açtın?
3: Ya üzerine şey koyacağım.
0: Ne koyacaksın? Ha jeton yeni düştü yani. Ya ya ya. Ya. Allah yaktın yaktın elini. Eldiven yandı. Evet. Ya. Hamur duruyor.
3: Hamuru unuttum.
0: Ya. Gitti şimdi o gitti. Armut sıcağı gördü şimdi. Hamur ne olacak şimdi öyle?
3: İyi olur. İyi.
0: Geç kalmış bir şey yok. Devam devam devam devam.
4: Hasan abi bugün eli ayağına dolaştı. Eli ayağına dolaştı. Hasan abi bugün o değildi yani. Dört günün toplamının üstüne bugün perişandı.
3: Bilmem çok güzel. Şu ana kadar bir telaş yapmadım. Bir aksilik de olmadı. Bence güzel gidecek.
0: Hamuru ne yapıyorduk Hasan Bey?
3: Gerekirse rendeleyeceğim.
0: Evet. Hızlı, hızlı. Tezgahları temizleyelim. Bu hamur böyle rendeyle biter mi? Anacığım, efendim millet şefim. Fırına tatlı yattı,
2: hemen
0: süre bitti. Ne yapmaya çalışıyorsun? Haydi. Evet, hızlı. Hasan, gözünü seveyim. Bu rendeyle falan bu olmaz. Ben sana söyleyeyim. Bak, sen rendeleyince ki hamur yumuşuyor ve çamura dönüyor. Evet. Beni dinle, elinle at. Elinle, evet. Elinle bak, gördün mü bak nasıl yapıyor? Bak, bak, bak, bak. Buraya bak. Bak buraya.
3: Küçük rendeyle olmuyor ama büyük rendeyi de bulamadım.
0: Fatma ablacığım, süremiz azalıyor, kurban
4: oldu. Hasan abi, ha gayret, çok güzel oldu. En güzel seninkisi oldu, efsane olmuş. Bayıldım var ya, helal olsun sana. Bence sen bugün var ya, bizi açtın yani. Bak Hasan abi, helal olsun, attın da. Vallahi seni tebrik ediyorum.
0: Şimdi sos yapma aşamasına geçelim. Tencerelerdeki sosu hemen bir tavada çektirmeye başlayın. Hatta bu tencerenin içerisinde de çektirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde. Hadi birazcık daha sizi idare edeyim.
2: Et, et.
0: Allah! İyi misin? Dur, dur, sakın, sakın,
2: yok,
0: sakın.
2: Ben. İyiyim, iyiyim.
0: Elleme, elleme. Tamam. Sen gel bu tarafa. Sen i̇yiyim, toparla iyiyim. Orayı. Elleme.
2: Tamam.
0: Cam parçası, dokunmayalım. Sen bu tarafa geçme, burası benim.
2: Tamam, tamam.
0: Morali bozmak yok. Tatlı yattık fırına.
2: Tamam.
0: Ellemeyin.
2: Hasan Bey o kadar eli ayağı, kendi eli ayağı dolaşıktı ki sürekli benim alanıma girdi çıktı, girdi çıktı. Benim de elimi ayağıma dolaştırdı ve tabak, çanak döküldü yere.
0: Hemen şimdi 4 dakikanız var. Acil bu kaynayan sosu hemen tavada çektirmeniz lazım. Tatlılar için son 4 dakika. Yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı sos lazım. Hızlı bir şekilde son 3 dakika. Bir taşım kaynatsanız yeter. Hasan çektirme ne biliyor musun Hasan?
3: Efendim.
0: Ne yapıyorsun?
3: Şuraya
0: tamam, dökünce ne olacak? Çektireceksin, yoğunlaştıracaksın biliyor musun?
3: Evet.
0: Evet hadi. Son 3 dakika. Hasan Bey al oradan onu dök onun içerisine. Evet. Dök. Korkma. Dök dök dök dök dök. Yeter. Al şimdi öbür tarafa. Aman dikkat et Fatma abla, dikkat et. Hasan abi yakabilir seni. Aman Allah esirgesin. Yeliz bugün çok profesyonelsin. Hasan bugün çok iyisin. Can.
5: Ben şefim.
0: Can bu kadar sos yeter mi oğlum buna? Bu ne bu? Bu armutun sapına yetmez be.
5: 3 yemek kaşığına yakın koydum şefim.
0: Biraz daha koy.
5: Koyayım.
0: Biraz daha koy. Şu an en düzgün Yeliz Hanım gidiyor. Göz göz, sende nazar var, nazar.
7: Tabii
0: kimin
7: ki
0: nazar
7: var.
0: Olabilir bu?
7: Yan tarafta, uzağa gitmeyin.
2: Uzaklarda aramayın.
0: Vallahi göz göz oldu ha. Koy biraz, koy koy. Can.
5: Şefim.
0: Senin nazarın mı bu?
7: Tabii ki.
5: Benim nazarım değmez şefim. Hak eden kazansın, her zaman söylüyorum.
0: Son iki dakika. Son iki dakika arkadaşlar. İsterseniz armutlarınıza bakıp fırından çıkartabilirsiniz. Üstleri kızardıysa çıkartabilirsiniz. Bakın aynı zamanda sosunuza konsantre olun. İki dakikanız var bu arada. İyi değerlendirin iki dakikanızı Fatma ablacığım. Sosunu iyi değerlendir, fırını iyi değerlendir. Hasan abim süreyi iyi kullan.
5: Bugün güzel yemek yapamayacak Yeliz Hanım bence. Sınıfta kalacak.
4: Ben bugünkü yemeğin üstesinden rahatlıkla gelirim diye düşünüyorum. Çünkü çok hırslıyım.
0: Evet, son bir dakika ve tabaklamaya geçmeniz lazım. Anacığım bırak sosu, çıkart fırından. Son bir dakika. Biliyorsunuz üzerine kaymak kullanıyorsunuz. Aman dikkat. Yakmayın kendinizi. Görelim şöyle bir armutları. Sosunu güzelce, evet soslar muhteşem olmuş. Ne dedim sana? Hamur dedim, çamur gibi oldu dedim. Hata ettin dedim. Çünkü hatanı da söyleyeyim, limonu bolca rendeledim. Limon asittir. Ya ya he ya. Ne yapmışsın?
5: Bol koymuşum.
0: Son 30 saniyemiz var.
5: Bence bu hata benim için pahalıya mal olmaz. Çünkü aynı şeyi hepsi yaptı. Dikkatli izledim.
0: Son 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bırak. Bırak. Hayır. Kabul etmem. Bırak. Bırak.
7: Hayır, hayır.
0: Bırak. Herkes bıraksın. Hasan abi ne yaptın?
3: Onu koyamam.
0: Son bir dakika daha veriyorum
7: size. Hayır,
0: teşekkür
7: ederim.
0: Haydi. Haydi. Güzel.
5: Şefim hep ben tamamlıyorum. Onlar bitiremiyor. Sonra onları
0: ilgilendirmez. Seninki de eksik. Sosun nerede?
5: Koydum, hepsini koydum şefim.
0: Kaymak nerede? Nane nerede?
5: Ha, nane.
0: Ben yaptım diyorsun. Nereye
5: nane
0: yaptın?
5: Nane.
0: Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bırakalım. Bırakalım. Hiçbir şeye dokunmuyorsunuz.
7: Tamam.
3: Kaymak orada pişirip kalıyor ya.
0: Ne oldu kaymak? İkisinde kaymak var.
3: Kaymak.
0: Sos burada konmamış. Hasan abicim bırakalım bu şekilde. Armut tatlısı değil, salatası olmuş bu. Nane salatası. Can.
5: Şefim.
0: Of of of of. Sos nerede? Sosu koydum dedim. Sana ne dedim ben? Sosu biraz kaynat dedim. Sos yok burada.
5: Üstüne döktüm ama şey.
0: Yok, üstüne döksen ne olur. Ben kaşıkla almam lazım, sosu evet, yedirmem tamam lazım. Şu an Yeliz'inki güzel.
2: Yeliz bugün kazanamazsa yıkılır.
4: Yemeğim içime sindi, kendime güveniyorum. Şeften yüksek puan alacağımı düşündüğüm için birincilik benim diyorum.
0: Fatma ablanınki güzel. Peki şimdi bıraktık, hiçbir şeye kesinlikle dokunmuyoruz. Evet. Şimdi final gününde 10.000 TL'yi kim alacak? Şimdi geçiyoruz. Gözlerimiz kapanıyor tamamen ve tadım zamanı başlıyor.
6: Benim yemeğim.
0: Şimdi tadım zamanı ama tadıma geçmeden önce...
7: Ben bugün sıfır kullanmayacağım.
5: Ve puanım sıfır.
0: Ona kadar rakam var. Kim kazanırsa üzülürsün.
3: Vallahi hak eden kazansın derim.
7: Kazanmadığını düşündüğüm için üzülürüm.
5: Benim damak tadım var.
2: Şu an iyi bir yerdeyim.
3: Ben bugün çok risk yapacağım.
2: Çok umutluyum ve çok heyecanlıyım.
0: Hazır mıyız?
7: Hazırız.
0: Şimdi sıra bende. Benim verdiğim puanla acaba 10.000 TL'nin sahibi kim olacak?
2: Çok mutluyum. Sizinle yarıştığım için.
0: Benim vermiş olduğum 3 puanla birlikte...
2: Gerçek bir yarışma duygusu bana verdiğiniz için.
0: Neden limon kabuğunu az kullandın? haftanın finalin birincisi...
6: Benim yemeğim.
0: Evet, haftanın finaline hoş geldiniz tekrardan.
5: Hoş bulduk şefim.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi puanları bir hatırlatayım ben size. Can, 33 puan. Yeliz, 32 puan. Fatma Hanım, 32 puan. Eşitsiniz. Hasan abi, 22 puan. Bu puanlar tabii ki yarışmacıların kaderini belirleyecek puanlar. Bugün en özel kısım, neden en özel kısım dersek, burada görmüş olduğunuz sıfırdan 10'a kadar rakam var. Haftanın finalinde sıfırdan 10'a kadar puan verebiliyorsunuz. O yüzden kaderinizi belirleyecek puanlar burada. Umarım puan verirken daha önceki gibi 0, 0, 1, 2, 3 değil. Gerçekten adaletli, düzgün ve mantıklı puanlar veririz. Hazır mıyız?
4: Hazırız. Hazırız şimdi.
0: Hasan abi senle başlıyoruz. Lütfen bekliyorum, buyurun.

0: Açalım.
1: Çok kuru olmuş.
0: Evet.
1: Üzeri. Yani üzerine serdiğimiz hamur bayağı kuru olmuş.
0: Crumble.
1: Crumble bayağı kuru olmuş.
0: Neymiş hamurun ismi?
1: Crumble.
0: Yes.
1: Crumble'lar bayağı bir kuru olmuş. Bu... Yeliz Hanım'ın olabilir bu. Bayağı bir kuru geldi bana. Tadı falan her şey yerinde ama... Bayağı yakmış sanki bana, öyle geldi.
0: Kaç puan? 0'dan 10'a kadar puanınız var.
1: 3 veriyorum.
0: 3.
1: Evet.

0: Bunun da tadı falan yerinde. Armudu biraz pişmemiş sanki yani. Ben biraz geç attığım için bu tabak benim olabilir. Kreması biraz ağzıma geldi ama ben kremayı... Kaymağı ağzıma geldi. Kaymağı biraz az koymuştum.
1: İyi düşün, iyi karar ver. Kimin tabağı olabilir ve puan.
0: Bu tabak benim olabilir. Ya benim ya da Fatma'nın olabilir. Fatma Hanım'ın olabilir. İkimizinki biraz geçmişti. Armutlar biraz çiğ kalmış. Risk alacağım çünkü ben de...

onlardan 10 puan geride olduğum için. Kendime 10 puan bulmaya çalışıyorum. Kusura bakmasınlar. Kaymağı biraz beni tereddüten. Tamam. Ben risk alacağım buna. 10 puan veriyorum.

0: Bu da benim tabağıma yakın tabak. Hata yaptım galiba. Bu da benim tabağıma yakın tabak. Ben bugün çok risk yapacağım yani.
1: Stratejiler geliştiriyorsun şu an, evet. Farkındaysan.
0: Evet. Çünkü ben 10 puan gerideyim. Yani kendi tabağımı bulmak zorundayım yani. Kusura bakmasınlar, en geride benim. Bayağı armudu bunun da çiğidir.
1: Kimin olabilir? Can, Yeliz, Fatma abla ve senin tabağın. Hangi tabak olabilir?
0: Ya bu Fatma ablanın da ya da benimdir yani. İkisinin arasında gidip geliyorum. Fatma Hanım'la kendi aramında gidip geliyorum.
1: Puan, puanınız?
0: Fatma Hanım ama şey koymadı sanki. Kaymağı yetiştiremedim acaba. Onun tam tereddüdünde yaşıyorum. Riski bir sefer attım ama. Buna da 3 veriyorum.

0: Ve şimdi son tabağı tattıracağım. Final puanın olacak. Ve son tadımın olacak. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Geliyor.
2: Armutlar aynı, pişkinlikler aynı. Bunlar da, bu da biraz sert. Armutların sertliğinden biraz yanılmıştım ama kendi tabağımı bulamadım galiba. Bu benim tabağım değil. Bu tabak canın olabilir.
0: Peki puanı?
2: Buna da 3 veriyorum.
0: Hasan abi ilk başta bir gaza geldin galiba. Evet. Onu yapıştırdın. Sonra 3-3.
2: Çok geride olduğum için 10 puanı bulup da arkadaşları düşürmeye çalıştım yani. Aynı ayara gelmek istedim.
0: Peki gözlüğü alalım senden. Teşekkürler. Bak bakalım.
3: Bak.
0: Bir bak bakayım kime ne puan vermişim.
3: İyi bak. Burada durduğu yerde strateji geliştiriyordum. Bak.
2: En son verdiğin dedim yerizindir.
3: İyi.
2: Gittiğini anladım onun için can dedim ben. Gerçekten öyle.
0: Şimdi tadım sırasında Can, seni buraya alalım lütfen. Gözlüğümüzü takalım. Can, hazır mıyız?